0: başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
1: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil, değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
0: tabii, tabii.
1: Aslında.
0: Daha önce aslında bunu defaatçe ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Evet. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Evet. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir. Evet. Müderris denir, denilebilir. Bildiğimiz normalde hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
1: Evet.
0: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı, evet. İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. Evet. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri, evet, bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle, bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var, bir nevi fıkıh mutfak tarafı.
1: Evet.
0: Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Evet. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek, işte şu anda halk arasında hani tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da, icazet namıyla da, ki icazet biraz daha şehadet namadan daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
1: Evet, kolay bir süreç değil.
0: Tabii
1: Rabbim
0: ki.
1: Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, işte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
0: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazlı teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
1: Evet.
0: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müftü isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetvayla amel edilmez. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
1: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk. Hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
0: 4 tane.
1: Dört tane.
0: Bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
1: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
0: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz evet. ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmail Ağa Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
1: Ya onu diyecektim hocam yani. Kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
0: evet,
1: olarak
0: tabii,
1: ama
0: tabii, tabii.
1: bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle bir binayı alma imkanı
0: yok tabii yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese, bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade evet, ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak evet. istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
1: Bir staj görüyorlar aslında.
0: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
1: Özellikle parantez içinde miras konusu.
0: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bir umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
1: Yani hem fetvacı, telefonlara bakıp şey
0: hem
1: yapıyor,
0: de müderris. Müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
1: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
0: Tabii zaten bu stüdyoda
1: Adem hocamızla başladılar.
0: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Evet. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Evet. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
1: yani,
0: var.
1: Bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
0: Yok ücretsiz yok, yani yapılıyor. Şey, aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
1: Normalde eğitime gittiniz para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
0: bizim
1: lazım.
0: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz tabii. gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da netice de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccühlerinin neticesi olmuş oluyor.
1: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
0: Tabii,
1: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu destekleri, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
0: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, evet. Talebemizin talebesi, hı, ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır. Hı. Ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
1: elhamdülillah.
0: Şükür.
1: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız. Böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde, evet, ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisi çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse, yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar, evet, ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
0: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini, hı-hı, kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
1: Evet, kum
0: yani
1: tanesi.
0: Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah, evet, olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın, Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
1: Amin. Bu sene işte memleketimiz oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraş'ta Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraş Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya, evet, ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaşı hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum. Of sanki bamba, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi, dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin? Bu anlamda dediğiniz gibi kum tane, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
0: Biz eski inşallah... ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
1: Yani kavimlere örnek olması açısından.
0: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretlerimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, ikincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
1: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam
0: aynen,
1: anlamda.
0: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
1: Evet.
0: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir. Ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenle önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Hı hı. Ama yok, sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise, ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Hı hı. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşemiyor.
0: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah Allah. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplayan mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir. Yani
1: bir ton toplandı, onun
0: netice
1: onda birini
0: olarak onun evet, bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun, yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım, buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim, o yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu, veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada, işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynuna şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
0: olmadığında su olayı da yoktur
1: zaten. Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
0: fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
1: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
0: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun, bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan, o zaman bu mülkiyet vardır, bu mülkiyet kabul, evet, edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa, bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş, ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
1: Oradan
0: ama,
1: kalma hocam.
0: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisiyse orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı, yarı olması yarı gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket. Yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir. Ve bunun çıkan mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
1: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle, yeter bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii olur. Ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden bahsediyorsun.
0: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa eğer o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda da değil.
0: Aynen ona aittir.
1: Tamam. Peki hocam tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: mesela
0: derken...
1: 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: Vay bu bir işçidir o zaman.
1: Bu işçidir.
0: Bu
1: evet.
0: İşçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Hı-hı. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok. Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: burada
0: gerekir.
1: Burada işçilik parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: öşür
0: onu zaten
1: verirken
0: söylemiştik.
1: Onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli
0: şey.
1: Oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: bölgelerde. Evet, bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir evet. Dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı evet. Hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
1: Evet.
0: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdi bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok, Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor. İşte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlı.
1: Evet.
0: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
1: Evet.
0: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
1: Bilmedi, yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasuh tövbe edeceksin. Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet evet. vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Olmayacak, evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok. O yine oraya çıkartılsın. Dolgu orası dolgu yapılsın.
1: Evet.
0: Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe sebeplerden bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik. Evet. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye
0: gittim. İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
1: Evet.
0: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan

0: Programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah. Buradan olur. Duyurmuş olalım hocam.
1: Tabii bu özellikle bu stüdyonun, Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Evet. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın, muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
0: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan konuşuruz. Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı
0: olsun. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
1: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin.
0: Amin.
1: Allah hocam, sizlerden Allah razı olsun.
0: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Ya Muin, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt 2, sayfa 60. İkinci cilt. El-Mektubul Hadi ve'l-Erba'un. 41. mektup ile Şeyh Ferid-i Tehani Seri, Şeyh Ferid Efendi'ye yazılmıştır. Fî beyâni enne fî merâtibi nihayetin nihaye. Şunu beyan edecek Sultan, yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda, sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, o makamlarda, basamaklarda tezharu mertebetu külli zerretin min zalikel mevtin, o makamlarda her bir zerrenin, her bir zerrenin bulunmuş olduğu mertebe ve makam, ezyedu min temami dairetil imkan, imkan dairesinin, imkan dairesinin tamamından daha fazladır. İmkan dairesi de bir edafin mudafetin, kat kat fazla olan daire-i imkan, kat kat olan daire-i imkanın tümünden daha üstündür. Ve ma yunasibü zalik, bir de buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse Sultan diyor ki artık yani sonun da sonuna Allah'a giden yolda, Mevla'ya giden yolda sonun da sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında seyri sülük sahibi olan Mevla'ya giden zat var ya, o uçsuz bucaksız peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş daire-i imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam-ı Rabbani Kuddisi Sırrı'nın tabiriyle Kur'an buna 50 bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medlülünden manasından anladığımıza göre 50 bin yıl çeker diyor Sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celal'ın yaratmış olduğu

0: hilkatin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya seyri sülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar, zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu mesaj verecek bize Allah'ın izniyle. Ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan, hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle alabora olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonuç çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz? Peki her bizim zaten en büyük kusurumuz insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de bir müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Cellece ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse, niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur, bu kimdir, bu da bizim gibi yer, içer, gezer, öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. Şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki güneş onun nazarında bir mum kadar bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle hartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddisi Sirru buyuruyor ki bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi. Bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın. Benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor. Benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır. Herkes şuna dikkat etsin. Ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum. Onun hallerinden ne kadar haberim var. Sultan diyor ki Hacı Ahrar, Mevla'nın dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın. Kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin. Onun için Talib-i Reşid, İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürit, üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Tarikata girdik elhamdülillah. İşte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire bitti. Anlat bana bir şeyler peki. Anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam iyi, Allah kabul etsin ama bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan, arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. İmam-ı Rabbani bize sırrı bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, bin tane zuhuratı olsa, bin tane yani rüyası olsa, eğer bu hakikaten sadık bir mürit ise, bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürit sadıksa, eğer mürit samimi ise, bu bin tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan, gördü ki mesela şeyhine vaaz ediyor, gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürit böyle bin tane daha fazla zuhurat görse, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer üstadı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum, bilmem ne, keşfim, küşufatım, bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor sultan. Niçin? Niçin? Niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. Kaldı ki tarikata yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede bulunan, orta menzillerde, manevi istasyonlarda bulunan, peki yetişmek üzere olan diyor, salikin ve dervişin diyor, halleri diyor, hayli hayli, şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini masunu mahfuz görmüyorlar. Sen, ben, daha çiçeği burnunda efendim bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şeyh görür, kendisi insan beğenmez, bir şeyler yani vesaire. Sultan diyor ki, o var ya o hal var ya, o hallerin yarım arpa tanesi kadar değeri yoktur. Eğer üstadın hayatta yaşıyorsa, bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki sen veya ben efendim izinden gitmeye çalıştığımız, intisabıyla müşerref olduğumuz zatın kadir ve kıymetini, değerini ve makamını gereği gibi anlayamadık demektir bu. Burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa, askerdir inşallah, iki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veyahut da bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, otoritesi yüksek vesaire, ama bir hata yapsa, onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. Sultan buyuruyor ki kad yazharu vaktel uruci ile meratibi nihayetin nihaye. Nihayetin nihaye, sonunda sonu diyebileceğimiz bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında, yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken derken yani böyle tavana doğru vesaire, öyle anlama. Yani etin ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu efendim yükselişler manevi ve ruhidir. Peki ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allahu Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? Kad yazharu vaktel urucu ila meratibi nihayetin nihaye. sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor. Bazen meydana gelir ne neyle? Bi inayetillahi subhanehu ve hurmeti habibihi. Burada yalnız ben yaptım, ben yükseldim, ben çıktım yok. Madde bir diyor sultan. Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor. Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor. Ama İsmet Garibullah Kuddiye Sirrum buyurduğu gibi velakin kesbin de medheli vardır diyor. Yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır. Ama ben işte yaptım, ben ettim de ben geldim, böyle konuşma diyor. Böyle konuşma. Kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadet-i taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmeti Habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri sülükümüz yani ne mümkündür? Bi inayatı halk ve hassanı halk. Eğer melek bağışet siyaset teşvarak diyor Mevlana. Bi inayatı halk. Hakkın yardımı olmasa, Mevla'nın yardımı olmasa ve hassan-ı hak ve Cenab-ı Hakk'ın has dostları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Onun izinden giden, onun izine hasret çeken insanlar peki, ona yanan insanların inayetleri olmasa, himmetleri olmasa eğer melek bağışet ya esteşvarak. Var ya melek bile olsa, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer Mevla yardım ederse, Mevla'nın has dostları bize himmet eder de bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Bi inayetillahi subhanehu ve hurmeti habibihi aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Allah'ın selatü ve selamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun, Ehl-i Beyt'in üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine insan, işte bu efendim yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne? Mertebetü külli zerretin min zalikel mevtini. O makamlarda bir zerrenin karşılığı yani şimdiki atomlar yani gözle görülemeyecek kadar küçücük bir nesne düşün işte o kadar bir makam ne oluyor peki? Zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede daha fazla min temami dairetil imkani hem de bi ed'afin mudaafetin kat kat kendinden başla arşa kadar olan daireye, atmosfere, peki bu sahaya imkan dairesi deniyor. İslamiyet'te, İslami ilimlerde imkan dairesi. Onun üstü ise vücut dairesi. Şöyle kabul et, caminin kubbesine kadar olan mesafe ki bu arada biz varız, hava var, işte letaif-i haşere var, neyse. Ha bunların alayı daireyi imkanı oluşturuyor. Kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela. Bak buradaki haller yukarıda yok. Fezada uzayda yok. Şimdi yani buradan bir ölçü al. Bunu taşı efendim yani öbür tarafa. Diyelim kubbeye kadar, kainatın kubbesine kadar olan daireye imkan dairesi denir. Oradan yukarıya olan yere ise alemi vücut deniyor. Hatta alem tabiri bile kullanılmaz. Çünkü alem mahluktur. Oradan öteye mahlukat da yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa diyelim 10 misli, 20 misil veya 50 mislini düşün. Tamam Mevla'nın dostunun peki o alemi vücutta almış olduğu zerre kadar mesafe ve nokta burayı diyor kat kat daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela bir çöl kırlangıcı bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir karıncayı düşün, yürüyüşü bellidir peki. Bununla birlikte bir de pireyi düşün. İkisi bir anda bir kalkış yapsa, pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun. Hayvan iki kere, üç kere bir zıplıyor, hop camiden çıktı gitti hayvan. Karınca daha buradan kalkacak da, gidecek de, bilmem ne yapacak da vesaire vesaire. Allah-u Teala kainatta bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı farklı yaratmıştır. Maneviyatta da la teşbih ve la temsil. Böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise üç günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki iki yıl dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kuddisi Ruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya burası diyor, maneviyatta 50 bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana peki 50 bin yıl peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki bakarsın böyle yani hırbanidir, üstü başı perişandır. Fakat yüreği var ya böyle alev alev cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevla'nın öyle gizli kulları dostları var ki diyor bu mesafeyi diyor göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. Göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna. Peki bunun rakamsal bile ifade edemiyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celal böyle antika kulları da vardır buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs'e sırrı ne buyuruyor? Benim diyor ihvanımın içerisinde, hanım peki ihvanımın içerisinde öyle yani heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık hanım ihvanım var ki bir sohbette, tek bir sohbette fena fille beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fena fille beka billah sahibi olan Allah'ın kabiliyetli, cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim, affedersiniz bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda, birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat. Efendi Baba Alaeddin Kuddisi Ruhu ne buyuruyor? Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevla'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın bir de aklımıza ister istemez şu geliyor. Yahu sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor, Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Şu konuşulanlar var ya, bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon 400 bin kilometre kareye hitap ediyordun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne evliyası ya, ne işte efendim Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa artık yani modern kafa, bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti, ondan sonra koca devlet, ebed müebbet dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı tepe takla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allah-u Teala yıkılmayacak peki bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki? Neyi zayi etmekle peki? Böyle sefil kaldık. Burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur. Mesele budur. Mesele budur. Bizden bir şey olmaz. Ümitsiz olmayalım ama yani bu insanlar eğer eksilirse ümmetin öldüğü an işte bu andır. Ezyede min temami dairetil imkani. Peki imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan, birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etemmi fena, etemmi beka, oralarda peki yani seyri sülük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe, zerre mesafe burayı kat kat katlar gider. Hem de bi ed'afin muda'afe, evet. فَإِذَا قَطَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte ehlullah diyor ki falan makam falan makam, aha buraya geldin, fena fillah beka billah oldun. İcmalen son vardır, tafsilen son yoktur diye İmam Rabbani. Bir asker nöbet tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa, bir kilometre öteden ki adam fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. Yatakta sağdan sonra sola döneceksin, adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetin de pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi, hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. فَإِذَا قَطَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, ama neyle? Bissuluki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki buralar artık yani hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte demin denildiği gibi buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kuddiyesi Ruh buyuruyor ki bir sadık mürit diyor. Her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle, hiçbir hali huzuru daimisiz değil. Kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var. Yoldan giderken haksız yere diyor, haksız yere o köpeğe bir oş dese diyor, o hayvanı oradan kaldırsa, o hayvanı oradan uzaklaştırsa, yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa, kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, makam diyor başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor. Makamı elde etmek kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde, hatta da bir müstahabın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul Adeviye Kuddise Sirruha, İmam-ı Kuşeyri'nin beyanına göre sokak lambasından almış olduğu ışıkla elbisesini dikiyordu, yırtığını dikiyordu. Bu sefer efendim diyor ki bütün hallerim diyor kayboldu gitti diyor. Bir tane diyor tatlı bir halim kalmadı diyor. Böyle kas katı kesildim, saman gibi oldum diyor. Ya ne oldu bana, ben ne yaptım vesaire. Durdum düşündüm, bana öyle geldi ki devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. Yetimin hakkı olan diyor ışığı diyor, haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdüler diye korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm, yırttım, hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, amilin yani işi yapanın, işi yap bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse, onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var, işi yapan var, bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi, işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve sultan diyor ki, amilin değeri, işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse, peki onun amelinin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor. Hazreti Bekir-i Sıddık radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimizin diyor, sehvi olmak istedi diyor. Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor. Ya Rabbi benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hata, hatalı iş yap yani. Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyor. Benim amellerime benim şeyim yok yani, itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu isabetli iş ki isabetsizi yoktur. Ha keşke diyor benim nem var nem yok. Hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir sehvi ve hatası olsaydı diyor. Niye? Niye? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası ya bir sehvi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insan var ya, diyelim o yanılan insan var ya, ha o büyük insan, o büyük insan. Büyüğün yapmış olduğu şey hata bile olsa beni katlar gider. Şeyhinin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa, sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya bitirir. Said ibn Müseyyeb rahimehullah teala diyor ki Tabakat ibn Sa'd'da geçen bir beyana göre ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Said ibn Müseyyeb rahimehullah teala müstakil mezhep kuracak kadar yani İmam-ı Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve neyi temenni ediyor? Keşke diyor Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan-ı Basri rahimehullah teala onun için buyuruyor ki biz öyle insanlara yetiştik ki biz öyle insanlar gördük ki Hasan-ı Basri rahimehullah teala sahabe görmüş insandır. Radiyallahu teala anhum. Biz öyle insanlar gördük ki eğer siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. فَإِذَا كَتَعَ مَسَافَةً مِكْدَارَ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Eğer salik Allah-u Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle, tatbik etme suretiyle, seyri sülükle Mevla'ya yükselen bir insan diyor. Buralarda zerre kadar mesafe alsa كَأَنَّهُ sanki bu insan var ya evet sanki kennu şan sanki teyessere kat'u ziyadeti ed'afi daireti'l imkan sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor. Bunu anlatmak mümkün değil, tamam mı? Ha bu kadar konuşabiliyoruz yani. Şu sözler, şu satırlar kaç satır bu mektup? 2 4 6 6,5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu. Ama ve lakin bunun altında ne detay var? Cüneyd-i Bağdadi Kuddisi Ruhu buyuruyor ki, biz bu hususi yol var ya, bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya, biz diyor bu yolla alakalı diyor, kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor. Dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor. Kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor. Amma ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. İmam Rabbani Kuddise Sirru başka mektubunda buyuruyor. Diyor ki ben size bunları diyor hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diyor bunları konuşuyor diyor. Konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. Konuşsam peki ondan sonra işi yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam uf bu tarikatta amma zormuş ya, oy o makam bu makam ya, bıktım usandım ya, bu yol biter mi ya vesaire, kardeşim bu yol benim işim değil der, bu sefer moraliniz bozulacak diyor, ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar, suçluyoruz. Yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne. İçimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar. Ha, merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz. Mesele ciddi. İşin içerisinde Allah var. İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kuddise sirru. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi dürerler maazallah. Burada sade biz yokuz. Burada sadece biz yokuz. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa, o zaman peki aynada kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede yaptılar. Evliya konuştu, dede yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı Hak muşamba gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, bir Mevla'nın dostu hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da ki caminin müezzini dedi ki, Efendi Hazretleri buyurun kürsüye çıkın da dedi veya minbere çıkın da birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin zat-ı alinizin ilminden. İyi dedi, çıktı ondan sonra konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok. Millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor, kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire. Millette bir hal yok. Geldi dedi ki ona, Efendi Hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dediler. Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi. Dedi ki ya öyle mi dedi, öyle mi dedi. Demek benim vaazımı dinlemiyorlar. Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız, öyle mi dedi peki. Peki öylesi dedi, tamam dedi. Bu sefer camideki kandillere hitaben konuştu. Vaaza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki, şimdi ise camideki kandillere teven kandiller der demez, bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor, kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum, bunları beynimize kazıyalım. Allah göstermesin bir daha bunlar gelmeyebilir. Avrupa'nın piresi her geçen gün artıyor. Amerika'nın piresi artıyor. Gerkesi vasfı o. Zimen porset bidil ezbi nişan çek o yetbaz. Aşıkan kuştegan maşukand. Ber ne yoyu zigoştegan avaz diyor. Şeyh Sadi Şirazi Kuddise Sirru. Gerkesi vasfı o. Bir insan gelse diyor bana diyor. Ha sevgilimin diyor özelliklerini. Anlat ya bizi dese diyor. Peki gergesi vasfı o zimen porset. Bir dıl ezbi inişten çek o yet bağız. Ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. nişanı olmayan, anlatılmaya gelmeyen, başta Mevla, ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire, onların nişan, namı nişanı yoktur peki. Ben ne yapacağım diyor yani, ben onların nasıl anlatacağım ben diyor. Allah-u Teala mekandan münezzeh, Allah-u Teala zamandan münezzeh. Mevla anlatılmaz peki. Evet, Mevla'nın dostu, tamam, mekanı var, zamanı var icabında. Etinin ve kemiğinin mekanı, zamanı var ama ruhunun nerede mekanı var, zamanı var diyor. Kalbimi kaybetmişim ben diyor, gönlümü kaybetmişim diyor. Kayıplara karışan bir insan diyor, nişanı olmayan bir zatı peki nasıl anlatacak diyor. Aşıkan guştakanı maşukende. Aşıklar diyor, maşukların diyor havzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane, fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna ettik, öldürdük diyor. Ber ne ya yahut ziguştakanı vals. Ölüden diyor ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları? Burada ya al burayı getir, taşı buraya şimdi, burayı değerlendir, gel de sen bakayım burayı bir kavra bakayım hadi. Orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık peki daire-i imkan, hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu kantar tartabiliyor mu? Peki, bunun almış olduğu mesafe, zerre kadar ise ve zerresi daire-i imkanı kat kat katlıyorsa, peki fekef izat tava şahsun mesafeten tavileten min tilkel mertebeti, ya orada bulunan Mevla'nın dostu eğer uzun bir mesafeyi, kat ediyorsa, ya diyor durum o zaman ne olacak diyor. Zerresi peki böyle yaparsa, zerresi bunu yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe, metre koyma, kilometre koyma, çünkü orada metre, kilometre yürümüyor. Geminin mesela hız, efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken, peki havacılık peki rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor. Maneviyat da, maneviyatın da kendine göre peki yani en boy neyse artık yani hızımız, o alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır, suyun üstündeki kanun farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır, havada giden uçağın teknolojisi farklıdır, denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz. Yok. Her anahtar her civatayı sökmez. 13-14 anahtar 13-14 civatayı söker. 15-16 numaralı bir anahtar 15-16 civatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfi izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten. Ya bu insan diyor uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada min tilkel mertebeti, o zaman diyor durum ne olur diyor. Dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez. Allah-u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Buraya ile hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hacı Ahrar Kuddise Sirruh gene buyuruyor ki, sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız o zaman diyor, o sohbette duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyiz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Acayip acayip haller bize arız oluyor. Bir takım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar? Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Hacı Arar Kuddisi Ruh bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle. Yani kaybolmuş Hacı Arar'ın sohbetinde. Halim, Selim, Ağırbaş, Vekur güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Arar sohbeti kesti, dedi ki, bana bak dedi evladım dedi. Bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi. Kendinden geçmişsin. Amma ve lakin gaye kapısı sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı hindi gibi dinlemekle açılmaz oğlum diyor. Fe'ulime anlaşıldı ki ennehu şen la mikdare li dairetil imkani. Peki imkan dairesi, yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya, hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bin nisbeti ila mertebetil vücubin. Zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celaluhu öz zat-ı Paki Subhaniye'nin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya, hiçbir peki miktarı, derecesi, ağırlığı, sikleti söz konusu değildir diyor. Biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün, o kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, kuyunun dibinden baktığın zaman tabii gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da gökyüzüne baktığın zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَاُولِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِنْ نِسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْقَهَا. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi, arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i sugra, velayet-i kübra, velayet-i ulya. Buralar çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki, buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kuddisi Ruh makamları, İmam-ı Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor Mevla'ya dostluğun diyor ekstra dostluğunun diyor olduğu makamlar, mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Peki ama ötede diyor Kemalat-ı Nübüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları velayet-i sugra, kübra, ulya makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruh buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar açığı o kadar büyüyor ki manevi açığı ve ufuk, peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki, peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor, tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye. At gözlüğüyle bakmayalım hadiseye. Camı kır, kafanı öbür tarafa geçir, ondan sonra bak. Camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor? Biz bu dünyaya, bir dikenden, yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabii. Ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var. Peki toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığın müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var. Peki taşı demire efendim vurmazsan diyor Mevlana kuddise sirruhu. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi bak, kayıt koydu oraya. Biz suluki diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında ikide bir ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi şurada dedi çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı 16 sene peki koyun eti yemedi. Niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor benim diyor kursağıma nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağın olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Dicle nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, Dicle'nin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elmada birisinin, tarla birisinin. Adamı buluyor, ondan sonra helallik istiyor ondan. Adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte... O elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor. Eğer ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi al ısır hart kurt ye. Yo onu yapmıyorlardı. Yani at izi it izine karıştı senin anlayacağın. Sapma saman birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile aha şu bahsetmiş olduğu peki zerre mesafesi kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun sen var ya diyor Mevlana sen var ya incisin oğlum inci. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz. Bulamazsak ekmekçilere gidiyoruz. Evi elek telek yap, olmadı bakkala, olmadı markete, olmadı Fatih'in altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için. Peki. Yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin? Gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abad edecek, ihya edecek, bizi adam edecek olan bir zatı aramaya teksif etmiyoruz. Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Adam peki hakikaten aha ulaştı, geldi, kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Acaba şu, bu bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. فَعُلِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا kainatın peki sadece kendisi değil birkaç misli de olsa peki vücut makamı ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu o makamın karşısında bunun ne ağırlığı var ki? Ya leyte, o kadar istiyordum ki leha olsa bu imkan dairesi, bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahril muhit. Bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas okyanusundan bir damla mesela. O damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısında ki damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın Mevla'nın peki dostunun kat etmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak arş, kürsi, ondan sonra ve kainatta bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zamani, kansal ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın, getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı, makro alem peki, alemi kübra ve içindekileri alayını bırakın onun kalbine. Kalbine diyor onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki? Bir yer işgal etmiyor. Etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım at denize. Denizden böyle bir dalgalanma, bilmem ne vesaire bir taşma, maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine ondan farklı şeyi haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şah-ı Nakşibend diyor, kainatı tırnak kadar gördün diyor. İmam-ı Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki, bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye. Baktım diyor, zerre gördüm diyor kainatı. Tırnak efendim yani zerrenin karşısında 100 misli, 200 misli. İmam-ı Rabbani de şimdi öyle bir ufuk oldu ki o Mevla'nın dostunda Allah'taki faniliği öyle bir yani noktaya dayandı ki kainat diyor, benim gözümde diyor zerre kadar en fazla gözüküyor diyor. İbrahim Hakkı Erdurum'u Kuddisesi Ruhu derler ki uzayın yollarını, Feyza'nın yollarını, Killo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle Feyza'ya mı uçtu? Yoo. Kafası murakabede bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne yani la teşbih ve la temsil, al İbrahim Hakkı. Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum, çevir yaz der gibi. Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurumi'yi anlamıyor. Diyorlar ki, marifetname gibi bir kitabı yazacak olan zatın bir kişi olması mümkün değil. Avrupa'nın kafası basmıyor. Diyorlar ki, bildiğimiz, tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi 4 tane İbrahim Hakkı olacak ki ancak böyle bir kitabı yazabilsin diyorlar vesaire. İşte sadece hadiseyi bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle. Ama ve lakin sen bir ırmaksın değil mi? Irmak eğer denize kavuşursa ırmak deniz olur. Irmak denize kavuşursa ırmak deniz olur. Sen bir tohumsun sen. Tohum toprağa düşerse ekin olur. Peki sen bir ekmeksin. Eğer sen bir ekmeksin. Seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa o zaman o ekmek peki o ekmek olan sen var ya o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur. Peki say sayabildiğin kadar. Eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek, mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar aydınlığa inkılap eder diyorlar. O kadar. Allahu Teala anlatılanlara peki misafir olmaya, Allahu Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Allah Teala sınırlar koymuş. Hayatımız sınırsız değil. Ben Sarı Çizmeli Mehmet Naim, özgür bir adamım. Kimse bana karışamaz. Ne demek karışamaz? Kimse sana karışamıyorsa hasta olma bakalım. Hastanelerde sürünme bakalım. İstediğin her şeyi elde et bakalım. Çocuğun şöyle olsun diyorsun, oluyor mu? Hanımın veya kocan böyle yapsın istiyorsun, oluyor mu? Yaşlanmayalım istiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmak. Oluyor mu? Ha, benim sol gözüm gitti.

Namaz da kılmıyorum. Niye? Namaz kılmayanı hapse atmıyorlar, sopa atmıyorlar, ceza vermiyorlar. Bugünkü düzenden bahsediyorum. İslam'a göre öyle değil. Bugünkü düzene göre. Adam da bana ceza veren yok, bir şey yapan yok, bir şey diyen yok, kılmıyor. E peki bu senin özgürlük alanına mı giriyor? Kılmadım diye yarın ahirette kurtarabilecek misin? Ben ne zaman mahşere çıksan, orada da ben cennete gitmek istiyorum desen, melekler de seni alsalar, cennete koşsalar, o zaman derim ki arkadaş senin yaptığın yanına kar kaldı, sen özgür adam mısın ve selam. Ama öyle değil. Daha kabirde başlıyor. Evvelü mâ sûlânü salâh. İlk sorgu sual namazdan, abdestten, taharetten, temizlikten, üstüne idrar sıçrattınsa, elbisene üstüne, sonra da temizlenmediysen, yıkamadıysan oraları, öyle de namaz kılsan da boş. Ondan sonra başladı kabir azabı. Hani özgürdün? Kabir azabının ekseriyeti idrar sıçramalarından ve taharete ve temizliğe dikkat etmemekten, pislik, necaset üzerinde taşımaktan, elbisende, bedeninde bulundurmaktan, bulaşık bırakmaktan. İstenzi ümnel bevli fe inne âmmeti azâbil kabri minu. Kabir azabının toptanı ondan. E şimdi sen kabir azabı bana yapamazsınız. Meleklere ters çıktığın zaman, hareket çektiğin zaman melekler ne yapacaklar sana? Ateşten bir mıtraka diyor sopayla beraber cehennemden gelmiş. Bir vuracaklar. Yeltehibu kabruhu nâra. Mezarı ateş tutuşacak. Efendim yanacak. Cehennemden önce yakılacak. Cehenneme, hele ki cehennemde ne ateşler var. Bu da kabirdeki ateş. O zaman sen özgür değilsin. Yaşamak elinde değil, ölmek elinde değil, ölmemek elinde değil, kabirde azap görmemek elinde değil, mahşere çıkmayacağım desen çıkartıyorlar. Ya ben çıkmak istemiyorum ya. Ot gibi biteyim, yiteyim. Dirilmek olmasın. Ya Allah Teala sana dirilmek istiyor musun, istemiyor musun diye seçenek sunmadı ki. Karşında böyle bir ihtiyar yok, seçim hakkı yok. Mutlaka çıkacaksın. Ondan sonra ferikun fil cennet ve ferikun fil sa'ir, bir fırka cennet, bir fırka cehennemin dibini boylayacak. Vemtazül yevme eyvel mücrimu, ey suçlular, şirke düşenler, ehli sünnet itikadından çıkanlar, haramlar işleyenler, namazsız abdestliler, evet. Ayrılın bakalım. Siz cehennem tarafına, sol tarafa, cennet ehli bu tarafa, sağ tarafa. Ben o tarafa geçeceğim diyebiliyor musun? Cennete gitmek istiyorum desen gönderirler mi? Cehenneme gitmek istemiyorum, beni yok edin, beni öldürün, bağır bağır bağır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا. Sonra cehenneme giren de ne ölecek, kurtulsun, ne dirilecek, bir nefes alsın. Yanacak, yanacak, yanacak, bütün derileri pişmiş kebap olacak, üzerinden dökülecek. Ondan sonra bizi Cidde'de bir yere götürdüler. Oğlak eti yapıyormuşlar falan. Ben çok et sevmiyorum, bir et de yiyemiyorum çok ama arkadaşlar katından gittik senelere ve. Ondan sonra Yemen usulüymüş o, ben bilmiyorum. Bir de getirdiler böyle bayağı bir oğlak. Ondan sonra adam havadan kaldırdı böyle. Nasıl pişmişse şöyle yaptı. Bütün etler düştü. Ha. İşte küllemâ nadı. Ben onu görünce iştahım kaçtı. Allah Allah dediler. Millet yumuldu bizim arkadaşlar. Çok da lezzetliymiş dediler. Benim moralim bozuldu. Dediler sana ne oldu böyle? Ya dedim Allah Allah. Ayette de buyuruyor ki derileri pişecek pişecek ondan sonra dökülecek. Öyle şöyle salladı bütün deriler döküldü. İnsan ahireti hatırlarsa, azabı hatırlarsa oğlak etiymiş, keçi etiymiş, manda sütüymüş bilmem ne. Yani morali bozulanlar oluyor da. Onun için Evliyaullah'tan biri ve cennetin ardu semavatü vel ardu Kur'an-ı Kerim ve şari'u koşun, yarışın ilâ mağfiretimin rabbikum, Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin ardu semavatü vel ardu, öyle bir cenneti kazanmaya yarışın, müsabaka edin ki o cennetin eni yerlerle gökler kadardır.

0: Ne demek biliyor musun? Çünkü ekseriyetle en uzun oluyor. Onun için veyahut da en kısa oluyor, boy uzun oluyor. Eni göklerle yerler ne demek? Birinci kat, bu dünyanın hepsi bir kat. Alttaki ikinci katı onun yanına koy. Yedi katı yan yana koy. Yani bu dünya kadar enine gidersen yedi tane. Yedi kat gökleri de yan yana koy. Etti 14. Yani diyelim bu dünya, bu yeryüzü kadar 14 taneyi yan yana diz, bir Müslümana cennette verilecek yerin eni o kadar. Ekseriyetle en boydan kısa olur. Eni o kadarsa boyuna kadar. Bir Müslümana cennette verilecek yer 10 bu dünya kadar, 60 bu dünya kadar. Zaten Bukhari Müslim hadisi şerifinde 60 bu dünya kadar. Cehennemden en son çıkıp cennete girene bile 10 bu dünya kadar yer verilecek. Bukhari Müslim sahih hadis. İşte siz diyor öyle bir cenneti kazanmaya koşun ki burada 100 metrelik arsa için birbirinizi vurmayın. Birkaç metrelik efendim sınır ihlalinden sebep kan davası çıkartmayın. Bizim Karadeniz'de çok oldu. Bir metre o onun tarlasına girdi, o onun bilmem nesine geçti. Tecavüz etti sınırı. O ondan bir vurur, o ondan iki vurur. Böyle 100 sene kan davası gidiyor. Değer mi? Şu fani dünya, ölüp gideceğiz, her şeyi bırakacağız. Değer mi? Bir şekilde helallaşmaya bak. Ama sen işte ne kadar fakirlerin yeri, dünya ne kadar zelillerin yeri ki 100 metre, 200 metre, 100 dönüm ne ya? 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm. Adam işte efendim tarla ağasıymış da bilmem bütün bu köyler onun. Ne kadar yeri var dedim. Oho dedi, 2000, 3000 dönüm. Dönüm, dönüm. 2000, 3000 metre değil, 2000, 3000 dönüm adamın yerleri var. 100 dönüm yeri var. Yani dünyaya nispetle ne kadar bir yer? Çok az. Dünyanın yüz ölçümüne kadar? Çok az. Denizler toprakların 3 katı fazla. Dünya fakirlerin yeri. Adam 300 dönüm arsası olan ooo toprak ağası. Çok zengin. Cennette bu mu? Bir şey değil. Küçücük bir yer, bir metreye değmez. Bir de burası fani, ölüp ayrılıyorsun, gidiyorsun. Cennet ebedi senin yurdun. Ve innel darul ahirete ve innel ahirete leyel hayvan. Esas hayat, gerçek yaşantı, ölmeden, hasta olmadan, başın dişin ağrımadan, üzücü bir söz duymadan, karından kocandan eziyet çekmeden, oğlundan torunundan zarar ziyan görmeden, hiçbir korkusuz hayat, gerçek hayat. Böyle bir sonsuz hayat var. Burada her an ölmek üzere böyle bekliyoruz. Ben bekliyorum, siz de bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsun? Hepimiz Azrail Aleyhisselam bekliyoruz. Gideceğiz. Böyle bir hayat için efendim insan namazı bırakır mı? Orucu terk eder mi? Zinaya düşer mi? Meşru surette helal yoldan kendini tatmin etmek varken o belalara, eşcinsellik belası Allah muhafaza sardı dünyayı. Kadın kadına, erkek erkekle evlenmeler serbest edilmeye başlandı dünya ülkelerinde. Türkiye'ye de bu işin belası, az kalsın İstanbul Sözleşmesi yüzünden çok beter bir duruma düşmek üzereydik. Neyse kaldırıldı ama açtığı belalar kapatılamadı tabii. Bu günahlara insan girer mi? Lut kavmiyle beraber haşrolup cehennemin dibinde kaynamak göze alınacak bir şey mi ya? Zina edenlerin atılacağı katrandan cehennem çukurlarına, kuyularına düşmek, o namazsızların, o yılanlar, akrepler, katır kadar akrepler, manda kadar, camış kadar yılanlar, cehennemde onu her namaz vakti gelindiğinde, öğlen okundu, ikindi okundu, her namaz vakti geldiğinde, tabi cennette bu şekilde gündüz gece yok, cennet hep gündüz. Onun için namaz vakitleri gündüze geceye göre oluyor. Orada o zaman dilimlerinin arasının hesabı yapılarak bu işlem uygulanacak. Her namaz vakti melekler gelip de yılanlar, akrepler onu soktuğunda Ya muzayya hakkıyllah, Allah'ın hakkı namazı zayi eden adam, tat bu azabı bakalım dendiği zaman, yani sen diyeceksin ki ben dünyada ne iş yapmışım ya? Ben niye yaşamışım ya? Aleyhime yaşamaktansa, yani bir dükkan devamlı zarar etse, kim o dükkanı açık saklar? Kapat gitsin ya. Vergisi ayrı, sigortası ayrı, bilmem nesi ayrı. Müşteri de yok, kar da yok. Devamlı zarar, ana parayı da yiyecek. Ondan sonra müflis tüccar, eve de aciz gelecek. Hiç olmazsa evim kalsın. Hiç olmazsa başka bir birikimim kalsın. Biz bu hayata geldik. Ömür sermayesini tüketiyoruz. Şu anda bak şu vakitleri geçiriyoruz. Ölüm ansızın gelecek kardeşlerim. Yani bu sermaye, bunda namazları kılabilirsin, kazalarını bitirebilirsin, bütün borçlarını Allah'a ödeyebilirsin, kul haklarından sıyrılabilirsin, helallaşabilirsin. Can tende, ruh bedende be kardeşim ya. Sen şimdi bunu böyle keyifle, zevkle geçir, ondan sonra ölüm ansızın gelir, haydi gidiyoruz. Ahirete gittin, kabirden başladı süreç.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: sellim.
1: Allah'ım, bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasında onun cesedine ve bütün kabirler arasında onun kabrine hususi olarak ve bir de onun âline ve ashabına salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullama zekerahu zâkirûn.
1: Allah'ım, onu zikredenler her zikrettiğinde Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: أهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا ينقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, adedi sayılamayacak, ardı arkası kesilmeyecek şekilde salat ve selam eyle ve onlara bereketlerini ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği şeyler adedince senin razı olacağın ve onun hakkını eda edecek keyfiyette salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve en yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır ve onu üzerimizdeki hakları sebebiyle ve bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden bütün kardeşlerine de aynı şekilde salat eyle ve mükafatlar ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve enzilhul munzelel mukarrabe yevmel kıyame.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle ve onu kıyamet günü sana en yakın makama ulaştır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, onu izzet, rıza ve kerem taçlarıyla taçlandır.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için istediği şeylerin en üstünlerini ihsan eyle. Senin kullarından birinin onun için istediği şeylerin en faziletlisini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Ve kıyamete kadar senden istenilen şeylerin en faziletlerini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Adem'e, Efendimiz Nuh'a, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz Musa'ya, Efendimiz İsa'ya, bunlar arasında bulunan bütün Nebi ve Resullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun. Allah'ım, Efendimiz Cibril'e, Efendimiz Mikail'e, Efendimiz İsrafil'e, Efendimiz Azrail'e, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, sana yakın kullarına, bütün nebilere ve resullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma alimt ve mil'e ma alimte ve zinete ma alimt ve midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiğin şeyler adedince, bildiğin şeyler dolusunca, bildiğin şeyler ağırlığınca ve nihayetsiz ilminin çokluğu nispetinde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kesintisiz devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenkadi'u ebedel ebedi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyunca hiç kesilmeyen ve biz öldükten sonra bile hiç tükenip yok olmayan ebedi bir salatla salat eyle.

0: مَا هُوَ أَهْلُهُ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin yüce şanına layık bir şekilde ilediğin selamla selam eyle. Onu bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: مَا هُوَ أَهْلُهُ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Onu bize olan ihsanları sebebiyle layık olduğu şekilde en güzel surette mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarik ve ma'dini esrarik ve lisani hüccetike ve arusi memleketik ve imami hadratike ve tirazi mulkik ve hazaini rahmetike ve tariqi şeriatik.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının hazinesi, delillerinin beyan edicisi, her şeyle hükmün altında olan bütün mükevvenatın en gözde varlığı, sana yaklaşanların imamı, mülkünün süsü, rahmetinin hazinesi, şeriatının yolu, tevhidinden lezzet alan, varlıklar aleminin göz bebeği, mevcudatının yaratılmasının sebebi, bütün varlıklar cevherinin öz cevheri, nurunu her şeyden evvel yüce zatının nurundan yarattığın Efendimiz Muhammed'e, sen var olmaya devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça baki kalan, senin ilmin dahilinde nihayeti olmayan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salatla salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde mevcut olan varlıklara dedince, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bir salatla devamlı salat eyle.

0: لمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره.
1: Allah'ım, mahlukatın adedince razı olacağın şekilde, arşının ağırlığınca, ilminin sonsuzluğu nispetinde, yarattıklarının geçmişte seni zikrettiği zikirler adedince, gelecekte seni zikredecekleri zikirler adedince, her sene, her ay, her hafta, her gün, her gece, her saat, her koku koklandıkça, her nefes alındıkça, her göz kıpırdadıkça, her bakışta, ebedden ebede kadar, dünya ebediyetleri ve ahiret ebedlerince ve bunlardan daha fazla olarak evveli olmayan ve ahiri tükenmeyecek şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بقدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan inayetin, lütuf ve ihsanların miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki kıymetine ve şanına layık bir şekilde salat eyle.

0: وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki, o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ondan razı olduğunu gösteren bir salatla salat eyle. Onun ashabından en güzel şekilde razı ol.

Allah'ım, bütün mahlukattan evvel nuru yaratılan ve dünyaya gelişi bütün alemler için rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, şimdiye kadar geçmiş yaratıklar, bundan sonra gelecek varlıklar, onlardan sait ve şaki olanlar adedince bütün sayılar içine alacak kadar, bütün sınırları ihata eden, sonu ve nihayeti olmayan, bitip tükenmeyen, sen devam ettiğin müddetçe devam eden bir salatla salat eyle. Âline ve ashabına da aynı şekilde salat eyle ve aynen bunun gibi tam manasıyla selam eyle.

0: ذلك.
1: Allah'ım, Miraç'ta kalbini celalinle, gözünü cemalinle doldurduğun, böylece ferahlayan, senin destek ve yardımına nail olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve tam manasıyla selam eyle. Bundan dolayı Allah'a hamd olsun.

0: وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar olmuş ve bundan sonra olacak şeyler adedince, üzerini gece karanlığının kapladığı ve gündüz ışığının aydınlattığı bütün varlıklar adedince salat eyle.

0: وذريته عدد أنفاس أمته.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, zevcelerine ve zürriyetine, ümmetinin nefesleri adedince salat eyle.
0: Allahümme bi bereketi salati aleyh.

Allah'ım, ona getirilen salatlar bereketiyle bizi salavatla cenneti kazananlardan, Efendimizin havzına varıp ondan içenlerden, sünnetiyle amel edip ona itaat edenlerden eyle. Kıyamet günü onunla aramıza herhangi bir mani koyma. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları mağfiret eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, mahlukatının en kıymetlisi, yarattığın ufukların en nurlu kandili, senin haklarını yerine getirenlerin en efdali, senin kolaylaştırıcı ve yumuşak hükümlerinle gönderilmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ardı ardına devam eden ve nurları bütün kainata yayılan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

0: محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: اللهم senin mübarek sözünle methedilenlerin en faziletlisi, senin sağlam ipine sıkıca sarılmaya devam edenlerin en şereflisi, nebilerinin ve rasullerinin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bizi iki dünyada da senin bütün lütuflarına ve rızana erdirecek ve bizi sana vasıl edecek bir salatla selatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك

0: şimdi?
1: Allah'ın kullarından kerem ehli olanların en keremlisi, senin rüşt ve hidayet yollarına çağıranların en şereflisi, yarattığın bütün iklimlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bitip tükenmeyen ve bizi cemalini müşahede nimetine nail eyleyen bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

0: واحترامه، صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا.
1: Allah'ım, makamı yüksek, kendisine tazim ve hürmet göstermek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ebediyen kesilmeyen ve yok olmayan, sayıyla da sınırlı olmayan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, onu zikredenler her zikrettiğinde, ondan gafil olanlar her gaflet ettiğinde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ve sellim.
1: Allah'ım, ümmi peygamber, tertemiz ve Allah tarafından içi ve dışı temizlenmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala men hatemte bihir risaleh ve eyyettehu bin nasri vel kevteri ve şefa'a.
1: Allah'ım, kendisiyle risaleti sona erdirdiğin, ilahi nusretinle, Kevser ve şefaatle teyit eylediğin Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed, nebiyyil hukmi vel hikmetis siracil vehhac, el mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'rac. وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, ışık saçan parlak kandil, güzel ahlakın zirvesi, rasullerin sonuncusu, Miraç'la taçlandırılan Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve onun sapasağlam ve dosdoğru yolundan giden tabilerine, denizlerde dalgalar vurdukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe'yi tavaf ettikçe devam eden daimi bir salatla salat eyle.

0: أوصي بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: En eftal salat ve selamlar Allah'ın kerem sahibi Resulü, kullar arasından süzüp seçtiği, kıyamet günü bütün mahlukatın şefaatçisi, makamı mahmud ve havzın sahibi, risaletin ve bunu bütün insanlara ve cinlere tebliğ etmenin ağır yükünü taşıyan, en büyük ıslah için en fazla gayret etme şerefiyle müşerref olan Efendimiz Muhammed'e olsun.

0: O, evvelkilerin ve sonrakilerin efendisidir. Evvelkilerin ve sonrakilerin en üstünüdür. Salat edenlerin salatının en üstünü, selam verenlerin selamının en temizi ve bereketlisi, zikredenlerin zikrinin en güzeli ona olsun.
1: Ve efdalu salavatillah ve ahsenu salavatillah ve ecellu salavatillah ve ecmelu salavatillah.

0: لسانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا.
1: Allah-u Teala'nın salatlarının en üstünü, en iyisi, en yücesi, en güzeli, en kamili, en bol ve en tam olanı, en açığı, en azametlisi, en temizi, en fazla hoş olanı, en bereketlisi, en fazla ziyadeleşeni, en fazla artanı, en fazla tam ve uygun olanı, en yükseği, en ulvisi, en çoğu, en kaplanması, en fazla umimi olanı, en devamlı ve en fazla kalıcı olanı, en izzetlisi, en yükseği, en büyüğü, Allah'ın kullarının Allah katında en faziletlisi, en iyisi, en yücesi, en keremlisi, en güzeli, en kamili, en mükemmeli olan Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Seçkini, en yakını, dostu, velisi, emini, Allah'ın bütün yaratıklar arasından seçilip en hayırlı kılınanı, Allah'ın kulları arasından itinayla seçileni, nebileri arasında en halis ve en seçkin olanı, Allah'ın kullarını kurtarmak için gönderdiği sapasağlam kulpu, insanların şefaatine sığındığı ve Allah'ın günahlardan koruduğu nebisi, nimeti, Allah'ın rahmetinin anahtarı, Allah'ın rasulleri arasından seçilmiş, Allah'ın yaratıklar arasından seçilmiş, kurtulmak ve kavuşmak istediği her türlü arzusuna nail olan, kendisine ihsan edilen nimetler hususunda ihlası erdirilen, gönderilen peygamberlerin en keremlisi, en doğru sözlüsü, en fazla şefaat edeni, şefaati kabul edilenlerin en eftali, kendisine tevdi edilen emanetler hususunda emin, tebliğ ettiği mevzularda en sadık, Rabbinin emrini en mükemmel şekilde açıklayan, hakla batılın arasını iyice ayıran, onu en açık ve en tesirli bir şekilde dile getiren ve bu yolda cesur davranan, kendisine yüklenen ağır vazifeleri tüm benliğiyle ifa eden, Allah'a ulaştıran vesile olma hususunda Resullerin Allah'a en yakın olanı, yarın kıyamette Allah katındaki makam ve faziletleri itibariyle onların en büyüğü, Allah'ın kerem sahibi ve seçkin nebilerinin en keremlisi, onların Allah'a en sevgilisi, Allah'a en yakın olan, Allah'ın en fazla kıymet verdiği kulu, onların Allah katında en nasiplisi ve en fazla ilahi rızaya nail olanı, insanların en kıymetlisi, makamı en yüce olanı, güzellikler ve fazilet itibariyle en kamili, nebilerin en üstün derecelisi, şeriatı en kamil, menşe ve nesep itibariyle en şerefli olanı, açıklama, hitap etme ve edilme yönünden onların en kuvvetlisi, doğum yeri, hicret mekanı, ehl-i beyt ve ashab açısından en üstünü, soy itibariyle insanların en keremlisi, aslı itibariyle en şereflisi, şahıs olarak en hayırlısı, kalbi en temiz, sözü en doğru, fiilleri en doğru ve bereketli, aslı en sabit olanı, insanların ahdine en çok vefa göstereni, şeref itibariyle en yücesi, tabiatı en mükerrem, fiilleri en güzel, zürriyeti en güzel ve temiz olanı, Allah'a en fazla itaat edip emrine koşanı, makamı en yüce olanı, sözü en tatlı, selamı en temiz ve bol, kadru kıymeti en yüce olanı, insanların en fazla ve en güzel şekilde methedileni, mele-i alada zikri en yüce olanı, ahdini en fazla yerine getireni, vaadine en sadık olanı, en fazla şükredeni, emri en yüce, sabrı en güzel, hayrı en iyi, dini en itidalli ve kolay, makamı en yüksek, hali ve şanı en yüce, delili en kuvvetli olan, terazisi en ağır geleni, insanların ilk iman edeni, konuşması en açık, lisanı en fasih ve delili en açık olan bulunan Efendimiz'e olsun.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virli.
3: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı. Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Bütün dünya ve yettehidü fî zemânil milelü küllüha. İsa Aleyhisselam zamanında bütün milletle, millet din demek, millete İbrahim, İbrahim Aleyhisselam milleti dini demek, ırk manasında konuşmuyoruz. Onun zamanında bütün dinler birleşecek. Yani bütün

ta ba'de ve leke kaysaru fe la kaysaru ba'de ve le tunfekanne kunuzu ma fi sebilillah. O zaman iki imparatorluk var. Amerika, Rusya gibi şimdi. Biri Acem, Pers İmparatorluğu, biri Kaysar, Rum İmparatorluğu. İkisi de bitti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zamanlarda söylüyor? Medine'de kendini savunmaya almış, hendekler kazıyorlar. Hendeklerle Medine'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Mekke'den 10 bin kişilik ordu kalkmış gelmiş. Beni Kureyza, Beni Nadir, Yahudiler de sözü bozmuş, 5 binde o eklenmiş. 15 bin gavurun saldırısında evini, ocağını düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe evini düşünüyor, hanımını düşünüyor. Medine'ye baskın yedik diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki gaybtan Allah'ın bildirmesiyle haber veriyor. Ne diyor? Kisra bitti diyor. Daha kisra. Bu o zaman denmez ki. Bir harp kazanırsın Bedir'i. Bedir'den sonra, yani Bedir'den sonra Ebu Cehil gebermiş, 70 gavur nalları dikmiş falan. Orada Medine'ye geldiğinde büyük bir zafer kutlaması tabii hak ediyor. Onların kutlaması namaz, ibadet tabii. Evet, burada bu söz. Daha sen dur. Kisra da bitecek, Kaysra da bitecek dedin mi? Sahabede anlar, herkes de makul. Ama sen hendek kazıyorsun, kayaları kıramıyorlar. Verin bana diyorsun, baltayı, balyozu alıyorsun. Bir vuruyorsun, bir ateş kıvılcımları çıkıyor. İstanbul'daki köşkleri gördüm, Konstantiniyye fetholundu diyor. Kaç sene sonra? Daha Hazreti Fatih'e kadar fetholmadı. Gerçi kaç taraf Arap camisinin oralarda kısmi bir fetih söylenebilir. Yani sahabe, tabi'in zamanında da orada Arap camii bile yapıldı. Araplar orada yerleşti. Mesleme zamanında. Dolayısıyla o şimdi bazı sahabe ve tabi'in zamanında da İstanbul'un kısmi Karşıyaka, Kasımpaşa'nın o taraf Arap camii tarafında falan Araplar yerleştiği için Arap camii deniyor. Orada ibadetler, namazlar başladı yani. Dolayısıyla yani ama merkez Hazreti Fatih'e kadar. Hazreti Fatih şurada ne kadar oldu? 500-600 sene. Oldu olmadı. Hicri'yi de tabi hesap edersen belki 600 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne kadar sene sonra? 800 sene sonra. Üzerine 600 koşan 1400 edecek. 800 küsur sene evvel. Balyozu buraya. İstanbul fetholundu diyor. Şam fetholundu diyor. Kudüs fetholundu diyor. Münafıklar da hasbelkader orada. Onlar da böyle diyorlar. Rezil olacağız şimdi, güleceğiz diyorlar. Aman birbirine de işaret ediyorlar. Çünkü sahabe-i kiram çok ciddi insanlar. Hazreti Ömer falan. Ne gülüyorsun lan falan. Sen münafık mısın? Gel. Onu halleder. Onun için gülmemek için münafıklar kendilerini zor tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjdelere çok abartılı buluyorlar. Ya diyor adam diyor Medine'de evini kurtarmaya uğraşıyoruz. Ha burada kazı yapıyoruz. Medine'yi kurtaramıyoruz. Medine'yi. Bırak Mekke'yi. Sen neden bahsediyorsun? Konstantiniyye'den, Şam'dan, Hirakl'den, Kisra'dan ya. Ama ne de Allah bildiriyor. Hazineleri de Celle Celaluhu Allah yoluna infak edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar zaman sonra oldu bu? 5-6-7 seneler sonra. 2 sene içinde Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat etti. O mürtetlerle savaştı. Dini yeniden Arap kabileleri arasında tesis etti. İslam'ı en büyük vazife Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı. Çünkü orada o mürtetlerle baş etmeseydi din bize kadar ne zekat gelecekti, ne namazın 5 vakti, ne rekat. Hiçbir şey gelmiyor. Din gitmişti. Hazreti Ebubekir o bir peygamber ameli yaptı. Radıyallahu teala. Bir peygamber ameli yaptı. Hazreti Sıddık. Çok ahlaklı, halim selim olduğu için yönetemez, yürütemez. Kızı bile, Ayşe annemiz bile. Babam çok şefkatli, merhamet ağlar, bayılır. Şimdi namaza o geçerse sen yerine ya Resulallah. Ömer çok serttir. Ama işte öyle olmadı. Eballahu vel mümin illa Ebu Bekir. Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Ya Ayşe işi karıştırma dedi. Sen babanı acıyorsun, ben İslam'ı acıyorum dedi. Ya o babasını acıyor yani. Babam bu yükün altına girmesin. Çünkü babam nahif bir insan, zayıf bünyeli bir insan. Hazreti Ömer. Ama Hazreti Ömer bile Hazreti Sıddık'ın çıkışını yapamadı. Hazreti Sıddık ne dedi? Zekat vermeyenlerle savaş edeceğim. Ya dine namaz kılıyor adam. Namaz kılsın dedi, namazla zekatı ayıranı. Dini ayırmış olur. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne zekat tahsilatlar gönderiyor devlet oraya? İşte şu kadar koyun, şu kadar keçi. Bir oğlak, bir keçi yavrusunu eksik versinler yine savaşacağım. Şu anda biz bu işi sıkı tutmazsak din gider dedi. Hazreti Ömer bile o da ya Babekir dedi ya sen kıble ehli namaz kılan adamlarla mı şimdi savaşa sokacaksın bizi? O da öyle bir iştihat yap. Hazreti Ömer'e dedi radıyallahu anh. Sen dedi cahiliyet döneminde çok dedi aslandın dedi şimdi korkak mı oldun? Hazreti Ömer estağfurullah dedi niye korkacağım dedi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. İştihat meselesi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. Vallahi dedi sen de gelmesen gideceğim.

0: bir ordu da gelmese gideceğim. Mürtetlerin üzerine atılır. O zaman tabii mürtet mi değil mi meselesi de var. Çünkü zekatı vermemek amel bakımından günahtır, haramdır ama inkarı mürtet eder. Ama bu tabii sonra işi şeye doğru çekti. Yani oradan tutturabilselerdi onu da saymıyoruz, bunu da saymıyoruz. Sen kimsin diyeceklerdi. Tamamen dinden çıkacaklardı. Hazreti Sıddık ne yaptı? Tek başıma giderim. Bir kolum kesilse öbür kolumla, öbür kolum kesilse vücudumla üstlerine atlarım dedi. Yine Resulullah'ın dinini sallallahu aleyhi ve sellem bozdurmam deyince Hazreti Ömer dedi ki Allah senin gönlünü göğsünü şerh etmiş. Yani manevi bir feyizle, cesaretle, şecaatle donatmış. Sana itaattan başka biz bir şey yapamayız dedi. Ve Hazreti Sıddık o vazifeyi gördü. Ama ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Kudüs fethi, Fars fethi, İran, şimdiki İran, Kisra'nın fethi, Kayser'in fetihleri. Hazreti Ömer döneminde bütün Amerika, Rusya gibi düşün iki devletin hazineleri, bütçe yani merkez bankaların şey veyahut da neyse nerelerde ne malları, emlaklar geldi Medine'nin ortasına, Mescid-i Nebevi'nin önüne döküldü. Şimdi Resulullah zamanında olmadı bu işte. Hazreti Ömer zamanında nasıl oldu? Onu anlamıyorsan Hazreti Mehdi zamanında İslam dünya hakim olacak. Tabi anlamazsın. İsa Aleyhisselam'a niye nasip oluyormuş? Ya o ben ümmet olayım diye yalvardı da kabul oldu zaten. Peygamber olayım diye bir daha yeni peygamberlik istemedi ki ne? Ümmet olma şerefiyle gelecek. Ve bu ne buyuruyor? Resulü gönderdi hak dinle. Liyuzhirahu. Onu galip etmek için. Neticede lem akıbet içindir. Liyuzhirahu onu akıbet galip edecek. Aleddini küllihi. Bütün dinler üzerine. Şimdi hüccet ve galebe bakımından, ilim bakımından, Kur'an'ın doğruluğu bakımından, tahrif edilmemesi bakımından dünyada İslam'dan başka bir din, gerçek manada hak bir din yok. Bunu Yahudi'de, Hristiyan'da artık kendi kitabının 40 parça olduğunu, önüne gelen hahamın, papazın tahrif ettiğini, Kur'an'ın değiştirilmediğini artık bunu dünyanın gavuru da kabul ediyor. Bir İncil 40 tane, bir Tevrat bilmem ne kadar. Onu konuşmuyoruz. Orada galip geldi İslam. Şu anda din olarak hak bir din arayan araştırmacı, profesör, gavur, diyelim ki kafirler daha araştırıyorlar. Adamlar araştırıyorlar, araştırıyorlar. En sonunda geliyorlar İslam'ı buluyorlar. Çünkü neden? Körü körüne gitmiyor adam. Araştırınca hakkı buluyor. Çünkü ilim eğer doğru ilimse hakka götürür. Yalan bir ilim değilse ilim hakka götürür. Birçok kafir onun için İslam'a hidayet buldu. Mühtedi oldu. Şu anda dünyada Yahudi oranı mı artıyor? Din olarak Yahudi dinine giren mi artıyor? Hristiyan dinine giren mi artıyor? Budist dinine giren mi artıyor? İslam dinine giren mi artıyor? Hele ki Avrupa'da. Hele Avrupa ve Amerika rakamları da doğru söylemiyorlar. Şu anda Rusya, Rusya'da Müslüman oranı yarıya yakın, yarıdan fazla diyen de var. Tabii ki bunun bir de Türkiye Cumhuriyetlerin de orada kalan eski nüfusları olduğu için oradan da tabii Kırgızı'dır, Kazağı'dır, Tacekidir, Özbekidir onlar da Müslüman olmak hasebiyle onu konuşmuyor. Ruslarda oluk oluk Müslüman olan var. Peki şimdi zaman teknoloji zamanı. Eskiden olsa körü körüne anadan atadan kalma efendim genetik yapı gibi derdi ki ben anamın dinindeyim, babamın, atamın yolundayım derdi. Tamam. Şimdi dünya şeffaflaştı. Deliller ortaya dağıldı. Bütün kitapların mealleri, tefsirleri, izahları internetlere doldu. Dünyanın hangi dilinde istese o dilden Kur'an'ı, tefsir, hadisi o bulabiliyor. Peki bu kadar ilim sebepleri arttığı bir dönemde hangi dine yöneliş artıyorsa anla ki bu millette manyak değil. Adamın efendim Alman'ı bilmem efendim Fransız'ı şusu busu bunlar da salak değil. Ya bunlardan Müslüman oranı artıyorsa İslam'ın hak olduğunun delilleri aşikar olmasa artmaz. O da genetiğine gider. Ama hakka gidiyor. Çünkü neden? İlim sebepleri arttı. Araştırıyor. Araştırınca bir bakıyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in buyurdukları hala çıkmaya devam ediyor. Hala hadis-i şerifler. Hele hadis-i şerifler. Oho! Yani hadis-i şerifte sineğin kanadındaki birinde zehir, öbür kanattaki panzehirin hadisini Japon çözüyor. Hadiste olduğunu öğrenince Müslüman olmak zorunda kalıyor. Öbürü denizde iki suyun birleştiği yer var. Onun balığı ona geçmiyor, onun balığı ona taşmıyor. Tuzlu su, tatlı su yan yana böyle duruyor. Yere geliyor, bölgeye geliyor. İşte efendim neyse, Cape Town'daysa, şuradaysa, burada alektilafi rivayet. birkaç yerde bu olaylar var. Bazen de dereyle denizin birleştiği noktalar var. E bu burası tatlısı, burası öz. Su girmez mi birbirine? Su olur da girmez mi birbirine? E bunları görüyor. Meracel Bahreyn'i eltekiyan çıkıyor. E işte Beynav'a Berzahur'un sırrı çıkıyor. Adam Müslüman oluyor. Adam bunu evvelceğini bilmiş değil. E şimdi daha nice tıbbi. Çörek otunda bir mucize çıkıyor. Şifa mükülde ellesem. Ölüm hariç her derde deva olduğu çıkıyor. E şimdi öyle bir inceleme, araştırmalar. O çörek otunun Almanya'da bir yatırım var. Bütün eczaneler, mezzaneler bunun şeyi. İhtisas uzmanı olmuşlar. Yağına ayrı bir şey, şu an şuna yarar, bu buna yarar. Her şeyde ona ilaçta fayda buluyorlar. O hadis-i şeriflerden işte. Ne diyorum sana? Müsteşrikler bizim ilahiyat hocalarından önce davranıp da o hadisleri hep gavurlar incelediler. Çoktan onların kitaplarını hazırladılar. Bu arada çok da istifade edilen oldu. Müslüman olan da oldu. E bizden birkaç tane gavur olan oluyor. Onlardan yüz binlerce, milyonlarca Müslüman oluyor. Demek ki hak yol üzereyiz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
3: Hicri 12 Şevval 545, miladi 1150. Ey şu beldenin halkı! Sevginin şartı, sevilene karşı irade sahibi olmamaktır. Ve onu değil, dünyayı, ahireti ve halka dair cümle şeyi bırakmaktır. Allah sevgisi kolay değildir. O iddia ile olmaz. Sizden herhangi biri bu hususta iddia sahibi olursa sevgiden uzaktır. Birçok iddia sahibi olmayanlar vardır ki hak katında mekan tutmuştur. Ey kardeşlerim! İslam dinine girmiş olanlardan hiçbirini hakir görmeyiniz. Hak sırrı onlarda boldur. Nefislerinizi onlara karşı tevazuya alıştırın. Allah'ın kullarına büyüklük satmayınız. Gaflet halinden uyanınız. Siz büyük bir gaflet içindesiniz. Sanki hesabınız görülmüş, sıratı geçmişsiniz ve cennetteki yerinizi görmüşsünüz. Bu aldanış nedendir? Her birinizin Allah'a karşı çok isyanı vardır. Bu isyandan kimse tövbe etmiyor ve halini düşünmüyor. Öyle sanıyor ki hataları unutuldu. Halbuki yerine ve tarihine göre onlar defterinize yazılıdır. Onların azı da, çoğu da sorulacak, ona göre ceza veya mükafat verilecek. Korkun yalnız maddi ihtiyaçtan. Zenginlik çabası dışında istediğin bir şey yoktur. Yazık sana. Neler düşünüyorsun? Rızkın vaktiyle ayrılmıştır. Artmaz ve eksilmez. Öne alınmaz, sonraya kalmaz. Hakkın kefaletine inanmıyorsun. Bütün hırsın sonu olmayacak şeyi aramakta. Bu kötü hırsın seni hakiki bilgi sahiplerinin huzurunda olmaktan alıkoydu. Hayır işlerde bulunmak sana nasip olmuyor. Çünkü hırsın var. Kârın eksilecek diye korkuyorsun. Zararının azalacağını sanıyorsun. Bilakis artar. Yazık sana. Ana karnında seni kim besledi biliyor musun? O haldeyken sen neydin, şimdi nesin? Kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana ve puluna itimat ediyorsun. Ticaret işindeki bilgine güvenmektesin. Bölgenin şahı bugün var, yarın yok olabilir. Ona güvenmek akıl kârı değil. Sen ona güvenmektesin. Allah'tan başka her kime itimat edersen, o senin ilahın olur. Her kimden korkuyorsan, ona tapıyorsun demektir. Her kimden iyilik ve zararı görüyorsan, onların asıl yürütücüsü olana inanmıyorsun. Küfürdesin ve onlar sana ilah oluyor. Yakında belgeni verirler. Aziz ve celil olan, senden gözünü, kulağını, malını, kuvvetini alır. Bütün güvendiğin şeyler gider, kaybolur. Anlattığım halleri halkın çoğunda görüyorum. Hele isyankâr olanların hemen hepsinde oluyor. Onlardan tevbe edenler kurtuluyor, işi anlıyorlar, hatalarından çekiliyorlar. Bu kez rahmet nazarı onlara yetişiyor ve lütuf kapısı açılıyor. Ey Allah'ın yaratmış olduğu kimseler! Tevbe ediniz. Eğer sadaka verirseniz, fakir kimselere mal dağıtırsanız, yavrularınıza bol yedirirseniz, o malınız helaldir. Aksi oluyorsa değildir. Doğru kimselere ve seçme insanlara malınız nasip oluyorsa, onun aslı tevekkül ve ihlasla kazanılmış demektir. Ey evlat! Sakın hak kalbinde başkasını bulmasın. Başkasının korkusu kalbinde yer tutmasın. Başkasından bir ümide kapılma, başkasını sevme. Kalbini temizle. İyiliği ve kötülüğü ondan gör. Sen onun evinde ve sofrasındasın. Ey evlat! Her görüp sevdiğin güzel yüz sana sevgi duygusu verir. Ama esas sevgini azaltır. Çünkü o tam sevgi değildir. O sevgiden sorulacaksın. Hakiki sevgiye sahip olan, Allah sevgisini başkasına değişmez. Büyük insanlar kalp gözüyle onu görür ve öyle severler. Onlar inanarak severler. Bu sevgi yüzünden kalplerindeki perdeler açılır. Gizli alemde olanları görürler. Açıklanması kabil olmayan şeyleri sezerler. Allah'ım, bize sevgini nasip et, afiyet ver, affını ihsan eyle. Amin. Ey cemaat! Alacağınız dünyada durur. Vakti gelince alırsınız. Onu almamak kimsenin haddi de değildir. Gelecek şey, vakti gelince sahibine gülerek gelir. Nasibi olmayan bir şeyi isterse, o şey onun aklını alır. Kısmeti olmadan istemek, isteneni kendisiyle alay ettirmektir. Hakkın emri olmadan bir şey istemek de aynen böyledir. Kısmet kapılarını bırakınız. Mevla kapısına dönünüz. Kısmetiniz o kez sizi aramaya koyulur. Allah'tan başınıza akıl isteyiniz. Dünya Allah sevgililerine döndüğü zaman onlar dünyaya hitaben, "Git, bizden başkasını aldat, biz seni tanırız ve yaptıklarını gördük." derler. Bizden bir şey bekleme. Seni göndereni biliyoruz. Bize övünme. Senin paran güzeldir, süsün hoştur. Fakat içi boşalan puta benzersin. Malın da böyle. Kuru bir ağaçtan ibaretsin. Sende bir mana yoktur deyip kovarlar onu. Allah yolunda sadık olan ilk defa hakkın arzusuna tabi olur. Halktan işittiği her söz onu sıkar. onların hiçbir şeyini görmek istemez. Allah yolcusunun kalbi ötelerde olur. Gözü tek noktaya dikilmiştir. Kalbinin başına rahmet eli gelinceye kadar bu hali devam eder. O geldiği zaman sükûna kavuşur. Mevla yakınlığı korkusunu alıncaya kadar sarhoşlukları geçmez. Ona kavuşunca ayıklık bulurlar. Her kim ki tevhid, ihlas ve marifet alemine geçer, hak bilgiye ererse, ayrıca kalbinde sevgi beslerse, ona sebat gelir. Halkı görmeden benliğinde genişlik duyar. Allah ona kuvvet verir. Bu kez kulların ağırlığını alır. Bunu yapmakta bir darlık bilmez. Mevlasından ayrı olmadan kullarla uğraşır, onlar için iyi işler yapar. Ey cemaat! Ne zaman aklınızı başınıza alacaksınız? Ne zaman işaret ettiğim şeyi anlayacaksınız? Hakkı dileyenlerin etrafında dönünüz. Onları bulduğunuzda bütün varlığınızla teslim olunuz. Allah yolcularının özel kokuları vardır. Onların kendilerine has işaretleri bulunur. Yüzlerinde nurları parlar. Lakin asıl bela sizin gözünüzde. Bu sebepten onları ayırt edemiyorsunuz. Helal ile haramın arasını da ayıramıyorsunuz. Zehirli ile şifalı olanı ayırt etmeniz kabil olmuyor. İman sahibiyle müşriki fark edemiyorsunuz. İsyankârla itaat edeni bilmeniz mümkün olmuyor. Hakkı arayanla halkı arayanı sezmek size nasip olmuyor. Bilgisiyle iş tutanlara hizmetçi olunuz. Onlar büyük insanlardır. Size her şeyi olduğu gibi anlatıyorlar. Hakkı bilmekle irfan sahibi olmaya çabalayınız. Siz onu bilirseniz, o da sizi bilir. Ondan başkasını da anlarsınız. Onu anlayınız, sonra seviniz. Onu baş gözünüzle göremezsiniz. Kalp gözünüzle bakınız. Nimetleri ondan bilirseniz, zaruri olarak onu seversiniz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ı sizi beslediği için seviniz. Allah sevdiği için de beni seviniz. Ey cemaat! Siz ana karnında ve sonra onun nimetiyle beslendiniz. Dünyaya geldikten sonra size kuvvet verdi. Size taatini nasip etti. Sizi Müslüman eyledi. Peygamber Efendimiz'e uymayı nasip etti. Peygamber'e uyan ve bu haline sevinen, Allah'a şükretmiş olur. Elinizdeki iyilikleri Allah'tan bilirseniz, halka karşı aşırı sevgiyi kalbinizde bulamazsınız. İrfan sahibi onu sever, ona bakar. Kalp gözlerini ona yöneltir. İyiliği ve kötülüğü ondan bilir. Öyle bir hale gelir ki, cümle halk gözünden silinir. Kimseden iyilik görmez, kötülük beklemez. Halktan bir iyilik gelse, Mevla tarafından gönderildiğini anlar. Onlardan yine bir hata gelse, onun da yine Mevla kuvvetiyle olduğunu bilir. O sevgili kulun bakışı halktan Halik'a döner. Bu haller arasında İslam dininin hükümlerini yapmaktan da geri durmaz. Yazık sana! ibadethanede oturmaktasın, kalbinse halkın kapılarını dolaşmakta. Onların sana gelişini ve hediyelerini bekliyorsun. Ama zamanın bitti. İç alemini kaybettin, dışla kaldın. Allah'ın layık görmediği şeyi nefsine verme. Allah'ın vermek istemediğini vermeye senin gücün yetmez. Allah bir şeyi vermek istemezse, cümle cihan bir olsa onu vermeye güçleri yetmez. O, bir şeyi dilerse sana verir. Esas varlığında doğruluk yoksa, kalbin doğru değilse, ruhunda saflık bulunmuyorsa, yalnız dıştan halkı bırakıp ötelere geçmek seni kurtaramaz. Faydasını göremezsin. Allah'ım, söylediklerimden beni de faydalandır. Kullar da bundan fayda alsın. Bütün dinleyenlere benim söylediğim ve kendi işittikleri şeylerden iyilik bulmayı nasip eyle. Amin.
2: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül.

Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki: Alemlere rahmet olan, varlığın sebebi, efendiler efendisi bir gün beni çağırıp yanına oturttular. Kendisiyle beraber evinde baş başa kaldım. Ne diyecek acaba diye çok meraklanmış ve heyecanlanmıştım. İki cihan güneşi, alemler efendisi biraz sonra şöyle buyurdular: Dinle ey Ali, sen benim yanımda Musa aleyhisselamın yanındaki kardeşi Harun gibisin. Ey Ali, benden sonra hiçbir peygamber yoktur, gelmeyecektir. Bugün sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şayet bu tavsiyeleri tutarsan, huzurlu olarak yaşar, hükmen şehit olarak da ölürsün. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu seni fakih ve alim olarak diriltir. Bir gün alemlere rahmet olan efendiler efendisi ashabına sordu: Siz aranızda kimi şehit sayıyorsunuz? Sahabe: Ya Resulallah, kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, dediler. Allah Resulü: O halde ümmetimin şehitleri pek azdır, buyurdular. Ashab: Öyleyse kimdir onlar ya Resulallah, dediler. Allah Resulü buyurdu: Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Kim Allah yolunda ölürse o da şehittir. Kim vebadan, boğulmaktan, yıkıntıdan ve ishalden ölürse o da şehittir. Dinle ey Ali, kim helal şeyleri yerse dini, yaşantısı saf ve güzel olur. O şahsın kalbi yumuşar, duasının kabulüne hiçbir şey engel olamaz. Ey Ali, kim şüpheli şeyleri yerse dini amelleri şüpheli olur, kalbi kararır. Kim haram yerse kalbi ölür, dini hayatında istikrarsızlık olur, yakini yönü zaafa uğrar. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etmez, İbadeti de azalır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki: Midesinde haram bir şey bulunan kulun ibadetini Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Adamın biri Süfyan-ı Sevri'ye: Efendim, namazda birinci safta bulunmanın faziletini bize anlatır mısınız? Demiş. O da: Kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Ona bak. Sen helalinden gıdalan da namazını hangi safta dilersen orada kıl. Bu hususta sana bir zorluk yoktur, cevabını vermiş. Dinle ey Ali, Allah Celle Celaluhu bir kimseye kızarsa ona haram mal verir. Allah'ın o kimseye kızması şiddetlenirse ona yanlış amellerini süsleyen, arkadaşlık eden, dünyasını dinine engel kılan, dünya işlerini kolay gösteren, yanlış uygulamaları konusunda ahiretle ilgili yönü için nasıl olsa Allah gafur ve rahimdir diyen bir şeytanı musallat eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur: Kim Rahman'ın zikri olan
Kur'an caddesinden görmezlikten gelip uzaklaşırsa, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Şüphesiz bu şeytan onu yoldan saptırır. O kişi de kendisini kurtuluşa ermiş sanır. Dikkat et ey Ali! Haram elde etmek için yürüyen, haramı aramak için yola çıkan hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun hemen peşinde olmasın. Haram mal biriktiren hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun malından yemesin. Cima anında Allah'ın adını unutan hiçbir kimse yoktur ki onun çocuğunda şeytanın ortaklığı olmasın. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu azgın şeytan hakkında buyurdu ki, defol git! Onlardan sana kim uyarsa cezanız cehennem olacaktır. Ne de mükemmel ceza! Onlardan güç yitirdiğini sesinle yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarında ortak ol. Onlara sürekli vaatte bulun. Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki? Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu abdestsiz namazı ve haramdan olan sadakayı kabul etmez. Mümin haram yemediği müddetçe dininde ilerlemeye devam eder. Kim alimlerden ayrılırsa kalbi ölür, Allah'a itaatten sapar. Dinle ey Ali! Kim Kur'an-ı Kerim'i okur da Kur'an'ın helal dediğini helal, haram dediğini de haram kabul eder de gereğini yerine getirmezse, Allah'ın kitabını terk eden, o yüce kitabı sırtlarının gerisine atanlardan olur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ey Ali, abdesti son derece tam ve güzel almaya dikkat et. Çünkü abdest imanın yarısıdır. Abdest aldığın zaman israf da etme. Ayaklarını da yıkayıp bitirdikten sonra Kadr suresini 10 kere oku ki Allah seni sıkıntılardan kurtarsın. Ey Ali! Melekler insanların abdestli olup bozulunca hemen abdest aldıkları müddetçe bağışlanmalarını dilerler. Ey Ali! Kim cuma günü gusül abdesti alırsa Allah o kimsenin geçen cuma gününden beri işlediği günahları büyük günahlardan sakınması şartıyla bağışlar. Ayrıca bu gusül içinde kabrinde rahatlık, mizanında ağırlık verir. Dinle ey Ali! Namazları vaktinde kılmaya çok dikkat et. Çünkü namaz her faziletin başı ve her ibadetin zirvesidir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Nebisi! Amellerin hangisi cennete daha yakındır? Diye sordum. İki cihan güneşi namazları vaktinde kılmandır buyurdu. Bundan sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Anneye babaya itaattir dedi. Sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Allah'ın dinini öğretmektir buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ademoğlunun kulağının eritilmiş kurşunla doldurulması, ezanı işittikten sonra ona icabet etmemesinden daha hayırlıdır buyurdular. Ey Ali! Cebrail aleyhisselam şu 7 özellikten dolayı Ademoğlundan olmayı çok ister. Ey Allah'ın Resulü! Onlar nedir diye sordu. Alemlerin Efendisi, dinle ey Ali dedi. Cebrail imamla birlikte cemaatle 5 vakit namaz kılmayı arzuladı. Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Cebrail alimler meclisinde bulunmayı arzuladı. Sahabeden olan Ebu'l-Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında bir kere oturuşum benim nefsime bir senelik amelden daha tesirli olurdu. Hasan Basri'nin arkadaşlarından Eş'as bin Abdullah şöyle demiştir. Biz Hasan'ın huzuruna girerdik. Yanından dünyaya hiçbir değer vermez halde çıkardık. Cebrail hasta ziyaretinde bulunmayı arzuladı. Hazreti Ali anlatıyorlar. Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim. Herhangi bir Müslüman diğer Müslümanı hastalığında sabahleyin ziyarete giderse akşam oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Akşam vakti ziyarete giderse sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Bu Müslüman için cennette hazırlanmış meyveler vardır. Ya Resulallah, Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği özellikler daha nelerdir? Diye sordum. Allah Resulü devam ettiler. Ey Ali! Vefat eden Müslüman kardeşinin cenazesi için son görevleri yerine getirmek, cenaze namazını kılmak ve cenazeyi defnetmek. iki cihan güneşi devam ettirir. Kim Müslüman kardeşinin cenazesini inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek uğurlar, cenaze namazını kılar ve defnoluncaya kadar ayrılmazsa, her biri Uhud dağı kadar sevabı olan iki krat kadar mükafatla döner. Cebrail, insanların su ihtiyacını karşılamayı çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu kıyamet günü şöyle buyuracak. Ey Adem oğlu, senden su istemiştim de beni sulamadın. Kul, ya Rabbi, sen kainatın Rabbisin. Seni nasıl sularım? Der. Allah Celle Celaluhu, falan kulum senden su arzu etti de ona su vermedin. Şayet ona su verseydin, elbette karşılığını katında bulacağını bilemedin mi? Ey Ali! Cebrail iki kimsenin arasını düzeltmeyi de çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, kim mümin kardeşine bir sene dargın durursa, bu onun kanını dökmek gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermekten daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Buyurdu. Bizler, evet, haber ver ey Allah'ın Resulü dedik. Alemlerin Efendisi, iki kişinin arasını bulup düzeltmektir. İki kişinin arasının bozuk olması dini kökünden yıkar. Buyurdular. Ey Ali! Cebrail'in Adem oğlundan olmayı istediği son şey ise komşuya ve yetime ikramda bulunmaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul ashabıyla birlikte otururlarken, şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek buyurdular ki, ey ashabım, ben ve yetime bakan kimse cennette böyleyiz. Ve yine buyurdular ki, Müslümanlar içerisinde en hayırlı ev, içinde kendisine güzel davranılan yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içerisinde en şerli ev, içerisinde kendisine kötü davranılan yetimin bulunduğu evdir. Ey Ali! Sen de bunları yapmaya son derece çaba göster. Dikkat et ey Ali! Yetim ağladığı zaman arş titrer ve şöyle denilir. Ya Cebrail, onu ağlatana cehennemi genişlet, onu güldürene de cenneti genişlet. Dinle ey Ali, bir koyun sağacak kadar zaman içinde bile olsa gece namazını kıl. Zira gece namazını kılan yüz bakımından insanların en güzelidir. Gecenin öyle bir vakti vardır ki, bu vakti gerek dünya ve gerekse ahiretle ilgili olan hayırlı bir şey dileyerek geçiren Müslümana Allah kesinlikle dilediğini verir. Bu vakit her gecede mevcuttur. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın Resulü geceleri kapımıza kadar gelip kapıyı tıklatırdı. Ve Fatıma ile bana namazınızı kılmayacak mısınız diye seslenir, sonra giderdi. Bir gün Bişri Hafiye, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz demişler. O mübarek de şu karşılığı vermiş. Allah geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde Allah'ın yüce Resulü ayakları şişinceye kadar ibadette bulunurlarsa ben nasıl uyuyabilirim? Ve ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlandığını bilmiyorum. Ey Ali! Cemaatle birlikte namaz kılmaya çok dikkat et. Zira bu Allah katında hac ve umreye doğru yürümen gibidir. Cemaatle namaz kılmaya ancak Allah'ın sevdiği mümin adam çok istekli olur. Bundan da ancak Allah'ın buğz ettiği münafık uzak durur. Ey Ali! Kuşluk namazını seferde ve seferde olmadığın zamanlarda da mutlaka kıl. Çünkü kıyamet günü olunca cennetin üst katlarından bir ses yükselir. Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk kapısından emniyetle ve selametle cennete gireriz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki ona kuşluk namazı emredilmesin. Ey Ali! Şu üç şey mümine olan ikramdandır. 1. Saliha bir hanım. 2. Cemaatle kılınan namaz. Ve 3. Kendisini seven komşular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan orucunu haramdan ve ona buna iftira etmekten sakınarak tutarsa, Rahman o kimseden razı olur. Cennetleri de o kimseye vacip kılar. Dinle ey Ali! Cömert kişi Allah'a yakın ve rahmetine yakındır. Cimri kimse Allah'tan uzak, rahmetinden uzak, azabına yakındır. Allah'ın Resulü yine buyurdular ki, iki haslet var ki müminde bir arada bulunmaz. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Onlar cimrilik ve kötü ahlaktır diye cevap verdi ve devam ettiler. Cömert Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cehenneme uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Cömert cahil, cimri alimden daha sevimlidir. Ey Ali! Cennetin kapısının üstünde şunu yazılı gördüm. Sen her cimriye, ana babasına isyan edene ve laf getirip götüren kimseye haram kılındı. Allah Resulü dediler ki, ey Ali dikkat et. Anne ve baban senin cennetin ve cehennemindir. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabındadır. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu cenneti yaratınca cennet şöyle demiştir. Ey alemlerin Rabbi, beni ne için yarattın? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Seni her cömert ve benden hakkıyla korkanlar için yarattım. Cennet razı oldu demiştir. Cehennem de beni ne için yarattın diye sorunca Allah Celle Celaluhu seni bütün cimri ve kibirliler için yarattım. Cehennem de, ey alemlerin Rabbi, ben de onların hakkından gelirim. İki cihan güneşi buyurdular ki, ey Ali, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha dayanaklı bir mal, kendini beğenmekten daha büyük bir yalnızlık, danışarak iş yapmaktan daha sağlam bir dayanak, tedbirli olmak gibi akıl güzel ahlak gibi soysop şerefi, şüpheli şeylerden bile uzak durmak gibi takva, tefekkür gibi ibadet, haya ve sabır gibi iman yoktur. Dinle ey Ali. Cömertin bedduasından sakın. Çünkü cömertin ne zaman ayağa kayacak olsa, Allah Celle Celaluhu onun elinden tutar. Ey Ali! Kim bir Müslümana gönül hoşnutluğuyla yemek yedirirse, Allah Celle Celaluhu o kimseye 1 milyon sevap yazar, 1 milyon günahını siler ve 1000 derecesini yükseltir. Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti. İnsanlar alemlere rahmet olan yüce Resul geldi diye feryat ediyorlardı. Ben de neler oluyor bir bakayım, kimdir bu gelen diye merakımdan halkın içine gittim. Nihayet onun yüzünü görünce yüzünün bir yalancı olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruk şu oldu: ey insanlar, selamlaşmayı çoğaltıp yaygınlaştırın. Muhtaçlara yemek yedirin. Akrabalarla iyi ilişki kurun. Ve halk uyurken geceliğin namaz kılın ki selamlanarak ve selametle cennete giresiniz. Ey Ali! Hayrı yüzleri aydın kimselerin yanında ara. Misafire ikram et. Zira misafir bir kavme inince rızkıyla birlikte iner. Misafir oradan ayrılınca Allah Celle Celaluhu ev halkının günahlarını götürür, onları denize atar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasına ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ey Ali! Rahmet melekleri içerisinde putların veya resimlerin yer aldığı, anne babasına eziyet eden kimselerin bulunduğu ve hiçbir misafirin girmediği evlere girmezler. Dinle ey Ali! Marufu emret. Sefeleye bile olsa. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bir an anlayamadım ve alemlerin efendisine sordum. Sefele kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Varlığın sebebi yüce peygamber buyurdular ki, ey Ali! Sefele, insanları anlatıp fakat anlattıklarıyla kendisi amel etmeyen, insanları sakındırıp kendisi sakınmayan, kendi söylediğine de kendisine söylenene de aldırmayan kimsedir buyurdular. Ey Ali! Gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür, bereketi ve çok rızkı celbeder. Sadakayı çok erken vakitte ver, çünkü bela sabahtan önce iner. İşte erken verdiğin bu sadaka daha bela yere inmeden havada onu geri çevirir. Ey Ali! Sadaka vereceğin zaman yanındakinin en güzelini sadaka olarak ver. Helalden olma bir lokma sadaka, haramdan olan 1000 miskal sadakadan Allah katında daha sevimlidir. Ölümden önce vereceğin bir sadaka, başkalarının senin ölümünden sonra verecekleri 1000 miskalden daha faziletlidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: o gün kişi kendi elinin ölümünden önce gönderdiğine bakacaktır. Ey Ali! ölülere tasaddukta bulun. Çünkü Allah Celle Celaluhu, dirilerin sadakalarını ölülere taşıyan melekler tayin etmiştir. Ölüler, o sadakalarla dünyada sevindiklerinden daha fazla sevinirler. Ve şöyle derler: Allah'ım, kabrimizi nurlandıranı bağışla. Bizi sevindirdiği gibi sen de onu cennetle sevindir.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Ale Gülefe.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Tabi Beyt-i Makdis'i, Beyt-i Makdis'in fethedileceğini sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ben Makdis, yani kelime olarak Makdis de oluyor, Mukaddes de oluyor, Kudüs de, Kudüs de deniyor. Yani bunların hepsi kutsallıktan geliyor. Kelime olarak kadese maddesi, tuhur, temizlik. Ondan sonra cennetin de bir ismi Haziratül Kuds, mukaddes bahçe. Yani Ravza, Ravza da bahçe demek mesela. Takdis, takdis etti ne demek? Kutsadı yani. Kutsadı mı? Tatir, yani onun tertemiz olduğuna hüküm verdi veya onu bütün noksanlıklardan veya pisliklerden temizlemek anlamına geliyor. Temizlenmiş yer. Evet. Makdis kelimesi ya mastar mimi olarak mastar mimi de kabul edilir. O zaman da mikdes de olabilir. Bu oradaki mana manevi temizlikten bahsediliyor. Çünkü Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa'da namaz kılan bütün günahlarından temizleniyor. Anasından doğmuş gibi çıkıyor ya, onun için temizliyor. Orası Allah'ın kutsal mekanı. Ziyaretçilerini, onunla namaz kılanları takdis ediyor. Yani tatil ediyor, temizliyor. Oradan geliyor kelime kökü. Bunu da böyle bir tahlil belki hiç bu zamanda duymadınız. İzah bakımından. Kudüs, Mukaddes, Makdis tabirleri bu. Beyt-i Makdis'in fethi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buranın da fethedileceğini haber veriyor. Yine Sahih Buhari'de geçiyor. 3176 rakamlı adı şerif. 4. cildin 101. sayfasında geçiyor. Avf ibn-i Malik radıyallahu anh efendimizden rivayet ediyor. Ben bu hadisi çok uzun seyrettim ama 10 sene var belki. Kıyamet Alametleri hadislerinde bu var. Şeyde de bunu anlattım. Bulaşıcı Hastalıklar kitabında kaynaklarıyla, izahlarıyla yazdım. Bulaşıcı Hastalıklar'ın artık herhalde 1. cilttir. Burada Eteyt-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvet Tebuk, Tebuk muharebesinde Medine'ye 1000 kilometre uzakta yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 sahabeyle belki fazlası var. Yola çıktılar. Rumlara karşı. Rumlar ordu toplamış geliyorlar diye. Çıktık gittik diyor. Orada o halde ve fi kubbeti min edemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir deriden bir kubbedeydi. Kubbe dediği çadır demek. Türk çadırı, hatta diğer hadislerde Türkiye'nin Türk çadırı diyor. Çünkü neden? Türkler o zaman Orta Asya'dan gelen göçebe ırklar oldukları için hep çadır kurarak çadırlarda yaşamışlar. İşte bir yerde konaklarlar, diyelim 20 gün kalır, bir ay kalır, 3 ay kalır. Sonra oradan çadırları çökerler. İşte efendim giderler, başka bir tarafta kalırlar. Böyle. Onun için çadır kültürü Türklerde çok gelişmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman diyor bir Türk çadırı yani şey yapılmış, kurulmuş,

Yani benim vefatımdan sonraki işleri söylüyorum. Birincisi benim vefatım. Sümme fethu beytil makdis. Benim vefatımdan hemen sonra Mescid-i Aksa Kudüs fethedilecek. O da işte Hazreti Ömer zamanındaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sonra değil. Zaten Hazreti Sıddık döneminden hemen sonra. Sümme mutanun ya hulufikum. İşte o sonra çok büyük bir ölüm olacak. Yani bulaşıcı hastalık salgını, taun veba işte o da. Anvas taunu diye birçok belki 10 bin yakın sahabe tabi'in orada şehit oldu. Muaz ibn-i Cebel dahil. Bütün sahabeler Ürdün'de o Anvas bölgesinde bütün sahabeler yol boyu sağa sol sahabe dolu kabirleri. Hepsi şehit oldular. O olacak. Sümmesi fazla tülmen sonra işte mal artacak. Çok zenginlik olacak. Efendim 100 dinar para vereceksin adama. Adam onu bile beğenmeyecek. Sümme fitnetül abgabeytümle arabillâ dekhale. Sonra bir fitne çıkacak. Araplardan her eve girecek. O da Hazreti Osman şehit edilmesi. Ve bundan sebep hala devam ediyor fitneler biliyorsunuz. Şialarla aramızdaki bütün meselelerde. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden başlayan olayların devamı. Sümme fitnetül tekün beyne asfari. Sonra sizinle Sarıoğulları arası, Sarıoğulları dedi Rumlar aranızda büyük bir barış olacak. O daha olmadı işte önümüzde Armagedon dedikleri Mercidabık'taki Amik Ovası'ndaki savaş. Feyagdirune, onlar anlaşmayı bozacaklar, kadredecekler ve faslı gelin. Feyagdirune, tahte semane, zaten 80 sancağın altında gelecekler. Tahte küllü gati isne aşar elfen, her sancağın altında 12 bin ordu olacak. Avrupa birlikleri, bütün ordular toplanacaklar. İşte o da 960 bin mi ne ediyoruz yani 80 ile 12 bini çarpacaksın. Öyle büyük bir ordu geleceğini bahsediyor. Kıyametten önce yani bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Daha bunların bir kısmı olmadı yani. Mesela bu sonuncu altıncısı olmadı. Dolayısıyla kıyametten önce olacak altı şeyi say buyurdu. İşte bu da Beyt-i Makdis de burada kendi vefatından sonra ikinci olarak Kudüs fethinden bahsetti. Oldu mu? Oldu. Bunu kaç sene evvel söyledim. Yani sallallahu teala aleyhi ve sellem işte bu 12 bin orada Müslümanların toplandığı yer Ghuta olacak. Bak Ghuta yine Şam'da, şu anda Şam'a yakın bir yerdedir. Yine Ghuta, adı Ghuta. Orada Müslümanlar toplayacak. Hazreti Mehdi zamanında o şehrin adı Dimeşk. Yani Dimeşk Şam'ın adı. Yani adını söylüyor. Bölgeyi Ghuta bölgesinde Müslümanlar toplanacak buyuruyor. Ondan sonra efendim bütün bunlar oldu mu? Oldu. Avf ibn-i Malik ile Eşcai radıyallahu anh diyor ki şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını gördüm. Sonra Mescid-i Aksa'nın Hazreti Ömer'le beraber fethinde bulundum. İkinciyi de gördüm. Ondan sonra yani Zilkade ayının hicretin 16. senesi. Hicretin 16. senesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kaç sene sonra oluyor? 6 sene sonra. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10 sene yaşadı. 16 olduğuna göre demek Resulullah'ın vefatı 10. sene. Ondan 6 sene sonra Zilkade ayının 5'inde Kudüs fethedildi. Sonra buyurdu ki çok büyük bir mal ganimet taksimi olacak. O ganimet taksiminde Kisra'nın hazineleri Hazreti Ömer döneminde ehli Beytül Mal'a intikal etti. Kisra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, heleke Kisra ve la Kisra bâdû. Kisralık yıkılmıştır Acem İmparatorluğu. Ondan sonra da bir daha Kisra gelemeyecek. O imparatorluk bir daha canlanamayacak. Ve heleke Kaysaru fe la Kaysara bâdû. Bu Sahih Bukhari hadis. Kaysar yani Rum İmparatorluğu bitmiştir. Ya o zaman onlar şu andaki Amerika Rusya'dan daha güçlü dünyanın en büyük iki imparatorluğu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Mekke dönemi, Medine dönemi yani İslam devletinin pek bir gücü görünen bir gücü ordusu yok. Bitmiştir diyor. Böyle tüm fakan ne kuruzu mafise billah. Hazineleri defineli Allah yolunda harcan infak edilecek. İslam devletinin Beytülmal kasasına girecek. Allah Allah. Kisra'dan Acem imparatorluğuna bir hazineler çıktı. Ondan sonra Avf ibn-i Malik radıyallahu anh buyuruyor. Sonra diyor Allah bana işte ömür ver. Yaşadım diyor. Hazar tu kısmete künüz kisra alâ emir ibn-i Hattab radıyallahu anh.

0: Hazreti Ömer döneminde Kisra'lık bitti. Acem hükümdarlığını yıktı Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için Kisra'nın hazineleri taksim edildi, bölüşüldü. Çok herkese büyük, yani ganimetten çok büyük para düştü. O taksimatta da bulundum diyor. Sümme şahattu kutel cemel ve suffin. Sonra Efendimiz buyurdu, bir fitne çıkacak, Arapların her evine girecek. Yani işte o kargaşa istemez, Hazreti Osman Efendimiz'in şehitliğinden sonra ne çıktı? Cemal Harbi. Ayşe annemizle Talha Efendimiz, Zübeyir Efendimiz falan, Hazreti Ali Efendimiz'e karşı karşıya geldi falan. İbn-i Sebe, Yahudi'nin şeyleriyle, oyunlarıyla, ajanların devreye girmesiyle o harpler çıktı. Araplardan her eve girecek ne demek? Yani bütün Müslümanları etkiledi. Hala da etkilemeye devam ediyor. O iş bitmedi. Bu Şia ile aramızda konular oradan çıkıyor. Sonra Cemel ve Sıff'ın harplerine şahit oldu. Sonra ve şahide Avf el-Mu'tan. Mu'tan çok şiddetli ölüm işte. O da Anvas Tağunu. Binlerce, on binlerce sahabe ve tabi'in Anvas bölgesinde, Ürdün'de kaldı şu anda o. Ona da şahit oldu. Onun için efendim böylece Anvas Remle var ya meşhur. Şu anda Remle yine aynı ismi değişmedi. Remle ile Mescid-i Aksa, Kudüs arasında bir kasabanın adı. Bu ümmetin emini, ben ziyaret ettim onları hep. Bu ümmetin emini kim? Likülli ümmetin emini ve emin ümmeti Ebu Ubeydet ibn-i Cerrah. Her ümmetin güvenilir bir şeyi var, adamı var, emin adam. Yedi emin derler. Benim ümmetimin yedi emini Ebu Ubeydet ibn-i Cerrah. Radıyallahu anh, aşırı beşereden zat. Onu da şehit kabrini ziyaret ettim. Nurlar yağıyor mübarek kabri şerifine. Ondan sonra yine bu ümmetin fıkıhta en güvenilir alimi kimdir? Muaz ibn-i Cebel. Ümmetin en fıkıh, en ziyade fıkıh bileni Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh hazretleridir. O da, onu da ziyaret ettim. Oğluyla yatıyor aynı şeyde, türbede. Bir cami şerifin yanında. Ürdün'de bunlar. Yani ne hoş kokular geliyordu kabri şerifinde. Hazreti Muaz Efendimiz, işte bunlar büyük sahabeler orada Anbas Dağı'nda şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o ne zaman oldu? Hicretin 18. senesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste buyurduğu kıyametten önce Tebuk Harbi'nde Türk çadırında oturmuştu. Geldim yanına, girer girmez dedi. Ya Avf Uğdud Sitten Beni Dilsan, kıyametten olacak 6 şeyi say. 5'i oldu. Bunun bir tanesinde yani çok para artacak. Adama 100 dinar altın para vereceksin. Yine kızacak, bu ne ya para mı? O onun bir manası da şeydi. Hazreti Mehdi döneminde Kabe'nin hazineleri çıkacak altından. Bir de Roma fethi var. Roma fethinden sonra Vatikan'ın hazineleri de çıkacak. Onun için o zaman para o kadar bollaşacak ki zekat verecek, sadaka verecek adam bulamayacaksın. Yani o ona da bazı alimler Hazreti Mehdi döneminde o 5. alameti öyle de söylüyor var. Ama tabii Kisra'nın hazineler döneminde sahabe arasında bu bolluk yaşandı. Bir alamet kaldı diyor. Bak 400 sene evvel İmam Urzi Hazretleri vesaire. Bir alamet kaldı. Yani 6.sı kaldı diyor. O da nedir? Müslümanlarla işte ben size demin dedim. Rumlar arasında olacak, barış imzalanacak. Sonra onlar gadir edecek, sözü bozacak falan işte iş Amikovaz, Melhame-i Kübra'ya gidecek. Büyük savaş yani işte o Amikovaz'daki savaş o da olmadı. Dolayısıyla efendim kardeşlerim yani 960 bin kişilik orduyla gelecekler. Bu da olmamış.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbet başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz ve Rabbimiz Tebareke ve Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri ve rivayetleri ve ilimleri cümlemiz hakkında faydalı eylesin. Cümlemizi hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Amin. Dinleyelim, dinletelim. Birbirimizi haberdar edelim. Birbirimize faydalı olan çok lüzumlu ilimlerden bahsediyoruz. Dünyamız, ahiretimiz için bunlar kaçınılmaz olarak bilinip amel edilmesi icap eden ilimlerdendir. Biz size fuzuli şeyler konuşmuyoruz. Dünya ahiretinize yaramayan mala yani kelamlar etmiyoruz. Hep dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, malımız, canımız, çoluğumuz, çocuğumuz için ne faydalıysa onlardan bahsediyoruz. Şimdi biz Bulaşı Hastalıklar kitabındaki ilimlerden kısaca anlatacaklarımızdan bu bölüm tam detaylı anlattığımı düşünmüyorum. 8. bölüm. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak. Burada bak, bulaşıcısı, bulaşmayıcısı mühim değil. Burada beladan, işte illetten, marazdan, vecadan, ayrıdan, ağrıdan, sancıdan kurtulmak için yazılacaklar vesaire yapılacaklar bahsi vardı. Burada evvela mesela şimdi fitnecilerin muska takmanın dinde yeri var mıdır meselesinde. Burada ilimler beyan etmişiz. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan Resulullah Efendimiz'in öğrettiği duayı bir kağıda yazıp çocukların üzerine takması. Bütün hadis kaynaklarında Tirmizi'ye, bu Davud'da da geçiyor, Ahmet bin Hanbel'de de geçiyor olması, bütün müçtehitlerin bununla amel etmesi, sahabe-i kiramın yaptığı bir şeyin tabii dinde yeri yoktur diyenin dinde yeri yoktur yani. Sahabe-i kiramın yaptığından bahsediyoruz, adam diyor ki ne alakası var? O zaman senin dinle ne alakan var? Çünkü sahabe-i kiram, tabi-i nizam hazaratı yazarlardı efendim ve üzerlerine ve evlerine, ocaklarına, çocuklarına takarlardı. Şimdi burada bu bablarda birinci babda Ashab-ı Kehf'in isimleri yer alıyor. Vebanın def'i için vesair hastalıklar, marazlar, illetler, muhafazalar için Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp üste taşınıyor. Korunması istenen eve, ocağa yahut herhangi bir şeye yapıştırılıyor demiş Taşköprüzade Hazretleri. Akabinde Nesefi tefsirinde Ali radıyallahu anh'tan zikredilen rivayet var. Ashab-ı Kehf'in isimleri hakkında onları yazmış. İsmi Azam'ın sureti olarak meşhur olan mühür nüshalara yazılırsa tesiri büyük olur demiş. O mühür de burada. O mühür-ü şerif de burada. Ashab-ı Kehf'in isimleri hakkında bayağı bir İhtilaf var yani zabıtlarında, biliyorsunuz Arapça olmadığından ismi şerifleri. Yemliha, işte Mekselina, Mislina, Mesleyina diye zabıtı da var. Sonra Mernüş, Debernüş, Şadenüş, onlar biraz daha ihtilafsız. Kefeş, Tatayüş, buradaki yazıda farklı çünkü Nesefi tefsiri dekine itibar ederek aldığı için Taşköprüzade, biz de ona itibar ederek burada aldık. Bunlar 199. sayfede Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp buradan arkadaki bizim nüsha bölümünde, kitabın nüsha bölümünde, yani hangi sayfede onlar? Sayfa 53'ten başlıyor. Sağ taraf, kitabın sağ tarafında sayfa 53'ten başlayan yerlerde üzerinize taşınacaklar da Ashab-ı Kehf'in isimlerini de yazmış bulunuyoruz. Dolayısıyla orada üzerine asılacakları, üzerine asan kişi Ashab-ı Kehf'in isimlerini orada yazıyor. Eve asılacak ayrı yazmış. Üzerine insan üstüne asılacakları aynı yazmış. Evin farklı yerlerine ayrı yazmış. Burada ben kapının üzerine konacak ayrı yazmış. Dört duvara yazacak ayrı yazmış. Başa takılacak ayrı yazmış. Bu 50, 52, 53 sağ taraftan, Arapça Kur'an açar gibi sağ taraftan açılınca geliyorsunuz, Latince sizin okuyacağınız harf 52-53, oralarda bunlar mevcut. Bunları oradaki nüshaleri üzerine takanlar yazmış oluyorlar. Ondan sonra yine burada ismi şeriflerden Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus evemen kâne meyten fe ahyeynâv ayet kelimesinin oraya kadar olan kısmı, bunun yazılmasını ve insanın üzerinde taşınmasının efendim belalardan, hastalıklardan koruyacağına dair İmam Mer'i vesaire kaynaklarda Muhammed Beyluni, Yusuf Nebhani'de zikredilen bir dua var. Bu da hem Besmele-i Şerif hem Allah'ımızın ismi şerifleriyle beraber çok tesir edeceği burada beyan edilmiş. Bu da sayfa 201'de. Bazıları diyorlar ki biz bunları elle yazsak nasıl olur? Ben de diyorum ki hatasız doğru yazabiliyorsanız Arapçayı, kendinizin yazmanız daha tesirli. Yazdığınız şeyi takmanız daha tesirlidir. Ama kendiniz yanlış yazıyorsan, bir yazma bileni yazdırırsan onu bilmem. Değilse de kitaplarda bizim çoğalttığımız veyahut da kitapta bastığımızda yazılmışı kullanılır mı? Tabii kullanılır. Çünkü mühim olan burada tesir, ayet ve hadisin tesiridir. Bundan dolayı bunu soranlara da cevap vermiş olalım. Yine böylece Maide suresinin 11. ayet-i kerimesini üzerinde taşıyan kişi bulaşıcı hastalıklardan vesaire marazlardan mahfuz olur buyuruluyor. Bu ayet-i kerimede Ya evledine amenü zkuru ni'metallahi aleyküm ayet-i kerimesi. Biz bunları hareketsiz yazdık. Çünkü neden? Nüshelerde hareket şartı yok. Üzerinde taşınacak nüshelerde ayet-i kerimeyi okumak isteyenler hareket lazım. Dolayısıyla çünkü esasen Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılışında, yani Hazreti Osman çoğalttığı mushafte olsun, işte ilk sahabe-i kiramın yazdıklarında hareke yok. Çünkü harekeye lüzum yok. Onlar zaten kendileri Kur'an-ı Kerim onların ortamında nazil olduğu için hepsi biliyorlar, ezberlemişler, yazmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işitmişler, namazlarda işitmişler. Böylece ezberlemişler zaten, yazmışlar. Ama sonraki gelen insanlar efendim hareketsiz okuyamayacağından, noktasız okuyamayacağından hareket nokta meselesi biraz bir zaman sonra efendim lazım olduğundan dolayı yapıldı. Bundan dolayı biz nüshelerde yani noktaları yine yapıyoruz da yazıyoruz da hareketlere şey yapmıyoruz. Çünkü neden? Bu lüzumu olmadığından dolayı. Çünkü insanın okuması için değil. Okuması için olanlar evvelki bölümlerde 2, 3, 4, 5'lerde geçti. Onlar zaten harekeliydi. Efendim, bu ayet-i kerimede Allah'ın müminleri kurtarmasından bahsediliyor. Allah'ın nimetinden bahsediliyor. Düşmanların musallat olmak istediğinde Allah'ın Celle Celal düşmanların ellerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından geri çektiği beyan edilmesi hasebiyle bu ayet-i kerimenin havasından biri. Abdurrahman Bestami Hazretleri bunu zikrediyor. İmam diğer bir Mücerrebat sahibi Ali Adel Efendi babamızın kaynak kitaplarından itibar ettiği bir eserde de geçiyor. Bu ayet-i kerimenin havasından biri. Şimdi bu tabii beyan edilen bu ayet-i kerime. Burada biz biraz üstüne 5. 6. numaralar öbür kitaplara göre olmadığından hafif karışma ihtimali oluyor da. Evet. Bu ayet-i kerime hakkında İmam Nebhani Hazretleri buyuruyor. Bu ayet-i kerime üzerinde taşıyan hastalıklardan, özellikle bulaşıcı hastalıklardan kurtulur. Şimdi öbür ayet-i kerime okuduğum efendim Maide suresinin ayet-i kerimesi 11. ayet-i kerimesi, bunda Allah'ın muhafazasına girmek var. Sonra Selamu kavle min Rabbirrahim ayet-i kerimesi, Yasin suresinin 58. ayet-i kerimesi, bu 5 kere yazılıyor. Yani yazan insan onu aynı ayet-i kerimeyi 5 kere peş peşe yazıyor. Böyle yazdıktan sonra üstünde taşırsa, şimdi burası acayip. Bu şey değil yani. Bulaşıcı meselesi değil. Bulaşıcı hastalık meselesi değil. Bakın, yani hem Abdurrahman Bestami Hazretleri hem Mücerrebat'ta geçiyor bu. Selamun kavle min Rabbirrahim ayet-i kerimesini 5 kere yazıp da üzerinde taşıyan kişi gece ve gündüz aniden gelecek tüm belalardan selamet bulur diyor. Yani gece ve gündüz ne demek? Yani bütün zamanı kaplıyor. Ya gecedeyiz ya gündüzdeyiz. Ortası bir zaman dilimi yok. Gece ve gündüzde gelecek ani bela. Ani ne demek? Yani ummadık zaman işte mesela ani zelzele nasıl geliyor? Zelzele geliyorum deyip gelmiyor. Aniden geliyor. Bak. Zelzele gibi. Ondan sonra yıldırım nasıl geliyor? Aniden vuruyor değil mi? Mesela. Seller bile bazı kere yağmur yağarken anlaşılıyor falan ama tabii çok yandı falan ama adam hiç evinde duruyor. Yağmurdan bana ne derken bir de bakıyorsun evin içine bastı birden. Yani kaç kişi sellerde boğulan ve evinde kalan bunların da başına aniden geliyor kimse. Efendim sel bana doğru geliyor diye hesap yapamadan geliyor, yakalanıyor yani. Ani gelecek bela mesela. İşte bulaşıcı hastalıkta bunun gibi. Birden bir mikrop ya birinden ya bir tuttuğu yerden bilmem ne havadan nem kapıyorsun işte, mikrop kapıyorsun işte. Bunlar ani belalar. Gece ve gündüz gelecek ani belaların tümünden selamette olur buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin havasından biri ani gelecek belalara özellikle vebaya karşı kafi gelmesidir diyor. Selamun kavlem. Ayeti 5 kere peş peşe yazılmışsa bunlar da ben yazamıyorum diyen. Dedim size bulaşıcı hastalık kitabının sağ tarafındaki oradan 51, 52, 53 oralarda var. Üstüne, üzerine taşınacak diyorsa onun içinde bunlar var. Hepsi yazılmış. Yani bir tanesinde bazen 30 tanesi yazılmış. Ben de kenarlarına yazmıştım zaten için. Onun için onu tek tek aramayın. Yani müstakil selamu kavlen aramayın, anladın mı? Orada bir tanesinin içinde bazen 15, 20, 30 nüsha var. Fevaidi bakımından. Ondan sonra yine Esma-i Şerife'den Allah'ımızın Latif ismi şerifi, Hafiz koruyan ismi şerifi, Allahu Latifun Hafizun Kadimun Ezeliyun Kayyumun La Yenam. Bu ismi şeriflerde üzerinde taşınması efendim vebadan korunmak için insan üzerine takılır diye Yusuf Nebhani Hazretleri beyan etmiş. Ondan sonra bulaşıcı hastalıklara müptela olan veya diyelim tümör çıkıyor. Bazısı dışarı vurur, çoğu dışarı vurmaz da dışarı vuranlarda çiban, böyle vücutta eseri olan şeylere karşı eyyüven nebtül membut müt biiznillahil hayle zilamut. Bu da aniden filizlenen, birden beliren efendim hastalıklar, çibanlar, vebalar, taunlar vesaire gibi şeyler üzerine efendim bir kağıda yazılıp bunlara müptela olan kişi ağrıyan bölgesinin veya çıban olan veya bölgesinin işte onun sinmesini istediği, patlamasını istediği yani sönmesini diyelim ha, sönmesini istediği bir yaranın üstünde efendim kapanmasını istediği bir yaranın üzerine bağlanacağını İmam Beyluni ve Taşköprüzade Hazretleri beyan etmişler. Bu 204. sayfede. Ondan sonra efendim Yusuf-u Nebhani ve İmam Beyluni Hazretleri'nin nakilleri vecile aşağıda zikredilen bir dua var. Bu uzunca biraz duadır. Bu mübarek duayı burada hareketsiz yazdık ama sayfa 134-135'te harekeli ve manasında yazmışız. O okunmak için çünkü. Burası üzerine takılmak için. Burası çok önemli bir şey bu. Bunun manasını da bilmiyorum. O eski derslerde verdim mi? Hayırlı huzur ömrün için, hayatının ziyadeleşmesi için, efendim rızkının bollaşması için, bir de sevdiklerinle beraber, sevdiklerinde, canında, malında, sevdiklerinde kötü bir şey görmemek için çok önemli manalar taşıyor. İnsanın sevdikleri, işte oğlu, kızı, eşi, anası, babası, torunu, bunlar hep sevdikleri. Bu duada çok önem var. Bunun okunması çok mübarek bir dua. Hayırlı uzun ömür için çok önemli bir dua. Fakat bu Taşköprüzade'de de var. Yusuf-u Nebhani'de de var. Manaları 134-135'te. Burada nüsha halinde diyor ki aşağıda zikredilecek duanın okunması diyor. Yani sayfa 204-205. Okunması 134-135. Harekeli hali. Bu diyor yazılarak eve asılması. Burası bizim alaka dar eden konu. Ve üste taşınması. Kişiyi diyor. Hattası var. Orası önemli. Ailesini bile diyor. Ailesini bile salgın hastalıklardan ailesini. Bu çok önemli. Kurtararak uzun ömürle yaşamasına vesile olur. Okunması, yazılarak eve asılması. Bunların hepsini Bulaşıcı Hastalıklar kitabının sağ tarafından 51. sayfada takılacak nuskalar diye bölüm yapmış. Sağdan geleceksin ama soldan değil. Kur'an'dan açar gibi sağdan gelirsen oradan görüyorsun. Bunların hepsini orada bulacaksınız. Yine burada çok önemli bir rivayet var. Bu uzun, bunu siz de okuyun. Osmanlı ulemasından Taşköprüzade Hazretleri naklediyor. İmam Ebu'l-Mali İbni Yusuf el-Gaznevi kendi hattıyla yazdığını gördüm diyor. Onun senedini naklediyor. İşte efendim Ebu'l-Fazl Es-Sizzi'den, o efendim Şeyh Tacuddin, Şeyh Tacuddin'den, ondan sonra o üstadı Şeyh Muhammed el-Cami'den, Hoten'de işitmiş. Böyle nakilli bir şey. Halkame İbni Abdillah radıyallahu anh naklediyor. O da rivayetlerini naklediyor. Ta rivayetler Süleyman İbni Abdillah gidiyor. Onlar efendim Ali radıyallahu anh'a kadar senedi var bunu. Yani bütün ulema birbirinden naklederek senediyle zikrediyor. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Müslüman olan bir kişi eski efendim alimlerden kalan, Tevrat ulemasından kalan onların yazdığı bir nüskayı çıkartıyor. Onun üzerinde efendim altın ile yazılan kelimeler, aşağıda zikredilen kelimeleri beyan ediyor. Ondan sonra bu kelimeler Musa ve Harun aleyhisselamın hazinesinde, gizli hazinesindeydiler. Onlar nezdinde en değerli nüshalardan olup onu ancak en yakın akrabalarına ve ümmetleri içerisindeki herkese değil salih müminlere veriyorlardı. Bu kelimelerin yazıldığı rukiye yani nüshaya sahip olan kişi artık ne sultandan, ne şeytandan, ne yırtıcı hayvandan, ne ani beladan, ne vebadan, ne tufandan korkmuyordu diye anlatıyor. Bu rivayetleri nakledenlerden biri Ebu'l-Ayn'in Muhammed el-Hüseyin Kusesuru, o da Şeyhi İmam el-Elma'i'den naklediyor. Bu hasılı bunu siz okuyun. Burada çok malumat var. Allah-u Teala'nın eski kitaplarda geçen Esma-i Şerifesi var. Tabi İbranice olduklarını da ulema zaten burada beyan ediyor. Bunlar bunları diyor Kâşifi beldelerinde büyük bir veba vuku buldu. Ama bakın deminkini dinlediniz değil mi? Bak ne sultandan, ne şeytandan, ne yırtıcıdan, ne ani beladan. Burada şimdi umumi bir durum var. Büyük bir muhafaza var, büyük bir koruma var. Bunu da size efendim beyan ettik. Hatta diyor, ben bunları yazdım. Evime, medreseme yapıştırdım diyor İmam el-Ma'i rahmetullah. Bir gün fukahadan bir cemaatle ders okuyorken bazıları medresenin tavanında efendim bazı mahlukatın onlara saldırmak üzere olduğunu gördüler. Ruhanilerden, cinlerden, şeytanlardan. Bunlara göründüler. Fakat diyor ben bunun bir salgın olduğunu yani çünkü salgının da biliyorsunuz taun olan salgının cinler tarafından olduğuna dair sahih hadis-i şerifler var. Vahzu adaikum minel cin, cinlerden olan düşmanlarınızın efendim dürtütmesidir, baskınıdır, saldırısıdır diye hadis-i şerifler var. Bu kitapta bunun da kaynakları geçiyor. Hadis-i şeriflerin kaynakları. Dolayısıyla üzerinde bu nüsku olanlar çıkarttılar diyor. Medresenin üzerindeki o varlıklar efendim gelen işte iblislerin tasallutu ondan dolayı üst nuskasını çıkaranı kaç görenden kaçtılar diyor. Ondan sonra nuskası olan kurtuldu. Nuskaya sahip olmayanlar medresenin kapısına çıkarken öldüler. Çünkü biliyorsunuz taun ve veba gibi şeylerde ani ölümler oluyor. Bir bakıyorsun bir anda insanlar kırılmış. Durup dururken ölüyor. Adam şalvanı giyerken ayağından geçiremeden ölüyor. Dolayısıyla böyle ani bela dediği o işte ani belalar vesaire iblisler vesaire şeytanlar özellikle cinler tabii yani. Şu anda insanlara çok musallat oluyorlar, insanlar çok zarar görüyorlar. Bu kelimelerin yazıldığı nüshanın tesirinin şartı evin ocağın bir yerine değil farklı yerlerine yapıştırılacak. Yani evde mesela bir duvara değil, bir, iki, üç mümkünse burada onu birkaç tane zaten yaptırdım ki efendim insanlar birkaç tane olarak bunu asabilsinler diye. Yine o nüshalarda var. Onun bakayım bu çok önemli hakikaten ulemanın. Şey midir? Onun tam sayfasını diyebilirsem belki sizin için daha faydalı olur diye düşündüm ama bizim de biraz 53'te var. bu nüsha bir eve asılacakların içinde bir tane burada bir tane gördüm. Sonra bak 55'te bundan 3 tane var. 55'te 3 tane var ne demek? 3 ayrı kesebiliyorsun. Arkasını niye boş bıraktık? Başka dua yok. Bundan 3 tane kesin diye ben dedim. 55'in sahibinde 3 tane var. Yani 1, 2, 3 efendim şeyde de bir tane var şimdi o zaman. 53'te zaten eve asılacak da var. Bir de evin farklı yerlerine yazmışım 55'te. Zaten orada bir tanesi var. 3 de burada var 4. 4 tarafına, 4 duvarına, 4 tarafına asabilirsiniz. Başa takılacak nüshalerde de bu yine var. 57'de. Efendim bunlar çok önemli. Senediyle, isnadıyla beyan edilmiş. Ondan sonra efendim nüshanın tesirinin şartı evin ocağın birkaç farklı yerine asılmasıdır diyor. Sonra başa asılması hakkında da rivayet var. Efendim bu kelimelerin tesiri İmam Nahçıvani beyan ediyor. İmam Muhammed Han Nahçıvani Hazretleri beyan ediyor. Dolu ulemanın ismi var burada. O kadar bu şey, mesur menkul bir şey ki. Efendim bunların tesiri diyor o kadar meşhur olmuştur ki bunlardan biri cepte. Cepte derken belden yukarı İbranice'de olsa Allah'ın ismi şerifleridir. Onun için cep derken yani üst cepler var ya gömleğin oluyor işte cübbenin oluyor efendim. Üst cepte olsun ki ben oraya parantez koymuşum yani belden yukarıyı kastediliyor. Yahut takkede takken içinde veya boynunda. Yani gümüş şeyler yapmayın yani. Taktığınız şeylerde yani erkekler anladın mı nuska takacağım diye de olsa sakın böyle gümüş zincir, efendim gümüş kap bunları kullanmayın. Erkeklerde yüze o da birkaç gramlığına müsaade var. Öyle efendim takı takacak kadar nuska ipi takacak kadar falan gümüş de olsa erkeklere de caiz değil. Yani fetvası yok. Onun için şöyle bir hayır yapayım derken ya nuska takıyorum derken harama mekruha girip de zarar düşer. Saat, gümüş saat kullanmak caiz değil erkeğe. Caiz değil. Erkekte bir tek yüzüğe o da işte 4-5 gramlık falan bir miktarda müsaade var. Öyle gümüşten efendim künye, gümüşten nuska ipi, zinciri, efendim gümüş saat bunlar caiz değil. Tamam kardeşlerim? Bunu fıkha göre işte fıkıhçılara da sorarsanız zaten size söylerler. Onun için ama sen efendim iple veya başka bir şeyle takabilirsin boynuna. Takkede boynunda taşı. Biri de evlen içine asılır diyor. Yalnız nüsha gibi dürülmeyecek. Dikkat et. Burada fark var. Öbür nüshayı mesela dürüyorsun, katlıyorsun. Efendim nüsha şekli var zaten böyle. O şekil yapabiliyorsun. Dürmeyi anladın katlama. Bunda öyle yok. Bunun tesiri mutlaka açık olacak. Yani açıkta duracak böyle görünecek, dürülmeyecek, katlanmayacak duvarın evin bir tarafında dürülmeden efendim hane halkının göreceği şekilde bariz olacak, açıkta olacak diyor. Bunların zikir şeklinde okunması maksut değildir. Anladın mı ne demek? Şimdi mesela deminkileri okuyoruz. Mesela diyor Allahu latifun hafizun kadimun ezeliyun hayyun kayyumun la yenen. Bak hepsi Allah'ın ismi. Bunu istersen zikir olarak oku. Demin bir dua dedik. Üzerinde taşınır. Okuyamayan için falan. Ama Allahu inne sadikal mastuka salavatuk aleyhi ve selam kekat kale inneke kulte. Bunu mesela okuma tarafında da yazmışız. Nüsha tarafında da yazmışız. Bunların çünkü okunması da maksut. Ne demek? Çünkü ey Allah işte benim Habibim şöyle buyurdu işte falan. Hadis-i şerifi naklediyor. Sonra veyahut Allah latiftir, hafızdır işte. Beni korur, muhafaza eder anlamında. Bunların okunması da maksuttur. Yani İsteyen üzerinde nüsha olarak okuyamayanlar da takabiliyor ama okusa da tesiri daha ziyade oluyor. Fakat bu dediğimiz, bu şimdi söylediğimiz üzerinde bulunanlara cinler, şeytanlar musallat olamadığı vesaire bunların kaçtığı, bu önemli bütün ulemanın silsile yoluyla naklettiği bu ismi şerifler bunların okunması maksat değil. Çünkü burada Arapça olarak zikredilmediğinden kimse okumaya yeltenmesin. Yani kelimeleri okumaya yeltenirsen Caner Taslaman'ın durumuna düşersin yani. Keriz olma duası gibi duruma düşersin. Onu da yani anladın mı? Adam orada zaten kafa buluyor. Sen orada yani bunu okumaya kalkarsan zaten kelimeleri de yanlış okuduğun gibi ismi şerifleri de tahrif etmiş olursun. Onun için okunması maksat değildir. Kimse okumaya yeltenmesin diyor. İmam Muhammed Han en-Nahcuvani Kudsesur Hazretleri. Kimse okuma yeltenmesin. İhtiram nazarıyla. İhtiram ne demek? Hürmet. Tazim, saygı ile Allah'ımızın ismi şerifleri. Geçmiş kitaplarda bunun ismi şeriflerine bakılmalıdır diyor. Efendim. Onların hepsini burada cem etmiş. Ben bunu 8-10 rivayetten cem ettim. Taşköprüzade Hazretleri buyuruyor ki meşhur Osmanlı ulemasından. Ben diyor bunun farklı rivayetlerini gördüm diyor. 8-9 tane farklı rivayetleri ayrı ayrı söylemiş. Ben de dedim ki madem ihtiyatan hepsi madem Allah'ımızın şeritleri bunların hepsini cem ettim ki hangi rivayette olan biri bunda eksik olur öbürü onda olmaz. Onun için hepsini cem ettim. Siz burada tümünü görmek için sayfa 209'da yani büyük olarak ama nüsku olarak takınacaklar demin söylemişti. 53'tü 57 orada var zaten efendim. Ahiyâ edünâye diye başlıyor. Bunlar hep şey, ahiyâ, şerâhiyâ biliyorsun Allah isimlerinden. Ben de o kadar biliyorum tabii de. Ahiyâ, şerâhiyâ, ya hayyû, ya kayyûmun manası o. Ama diğer isim şeriflerden benim de tabii bilmediklerim var. Zaten Taşköprüzade Osmanlı uleması da diyor. Bunlara biz mana vermiyoruz diyor. Çünkü bunların okunması, telaffuzu ve manası maksut değildir diyor. Efendim. Burada zaten beyan etmiş Taşköprüzade bu kelimeler Arabi olmadığından İbrani oldukları için okunuşunda yazılışında ihtilaflar vuku bulmuş. Biz bunların sahihini sakiminden ayırma imkanına sahip değiliz. Bu hususta çok ona yakın farklı nüsha gördüm. Bu yüzden böyle önemli meselede ihtiyata riayet için bütün nüshaları cem eyledik diyor. Ben de onun aldığı bütün nüshaları aldım size efendim muhafazanız için korunmanız için. Bir de başında bir dua var bir rivayette. O bir rivayette olan dua da burada sayfa 209'da. Çok acayip bir duadır o da. Okunuşum burada da maksat değil diye hareke koymadım. Ama yine bu kitabın 209. sayfasında okunuşu ve manası şeyi harekeli olarak var 209'da. Fakat burası rukya olarak, nüsha olarak beyan edildiğinden orası Arapça zaten. Bizim de Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane men alâ ve fî ulûvî ednâ. Sübhane men alâ külle şeyin izzûhû ve sultânû ve kahara külle şeyin cebarûtû. Burada hareke koymamıza lüzum olmadığından sureti şerifesini koyduk. Bunların hepsi sizlere beyan edilen nüshalerde kitabın sağ tarafında var. Şimdi ikinci bab veba sıtmalarından kurtulmak için okunacak ve yazılacak dualar. Burada hadis-i şeriflerden başladım. Enes İbni Malik radıyallahu teala'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu hadis-i şerifi İmam Beyhakî rivayet ediyor. Delâil-i Nübüvve isimli eserinde. Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor. Ateşli sıtma. Humma deniyor bunu. Ateşli sıtma. Şimdi koronanın da bir kısım öyle ateşli sıtma yapıyor ama bunun dışında da yani başka nedenlerle de ateşli sıtma oluyor. Ben de öyle bir kere hastanelik oldum. Bir iki günde yattım hatta. Sıtmam geçmedi yani. Ne diyeyim sana? İltihap yükselmesinden oluyor. İdrar yolları iltihabından oluyor. Vesaire bu ateşte sıtma oluyor. Hazreti Enes rivayet ediyor. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Ayşe annemizin yanına girdi. Ayşe radıyallahu teala anha validemiz sıtmaya tutulmuş böyle zangır zangır titriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mali yarâki hâkeze. Ey Ayşe ne oldu bana ki seni böyle görüyorum? Deyince bi emmi ve emmi hadil humma diye biraz sıtmanın aleyhine böyle hakaret ederek, kötü konuşarak işte Allah lanet etsin falan gibi bir şey diyerek anam babam sana feda olsun ya Resulallah bu sıtma be işte bana böyle sıkıntı verdi diye cevap verdi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا تَسُبِّيهَا فَاِنَّا مَأْمُورَةٌ Ey Ayşe sıtmaya sövme. Yani lanet okuma, beddua okuma. Allah bu hastalığı işte belasını versin. Allah bu şu hastalığın gözü kör olsun. Allah şu hastalığa illete lanet etsin falan. Bunlar doğru şeyler değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak nehyetti Ayşe annemizi. فَاِنَّا مَأْمُورَةٌ Sıtma dedi emir kuludur. Yani ne demek Allah-u Teala şunu ateşlendir dese... Efendim ateşlendirir. Şunu titret, titretir. Şunu buz et, onu buz eder, dondurur. Yani bütün hastalıklar, mikroplar koronalar, vebalar, bütün illetler ve sebepleri hepsi Allah Teala'nın mahlukudur, memurudur. Emir kulu yani. Emir kulu olana sebbedilir mi? Sana yaratan, gönderen de Allah Teala adına göre, o ona zaten razı geliyorsun. O zaman bu şekilde konuşma. Velakin inşi'ti allemtuki kelimatin. Ey Ayşe, ben senin istersen ben sana birkaç kelime dua öğreteyim. Buyurdu. İza televtin nezhebe Allah Teala anki. Sen o kelimeleri okuduğun zaman Allah senden Celle Celaluhu bu illeti, ateşli sıtmayı, ateşi. Biliyorsunuz çocuklar da çok acayip ateşleniyor falan. Bu ateş acayip bir şey. Göz kayması yaptırıyor. Beyinde hasar oluşturuyor. Efendim bazı kere akıl kaybına, bazı küçük yaşta çocukların başına geldiğinde efendim ondan sonra onun işte menenjit olmasına vesaire, bazı hastalıklara, yani ne diyorsun ona, akıl kaybına, efendim kısmi deliliğe vesaire sebep oluyor. İşte engelli, çocuğu engelli yapıyor yani sonra. Kimisi de mesela el ayağı tutuyor. Akıl engelli, beyin engelli. Anlamadıktan sonra efendim eli ayağı tutsa ne olacak? Hadi engelli. Daha da bir tehlikeli, çünkü sağa sola da gidebiliyor. Hepten tehlike yani. Onun için tehlikeyi göremez. Bu duanın okunması çok önemli. Kendi okuyabilen, kendi başına geldiğinde sıtma, ateş, bunu kendi okur. Kendi okumak evladır. Okuyabilen hastaya kendine okutturmak lazım. Bunun okunuşu hadis-i şerif sayfa 210'da, duanın okunuşu sayfa 211'de. Çok acayip bir dua ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize öğretti. Bıçak gibi kesti ya. Bıçak gibi kesiyor yani ateşi ve sıtmayı. Ki özellikle küçük çocuklar kendi okuyamaz tabii artık. Onu da anası babası veya başındaki biri okuyacak yani. Efendim bunları da tabii biz uyarlamadık. İnşallah şifalarla ilgili dualar kitabı yazdığımızda bunları uyarlarım ben. Burada uyarlamadık mesela. Hep kendi okuyana göre uyarladım da. Şimdi diyelim ki çocuğa okuyacak. Yani çünkü burada hadis-i şerif kendi okuyanı öğrettiği için, Ayşe annemize ben ifadesiyle geçtiği için efendim öyle oldu. Onları ben şu anda bu şeyi görmüş oluyorum. Çünkü kendi okuyamaz ki çocuğun. Ona okuyan nasıl okuyacak? Yani onun uyarlamalarını da yapalım inşallah. Yeni kitapta onu da hazırlığına başladık inşallah. Kuli, sen söyle, feallimni dedi Ayşe annemiz. Öğret bana ne olur ya Resulallah. Çünkü titriyor sıtmadan. Yanıyor bir yandan. Dedi kuli, söyle. Ne söyle? Allahümme erham cildiye rakik. Ey Allah, sen benim ince cildime, cilt ne? Deri. Benim ince cildime, nazik ve hassas derime rahmet et. Yani acı yani. Ve azmiyet dakik. Benim ince kemiklerime. Kemiklerimizin yapısı yani ince. Zaten Ayşe annemiz beden itibariyle de zayıf, nahif annemiz radıyallahu anh. O da ayrı bir dava. Ya hepimizin de kemiklerimiz ne olacak? Min şiddetil harik. Yangının şiddetinden. Yangın yani ateş. Ateş çünkü öyle yapıyor ki kemiğin içine kadar ilik derler ya yani. İliğime kadar işledi. Yani soğuk iliğime kadar işledi dersin mesela. İşte o ateş, sıtmanın ateşi de kemiğin iliğine kadar işlemiş, yakıyor her yerini. Bütün derisi, kemiği yanıyor yani. Deriyi de kurutur biz. Yani ateş olduğu zaman deri de kuruyor falan, çatlıyor. Ya Ümme Mildem. Ümmü Mildem ya, bu Arapçada, hadis-i şeriflerde vesaire rivayetlerde çok geçer bu. Künye bunlar. Künye ne demek? Arapçada böyle denizin künyesi var, işte aslanın künyesi var, hastalığın künyesi var. Hep böyle isimli, ismi yani bazen 100, 200, 300 ismi olan nesneler var. Ama yine onların künyesi de var. Acayip bir lisan yani. Şeyin, sıtmanın, ateşli sıtmanın künyesi de Ümmü Mildem. 700 milyon mıdır, milyar liralık soru bu. Sıtmanın künyesi. Hadis-i şerifte. Ümmü Mildem. Ondan sonra efendim, bilmiyorum benim bu dediklerimden de acaba soru çıkarıyorlar mı sonra? Ondan sonra patent hakkımı isterim yani. Ey Ümmü Mildem diyor. Ey sıtma yani. Söyle diyor. Ayşe anamıza öğretiyor bunu. İn kunti amente billahil azim. Eğer sen büyük olan Allah'a inandıysan. İnanmaması mümkün mü? Sıtma kimin memuru? Allah'ın memuru. Kimin mahluku? Mikrop kimin memuru, mahluku? Hastalıkları kim yarattı? O zaman insanlarla cinlerden kafir var. Geri kalan Allah'ın yarattıklarından hiçbir tane kafir yok. He? Sen şimdi affedersen Hınzır'a kafir diyebilir misin? Hınzır'ın kafir olduğuna dair, Hınzırlardan kafir olduğuna dair bir şey var mı? Hınzır ya, yılan, çıyan. Kafir diyebilir misin? Allah'ın mahlukunu. Veymi şeyin la üsebbihu bihamdi. Hepsi tesbih ediyor. Ayete bakarsan. O da bir şey. Hepsi Allah'a inanır. Allah'a inanmayan kim var? İnsanlarla cinlerin kafirleri var. Anladın mı? Feminküm kafiru ve minküm mümin diyor Allah-u Teala. Allah sizi halketti. Kafir de sizden, mümin de sizden. Dolayısıyla yani şunu ne demek istiyor? Allah adına seni Allah'ın adına salıyorum manasına. Ha, eğer sen büyük olan Allah'a inandıysan ne demek? İnanmaması mümkün değil. O Allah'ın mahluku. Efendim, inandığı kesin. İnandığına göre orada ne demek istiyor? Allah aşkına yani. Allah'ın hatırı için. فَلَا تُسَدِّعِ الرَّاسِ Başımı ağrıtma. Duaya bak, duaya bak. Hadis kaynaklı, Beyhaki kaynaklı. Başımı ağrıtma. وَلَا تُنْتِنِ الْفَمْ Ağzımı kötü kokutma. Demek ki ateşli sıtmada ağız kokuyor. Ağzımı kötü kokutma. وَلَا تَكُلِ الْلَحَمْ Etimi yeme. Çünkü ateşli sıtma devam ederse insanın yani etini felaket eder. Zayıflatır yani, eritir yani. Ha, eritir. Etimi yeme. وَلَا تَشْرَبِ الدَّمَ Kanımı içme. Yani öyle bir hastalıklar oluyor ki yani hakikaten kanını emiyor ya. Nasıl kanını emiyor? Adamda kan kalmıyor, demir kalmıyor, bilmem vitamin kalmıyor. Kan, öyle hastalıklar var. İşte ateşli sıtma demek kanı içiyor. Kanı içiyor ne demek? Ateşten yani kanı azaltıyor. Zaten zayıflamak da nereden olacak? Eti yiyince kanı da içiyor demek. Kanı da azaltıyor. Etimi yeme, kanımı içme ve tehevveli minni. Sen benden çık git, ayrıl, dön git. Kime git? İlâ men ittehade maallâhe ilâhen âhar. Kim Allah'la birlikte başka ilah edindiyse, sen madem büyük olan Allah'a inanıyorsun, beni bırak. O büyük olan Allah'ın hatırı için. Ona imanının bahşi için. Benden git, Allah ile birlikte başka ilah tutan müşriklere git. Musallat ol. Allah Allah. Yani benden giti bırakmıyor. Benden dön git. Nereye gideyim diyorsan adresle gösteriyorum diyor. Allah ile birlikte ilah edinen, şirk koşan, dinsiz kitapsız müşriklere git. Yahudi demiştik, Hristiyan demiştik. Şimdi ehli kitap dedikler ama onlar da şimdi Allah'a ortak koşuyorlar. Onlara git. Ey Ayşe bu duayı oku diyor. Demek ki çoluğa çocuğa ateşlendiğinde, ateşli sıtmada, özellikle sıtmada bu mutlaka okuması lazım. Kale Enes Hazretleri Ravi diyor ki fekaleta Ayşe annemiz bunu zaten Ayşe annemiz biliyorsunuz hafıza yani. Bir kere duyduğu zaman bir sayfalık, iki sayfalık şey bile bir kere ezberler. Ona ne böyle bir satır, iki satır dua. Hemen Ayşe annemiz bunu söyledi. Söyler söylemez. Bak fezebet, orada fa var. Fezebet anha. O humma, ateşli sıtma Ayşe annemizden hemen uzaklaştı. Kim bilir ondan çıktı, hangi müşriğin başına gitti. Çünkü hemen çıktığına göre duanın devamında da Allah ile beraber ilah edinene git dediği için ona bir müşriğe gitti.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 yılında yapmış olduğu sohbet devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.

0: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın, Ehl-i Sünnet'in sesidir.
2: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
0: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımız

0: sohbeti devam
1: Cübbeli
0: edecek.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 yılında yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
2: Sıtma hali kendisinden hemen kayboldu. Duanın okunuşu. Şimdi ben şunu demek istedim. Bunu kendin için okursan kolay. Allah'ım merham cildiye rakik vazmiyet dakik mi şiddetil harik. Bu tamam. Ama sen şimdi çocuğa okuyorsun. O zaman Allah'ım merham mesela erkek çocuğuysa cilde hür rakik ve azme hüt dakik. O ikisi değişiyor. Öbürleri değişmiyor. İleride bir sorun yok. İki kelime de var. Yani cildiye benim cildim, azmiye benim kemiğim. Öbürleri ümmü mildeme gittiği için gidebilir. O zamirler de değişmiyor. İlk baştaki iki şey değişiyor. Erkek çocuğuysa, erkek veya biri adam ise cildehu diyorsun, azmehu diyorsun mesela. Onu demek istedim uyarlamak demekten. Kadınsa, kız çocuğuysa da, kadın yaşlıysa mühim değil. Kadın cinsi ise o zaman cilde her rakik ve azme het dakik. Anladın mı? O zaman he'liye geçiriyor. Öbürünü de hu diye geçiriyor. Bunu demek istedim de artık siz de o kadar anlayabilirseniz ne âlâ. Ama sıtmaları, ateşli sıtmaları bak ağzımı kokutma, başımı ağrıtma. Demek baş ağrısı yapıyor. Demek ağız kokusu yapıyor. Etimi yeme. Demek zayıflık yapıyor. Demek kanımı içme. Demek kansızlık yapıyor. Öyle ya şimdi. Bu hadis-i şerifte bu beyan edildiğine göre ne kadar büyük tehlike ya. Ateşli sıtma. Onun için görmüyor musunuz insanlar tiril tiril titreyenler, efendim entübe olanlar. O da yani ateşte sıtma illa korona manasını demiyorum ama o da onun bir cinsinden. O yani hepsi o değil ama o da onun bir cinsinden. Ondan sonra Ehl-i Beyt'in okudukları dua. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi Cafer-i Dayyar radıyallahu teala oğlu Abdullah Cafer radıyallahu anhuma amcası Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu Hazreti Ali'nin Efendimiz'in yeğeni. Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle anlattığını rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bana bu kelimeleri öğretti. Dikkat! Bu çok sahih bir hadis-i şeriftir. O kadar kaynağını gördüm ki ben bunun. Onlarca kitapta kaynağını gördüm bu hadis-i şerifin. Bu çok önemli. Kerp duası, kerp sıkıntı. Hepinizin maddi manevi sıkıntılarınız var. Biz burada sadece koronadan bahsetmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri anladıysanız. Kert diyor bak sıkıntı. Şimdi Resulullah Efendimiz bana bu kelimeleri öğretti. Şimdi öğreteceğimse. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor bunu. Ve bana buyurdu ki İza asabeke kerbun. Ya Ali sana bir kerp isabet ettiği zaman. Kerp Arapça. Kerp ne demek biliyor musun? Dert, keder, üzüntü, sıkıntı, bunalım, kerp. Şimdi neden olur bu? Hastalıktan olur, kazadan olur, beladan olur, fakirlikten olur, işte hanımına bir şey olur, ana babana bir şey olur, ev huzursuzluğundan olur. Ne bileyim insana sıkıntı mı yok ya? Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor başımıza ya. Sana bir sıkıntı isabet ettiği zaman bunları oku diye Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bana emretti. O da çok önemli bir kerp duasıdır. Bu hususta 10 tane belki de fazla rivayetler gördüm. Ziya-i Makdisi'nin büyük muhaddistir. El-Utte isimli eserinin de eserinde de 4-5 tanesi var. Diğer sahih kaynaklarda da var. Ben bunu En-Nesai'den almışım. İmam Nesai'nin Sünen-i Kübra'sından almışım. İbn-i Sünyamel-Yevm, İmam Nebevi de eskerde rivayet ediyor ama bunun diğer rivayetlerini yani toplasak çok sahih kaynaklı. İmam Nesai zaten yani Kütüb-i Sitte imamlarından nakledeni var. Daha da dolu. Bu dua işte manası burada 211. Sayfa 211 manası. Kerim ve Halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onu tesbih ederim. Büyük olan Arşın Rabbinin bereketi çok daima çok olmuştur. Bütün hamdler alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. Mealinde. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet eden Abdullah İbni Cafer radıyallahu teala. Yani Hazreti Ali'nin kardeşinin oğlu Cafer-i Tayyar Efendimiz. Mu'tede şehit olan, iki kanatlı olan Cafer-i Tayyar işte cennette uçuyor ya Allah ona iki kolu şehit olunca Mu'te Harbi'nde Allah ona iki kanat taktı. Cennette uçuyor. Onun için Cafer-i Tayyar denilmiştir. Sahih hadis-i şerifte geçer. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşine bu Abdullah da efendim onun oğlu Abdullah İbni

0: Cafer Hazretleri, Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadisi öğrendi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh sıtma tutanlara, kendisini sıtma tutanlara bu duayı öğretirdi. Kendisi de bunu okuyup onların üzerine üflerdi. Bak görüyor musun? İmam Nesai'de geçiyor, Nesai'de. Okuma üfleme vardır. Her taraf kaynak dolu da üflerdi. Yani demek ki kendisi okuyamayana sen okuyup üfleyeceksin. Ateşliye, sıtmalıya. Bir de sıkıntı duası bu şimdi. Akrabası yanında olmayan yabancılara gelin giden, akrabasından olmayan yabancılara gelin giden kızlar. Ehl-i Beyt'in kızları. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Ali Efendimiz'in işte kardeşlerinin kızları, yeğenleri, işte Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızları, kız torunları, anladın mı? Eğer yani akrabasından olan yine akrabasından olduğu için bir teselli oluyor, bir ünsiyet oluyor. Fakat ona muhteribe deniyor. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Kâne yuallimu el muhteribete. Muhteribe gurbetten geliyor yani. Gurbete giden, yabancılara gelin giden. Tabii ki artık alışana kadar, edene kadar değil mi? Bir yabancılık çeker yani. Orada da artık çocuğu olacak, çoluğu olacak. Çoluğa çocuğa karışacak da bir zaman sonra tabii şey olur ama ilk başta gurbete gelin giden biraz bir boyun büküklüğü veyahut da bir şeylik oluyor tabii. Gariplik oluyor. Onun için akrabasından olmayan yabancılara gelin giden kızlarına Ehl-i Beyt imamları sıkıntılarını, yalnızlık hislerini, ona vahşet deniyor Arapçada biliyorsunuz, yalnızlık hislerini ve sıkıntılarını gidermek için bu duayı öğretirdi. Bu davatül mekrup yani sıkıntılının, dertlinin, kederlinin duası bu. Ama özellikle tabii Abdullah bin Cafer radıyallahu anh umanın sıtma tutanlara öğretmesi ve okuyup üzerine üflemesinden dolayı burada yer almış ama kaynaklarda biz bunu ne yapabiliriz? Sıtma olsa da okuruz, sıtmalıyı da görsek okuruz ama en mühim mesele kerp. Hangi üzüntü, hangi musibet, hangi sıkıntı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiriyor Hazreti Ali Efendimiz. Onun için yalnızlık çeken hanımındır, kızındır, gelinindir, sıkıntısı, kimin sıkıntısı varsa herkese yeter artar Allah'ın Kerim ismi şerifi, Halim ismi şerifi, Kelime-i Tevhid, Sübhanehu duanın okunuşu sayfa 212'de. La ilahe illallahül kerimül halim, Sübhanehu tebârakallahu rabbul arşil azim, elhamdülillah rabbil alemin. Duanın yarısını biliyorsunuz zaten. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sonunu biliyorsunuz. Tebârekallâhu Rabbul Arşil Azîm de pek yabancı olduğunuz bir şey değil. La ilahe illallahül kerimül halim. Bazı rivayetlerde halimül kerim de var. La ilahe illallahül kerimül halim. Sübhanehu kaldı bir tek. Ben de ezberleyeyim, siz ezberleyin yani. La ilahe illallahül kerimül halim. Sübhanehu tebârekallâhu Rabbul Arşil Azîm. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne sıkıntı kalır, ne keder, ne hüzün, ne musibet hissi, ne yalnızlık hissi. Allah'ın ismi şerifleri kelime-i tevhidi ya. Kökler yerlere, yerlerden ağır ya bir kelime-i tevhid ya. Burada tabii el-kerimul halim ismi şerifler. Kerim, kerem sahibi yani bana iyilik eder demek. Halim de acele etmez. Bu itibarla burada da bana hilim ile lütfuyla muamele eder. Ben günahkar isem de, cezamı, azabımı hak ettiysem de çoktan, acele ceza vermez, tehir eder, tevbeye fırsat verir, mühlet verir, Halim ismi şerifi. Bu manaları mülahaza edersen, başına bir sıkıntı gelirse de o da bir günahından, bir şeyinden geliyor olduğuna göre, kaideye göre. Anladın mı? Onun için el-Kerim, el-Halim ismi şeriflerini hadis-i şerifte öğretiyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallahül kerimül halim. Bu dua çok önemli. Kerp duası, sıkıntı duası, bütün belaları açan dua. Sahife 212'de Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar kitabının 2. cildinin 212. sayfasında. Şimdi yine burada faydalı malumat olarak bunu da beyan etmişim. Diyor ki, kerp duaları, sıkıntı ile ilgili dualar hakkında farklı hadis-i şeriflerde muhtelif lafızlar varid olmuştur. Bir tanesinde burada bir daha yazmışım. Esma binti Umeys radıyallahu teala anha validemizden rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki diyor. Esma validemiz Esma binti Umeys Bu Ebu Bekir Sıddık'ın kızı olan Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşi olan değil. Bu başka Esma validemiz. Ona öğretmiş. Kâleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok acayip bir şey. Elâ uallimüki kelimâtin tekûlîne hünne indel kârb. Ey Esma, sana bir dua öğreteyim. Bir kelimeler öğreteyim. Kelimeler. Zaten hakikaten birkaç kelime yani. Sana birkaç kelime öğreteyim. Sıkıntıya düştüğün anda okursun. Yani var ya otomatiğe bağlasak var ya. Zaten bizim her dakika bir sıkıntı geliyor ya. Maddi manevi. Sıkıntıya düştüğün anda okursun. Ne diyeceksin? Allahu Allahu Rabbi. La üşriku bi şeya. Samimi söylüyorum ben her sıkıntımda belki hatırlıyorum. Her sıkıntıda okuyorum, hatırlıyorum. Ağzıma direkt geliyor diyemem. Diyemem. Ama çok eski bildiğim bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud'da geçiyor. 1527 rakamında. İbn-i Mace'de geçiyor. 3882 rakamında. Efendim. Tabii kaynak arasam yarım sayfa bir sayfa kaynak vardır da. Zaten Kütüb-ü Sitte'ye inanmayan hata neye inanacak? Onun için iki kaynak vermişim burada. Bunları sıkıntı zamanında söyle buyurdu. Bu çok tesirli bir zikirdir. İmam Nevevi'nin virdinde de geçer. Diğer birçok ulemanın, evliyanın hiziplerinde de geçer. Ulema, evliya kendi kafasından bir şey çıkartmaya yetkili değil. Ancak tertip ve cem yapıyorlar. Hizipler, virdler dediğimiz de o. Bu hadis-i şerif onun için çok tesirlidir. Yani ani bir sıkıntı geldi. Ya ağzınızı zikre alıştırın ya. Mesela inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne kadar güzel bir önemli bir zikir değil mi? Bir musibet anında. Velev ki parmağına kıymık bassın. Velev ki ayağın taşa çatsın. Velev ki küçük olsun, velev ki büyük olsun. Yani en küçük sıkıntıda bile seni üzdü mü? Bu üzdü. Seni şaşkına çevirdi mi? Çevirdi. Veyahut da sana sıkıntı verdi mi? Verdi. Tamam bitti. Musibettir. Onun için yani işte ay Allah belasını versin. Yok lanet olasıca. Yok bilmem. Ya kardeşim. Bunlar cahiliyet laflarıdır. Müşriklerin laflarıdır. Bu şekilde işte efendim arabaya beddua etmez. Araba tekledi, arabaya beddua eder. Beddua ettiğin arabaya biniyorsun. Ona bir şey oldu mu sana da olacak. Lanet okumak. Mesela adamı birisi bir deveye miydi? Neydi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yani yanında bulunduğu bir seferde. Yani at mıydı işte deve diye hatırlıyorum sanki. Merkep olarak bir rivayette de var sanki. Efendim, bindiği hayvana yani. Senin bindiğin araba da aynı. Bindiğin bisiklet aynı, motosiklet aynı. Misal yani. Bindiği bir vasıtaya artık onu tekledi mi, işte tökezletti mi veyahut da yürümedi mi, gitmedi mi neyse lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bu hayvana sen lanet okudun. Onun için bizimle bu hayvanla beraber bizimle gelemez. Bu hayvanı bırak. Neden? Okuduğun lanet kabul edildi. Okuduğun bir lanetin kabulüne denk gelirse hayvan lanet olması ne demek? Hayvana bir bela gelecek. Hayvana bela gelir. Üstüne sana gelecek. Sana gelen bela bize gelecek. Ne lüzum var lanet okuyorsun ya? Bak sıtmaya bile Ayşe annemiz o vakit bilmiyordu sünnetin ne olduğunu. Bilmediği için lanet olasıca falan bir şey dedi. Kahrolasıca falan bu lafı söyledi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o memurdur. Sen ne yapıyorsun? Böyle şey yapma. Onun için lanet okumamak lazım. Kahrolsun. Lanettir. Yani illa lanet olasıca demez mi ki? İşte ta'ise Arapçadaki fiiliyle kahrolsun. Helak olasıca. Kahrolasıca. Allah belasını versin. Allah cezasını versin. Bu laflar efendim belasını bulacak falan falan falan. Oğluna yapar, kızına yapar. Bu kadınlar da çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kadınların cehenneme gitmelerinin sebeplerinden birini sayarken herkesin bir cehenneme gitme sebebi var. Erkeğin başka, kadının başka. Kadını cehenneme götüren sebeplerden bir tanesinde sahih hadis Buhari'de de geçtiğini hatırlıyorum. Tüksirnel lane. Laneti çok yaparsınız buyurdu. Lanet yani beddua. Oğluna çocuğuna yapıyorsun, kocana yapıyorsun. Kafanın bozulduğuna yapıyorsun. Ondan sonra oğlunun kolu kırılıyor, yolda gidiyor. Bela eve geliyor. Efendim hayvana yapıyorsun. Hayvan dağda geberiyor. Bedelini kim ödüyor? Evdekiler ödüyor. Yani beddua oğluna da kızına. Ya oğluna kızına insan en sevdiğine, canına ciğerine yapar mı? Yapıyor işte, kadınlarda çok var. Kadınların ağzında bu beddua şey yok. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de öyle. Bizim de yakın çevrelerimizdeki durum bu. Ama kadınlar bu huylarını değiştirecek arkadaş. Kadın da Kur'an'a sünnete uyacak, erkek de Kur'an'a sünnete uyacak. Böyle bir şey yok. Çünkü bu lanet kabul olundu, bu hayvana bela gelir. Ondan sonra sen bize bu şekilde bu hayvanla yolculuğa gelemezsin buyurdu. O hayvanı yoldan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri bıraktı. Sen lanet beddua okuduğun zaman da çıkıyor göklen yer arasına. Müstahakkını bulursa ona gidiyor. Müstahakkını bulmazsa, yani lanet okuduğun şey müstahaksa ona gidiyor. Müstahak değilse geliyor sana vuruyor. Bu boşa gitmiyor ki. Boşa gitmiyor. Sen zannetme ağzımdan çıktı boşa gitti. Havaya karıştı uçtu gitti. Öyle bir şey yok. Mutlaka bir sahibini buluyor. Onun için aman ağzımızı, musibet geldi, sıkıntı geldi, bir şey geldi. Ay Allah belasın. Kardeşim hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hemen kerp geldi, musibet geldi, dert geldi, hüzün geldi, sıkıntı geldi, kötü haber geldi. Ani felaket geldi. En büyük dua bak. En sahih hadisleri söylüyorum size. Esma validemize buyurdu. Bunu söyle. Sıkıntını Allah açacak. Ne kadar güzel, ne kadar kolay. Allahu Allahu Rabbi. La üşrikü bi şeya. Benim Rabbim Allah'tır, ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Ben ona hiçbir şey ortak etmem. Bunun manasını düşünerek ne demek biliyor musun? Bu belayı veren de o. Yaratan da o. Yaratmasında hiç kimseyi şerik nazır tanımıyorum. Yaratan ancak o. Sen başına bir bela musibet geldiğinde onu gönderen Allah'ı hatırlayıp zikrettiğinde ben ona hiçbir şey ortak etmiyorum. Kimseden medet, imdat, yardım beklemiyorum. Benim Rabbim ancak Allah'tır. Ya burada mesela bu belayı aç bile demiyor. Yani dua bile yok. Görünüşte dua da yok ha. Görünüşte musibeti kaldır benden, ferah ver, fereç ver var mı? Yok. Çünkü en büyük dua zikirdir. Eğer sen o belayı gönderen Allah'ı zikredip de, tevhid edip de, Allahu Allahu Rabbi, bak bir tane Allahu değil, iki tane. Allahu Allahu Rabbi, la üşriku bi şeya. Bu şekilde okuduğun zaman Allah Teala ne buyuruyor? Sen mi bana ortak koşmuyorsun? Sen mi benim birliğimi, tevhidimi ikrar diyorsun? Sen mi bu belanın benden geldiğini anladın, düşündün? Hemen beni zikrettin ha? Kaldırın bunun belasını der. Lanetini kaldırın, belasını kaldırın. Kahrını, gazabı. Gazabımı bundan kaldırıyorum diyor. Çünkü Allah Teala bir kuluna ne kadar gazap etse, bir kuluna o gazabının tesirinin neticesinde ne kadar büyük bela gönderse, kul la ilahe illallah. Allahu Allahu Rabbi la üşrikü bir şey. La ilahe illallah. Kerimul Halim gibi. Deminki de kerp duası. Hep kelime-i tevhid. Tevhid var. Tevhid. Bir olan Allah. Ben ona hiçbir şey ortak etmiyorum. Deyince Allah-u Teala da buyuruyor ki bu benim birliğimi söylüyor ya. Bu bunu benden bildi. Benden bildiyse kalkmasında benden bekliyor. Açılmasında benden bekliyor. Hemen ilk aklına ben geldim. Diline ben geldim. Beni zikretti. Mevlasin zikredenle zikretmeyen bir midir? Mesel lezi yezkur rabbe vellezi la yezkuru meselü hayy vel meyt. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür buyuruyor. Hadis-i şerif zikredenle zikretmeyen hali neye benzer? Hiç diriyle ölü bir olur. Peki ölü kendinden bir şey savuşturabilir mi? Diri savuşturabilir. Ölüye sinek akrep soksa ölü ne yapacak? Sen de onun için zikreden diri. Diri olduğun zaman Allah-u Teala sana ona göre himaye veriyor, vikaye veriyor. Zikirle diriliyorsun çünkü. Bu da çok önemli. Bu bapta daha çok rivayet var. Bu sayfa 212'de bu kerp duası Esma Validemize öğretilen ağzınıza alıştırın ne olur. Hepimiz, bütün Müslümanlar. İnşallah, maşallah neyse sıkıntı geldiğinde Allahu Allahu Rabbi la üşrikü bi şeya aynı budur. Bir zikredelim Rabbimizi ya. Eshab-ı Kehf'in isimlerini yazmak, onun çok havası var ama özellikle ateşli sıtma için biz beyan ediyor. Hasen-i Basri radıyallahu anh'tan nakledilen nüsha, ondan sonra Hasen-i Basri Hazretleri insanların sıtmadan şifası için nüshaler yazardı. Kimse bunların içinde ne yazıldığını bilmezdi. Vefat edilen nüshalardan birini açtılar. Açınca bu ayet-i kerimelerin yazılı olduğunu gördüler. Bu ayet-i kerimeler de tahfif ayetleri. Acayip bir şey. Tahfif demek ağrının hafiflemesi için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki tahfif geçen ayetler yuridullahu yuhaffifu ankum ve hulukal insan daifa. El an haffafallahu anküm. Bak ne acaba ayetler. Diğer ayet kerimelerde var. Manalarını mülaza ettiğin zaman aklın durur yani. Bir zarar gönderse Allah kimse açamaz ondan başka. Bunun bu manaları düşündüğün zaman efendim Allah sizden şimdi hafiflik yaptı size. Sıtmanıza, ağrınıza, sancınıza neyse. Ağrının, sancının, sıtmanın, ateşin hafiflemesi için yazılıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri İbn-i Akile radıyallahu anh bunu rahimullah beyan etmiş kitabında. Diğer eserlerde de kaynaklarını verdim. İmam Bistam'da 213-214'te. Ahmet bin Hanbel rahimullah'tan nakledilen nüsha var. Ahmet bin Hanbel Hazretleri koca müçtehit yazardı, üzerine takardı. Onda da ya Allah, ya Allah Muhammedur Resulullah, ya naru kuni berden, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi var ya, ey ateş soğuk ol, serin ol İbrahim'e. O ateş işte insanın vücudundaki ateş. Çünkü ulemanın kaidesi nedir? Huz minel Kur'an-ı maşite li maşite. Ateşin sönmesi için ateşe serinlik ol ayetini okuyabiliyorsun. Çünkü neden? Kur'an'dan dilediğini dilediğin niyetle oku diyor. Anladın mı? Bak işte Koca Ahmet bin Hanbel bunu okuyor buna. Efendim, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın sıtmadan şifasına vesile olan bir nüsha var. Bu da acayip bir şey. La havle ve la kuvvete illa. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'in oğlu, büyük sahabi, o naklediyor. Şam'da diyor, Hazreti Muaviye yani onunla beraber yoldaydık, şehrin dışına gittik. Bir yerde sıtmaya tutuldu. Öyle bir sıtma titriyor. O sırada biri gelip dedi ki neyin var? Dediler ki sıtmaya tutuldu. Konuşamıyor ki titremekten, sallanmaktan. O da dedi ki ona uzun bir takke verdi ona. Şöyle uzunca bir takke. Demek ki Hacı Salih Efendi takkeleri gibi Şeyh Nazım'ın. Öyle uzunca bir takke verdi. Giy bunu dedi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh giyer giymez iyileşti. Takkeyi taktı kafasına iyileşti. Sonra dedi ki bu takkeyi yırtıp içine açın bakalım dedi. Açtıklarında çemberin içinde tam böyle takkenin çemberin içinde bir kağıt. Kağıdın içinde ne var baktılar. Ayetler ve dua var. İşte o ayetler ve dualar besmele var. İşte ve billah ve minallah ve ilallah ve alallah fe letevekkel müminun. Ve azâ min undillah la ilâ illallah amentü billah inne rabbekumullah ayet kerimesi var. O üç ayet birden var. İşte şifa için çok kuvvetli şifadır bu. Anında görüntü yani. Hazreti Muaviye'nin bununla şifa buldu. Bu sayfa 214-215'te zikrediliyor. Cuma günü yazılacak bir nüsha ayrıyetten zikrediliyor. Ondan sonra efendim İmam Vakidi Rahimullah'ın tecrübe ettiği bir nüsha. Bişr-i Hafi radıyallahu anh biliyorsunuz Evliya'nın reislerinden Bişr-i Hafi Rahimullah. Dan naklediliyor. İmam Vakidi Rahimullah'tan öğrenmiş Bişr-i Hafi radıyallahu anh bunu. Bunlar da burada zikrediliyor. Muhiddin İbni Arabi Kudsesur Hazretleri'nin nüshası 3 rukya yazarmış. Ondan sonra peş peşe 3 gün boyunca dilinin altına kağıtlar sırasına göre konuluyor. Muhiddin İbni Arabi Kudsesi Ruhu'nun Fahruddin Razi Hazretlerinden nakledilen bir amel var. O da 7 tane pamuk ipliği vesaire zikrediliyor. Burada daha nice ilimler bu bapta sizlere beyan edilmiştir. Sayfeler işte 209'lardan beri ben size beyan ettim. Efendim İbn-i Ebu Sayfil Yemeni Hazretleri'nin beyanı veçile hastalık. Genel manada ne hastalık varsa baş ağrısı, migren, yarım baş ağrısı yani migren çok kuvvetlisi, humma, yüksek ateş, nazar. İnsanı mezara sokuyor, çoluk çocuk devrilene. Biri geliyor misafir gitti. Çocuğun uykusu bozuluyor, şusu bozuluyor, ateşe çıkıyor, yemek yemiyor. Nazar, kem göz, sara, bayıldırıyor, düşürüyor sara. Delilik türleri, her çeşit delilik, akıl kaybı, panik atak. Bütün afetler, bütün hepsi için okunur veya yazılır. Hastalık sahibi bunu üzerinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle çok faidesini görür. Bunun manasını burada yazmışım sayfa 218-219'da. Duanın yazılış şekli okunmasından ziyade burada sadece yazılması olduğu için hareketsiz yazdım onları. Sayfa 219'da bu acayip bir şey bu. Bu nazara da, bu kem göze de, saraya da anladın mı? Baş ağrısından migrene. Genel manada tüm hastalıklar. Evliyaullah'ın reislerinden İbn-i Ebu Sayfil Yemeni Kusesuru bunu beyan etmiş. Efendim, El Kırtas isimli eserde bu zikrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan zaten meşhur hadis-i şerifte geçen. Dedim size bütün ayet hadisten alıyor ulema meşak. Nereden alacak? Sayfa 219 bu genel manada bütün efendim hastalıklar için. Ondan sonra efendim daha bu bab da bitti. Üçüncü baba geldik. okunup veya yazılıp suyu içilecekler. Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerinin yazılıp içilmesinin hükmü vesaire. Bunlar var. İleride de çok daha önemli bazı ameller var. Dikkat edilmesi gereken. Bunlardan da size inşallah önümüzdeki derste bir miktar daha kaldı. Onları da okuduktan sonra diğer derslere geçeriz. Rabbimiz Tebarek-i Teala maddi manevi cümle belalardan, marazlardan, illetlerden, musibetlerden, felaketlerden amin diyen sizleri ve bizleri muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Subhane rabbil alil alel vabil. Elhamdülillahi salatu vesselamu aleyhi ve sellem. Allahümme inna eselükel cenneh ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselükel rıdâk. Vel cenneh ve ne'udü bike min sehatike ve nar. Allahümme inna eselükel cennete ve mâ qarrabbe ileyâ min kavlin ev amel ve ne'udü bike minen nar ve mâ qarrabbe ileyâ min kavlin. Allahümme inna eselükel min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد صحبه وسلم صلوات شريفة okuyalım buyurun اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه أفند بوامس خاصة الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Geldik nereye şimdi? Velkümüs salat eli zikri. Namazı beni zikretmek için kıl. Kıldın namaz, Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm. Bir kere Allah'ı hatırlamadın. Ne fayda gelir bu namazdan? Namazın gayesi Allah'ı hatırlamak. Bir de bunun nesi var? İçindeki şartlar var, dışındaki şartlar var. Bunları yapmadan namaz olmaz. Bunlardan biri de kıyam, kıraat, rükû, sücud diyorsun. Kıyamdan sonra ikinci farz, kıraat. Kıraat okumak demek. Okuduğun tecvitsiz okursan günahkar oldun diyor. Mana bozulacak kadar yanlış okudursan namaz gitti diyor. Bu namaz senin dinin, imanın. Bu namaz senin kabirde ilk sorguya çekileceğin sualin. Bu namazı geçersen ilerisi hafif gelecek. Namazda takılırsan bütün amellerin didik didik edilecek. Namazdan kurtaramayan kabir azabından kurtaramaz. Namazdan cevabını veremeyen sırattan geçemez. Namazdan hesabını veremeyen cennete ilk girenlerle giremez. Binlerce sene gayyak uyusunu boylar. Namaz! Ya parçaladık kendimizi ya bu. Binlerce sohbet ettik ya. Hala 5 vakit namaz kılmıyor. Kılan cemaatle kılmıyor. Kılan kıraat yok. Bir hocaya gidip bir Fatiha-i Nâtana okumadı ya. Ya siz arabanıza değer verdiğiniz kadar, gözlüğünüzün camına değer verdiğiniz kadar, karınızın çantasına değer verdiğiniz kadar, kızınızın bilmem nesine, elbisesine değer verdiğiniz kadar, siz Allah'ınıza, dininize, şu namazınız, şimdi gitseniz, bu gece yatsanız kabirde, hop hop hoplatırlar Hurşit Efendi'nin tabiriyle, namaz yoksa ya. Evvelu ma yus'elu anussalâ. İlk sorulacak namaz. İstenzi'u minel beul fe inna ammete azâbil kabri minu. İdrardan sakının, idrardan sakının. Üstünüze sıçratmayın. İstibra yapmadan abdest almayın. Bir zerre iğne ucu kadar ıslak çıksa zekerinin tenasül uzvunun başından abdest gitti. Bu sefer abdestsiz kılıyorsun ya. Bir de imam olmuş abdestsiz kıldırıyor ya. Bütün kabir azabı idrar, idrar, idrar. Bütün hadisler. Bak kabir azabı hakkında bir kitap hazırladım. Epey de ilerlettim yani kitabı. Neler neler neler neler. Kabir azabından kurtulmanın bütün demeyeyim yani ayetleri, hadisleri de hepsini baş edeyim. Ayetleri az çok baş ediyorsun da hadisler çok yani. Ama ulaşabildiğim kadar hadisleri topladım. Kocaman kitap oldu yani. Kabir azabı. Ama geleceksin, göreceksin, bakacaksın ki mevzu geliyor namaza ve abdese. Ve taharet ve temizlik ve idrar sıçratma tehlikesi. İstibra yapmadan abdest alma. Bu ne olacak ya? 6 tane en az kitap olmuş sırf namaz hakkında. Yüzlerce sohbet var. E şimdi sen dünyaya bu kadar ehemmiyet veriyorsun, namazına önem. Kılıyorum. Ya ben kıldım olduysa Bektaşi gibi olur mu ya? Ben kıldım oldu. Abdestsiz diyor ben kılıyorum diyor. Oluyor diyor. E oluyor. E kim kabul ediyor? Kim kabul ediyor yani? E senin Bektaşi abdestsiz kıldım oldu diyor. Sen de vay deli misin nesin diyorsun. Ahmağa bak bilmem cahile bak diyorsun. Peki sen de lisan-ı halinle dilinle demesen de lisan-ı halinle şu gevşekliğin, şu tembelliğin, şu medreseye gitmemen, bir hocanın önüne diz çökmemen, bir akşam yasarası olsun, bir ders halakası aramaman, bir talim-i tecvidini, kıraatını düzeltecek imkan aramaman neyi gösteriyor? Lisan-ı halinle şunu gösteriyor. Ha Bektaşi, ben abdestsiz kıldım oldu dedi, ha da sen, ben kıraatı bozuk kıldım oldu. E senin kıraatın bozuk kıldı oldu, kim kabul etti? Nasıl ki abdestsiz kabul etti? Bir de abdeste deşersek, abdeste kıl kadar kuru yer kalırsa, tırnak, tırnak, tırnak, O kadınların nasıl bir tırnakları var? Abdestli, namazlı kadınlar feci tırnakları varmış. Ben duyuyorum. Duyuyorum kadınlardan, kızlarımdan duyuyorum. Ondan sonra onlara da tabii zılgıtı çekiyor, mıhtarı çekiyor. En ufak bir tırnak büyümeyecek. Su girmez. Kusülde cenabet kalırsın. Namazda abdestsiz olursun. Ya nereden tutsak beyle dökülüyor. Yani bizim işimizin gerçeği şu. Şimdi Allah'ı zikrettiği için kalbi katılaşanlar, namazı benim zikrim için kıl diyor. Ondan sonra sen namazı tadil erkensiz pat küt kılıyorsun. Kavmede düz oturmuyorsun. Celsede bir nefes almıyorsun. Rabbi gıfili diyecek kadar oturmuyorsun. Bir Sübhanallah diyecek miktar oturmuyorsun. Rükûda lastikli gibi iniyorsun çıkıyorsun. Bilmem ne bilmem. Sonra ne oluyor? Selam veriyorsun. Namaz yanında kötürüm gibi kalıyor. Eğer ki doğru kılsaydın nur oluyor. Göklerdeki kabul makamı, Allah mekandan münezzeh, kabul makamı göklerde. İlliyin göklerde, orada o makamda kabul olan amellerin arasına iltihak ediyor. Ve o namaz çıkarken göklere İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelu salihu yarfa'u. Kelime-i tayyibeler, zikirler, namazın içi kelime-i tayyibe dolu zaten. Hepsi Kur'an, zikir. Kelime-i tayyibeler, ibadetler, salih ameller kabul makamına yükseliyor. Ama onu salih amel yükseltiyor. Niçin? Amel salih olmazsa, salih ne demek? Kabule elverişli demek. Mesela Arabistan'da, Arafat'ta tankerlerin üzerinde yazıyor. Ma'un salihun lişşurbi. İçmeye salih su. Ne demek salih? İçmeye elverişli. Hani temizlik için değil, içebilirsiniz bu suyu diyor. Salih elverişli demek. Eğer amelin salihse ne demek? Kabule elverişliyse. Yani abdestin tamamsa, kustun tamamsa, kıraatın içindeki şartlar, dışındaki şartlar tamamsa amelin kabule elverişli. O zaman o amel yarfa'u, onu Allah yükseltiyor. Öbür ameli yükseltmiyor. Peki yükselmeyen amel ne oluyor? Reddedilmiş oluyor. E biz reddedilmek için mi kılıyoruz? Bu kadar abdest alıyoruz. Gece kalkıyoruz, uykumuzdan fedakarlık ediyoruz. Sabah namazına icabında cemaate çıkıyoruz. Abdestin düzgün değilse hepsi gitti boşa. Ya bir Müslüman işini titiz yapmaz mı ya? Dünya işine bu kadar kılı kık yarıyoruz. Ahiret işinde ne bu tembellik, gevşek? Cahilliğe niye razı oluyoruz ya? Cahilliğe ne razı oluyoruz ya? Teallem. Ya fetâ fel cehelu âru ve la yerdâ biâ illâ hibâru derdi Efendi Hazretleri ya. Ey genç ihtiyar, neysen ne ya? Öğren, öğren, öğren, utanma. Yaşlıyım diye gencin önüne talim okumaktan, bu çocuk falan diye. Çocuk hafız ama. Kalıp gibi Kur'an'ı okuyor. Çocuk hafız. Eğer ben yaşlıyım diye bir gencin önüne utandığı için ilimden geri kalırsa Allah onu cehenneme ilhak eder diyor. İlimde utanma olmaz. Cehalet ardır. Bilgisizlik ayıptır. Cehalet ardır. Sonu nardır. Anladın mı sen? Bizde de çok olur deme şimdi. Sizin bahçedeki nardan bahsetmiyoruz. Narı cehimden bahsediyor. Cahilliğe bile bile kimse razı olmaz. Ancak uzun kulaklı, pet sesli bir hayvan var. Ondan başkası cehalete razı olmaz diyor. Sen ehseni takvim üzere yaratılmış, eşrefi mahluk iken, cennete namzet iken, her an ölmeye efendim müsait iken, ecel gelmek üzere, hala bir kul huvallah'a doğru okuyamadan namaz kılsan ne olur ya? Yapma Müslüman. Bu zararı sana dünyanın gavuru toplasa yapamaz. En fazla seni şehit ederler. Şehit ederler, cennete gönderirler. Ama sen sana bir zarar yaparsın ki derdi Efendi Hazretleri, dünyanın gavuru yapamaz. Niye? Kendini cahil bıraktı. 24 saat verdi Allah. Her dünyada kabul edilmiş ki derdi, 8 saat mesai dünya işinde yeter. İşlerde bu kabul edilmiş. Dünyada da böyledir itaat-i türde. 8 saat. Kaldı 16 saat. Bunun 5'ini 6'sını uykuya, birkaç saatini çoluk çocuğun yemek içmek, 8'ini ibadete ayır, ilme ayır derdi. Nerede? 8'i. Ben şimdi diyorum ki farz namazlar zaten neyse sade farzlar, sünnetler bir saat tutsun. Hani abdestini kusur. 1,5 saat tutsun. Efendi Hazretleri'nin dediğine göre 6,5 saat orada geri kalanı ilim amel ikisi. Zaten tarikat dersi adam biraz dersi ilerlerse 3 saat, 3,5 saat. O tarikat dersliler için ayrı mesele. Sen normal bir Müslüman olarak, hadi diyelim ki ben öyle 5-6 saat uykuya doyamıyorum. Tabii namazları kaçırmamak şartıyla hani uyudun, tamam, namazları kaçırmamak şartıyla. Hatta cemaati de kaçırmamak. Sabah namaz cemaatini kaçırdıktan sonra o uyku mubah değil. Çünkü cemaat sünnet-i müekkede değil, daha ileri sünnen-i hüdadan. Hanbeli mezhebine göre cemaat farz, cemaatsız kılanın namazı hiç kabul değil. Hanbeli mezhebinde cemaat farz. Hanefi mezhebinde falan da cemaat sünneti müekkede. Ne cemaat sünneti? Sünneni hüda. Terkine müsaade olmayan sünnet bu. Terkine müsaade olmayan. Öyle bir şey olur mu? Sapıtırsınız diyor. Bir millet cemaatla namazı terk etse, İslam devleti orayla harp açıyor. Harp açıyor, harp. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiğinde veyahut da halifeler, tahsildar gönderdiğindeki mesele ne buyurdu? İncaakün fâsıkûn bine beyin, fâsık bir haber getirirse fetebeyyenû, araştırın. Çünkü getirdiler, ne dediler? Tahsildar korktu, zekatları alamadı, alamayınca korktu gitti, mübarek adam dedi ki ya Resulallah bunlar dinden dönmüş dedi. Ya şimdi dinden dönmüş işi kolay bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu sefer ayet geldi, o yanlış yaptı dedi, öyle birisi haber getirse araştırın. Bunun üzerine adam gönderdi. Adam gönderdi. Ne dedi onlara? İmsak vakti yaklaştı. Gece imsak vakti olduktan sonra kimseye görünmeden karanlıkta bekleyin. Bekleyin. Eğer ezan okurlarsa sabah ezanını, cemaat toplanıp camide veya neyse o zamanki durumlardaki mescitte cemaatla namaz kılarlarsa Müslümandırlar, baskın yapmayın. Bak, ne kurtarıyormuş baskından? Ezan ve cemaatle namaz. Eğer o sabah ezan okumasalardı, cemaatle namaz kılmalardı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp emri vermişti. Anladın mı şimdi? Ondan sonra onlar namazı kılınca bunlar da hemen cemaate katıldılar. Namaz bitince dediler, ya böyle böyle oldu. Ya yok dedi ya, biz ona öyle bir şey demedik, mübarek adam yanlış anladı bizi falan derken neyse işi düzelttiler. Bu ayet üzerine en tusibu kavmen bi cehaletin, bilmeden araştırmadan bir kavme bindirirsiniz, fetusbihu ala ma faaltum nadimin, sonra yaptığınıza pişman olarak sabaha çıkarsınız. Pişman olmamak istiyorsanız araştırın. Her habere inanmayın. Kıyas yapın. Bu ayet bundan nazlı. Ne kurtardı onları? Cemaat namaz kılmaları kurtar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okumadılarsa, sabah namazını kılmasalar da bekleyin, belki saat 10'da kılarlar demedi. Belki herkes evinde kılmıştır demedi. Cemaatla namaz kılmıyorlarsa bindirin dedi. Bundan büyük delil olur mu ya? Onun için bu camide cemaate gidenler hürmetine ne belalar da bu. Ama senden özel bela def olmuyor. Dünyada toptan bela def oluyor. Kabire girdiğin zaman, gel bakalım. Camide 5 kişi kılıyordu, seni de ona bağışladık demiyorlar. Herkesin hesabı kendine. Herkesi kendi ameliyle kendi çukuruna indirecekler. Onun için kıraatsız namaz olmaz. Abdestsiz namaz olmaz. Tadil erkansız namaz olmaz. Bunların her biri için kitaplar yazdık. Bunların Akışka yayınlarından istiyorsun, hemen adresine geliyor. Şimdi e-kitap çıktı. E-kitap çıktı. E-dergi çıktı. Basıyorsun, hemen cep telefondan sayfalarını açıyorsun. Arabada, şurada, burada, herkes lagalugada, sen oradan önüne bakıyorsun, kitabını okuyorsun. Bu kadar kolaylıklar çıktı. Sen hala bu işleri düzeltmiyorsan, o zaman senin İslam'a ehemmiyet vermediğin, malına, karına, kızına, eğlencene, yemene, içmene verdiğin değerin zerresi kadar Allah'ın dinine, namazına, abdestine önem vermediğin ve senin bu işi ciddiye almadığın, ondan sonra kabul ederse etsin, etmezse etmesin, nasıl olsa millet hiç namaza kılmıyor, abdest almıyor, her yol var, biz yine namaz kılıyoruz, tabii kabul edecek mantığıyla sen Allah'a yutturamazsın ve azaptan canını kurtaramazsın. Yani namazı zikir için kılmak lazım. Zikiri de Allah'ı hatırlamak için yapmak lazım. Sen bunları İşte zahiri, batını, şartlarını ihlal ederek bozduğu zaman o zikir seni ne yapmaz? Allah'a yaklaştırmaz. Yaklaştırmadığı gibi de ne yapmaz? Sevap da kazandırmaz. Sevap kazandırmakla da kalmaz. Günah kazandırır. İşte sana Kur'an, işte sana namaz, işte sana kıraat. Ama tecvizsiz okuduğun zaman günahkarsın diyor. Daha ne diyecek sana İmam-ı Cezeri? Namaz kılıyorsun. Namazda kıraat yapıyorsun. Ve namazı zikir için kılıyorsun. Günahkar olup çıkıyorsun. Ve namazı bitiriyorsun. Tadil erken kıldığın zaman namaz kötürüm oluyor. Arapçası mücrim. Mücrim kötürüm demek. Yani yerden kalkamıyor. Çünkü amel salihti. Kabule elverişli şartları ihraz etseydi gökteki illiyine çıkacak. Bu sefer çıkamayınca ne oldu? Kötürüm oldu. Çıksaydı ne olacaktı? Nur olup seni bekleyecekti şefaat etmek için. Sen mezardan kalkarken o da gelecekti Burak olarak. Bin benim sırtıma şimdi, dünyada çok sıkıntımı çektin. Şimdi de sen, ben senin sıkıntını çekeceğim. Bu sefer namaz göklere kaldırılırken ne diyor? Senin kıldığın, benim kıldığım namaz ha? Hafizakallahu kema hafiztani. Sen beni korudun, Allah da seni muhafaza etsin. Aldın namazın duasını. Niye? Mücrim olmadım, kötürüm kalmadım, yeryüzünde kalmadım. En azından kabul makamına nur olup çıktım. Yok eğer, mücrim olsaydı, bu demin dediğim şartlar bozulsaydı, namaz yerde kalsaydı, ne diyecekti namaz? Zayyâkellâhu kemâ zayyâteni. Hadi bakalım şimdi. Sen beni zayi ettin, perişan ettin. Diğer arkadaşlarımın çıktığı makamlara çıkamadın. Beni dünyada zulmani, kapkaranlık bıraktın. Allah da seni perişan etsin. İki yakan bir araya gelmesin. Biz bu namazı dua almak için mi kılıyoruz? Beddua almak için mi kılıyoruz? Zikir yaptığı için kalbi katılaşanların vay haline. Anladın mı şimdi ayetin manasını? Efendi Hazretleri burası ustura iki taraflı keser derdi. İki türlü mana verir.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okur. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de
8: vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
9: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
10: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
14: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
16: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
17: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
19: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gaybları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine İmanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatimesine çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
21: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
22: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Bir soru, bir cevap.
1: Tuvalette ne kadar istibra yapısa da çıkılıp birkaç adım sonra bir anda bir iki damla iç çamaşırı geliyor ve duruyor. Sonrasında abdest alınabilir mi yoksa iç çamaşırı değiştirilmeli mi? Her seferinde oluyor. Yani tuvaletten çıkıp odaya geçip koltuğa oturduğu anda bile bu damlalara çıkabiliyor. Aynı şekilde bazen gaz çıkartıldığında iç çamaşırı da hafif leke görünüyor. Varla yok arası. Yani sürekli iç çamaşırı değiştirmek mi gerekir? Namaza başlamak istiyorum. Bu sorunları çözmeden başlayamıyorum demiş. İstincağı da suyla temizlendikten sonra tuvalet kağıdıyla da kuruyorum. Hiçbir şey yok ama 3-4 gün sonra bakıyorum gaz çıkarttığımda fleke izi olmuş oluyor demiş. Bu konuda ne yapmam lazım?
3: Şimdi yine her şeyden önce kardeşimizin bir ifadesine dikkat çekmek isterim. Diyor ki namaza başlamak istiyorum. Bu sorunları çözmeden başlayamıyorum. Ki bu aslında şeytanın bu kardeşimize bir şekilde nüfuz ettiğinin göstergesidir. Hı-hı. Yani namazı kılmaması Allah'ın açık olan ayetine halel getirmesi. Hı-hı. Açık emrine muhalefet etmesi ki namaz kılmamak imandan sonra yani imansızlıktan sonra en büyük cerime, en büyük suçlardan bir tanesidir. Hı-hı. Yani bu konuda namaz kılmama konusunu rahat bir şekilde telaffuz edebiliyoruz. Ama efendim namazı kıldığım zaman acaba abdestim kaçmış mıdır, acaba abdestim olmuş mudur, istibrayı yerine getirmiş miyimdir şeklinde bir takım vehimler ile namazımın sahih olup olmaması ya da tefrigu zimme dediğimiz mesuliyetten kurtulmuş olup olmamamı sorguluyor. Evet. Halbuki namaz kılmamasından dolayı alacağı vebal müttefekun aleyh, herkes bunu kabul eder. Büyük bir cerime, büyük bir günah işlemiştir. Ama namaz kıldığı halde elinden olmayan, bilmeden kaynaklanan bu gibi durumlardan dolayı mesul olmayacağı, ahirette bundan dolayı ona azap edilmeyeceği de müsellemdir. Evet. Yani bu şuna benzer, hani bizim milletimiz için derler zina yapmaktan geri durmaz ama cünüp olarak dolaşmaktan asla böyle bir şey yapmaz. Evet. Cünüp olarak dolaşmayı çok büyük bir vebal olarak görürüm. Bu işte dediğimiz gibi şeytanın kişiye verdiği vesveseler ona karşı yürütmüş olduğu bir operasyondur. Evet. Bu kardeşimizin derhal yapması gereken hemen namazına başlasın. Hı-hı. Hiç tereddüt etmeden hemen namazına başlasın.

0: zimmetinde olmasın. Yani yapmış olduğu şey zimmetindeki borcunu düşürsün ya da düşürmesin. O ki bu emre imtisal etmiştir, bu ibadete sahiptir denir. Evet. Fukaha meseleyi böyle görmez. O der ki tefrigu zimmedir. Yapmış olduğu ibadetinden sonra onunla kaza mükellefiyeti yoksa sahih, kazayla mükellefiyeti varsa sahih değil. Bunun semeresi şurada ortaya çıkar. Mesela bir kimse abdestli olduğu zannıyla, o ki abdestini bozulmuş, ondan haberi yok, kendisini abdestli zannediyor ve namaz kılsa, kıldığı bu namaz sahih midir değil midir? Mütekellim der ki bu namaz sahiptir der. Çünkü teklif mala yutak yok. Bu kişi abdestli olduğunu zannediyor ve bu şekilde namaz kılıyor. Saniyen emrine imtisal ediyor. Evet. Sonradan abdestsiz olduğu anlaşıldığında evet zimmetinde bir kaza vardır. Ama kazada mükellef olması bu ibadetin sahih olmasına engel değildir. Hanefi fukası da bu konuda der ki bu ibadet sahih değildir. Yapmadığı için unutursa bu şekilde ahirete giderse mesuldür demiyor.
1: Evet.
0: Ama bu ibadet tefrigu zimme yani kazayla mükellefiyetini devam ettirmiştir. Evet. Şimdi bu kardeşimiz elinden geldiği kadar bu gayreti sarf etsin, ibadetini icra etsin. Elinden olmayan veya bir şekilde daha sonradan zuhur edip de meğersem benim abdestim yokmuş, o zaman zaten kazası gerekecektir. Ama en azından Allah'ın emrine imtisal etmiş olacak ve bundan dolayı ahirette bir muakazaya çarpılmayacaktır. O yüzden ne olursa olsun derhal hemen namaza başlasın, ciddi bir tövbe ederek ve kılmadığı namazları kazayı da azmetsin. En azından her gün için bir günlük kazayı kılma konusunda azimli olsun ve sonrasında istibraydı, şuydu, buydu, bunlara dikkat etsin ama vesvese haline getirmesin. Evet. Çünkü bu konu hakikaten vesveseye açık olan bir konu. Şeytanın kişiyi kandırması mümkün olan konulardan bir tanesidir. Çok fazla da bunu irdeleyerek hani belki hassasiyet sahibi insana güzel gibi geliyor ama şeytanın kişiye sağ taraftan yaklaşması oluyor. Normalde tuvalet ihtiyacını gördükten sonra, istibrasını yaptıktan sonra, temizliğini yaptıktan sonra eğer pamuk kullanma imkanı varsa ki bu en güzel olandır erkekler için bunu da yapar. Kullanamıyorsa da bu abdesti olmaz da diyemeyiz. Temizliğini düzgün bir şekilde yaptıktan sonra efendim şöyle olmuş olabilir, böyle olmuş olabilir. Bu konulardan dolayı kişinin mesuliyeti yoktur. Namazlarını kılmaya devam etsin. Evet.
1: Peçete kullanan kardeşlerimiz var mesela. Onlar kullanırken mesela bazen diyor ki unutuyorum diyor. Unuttuğu andaki o şey onun namazına engel olur mu olmaz mı?
0: Şöyle elbisede bulunan necaset ya da vücutta bulunan necasetin namaza engel olacağı miktar bir dirheme aşmasıdır. Bilerek bir dirhem miktarı necasetle beraber namaz kılması mekruhtur. Tahrimen mekruh ayrı bir konu. Ama namazın sıhhatine engel bir durum değildir. Evet. Zaten hani bu gibi şeylerde bu tarzda hani bir dirheme ulaşacak kadar, bir dirhem ne kadardır? Bu sıvı necasette alandır. Evet. Yani ne kadar bir alandır? Elimize işte bir avuç su alsak ve elimizi tam açtığımız zaman ne kadarlık bir alan ıslak olarak kalıyorsa o alan olarak bir dirhemlik mesafe sıvı necasette budur. Katı olan necasette ise ağırlıktır. İşte 3.5, 3.6 gram gibi bir şey vardır, rakamı vardır. Bu kadarlığa kadar af kapsamındadır. Bilerek tabii bu şekilde bir necasetle kılması mekruhtur, onu söyledik. Evet. Ama vücudunda böyle bir şeyin varlığı bundan daha aşağı ise de bunun namazının sıhhatine engel değildir.
1: Evet hocam. Bazen tabii ki gelen müşteri kardeşlerimiz oluyor, arkadaşlarımız oluyor işte. Bir cuma namazı vaktiydi. Dediler ki hadi hep beraber cumaya gidelim. Bir arkadaş dedi ki ya ben gelemem bugün dedi işte cumaya falan. Niye dedim işte hani sıkıntım var falan. Yok abi dedi. Dün akşam dedi işte alkol almıştım falan dedi. O yüzden dedi bugün dedi şey yapamam falan. Dedim yani dün akşam aldığın alkol dedim buna engel olmaz. Bizim Allah'tan ondan öncesinde yapmış olduğumuz programda bununla alakalı bir cevap vermiştin hocam. Orada açtım. Arkadaşa onu gösterdim. Orada şu ibareniz şey yaptı yani o birazcık daha hani rahatlattı. O anda diyor mesela bir yudum içki almış olsa onu sarhoş etmeyecek derecede aklı yerinde olsa diyor. Siz orada söylüyorsunuz. Yine diyor namazını kılacak diyorsunuz evet. Ya onu duyduktan sonra hani içi rahatladı. Akşamlar içtiğinin artık bir şeyini kalmadığını anladı. Elhamdülillah namaza gelmiş oldu. Yani bunlar dediğiniz gibi birazcık hem vesvese hem de bizim halkımızda böyle kulaktan kulağa dolaşmış olan
0: yani
1: şeyler.
0: Şeytanın insanı kandırdığı nokta. Sen o ki bu günaha battın bu ibadeti yapma. Evet. Gönül ister ki o günah yapmasın hiçbir şey yapmasın ama bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilmez. O ki sen bir günah yaptıysan diğer taraftan bir emre imtisal et ki o günahın bertaraf olabilmesi için tövbene bir vesile olsun. O yüzden yani ben şunu yapmıyorsam bunu yapmayayım.

0: yapmıyorsam şunu yapmayayım şeklinde olursa bu günah günahı doğurur. Günah günahı doğurur ki alkol almak haram olduğu gibi namaz kılmamak da haramdır.
1: Evet.
0: Yani sen o ki ben alkol aldıysam bir de adam öldüreyim demek gibidir. Yani adam öldürmek haramdır. Tamam. Alkol almak sana adam öldürmeyi nasıl ki meşru kılmıyorsa alkol almış olması veya bir günah işlemiş olması namaz kılmama konusunda da sana bir meşruiyet kazandırmamalıdır.
1: Evet. Bazen de şu oluyor mesela öğle vaktini kıldım diyor ikindiyi kılmadım. Ya bugün zaten ikindi de kılmadım akşam da kılmayayım. Bu da aynı şekilde
0: şeytanın
1: vesvesesi. Ona dikkat etmek lazım. Rabbim inşallah 5 vakit namazdan ayırmasın diyelim.
0: Amin.
2: Bir soru, bir cevap.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir." Bunun üzerine Ebu Musa, "Verecek bir şey bulamazsa ne yapsın ey Allah'ın Resulü?" dedi. Efendimiz, "Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur." buyurdu. Ebu Musa, "Yapamazsa?" dedi. Efendimiz, "Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin." buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa tekrar, "Bu da elinden gelmezse ey Allah'ın Resulü?" dedi. Efendimiz de, "İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin." buyurdu. Ebu Musa, "Bunu da yapamazsa?" deyince, Efendimiz, "Kötülük yapmaktan çekinsin, çünkü o da bir sadakadır." buyurdu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
5: Ecir
4: sunar.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 5. bölüm başlıyor.
7: اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin.
8: Amin.
7: İmanlarımızı emanet ettik, bize bağışlasın, muhafaza eylesin.
8: Amin.
7: Allah'ımız bu dünyada yaşadığımız sürece ehli sünnet ve cemaat itikadından ayrılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Son nefeslerimizde de iman-ı kamil husnü hatim eyle. Çene kapamak müyesser eylesin.
8: Amin.
7: Bütün bu içtimalar, bütün bu toplantılar, sohbetler, konuşmalar niçin yapılıyor? Hep imanı muhafaza etmek, iman temelini sağlamlaştırmak ve bu iman ile Allah-u Teala'ya kavuşmayı temin etmek, sağlamak ve yarın ahirette de müminler arasında haşrolmak. Bütün gaye bu. Bu sohbetler dinlendikçe, bu konular konuşuldukça Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zikri geçiyor, bahsi geçiyor, Mevla hatırlatılıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlanmış oluyor ve böylece Allah'ımızın huzurunda da bizler anılmamıza vesile oluyor. Çünkü kim Mevla'yı zikreder, Mevla da onu zikreder. Herkes ne işlerle meşgul? Neler seyretmekle, neler izlemekle, nelere kafa yormakla vakit geçirirken Allah-u Teala bize ne güzel ameller nasip ediyor, ne güzel meclisler nasip ediyor. Habibinin sözlerinden sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının rivayetlerinden derlenmiş efendim bu toplantılara bizleri muvaffak ediyor. Elhamdülillah diyelim. Çok hamd sena edelim, çok şükredelim, çok kıymet bilenlerden olalım inşallah. Böylece devam sebat edelim. Cemaattan ayrılmaktan sığınalım. İnsanları hor hakir görmeyelim. Tabii bunlar nasıl insanlar, ne biçim insanlar diye efendim büyük konuşmayalım. Ancak vakitlerini, saatlerini Allah'a isyanda geçiren, gafletle geçiren, zikirsiz geçirenlerin halinden Allah'a sığınalım. Onların haline düşmekten Allah'a sığınalım. Ama büyük konuşmak için söylemeyelim. Yani biz böyle olmayız. Biz akıllıyız, fikirliyiz, hakkı hidayeti bulmuşuz, buluruz gibi Kendimizden bilmeyelim, kendimize güvenmeyelim. Bu iş akılla, fikirle olacak iş değil. Bizden akıllılar bakıyorsun, en akılsızların işlerini yapıyor. Bu tevfiktir. Allah-u Teala'nın kulunun işini rızasına muvafık kılmasıdır. Bizim şu işimizi rızasına uygun kılması onun tevfikidir. Bu tevfiki haktan bilelim, Allah'ımızdan bilelim. Diğer insanlar için de hidayet dileyelim. Allah onlara da Celle Celaluhu ilim meclislerinde bulunmayı nasip eylesin. Sohbet meclisinde oturmayı müessir eylesin. Amin. Yoksa hakikaten ortalık gün geçtikçe boşalıyor, boş kalıyor. İlim meclisleri azalıyor. Zikir meclisleri efendim azaldıkça gaflet meclisleri çoğalıyor. Bütün millet efendim şarkıcılarla, türkücülerle, tiyatrocularla, sinemacılarla ömür geçiriyor. Hadi bir kısmı para için meslek diye bu işi yapıyor. Öbür kişiler de vakit geçirmek, teselli bulmak efendim gayeleriyle ızdıraplarını artacak, artıracak, sıkıntılarını artıracak işlere efendim, daldırıyorlar. Türkiye'nin neresine gitsen efendim hangi vilayetinde milleti efendim şarkıcı yapacağız sizi dediğim vakit binlerce insan sıraya giriyor. Ben olayım, ben olayım, ben olayım. Efendim oyuncu yapacağız dedim, millet sıraya giriyor. Efendim senin ne hünerin var sergile? Ne kadar hokkabazlık, şaklabanlık, rezillik, maskaralık varsa utanmadan, sıkılmadan kadını, erkeği meydana atlıyor. Tabi zor oyunu bozar efendi hazretlerimizin çok mühim bir sözüdür. Zor oyunu bozar meselesi. Bu tabi maddi durumun kötülüğü, ekonominin bozukluğu insanları sıkıyor. Bu yüzden de insanlar işte ne olursa olsun para gelsin diye ortalığa atlıyorlar. Bu arada ar gitmiş, namus gitmiş, şan gitmiş, şeref gitmiş. Hiç bunu düşünmüyorlar. Lanet olsun o mala ki namus ona alet ola. Hakikaten haya cilbabını, utanma örtüsünü ilka etmişler. Bir kenara atmışlar. Yani elka cilbabel haya deyse lev gıybet. Artık utanmayı bırakanın gıybeti de olmaz. Ardından kötü konuşmak da vebal günah olmaz. Tamamen ar damarları çatlamış vaziyette. Efendim. Hiç utanmak, sıkılmak bir şey kalmamış. Allah'tan korkmak kalmayınca, kuldan utanmak da kalmamış. Böyle bir ortamlar meydana gelmiş ve getirilmeye çalışılıyor ve artmaya çalışılıyor. Bütün milletin aklı, fikri, zihni bunlarla meşgul edilmeye çalışılıyor. Öte yandan ecel yanaşıyor. Ezra aleyhisselam efendim vakti gelenin başına konuyor. Hiç de müsaade etmeden hemen alıp götürüyor. İnsanlar neredeyiz, ne haldeyiz? Efendim nereye gideceğiz? Ne cevap vereceğiz? Ne sualle karşılaşacağız? Hiç. Millete ne olduysa bana da o olur. Böyle bir zihniyet var mı ya? Millete ne olduysa bana da olur. Bu kadar millet cehennemlikse ben de giderim. Bu cehenneme inanmamak. Bu kadar insan yanlışsa ben tek ben mi doğru olayım? Ne bir saçma sapan laf. Halbuki bu kadar insan aç geziyor ben de aç olayım diyen yok. Bu kadar hasta var ben de hasta olayım diyen yok. Maddi açıdan yani mahsus hissedilen duyularla tespit edilen olaylar açısından herkesin selamete çekmek istiyor ama manevi taraf elle tutulmayan, gözle görülmeyen ahiret alemi, kayba imana taalluk eden konularda ne olursa olsun, bu ne olursa olsun zaten ben buna inanmıyorumla eşittir. Ne olursa olsun denebilir. Onun için bizler bahtiyar insanlarız, saadetli insanlarız. Allah Teala Hazretleri sonuna kadar gitmeyi nasip eylesin. Tabi saadet ve şekavet ana karnında yazılmış, ezelde belirlenmişse de bizler hakkında bu kaza ve kaderler meçhul olduğundan şu anda içinde bulunduğumuz haller buna işaret ve delaletini taşır ama netice yine kesin karar veremeyiz. Neden? Çünkü bu halimizin de devam edip etmeyeceğine efendim kesin bir ilmimiz yok. Nice bu yolda olanlar şimdi meyhanelerdedir. Nice bu cemaatlere katılanlar şimdi ne hallerdedir? Namaz terk etmiştir, Kur'an terk etmiştir. Kimisi imanını da yitirmiştir. O çok azdır. Ekseriyet imanını korumakla beraber, tabii yaptığını kötülüğünü bilmekle beraber istikamet çizgisinden ayrılmışlardır. Allah Teala onları da yola getirsin. Onları da geri getirsin. Allah Teala Celle Celaluhu bizi de daim ve sabit ve müstakim eylesin. Müstakim olursak müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Allah dünya ahirette etmez inşallah. Utandırmaz, rezil rüsvay etmez. Evet, dost düşman seçileceği günde rahmet kurası bizim adımıza çıkar. Dostlar tarafına seçilir ayrılırız inşallah. Evet. Onun için hep tavsiyemiz bu yöndedir. Aman cemaata devam, sohbete devam. Sonunda kalmazsın avam demiş ya Efendi Hazretlerimiz, aynı böyle sıradan insan olmaktan çıkarız, rastgelelikten kurtuluruz, hususi insanlara dahil oluruz, seçkin kullara ilhak oluruz inşallah. Evet, seçilmişlerden oluruz inşallah. Tabii ki iman etmekle zaten seçilmişiz, namaz ehli olmakla ayrıca seçilmişiz, Kur'an ehli olmak ayrı bir ihtisas, zikir ehli olmak ayrı bir hususiyet. Tabii hususiyetlerin, faziletlerin sonu yok. Ama biz bu Rabbimizin rızasını kazandıracak faziletleri, meziyetleri cem etmeye gayret edelim. Artırmaya gayret edelim. Efendim, noksanlıklarımızdan, eksikliklerimizden Allah'ımıza istiğfar edelim, sığınalım. Şimdi bayram evveli yaptığımız sohbetlerde geçen konular birbirine irtibatlı. Zaten İslamiyet'in tümü birbirine irtibatlı. Dinimiz hepsi bir bütün halinde mutalaa edilmeli. Ancak kıyamet alametlerinden konuşurken daha evvelinden başlamış olduğumuz için konulara öyle gidiyoruz. Geçen bir hadis-i şerif rivayet ettik. Yine o hadis-i şerifin haberi tahakkuk ediyor bu anlatacağımız derste de. Bu hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde "La tequmus sa'atu hatta taktetile fi'atan azimetani tekunu beynehuma makteletun azimetun davahuma vahide" buyurmuşlardı. Sahih hadiste geçiyor. İki büyük cemaat savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Aralarında büyük bir kıtal vuku bulacak. Fakat davaları da bir olacak denmiş idi. Ali'l-Kari Hazretleri bu hadis-i şerifi, burada bahsi geçen savaşı Sıffin Savaşı'na hamletmiştir. Sıffin Muharebesi'nde Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye radıyallahu anhuma tarafları büyük bir savaşa girmişlerdir. Çok Müslüman ölmüştür. Velakin dava birdir şu bakımdan ki hakkı ispat ve batılı iptal davadır. Ancak efendim bir takım fitnecilerin, tahrikçilerin nedeniyle iş büyümüştür.

Şimdi buna delalet eden davanın bir olduğu zaten hadis-i şerifte zaten beyan edilmiş. Tabii ki dava bir olmakla beraber iki taraf da haklı olacak değil. Dedik bir taraf haklı, bir taraf haksızdır. Geçen anlattığımız Cemel vakasıdır. Bununla bu karıştırılmamalıdır. Cemel vakasında efendim, anlatıldığı tafsilatıyla hadiseler ne şekil başlamıştır. Bugün konuşulacak konu Sıffin vakasıdır. Bu da tabii diğer hadiseler gibi önceden kaza ve kaderde belirlenmiş, takdir edilmiş. Zamanı gelince gerçekleşmiştir. Ta Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh ki daha kapı kırılmadan, fitneler başlamadan evvelki dönemde Şam kadılarından bir kadı Hazreti Ömer Efendimiz'e gelerek ya emiral müminin rüyamda gördüm ki güneşle ay çarpışıyorlar, yani savaşıyorlar, güneşle ay savaşıyorlar, yıldızlar da ikiye bölünmüş. Hazreti Ömer Efendimiz sen hangi taraftaydın diye soruyor. O da güneşe karşı ayla beraberdim. Ayın tarafındaydım, güneşe karşı durmuştum diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh o kadıyı görevinden azlediyor. O gördüğü rüyanın yorumuyla. İntalik ve vallahi la te'amelü li amelen ebeda. Yürü git diyor, sen asla benim bir işimde görevli olamazsın. Seni vazifeden alıyor. Neden? Çünkü rüyada ne gördü? Ayla beraber olduğunu gördü. Kime karşı? Güneşe karşı. Mevlana buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hemen bu ayet-i kerimeyi okuyor. Estaizu billah.

0: Kur'an her şeyi tafsil etmiş. Rüyaları da tabir etmiş tabii. Kur'an, bütün ilimler Kur'an'dadır. Mevlana buyuruyor, geceyi gündüzü iki ayet yaptık. Gecenin ayetini silik yaptık. Gecenin ayeti nedir? Ay. Gündüzün ayetini parlak yaptık. Gündüzün ayeti nedir? Güneş. Sen ne tarafı tuttun? Silik tarafı tuttun. E sen nesin? Kadısın. Kadı nedir? İnsanların davaları arasında fasl edecek, karar verecek hakemdir. E silik tarafı tutmak kadılıkla bağdaşmaz. Hazreti Ömer Efendimiz buradan neler çıkarıyor? Ta bir şey olmamış. Bir vukuat yok. Sadece o kişi neyi anlatmış ona? Rüyasını anlatmış. Ama netice Hazreti Ömer Efendimiz'den sonra, Hazreti Osman Efendimiz'den sonra efendim kaç seneler geçtikten sonra radıyallahu anh bu rivayetin sahibidir. Diyor ki bu kişi Sıffin günü Hazreti Muaviye tarafında bulundu ve orada vefat etti. Yani güneş Hazreti Ali Efendimiz tarafı, ay Hazreti Muaviye Efendimiz tarafı. Tabii ki davaları bir olabilir ama haklı taraf Hazreti Ali Efendimiz'in tarafıdır. Bu kadı da haksız tarafta olacağını Hazreti Ömer Efendimiz ta o zaman tespit ediyor, o rüya ile tabir ediyor ve onu azlediyor. Kaç seneler evvel değil mi? Bunlar efendim hep sahih rivayetlerdir. Demek ki başa gelecek vardır. Böylece bir imtihan vuku bulmuştur. Bunun sebebi hakkında da kısaca konuşacağız. Hazreti Osman Efendimiz şehit edilince radıyallahu anh, evvelce konuştuk. Hazreti Ali Efendimiz'e biat edildi. Halife olarak kabul edildi. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muaviye'ye adam gönderdi. Çünkü o Hazreti Ömer döneminde Şam valisiydi. Hazreti Osman döneminde de Şam valisiydi. Hazreti Ali'nin de kendisini görevinde bırakacağını, valiliğe devam ettireceğini umuyordu. Umuyordu ama öyle olmadı. Hazreti Ali Efendimiz hilafeti alır almaz Şam'a elçi göndererek Müslümanların girdiği biata Muaviye de girsin ve görevinden ayrılsın. Artık biz ne atama yaparsak onu yaparız. Kendisi bir vazifeden ayrılsın, bir biat etsin. Değil mi? Bu şekilde elçi gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hasan ve İbni Abbas da müşavirlerinden idi Hazreti Ali Efendimiz'in. Zaten çok iyi sahibi. Onlar dediler ki sen biatı alıncaya kadar, yani onun sana biatını temin edinceye kadar görevinde bırak onu dediler. Görevinde bırak, o bir biat etsin. Biat ettikten sonra biat etmiş olduğu için senin sözünü dinlemek zorunda olur. Sen de onu azdedeceksen o zaman edersin. Sen şimdiden diyorsun ki ayrıl, biat et. Böyle yapma gibi bir istişare ettiler. Yani oğlu babasına, Hazreti Hasan Efendimiz, babası Hazreti Ali Efendimiz'e ve İbn Abbas böyle bir istişare ettiler. Sonra hükmünü verin dediler ama Hazreti Ali Efendimiz dedi, heyhat, lev alimtu ennel müdâhenete tesa'uni fî dînillâhi lefe'altu. Ve lâkinnallâhe lem yarda li ehlil Kur'an bil müdâheneti. Söze bak. Doğru söylüyorsunuz ama Allah'ın dininde gevşeklik yapmanın caiz olduğunu bilseydim sizin dediğinizi yapardım. Ama Allah Kur'an ehline Celle Celaluhu yağcılık ve gevşeklik yapma müsaadesi vermemiştir. Hazreti Ali Efendimiz ehli Kur'an. Ehli Kur'an ne demek? Kur'an ehli tabii hafızlar, alimler, sahabe arasında da kurra olan, hafız olan, alim olan, fıkıhla uğraşan insanlar hususi seçkin kimselerdir. Onlar vazifelere tayin edilirler. Demek ki herkes için olmasa da Kur'an ehli için müdahene asla caiz değildir. Yani yağcılık, müsamaha, efendim ve işte idare müdara meselesi. Normal insanların, rastgele insanların bu bazı işlerde böyle yapmaları iyi neticeler verebilir. Ama hafızların, alimlerin, efendim insanların, önderlerinin Allah'ın dini hakkında müdahale etmeleri, müsamahakar olmaları, kim ne yaparsa şeklinde bana ne demeleri asla caiz değil, Allah'ın rızasına muvafık değil. Onun için Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki ben ehli Kur'an'ım, bu yüzden ben gevşeklik yapamam, müsamahakar davranamam. Ona da bunu tebliğ etmek durumundayım. Ayrılsın vazifesinden, bana biat etsin. Biatı geciktirmiştir. Ondan sonra bakarız. Bu haber Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a ulaşınca yemin etti ki ben Ali'nin radıyallahu anh valiliğini yapmayacağım. Efendim yani ona biat edip de onun valisi olmayacağım. Şu anda ben onun valisiyim. Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan kalma valisiyim. Böyle devam edeceğim. Ona biat etmeyeceğim. Yani onun emrinde bir vali olmayacağım diye. Hazreti Ali Efendimiz'in önceki ayrıl vazifenden demesinden işte. Amr ibn-i As radıyallahu anh, bu da Mısır valisiydi. Hazreti Osman zamanından. Hazreti Ali Efendimiz onu da azletti. Vazifesinden. Valilikten. Böylece Amr ibn-i As ile Hazreti Muaviye efendim bir araya geldiler ve Hazreti Ali Efendimiz'e karşı birleştiler. Evvelce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki اِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَ بْنَ الْعَاصِ جَمِيعًا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا. Amr ibn-i As dehalardandı, çok zekiydi. Efendim Hazreti Muaviye de öyle çok zeki insan. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Amr ibn-i As'la Muaviye'yi bir arada otururken görürseniz aralarını ayırın. Evvelce demişti. Onun için hadisin ravisi Şeddad ibn-i Evs Hazretleri baksa ki Muaviye ile Amr ibn-i As birlikte oturuyorlar. Hemen aralarına girerdi böyle. Onları bir ayırırdı. O hadisle amel etmek için. Çok uyanık insanlar, çok zeki insanlar. Evet. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz'in faziletini konuşma lüzum yok. Onun fazileti aşikar. Herkesin bildiği faziletlerin menakıbın sahibidir. Ama Hazreti Muaviye Efendimiz de tabii ileriki derslerde konuşulacağı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesindendir. Ondan sonra evvelki halifelerin valisidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı dualarına mazhardır. Onun için biz şimdi burada dinlerken kendi kendimize yorumlar yapmayacağız. Ancak iki tarafın da sahabe olduğunu göz önüne alarak bir taraf haklı olsa da öbür tarafın da hatasının içtihat hatası olduğunu geçen sohbette çok üzerine durarak beyan ettik. Devamlı göz önünde bulunduracağız. Belki geçen sohbette olmayan bazı insanlar şu anda buradadırlar. Ve zaten geçen sohbette 15 gün olmuştur. 15 günde sizin aklınızda kim bilir ne kalmıştır, ne gitmiştir. Onun için tekrarında fayda görüyoruz. Hata ederlerse de Hazreti Muaviye gibi, Amr ibn As gibi zatlar içtihat makamına sahip olduklarından efendim içtihat hatalarında bir ecre nail olurlar. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariciler hakkında bu hadis-i şerif ileride gelecek ama bunu burada efendim beyan ediyorum. Temruku marikatun inde firkatin minel müslimin. Müslümanlardan bir cemaat tamamen ehl-i sünnet çizgisinden ayrılacak, huruc edecek. Tabi havariç denen fırka zaten hurucdan geliyor. Huruc çıkış demektir. Yani haktan çıkmış, batıla saplanmış, çok kötü durumda bir fırkadır bu hariciler. Bunlar anlatılacak önümüzdeki derslerde. Hazreti Ali Efendimiz bunları katletmiştir ve onları katletmenin ecri sevabı olduğu hep hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları çok hakkında çok hadis beyan etmiştir. El havaric kilabun nar, cehennem köpekleri olduklarını beyan etmiş. Harici fırkası. Bu harici fırkası hakkında buyurulan şu hadis-i şerif bize ışık tutuyor. Buyuruyor ki feyektülü evle taifeteyni bil hak. Şimdi haricilerle kim savaşacak olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ederken kullandığı ifadeye dikkat edin. Haricileri kim katledecek? Kim gebertecek? Kim kahredecek harici fırkasını diyor. İki fırka, iki cemaattan yani hariciler nereye ayrıldı? Hazreti Ali Efendimiz'in tarafındaydılar önceden. Hepsi de kurra. Hazreti Ali Efendimiz'in cemaatinden ayrılıp bu fırkaya efendim kurdular. Bu hariciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlarla çıkacak olanlar İki taifenin hakka en yakın olanıdır. Yani Hazreti Muaviye tarafıyla Hazreti Ali tarafı aslında iki taraf var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir de Hazreti Ali Efendimizin tarafından bir fırka çıktı, huruc etti. İşte neler ettiler, ne pislikler, onlar anlatılacak ileride de. Onlarla kimin savaşacağını beyansa dediğinde ne buyuruyor? Hakka en yakın olan taife onlarla savaşacak. Bu ne demektir? Demek ki Hazreti Efendimiz tarafı Hakk'a daha evladır ve daha yakındır. Ama bu yine demektir ki Hazreti Muaviye tarafı da hepten yabana atılacak, haksız sayılacak. Efendim haşa kafirliğe, fasıklığa, günahkarlığa nispet edilecek konumda değildir. Çünkü iki taifeden Hakk'a daha yakın olan haricilerle savaşacak. Demek ki bu hadis Buhari hadisi, Müslim hadisidir ve bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif açıkça beyan etmektedir ki Hazreti Muaviye tarafı İslam'dan çıkmamıştır. Hatta fasık da günahkar sayılacak bir iş yapmamışlardır. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi İhvanuna begav aleyna ma hum bikefara ve la feşek. Kardeşlerimiz bize karşı geldiler. Kafir de değiller, fasık da değiller. Yani günahkar bile değildirler. Çünkü müçtehit olduklarından içtihatlarında hata etmişlerdir. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz ve ashabının hakka daha layık oldukları bu hadisten açıkça anlaşılıyor. Çünkü haricilerle kimin savaşacağından belli oluyor. Haricilerle Hazreti Ali Efendimiz savaştığından iki taifenin hakka evla olanı olduğu beyan edilmiş oluyor. Hadisten yaktülüm Ali ibn Ebi Talip, diğer bir rivayette Ali ibn Ebi Talip onlarla savaşacaktır diye sarahaten isim de var Ebu Amr rivayetinde. Ama Burada esas anlatılmak istenen, size anlatmak istediğimiz nedir? Diğer sahabe-i kiram tarafı da Amr ibn As gibi, Hazreti Muaviye gibi sahabeler de ne değillerdir? Günahkar değillerdir. Günahkar değillerdir. Ancak efendim hatadadırlar, bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bu yanılgı da senin benim nefsani arzularıma dayalı yanılgılara benzemez. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuş bu zatlar ki Hazreti Muaviye vahiy katipliğinde bulunmuş, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katipliğinde bulunmuş, dualarına azhar olmuş Tirmizi hadisinde vesaire hadislerde Allahümme allimhül hisab ve kihil azab. Resulullah buyuruyor Hazreti Muaviye hakkında, ya Rabbi ona hesabı öğret. Matematik ilmini iyi biliyor. Hesabı öğret ve onu azaptan koru. Kainatın efendisi onu azaptan koru diye dua etmiş. Bu duanın reddolması mümkün müdür? Peygamber duasına mazhardır. Evet. Hazreti Ali ne kadar? Ya Hazreti Ali'ye anlatma lüzum yok diyorum. Hazreti Ali'yi sabaha kadar sayacak kadar menakip getiririm size. Onu anlatma lüzum yok. Onun fazileti çok. Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Şöyle Abdullah İbni Mübarek. Eyyuma eftal. Muaviye Ömer İbni Abdülaziz. Fekâlel gubârul lezî dehele enfeferasi Muaviye ma Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem hayrun min Ömer İbni Abdülaziz kezâ merrah. Abdullah İbni Mübarek tabiinin ulularındandır. Soruluyor. Ömer İbni Abdülaziz'i duymuşsunuz. Tabi Ömer İbni Abdülaziz sahabe değildir. Sahabe değildir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiştir. Ama adaletiyle, Hazreti Ömer Efendimiz hem toplumdur hem de adaletiyle 5. halife efendim makamına bir zat. Bu daha hayırlıdır yoksa Muaviye mi daha hayırlıdır? Tabi Hazreti Muaviye hakkında çok konu olduğundan özellikle onu soruyorlar, kıyas yapıyorlar. Abdullah İbni Mübarek ne buyuruyor? Muaviye radıyallahu anh Resulullah ile beraber yolculuklara çıkmıştır, seferlere çıkmıştır, yanında bulunmuştur, refakatinde bulunmuştur. Yani sohbet şerefine haizdir. Muaviye Resulullah'ın yanındayken sallallahu aleyhi ve sellem onun kendisi değil, atı değil, burnu değil, atının burnuna giren toz bile Ömer İbni Abdülaziz'den kaç kat değerlidir. Çünkü orayı da anlamayanlar, bu defa mana veremeyen bazıları da karşımıza çıkıyor. Bu ne demektir falan, ne demektir diye. Oradaki bütün nokta ma Rasulillah kaydını düşünmektir. Yani tabii ki efendim insan eşrefi mahluktur. Ömer İbni Abdülaziz gibi bir zat tabii ki tozla, efendim atla, burunla kıyas edilecek bir zat değildir. Haşa, orada Ömer İbni Abdülaziz'e bir tahkir yoktur. Burada kaydı iyi düşünmezsek yanlış anlarız. Resulullah'ın yanındayken diyor. İşte Hazreti Muaviye Resulullah'ın yanındayken, beraberindeyken, onunla bir yolculuktayken onun atının burnuna giren toz. Yani sahabelik makamına dikkat çekiliyor. Resulullah demek Resulullah'ın beraberinde, yani sahabe olmuş. Sahabe olduğu için sohbet şerefi bu kadar üstün. Yine anlatıyor İmam Rabbani Hazretleri, ne buyuruyor? Tabiinin en hayırlısı Veysel Karani dediğimiz, diyebildiğiniz Üveys el-Karani Hazretleridir radıyallahu anh. Tabiinin en hayırlısı. Tabiin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği halde göreni gören, sahabeyi gören tabakadır ki Veysel Karani Hazretleri onlardandır. Hiç şüphesiz Hazreti Ali Efendimiz'i görmüştür. Efendim Hazreti Ömer Efendimiz'i görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsetmiştir. Yemen illerinden kokusunu aldığını bildirmiştir. Onun faziletlerini, menkıbelerini anlatırdı sahabesine. Ona bir hırka hediye etmiştir. Onu ona ulaşanlar ulaştırmalarını tembih etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Yemen'den gelen Huccac arasında dellal bağırtılarak Yemen'den işte Üveys isminde bir zat var mı aranızda diye ilan edilerek bulundu. O mübarek zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve hırkası ulaştırıldığında Ömer Efendimiz ondan dua istemiştir. Resulullah buyurdu, ondan dua isteyin. Görüşürseniz ondan dua isteyin kendiniz için. Duası makbul bir zattır. Böyle bir zat, Üveys el-Karani, Hayrut Tabi'in,
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 5. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Türkistan'da doğdu hikmet güneşi, düştü gönüllere aşkın ateşi. Hacı Ahmet Yesevi der ki, Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım işte. Riyazeti sıkı çekip kanlar yutup, ikinci defterin sözlerini açtım işte.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su İnsanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
12: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 5. bölüm devam ediyor.
0: Bir de Hazreti Vahşi meselesi var, değil mi? Hazreti Vahşi ki Hazreti Hamza'yı ne yapmıştır? Öldürmüştür, şehit etmiştir, 70 parça etmiştir vesaire vesaire. Tabii ki cahiliyet devrinde. Sonra iman şerefiyle müşerref olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde de bir kere bulunmuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Kainatın efendisinin huzuruna geldiğinde ona sen miydin amcamı şehit eden? Üzülerek bendim demekten başka çaresi yoktur. Yalan diyecek hali yoktur. Gayim ve cege anni. Yüzünü bana mümkünse göstermesen iyi olur. Sen arkama dur buyurmuştur. Çünkü yani amcamı hatırlamayayım seni görüp de sana karşı içime bir şey gelip de senin için iyi olmaz diye arkasına oturtmuştur. Ama o Hazreti Vahşi ki sahabeden olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri ki itikatta müçtehit, bu işleri çok iyi fasleden bir zat. Ne buyuruyor? وَمَا حَصَلَ لِوَحْشِيِّنْ فِي اَوَّلِ صُحْبَةِ خَيْرِ الْبَشَرِ aleyhissalatü vesselam لَمْ يَحْصُلْ لِوَيْسْ الْكَرَنِ فِي نِهَايَةِ النِّهَايَ بِتِلْكَ الْخُسُوسِيَّ Vahşinin radıyallahu anh Resulullah'ın ilk sohbetinde elde ettiği makamı Veysel Karani ömrünün sonunda elde edememiştir. Neden? Çünkü Veysel Karani'nin en son zirve makama da gelse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği için, hatta biliyorsunuz Medine'ye kadar geldi görmek için ama işte anasının nasihatına uyarak camide bulursan gör yoksa bekleme diye evinden çıkmasını bekleyememiş, anasına çok itaatından geri dönmüş vesaire. Hep bildiğiniz kısa. O bir göremediğinden en son makama erdiğinde bile o hususiyetle dikkat et. Tabii ki Veysel Karan Hazretleri çok büyük makamlar ihraz etmiş ama bitilkel hususiyet. O Resulullah'a ne hususiyetine ait olan fazileti elde edememiş. Onun için şimdi bir Hazreti Vahşi bile radıyallahu anh efendim Veysel Karani'lerden, Hasan-ı Basri'lerden üstün oluyor bir sohbetle. Hazreti Muaviye gibi çok sohbetlerle

vermeyelim. Evet. Tabii ki insandırlar, sahabede olsalar hata etmeleri mümkündür ama hataları bizim hatalarımızla kıyas edilmez. Çünkü bizim hatalarımız nefsani isteklerden doğar. Biz nefsimize uyarak zulüm isteyebiliriz, haksızlık isteyebiliriz, adaletsizlik isteyebiliriz vesaire. Onlar o ölçüyü kurmuşlardır. Yalnız efendim hak buradadır diye gittikleri bir meselede bir hataya çarpılmış olabilirler. Ama ne niyetle çıkmışlardır o yola? Hakkı bulmak niyetiyle çıkmışlardır. Dava birdir. Resulullah şahittir. Ne buyuruyor? İki fırkanın da davası birdir. Ayrı değildir. Eğer ki biri nefsi için savaşsa, biri Allah için savaşsa dava bir olur mu? Resulullah dava birdir buyurur mu? Kainatın efendisi bunları olmadan evvel haber verdiğine göre Allah'tan vahiy ile haber veriyor. Burada Allah'ı mı tekzip edeceğiz? Resulünü mü tekzip edeceğiz? Haşa! Madem Allah ve Resulü doğrudur, onlar buyuruyorlar ki dava birdir. Yani hakkı ispattır. Ama bizim hatalarımız öyle değil. Biz yanlış olduğunu bile bile yanlışa ısrar eden, hata olduğunu bilerek yola çıkan insanlarız. Bizim hatalarımız, yani yanılmalarımızda nefsaniyet ön plandadır. Gurur, kibir ön plandadır. Reislik, makam, mevki sevdası ön plandadır bizde. Ama sahabede bunu söylediğimiz zaman zulüm olur, insafsızlık olur. Ve Resulullah da gerçek manada bir iman olmaz. Çünkü kainatın efendisi sohbetinde bulunanları eğitemediyse o zaman hangi mürşit eğitecektir? Bugün 1400 küsur sene sonra gelmiş olan bizler, içkiciler, kumarcılar, sarhoşlar, ayyaşlar bile bir Allah dostunun sohbetinde dönüş yapıyorlarsa, bir sohbetle hidayet bulanlar bugün dahi mevcutsa, ki sabittir, vardır efendim, Resulullah'ın sohbetine gidip o kadar sene durup da hala nefisten kurtulamamışlar dememiz onlara değil, sohbetin sahibine haksızlık olur. Yani Resulullah da haşa bir noksanlık tespiti olur. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en üstünüdür, sahabesi de bütün peygamberlerin ashabının en üstünüdür. Orada ihtilaf yok. Ama sahabe arasındaki içtihatlarda, görüşlerde, fikir ayrılıklarında tabii ki hata eden olabilir sahabe arasında. Ama bu bizim hatalarımızla kıyas edilemez. Senin benim yanlışım gibi yorumlanamaz. Bunu özellikle tekrar tekrar söylemek durumundayız. Efendim, ta ki haktan ayrılmayalım. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz Cemel Muharebesinden ayrılınca, geçen derste anlatılan hadise bitince Küfe'ye döndü. Cerir ibn Abdillah el-Beceli radıyallahu anh sahabedendir. Onu Hazreti Muaviye'ye elçi göndererek efendim insanların girdiyata dahil olmasına davet etti. Hazreti Muaviye bundan imtina etti. Yani biat girmediğince bu Müslümül Kavlani radıyallahu anh tabiindendir, çok büyüklerdendir. Tabiinin ulularından. Dedi ki, Hazreti Muaviye'nin yanındaydı. Sen halifelik hususunda Ali ile mi çekişiyorsun? Sen onun misli misin dedi, yani dengi misin dedi. Deyince la dedi Hazreti Muaviye, değilim dedi, ben onun değilim. Ve inni la alemennehu eftal, biliyorum ki o çok üstün. Yani onun eftaliyetini kabul ediyorum ben. Lakin bilmiyor musunuz ki Hazreti Osman haksız yere mazlum olarak şehit edildi? Evet. Ben de onun amcasının oğlu Hazreti Osman'ın. Dolayısıyla velayet hakkım var. Kanını kısas talep ediyorum. Hazreti Ali bunları bulup Hazreti Osman'ın kanına karışanları ne yapmalı? Bize teslim etmeli. Biz Hazreti Osman'ın akrabası olarak bunu talep etme hakkına sahibiz. Önce bu konuyu halledelim dedi. Gidin Ali'ye radıyallahu anh, deyin ki Osman'ı şehit edenleri bize teslim etsin. Efendim. Şimdi Şam ehli, Şam-ı Şerif

de bulunan sahabe ve efendim etba hepsi de bu fikre muvafakat ettiler. Ve Hazreti Muaviye'de Ebu Müslim'i Hazreti Osman'ın kanının kısasını talep üzere Hazreti Ali'ye gönderdi. Velisi ve amcaoğlu olarak vasfıyla gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki evvela diğer insanlar gibi biata girsin, ondan sonra bana biat ettikten sonra bana desin ki ben sana bir mahkeme intikal ettiriyorum, bu davayı hallet desin. Biat etmedi ki bana, benden ne dava talep ediyor dedi. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz haklıdır. Bunda şüphe yok. Hazreti Muaviye Şam'dan büyük teçhizatla yola çıktı. Hazreti Ali Efendimiz de Küfe'den efendim yola çıktı ve böylece Sıffin denen mahalde karşılaştılar. Ordular halinde karşılaştılar. Tabii ki yani diyebiliriz ki iş ellerinden, yine Cemel vakasında dediğimiz gibi iş ellerinden çıktı. Şöyle ki içeride her zaman olduğu gibi kimler vardı? Efendim zorbalar vardı. Sahabe arasında çoluk çocuk diyoruz ya, gençler yetişmiş, 18'ler 20'ler, o çağlarda ordunun ekseriyeti sahabe değil. Fakat bunlarda tabii Hazreti Osman'ı şehit ederken Medine'ye saldıranlar da var. Efendim milleti harbe teşvik edenler, efendim oradan oraya laf getiren, buradan buraya laf taşıyan derken iş elden çıktı, takdir vakı oldu. Şiddetli bir muharebe vuku buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere makteletün azimetün, Resulullah buyurdu ki büyük bir harp. Bu büyük harp neticesinde efendim iki taraftan ölü sayısı 70 bine ulaştı. İbn Hacer'in beyanı böyle. 70 çok büyük rakam. O zamanlarda çok büyük rakam efendim. Böyle bir hal zuhur etti. Şimdi Allah'ın takdiri tabii vuku buldu da Hazreti Ali Efendimiz Sıffin günü Müseyyeb İbni Tahiyye Hazretleri diyor elimden tuttu. Muaviye tarafından ölenlere geldi, yanlarında durdu. Yerhamukumullah, Allah size rahmet etsin diye karşı tarafa dua etti. Sonra kendi ashabından ölenlerin yanına geldi. Onlara da aynı rahmet okudu, dua etti. Dedim ki ya emiral müminin, önce savaşa girdin bunlarla, şimdi de rahmet okuyorsun. Dedi innallâhe ceale katlenâ iyyâhum keffâraten lizunûbihim. Bu savaşı Allah hatalarına kefaret yaptı. Bu ölenlerin bir hatası vardıysa o hata ne oldu? Bu ölmeleriyle silinmiş oldu. Men kâne yurîdu vecihallâhi minnâ minhum. Onlardan veya bizden kim Allah rızası için yola çıktıysa iki taraftan da rıza ilahi kastedenler kurtuldu. Hazreti Ali Efendimiz'in tespitine, güzelliğine bak. Allah rızası yola çıktı, kurtuldu. Ama kim fitne için çıktı, kim kargaşa için çıktı, kim birbirine düşürmek için çıktı ki arada bolca var onlar. Onları zaten Mevla iki taraftan da bak. Yani Hazreti Ali Efendimiz tarafında olduğu halde işte hariciler sonradan ne büyük fitne çıkaracaklar. Onlar Hazreti Ali Efendimiz'in ordusundaydı hem de binlerce. Sonunda Hazreti Ali Efendimiz kendi gebertti onları. Şimdi onlar kurtulabilir mi? Niyetleri bozuk. Dolayısıyla burada tespite dikkat. İki taraftan da Allah rızası için yola çıkanlar kurtulur. Mevla nereye bakıyor? Niyetlere bakıyor. Tabii ya burada Hazreti Ali Efendimiz'e Sıffin günü bu kadar insan öldü. Bunların neticesi ne oldu? Buyurdu katlana ve katlâhum fil cennet. Allah rızası için yola çıkanlar iki tarafında ölüsü cennettedir dedi. Hazreti Ali Efendimiz bunu söyledi. İki tarafında ölüsü Allah rızası için
niyet edenler hepsi cennettedir. Ve yasirul emru ileyye ve ila Muaviye. Netice hüküm bana kalacak. Ben zaten halifeliğimi sürdüreceğim. Benden sonra da işine Muaviye kalacak dedi. Radıyallahu anh onu da biliyordu çünkü Resulullah bildirmişti sallallahu aleyhi ve sellem neyin ne olacağını. Böylece de oldu. Şimdi harp neticesinde Muaviye radıyallahu anh'ın adamları aciz kaldılar. Hepten biçilecekler yani. Biçilecekler. Hazreti Ali Efendimiz'in tarafı galip gelince Amr İbni As dedi ki o zaman böyle her tarafta Kur'an yok. Mushaf dediğimiz birkaç tane böyle yazılı mushaf var. Efendim mushaf da sayfalardan ibaret. Sayfa sayfa yazılmış. Amr dedi ki Hazreti Ali'ye dedi mushafı gönderelim. Ve onu Allah'ın kitabına davet edelim. Çünkü o buna icabet eder. Mushafı görünce susar, durur, kabul eder. Tamam dediler. Hazreti Ali Efendimiz mushafla geldiklerini görünce onların, o taraf elçilerin dedi tamam tabii ki biz Allah'ın kitabına icabette daha layıkız sizden. Yani bunu kabul ediyoruz. Bu sefer işte sonradan havariç olacak. Harici fırkasını kuracak. Kurra hepsi daha bu sapıklar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz'e dediler ya ne bekliyorsun bunları Kur'an getiriyorlar diye ne duruyorsunuz bunları bitirdik işlerini zaten az bir şey kaldı efendim kılıçlarımızla yürüyelim Allah hükmünü versin bunları bitirelim deyince Sehl ibn-i Huneyf radıyallahu anh dedi bu görüşte bu görüşünüz doğru değildir Hazreti Ali Efendimiz'in bu duraklaması yerindedir mushafı görülerek bir duraklama olması yerindedir efendim siz şimdi hemen atılganlık yapmayın, ortalığı karıştırmayın derken tahkim meselesi gündeme gel. Hala tahkim var değil mi? Tahkim kurulları kuruluyor. Bu tahkim nedir? Efendim hakem tayin etmek meselesidir. Hazreti Ali Efendimiz İbn Abbas'ı hakem tayin edecekti. Fakat Küfe ehli onu istemedi. Ebu Musa radıyallahu anhümayı Hazreti Ali Efendimiz kendi yerine hakem gönderdi. Hazreti Muaviye'de Amr İbn As'ı hakem tayin etti. Böylece hakemler bir araya geldiler. Efendim. Şimdi ne olacak? Amr İbn As çok uyanık. Dedi ki onun reyi bende efendim öbürünün reyi sende. Önce bir ikimiz de ben Muaviye'yi valilikten azledeyim. Sen de Ali'yi halifelikten azlet. Şöyle bir ikisinin de vasfı kalksın oradan. Sonra Kur'an'a müracaatla seçim yapacağız. Efendim bir hal edelim. İşte bu Amr'ın dehası işte bu şekil kafasını çalıştırdı. Ebu Musa radıyallahu anh'a sen buyur diye bir zannetersin ki yani şey veriyor ona paye veriyor. Halbuki orada evvela Hazreti Ali Efendimiz'i Ebu Musa radıyallahu anh'a hal ettirdi. Yani o onu halifelikten aldım dedi. Şimdi o da bekliyor ki o da Muaviye'yi alacak valilikten. Amr kalktı dedi ki Ebu Musa Ali'yi azletti ben de Muaviye'yi nasp ettim. Tayin ettim deyince millet kargaşa. Ya böyle mi olur böyle mahkemlik olur sen. Azletmedi mi etti? Tamam. Anladık ama ikiniz de azledecektiniz. Önce o etti. Ben boşluğu doldurdum. Ya böyle şey olur mu? Ebu Musa başladı. Amr'a tabii biraz hakaret etti dedi. Çok ayıp ediyorsun böyle şey. İnneke kader de kader yaptın yani. Bize şey getirdin. Efendim derken burada bir sulh, bir şey vuku bulmadı ama işte oradan Hazreti Muaviye tarafı hepten bitmekten kurtuldu. Değil mi? Harp öyle devam etseydi hepten bitiyorlardı yani. O arada bir duraklama olunca hadi onlar döndü Şam'a. Bunlar döndü Kövbe'ye. Böylece kurtardı. Sonra Hazreti Ali Efendimiz bir daha muharebeyi kastetti. Çünkü neden? Biat almak istiyor şimdi. Biat alması hakkı var Hazreti Ali Efendimiz'in. O hakkı almayınca bir taraf ayrı olacak. Yani İslam ümmetinde birlik ve dirlik sağlanamayacak. Tek yönetim olmadığı için. Bu yüzden o işi düzeltmek istiyorken bu haricilerin belası çıktı ortaya. Bu sefer onlarla savaş etti Hazreti Ali Efendimiz.
Hicretin 39. Senesinde Şam kıtaline hazırlandıysa da Irak'ta görüş alanları efendim vuku bularak bu müyesser olmadı kendisine. Sonra 40. sene yine bu azmi gerçekleştirecekti. 40 bin kişi ölümüne biat ettiler Hazreti Ali Efendimiz'e, gideceklerdi üzerine. Fakat o arada Hazreti Ali Efendimiz haricilerden efendim İbn-i tarafından biliyorsunuz sabah namazında şehit edildi. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın takdiri böylece cereyan etti. Urve bin Rüeym radıyallahu anh diyor ki bir Arabi, bir Bedevi Efendimiz'e geldi. Bu Bedeviler gelirdiler çöllerden falan. Biraz da görgüleri, görüşleri farklı. Dedi ki Resulullah Efendimiz'e, benle bir güreşe tutuş bakalım dedi. Hazreti Muaviye de oradaydı radıyallahu anh. Kalktı dedi ki sen evvela benle bir güreş bakalım. Dediğince orada öne Efendimiz Aleyhisselam çok hayalı olduğu için biliyor musun? Böyle işlerde biraz cevap vermek yani direkt cevap vermek veyahut da onun seviyesine göre ona hitap etmek meselesi zordur. Onun için bazı sözler de vardır. Bazı kişiler efendim sert hareket ederler veyahut atılgan davranırlar. Böylece efendim büyüklerini korumuş kurtarmış olurlar. Bu makbul bir iştir. Efendim o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem len yuglebe Muaviyetü ebeda. Muaviye ebediyen mağlup olmasın dedi. Yani o güreş meselesinde Arabi kendi tarafından Resulullah'ın tarafından güreşeceği için yenmesi lazımdı. O duayla Arabi bedevi, güçlü bedeviydi, devirdi Hazreti Muaviye. Onu devirdi o duayla. Sıffin günü işte bu hadiseler oldu. Yine de işte bu deha sebebiyle buradan sıvıştılar, kurtuldular. Hazreti Ali Efendimiz dedi levzekertu hadel hadis ma kateltu Muaviye. Bu hadisi bilseydim Muaviye ile ben de ebedi savaşmazdım dedi. Yani hatırlasaydım bu hadisi dedi. Tabii Allah'ın takdiri olacağı zaman da unutturmalar vuku buluyor. Öyle mi? Kaç defa söylüyor, diyoruz ki şu duayı okuyan bugün ölmez diyor. Adam diyor ki o zaman ben ebedi ölmem diyor. Her gün okurum o duayı, anladık ama öleceğin gün okumayı unutursun. Meseleleri var. Şimdi de sen o hadisi Hazreti Ali bilmez mi ya? Ama o günde onu unutur. Geçen de Zübeyir'le radıyallahu anh meselesi oldu ya. Ya hatırlattın bana dedi bunu hadisi falan, çekildi hani hatta. Dolayısıyla Mevla kaderini icra edecek. İcra edecek. Şimdi bize düşen efendim sahabenin faziletini kabul ederek ancak en fazla konuşacağımız Hazreti Ali ve taraftarları haklıydı. İki ecir aldı. Hazreti Muaviye ve taraftarları hatadaydı. İçtihat hatası olduğundan bir ecir aldı. Geliyoruz nereye? Bu noktaya. Bunu bir defa sabitleyin. Bu devamlı ölçümüzdür. Evet, tekrar edilmesinde fayda var. Bir adam Ebu Zuhair Razi'ye geldi. Dedi ki ben bu Muaviye'yi hiç sevmiyorum. Radıyallahu anh. Bazıları da böyle ne severim ne severim. Şimdi ne severim ne severim diye bir laf çıkartmışlar. Yani la uhibbu ve la ekrahu diyor Arapçasında. Sevmem de sövmem de. Fakat tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki tembihleri buna uygun değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sahabemi femen ahabbehum fe bihubbi ahabbehum. Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men ebgadom fe bebugdu ebgadom. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Ondan sonra la tesubbu ashabi. Sahabemi efendim hakaretlerinize maruz bırakmayın. La tettehizu aradan ba'di. Arkamdan onları kötü konuşmalarınıza hedef tahtası yapmayın gibi çok tembihler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olacakları bilmeden bunları niye söylesin? Hep biliyorduk böyle şeyler çıkacak. Onun için tembih buyurdu. Biz bu tembihlere uymak durumundayız. Efendim ne söverim ne severim olur mu? Tabii ki severiz. Bütün sahabeyi severiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, sohbetine bulunmuş, sahabi şerefine makamın haiz olmuş. Hepsini severiz. Ama tabii ki efendim burada sevgide farklılık
Vardır tabii. En çok Ebu Bekir Sıddık'ı seviyoruz. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'i seviyoruz. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz'i seviyoruz. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'i seviyoruz. Yalnız Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasındaki sevgide çok zorunluluk yok. İsteyen Hazreti Ali Hazreti Osman'dan çok sevebilir. İsteyen Hazreti Osman Hazreti Ali'den çok sevebilir. Ama neticede hepsini sevmek şarttır. Yalnız Ebu Bekir'le Ömer'i üstün bilmek şarttır. Üstün bilmek şarttır. Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasında efendim biz Hazreti Osman'ı üstün görüyoruz. İtikadımız böyledir ama birisi derse Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstündür. Bunda da bu sene Ehl-i Sünnet'ten çıktın demiyoruz. Ehl-i Sünnet'ten çıktın demiyoruz. Ama diğer sahabeler hakkında hepsini adaletli kabul ediyoruz. İsabetli kabul ediyoruz. Yani bütün görüşlerinde, bütün fikirlerinde değil. Bir defa Allah ve Resulünden yaptıkları rivayetlerde hepsi doğrudurlar. Birisi derse ki ben Resulullah'tan böyle işittim sahabeden birisi, yalan söylemesi düşünülemez. Yani bu gibi zulüm, yalancılık, haksızlık bu gibi şeyler efendim asla hepsinden uzaktır. Hepsinden. Hazreti Muaviye Efendimizin Buhari'de kaç tane rivayeti hadisi vardır? Hazreti Muaviye Efendimizin Buhari'de, ki İmam-ı Buhari biliyorsunuz ne kadar seçilir, ne kadar dikkatlidir, değil mi? Bir hadisi alırken mutlaka her hadisi yazarken gusül abdestiyle bir hadisi kitabına yazmış. Binlerce hadisin her birinde gusül abdesti almış, her birinde istihare yapmış, her birinin kaynaklarını incelemiş. Hatta hani bir alime gitmişti o zaman İmam-ı Buhari Hazretleri, atı kandırıyor beni de kandırır diye, biliyorsunuz değil mi? Ata yem yok elinde de böyle yem varmış gibi yapanın bile rivayetini almamış. İmam Buhari ki bu işin başı seçkinlik, seçicilikte. Hazreti Muaviye Efendimizin dünya kadar rivayeti var Buhari Şerif'te. Yani sözünün doğruluğu, rivayetinin güvenilirliği açısından hepsi eşittir. Şimdi şöyle, Hazreti Kur'an cem olurken, toplanırken, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ilk camidir. Hazreti Osman toplamıştır biliyoruz ama aslında Hazreti Osman'ın yaptığı mushafa yazdırılıp mushaf nuskalarını çoğaltmaktır. Küfe'ye, Irak'a, Mısır'a efendim nuska olarak 4 tane nuska yapıp da dağıtması Hazreti Osman Efendimiz'e nasip olmuştur. Esas Kur'an'ı toplayan kimdir? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Çünkü Efendimiz'in hemen peşinden yapılması gereken bir şey. Hazreti Osman'a kadar o iş bekletilmez çünkü o arada nice sahabe ölür. Hemen Resulullah vefat eder etmez bu işe başlamıştır. Ve Hazreti Sıddık kimin yanında ne ayet varsa getirsin. Tabi hafızlar var ama yazıya tezüvenler, deve kemiklerine, efendim ceylan derilerine ve bütün yazanlar yazılarını hangi ayetleri yazdılarsa getirmişlerdir. Efendim bazı öyle olmuştur ki bir ayet, iki ayet hiçbir sahabede yazılı tespitli gelmemiş, sadece bir sahabeden gelmiştir. O da tabi hepsi cem edilmiştir. Dolayısıyla şimdi sen Hazreti Ali'nin tarafında olmayıp karşı tarafta olan Cemel vakasında dedik ya, Ayşe anamızla beraber olan sahabeler, bu Sıffin vakasında Hazreti Muaviye ile beraber olan sahabelerin rivayetlerine güvenilmez, sözlerine güvenilmez, sadık değillerdir, doğru dürüst değillerdir, haşa diyecek olursan Kur'an'ın da güvenilirliği kalkar. Çünkü Hazreti Sıddık Kur'an'ı cem ederken bütün sahabeye müracaat edilmiş. Yani özellikle Medine-i Münevvede Resulullah'tan dinleyenler hepsi ayetleri getirmişler. Dolayısıyla burada o zaman en büyük tehlikelerden biri Şia fırkasının hakkında konuşurken bazılarınız tabii üzülebiliyor, bozulabiliyor, gocunabiliyor. Ama burada şunu da beyan ediyoruz ki Şia dediğimiz zaman da Şia efendim 24 fırkadır. Yani Şia fırkası, Şia mezhebi diyoruz ya, Şia mezhebi tek mezhep değildir. Kendi içinde kaça bölünmüştür? 24'e bölünmüştür. Bunlardan hulat vardır. Hazreti Ali'ye Allah diyen vardır. Peygamber diyen vardır. Tapan vardır. Yani şimdi bunları birbirinden ayırmak lazımdır. Diyelim ki şimdi şu anda diyoruz Caferi adı çok geçiyor. Tabi Caferiler Ehl-i Sünnet'e en yakın olanlardandır. Ama yine de Şia fırkasındadırlar. Şia fırkasındadırlar. Demek ki Ehl-i Sünnet'ten ayrıldıkları noktalar var ki Şia'dırlar. Ama burada mesela bir şey söylediğimiz zaman hemen onu Şia'nın hepsi böyledir'e yorumlamak da doğru
Olmaz çünkü 24 fırkadan hangisi ne diyor? Bunlar tespitlidir. Ayrı ayrıdır yani. Dolayısıyla biz diyoruz mesela Şia'nın bazı fırkaların iddialarıdır. Bu çok büyük tehlikedir. Hatta çok büyük tehlike değil, kafir olmuşlardır. Bazı fırkaları. Neden kafir olmuşlardır? Kur'an eksiktir diyorlar. Kur'an eksiktir demelerinin de sebebi nedir? Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında nice ayetler varmış. Hazreti Osman bunları koymamış. Bunu deyince Zülfikar'a dokunuyor. Zaten Zülfikar Hazreti Ali'nin kılıcıdır yani. O onları kendi kılıcıyla haricilere yaptığı gibi yapar yani. Nasıl ki dedi ki Ebu Bekir'le Ömer bu ümmetin en eftalidir. Kim beni onlardan üstün tutarsa 80 sopa iftira cezası atarım. Ha, Hazreti Ali Efendimiz böyle de yapar diye. Sen kalkıp da bana sen Ebu Bekir'den üstündün dersen diyor, sana 80 sopayı ben atarım diyor ha. Doğru konuş. Şimdi burada da efendim sen dersen Ehl-i Beyt hakkındaki ayetler Kur'an'da yok haşa. Kur'an'da olmaz mı estaizu billah? İnnemâ yuridullâhu liyudhiba ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tatahira. Allah Ehl-i Beyt'ten pisliği, kiri gidermek istiyor. Ehl-i Beyt'i tertemiz kılmak istiyor. Ve bunu da yapmıştır. Allah ister de yapamaz mı? Allah istediğini yapar. Mani yoktur. Ehl-i Beyt mutahherdir. Tertemizdir elhamdülillah. Ehl-i Beyt'in fazileti tartışılmaz. Onlara sevgi yapmaz. Hepimiz salli barik okuyoruz. Salli barik okumayanın namazı efendim o sıhhati namazının sıhhati tartışılıyor. Ehl-i Beyt'e salavat okumayan. Ali Muhammed diyoruz. Ehl-i Beyt'e salavat okuyoruz. Bunda bir ayrılık yok. Ancak sen işte Kur'an'da Ehl-i Beyt anlatılıyor. Fazileti anlatılıyor. Kullâ selukum aleyh ecran. İllel meveddete fil kurba. Habibim söyle ki ben sizden peygamberlik ücreti istemiyorum. Dine davet ve tebliğde de parayı aramıyorum. Ancak Ehl-i Beyt'i sevmenizi risaletimin tebliğine ücret olarak talep ediyorum. Yani bir insan Ehl-i Beyt, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan Hüseyin ve oradan gelen imamlar, bu şehitler, şerifler bunları sevmezse Allah Resulü'nün getirdiği dinin ücretini karşılığını vermemiş olur. Allah muhafaza. Bu sevgisizlik imansızlığa götürür adamı. Bunu biz başta konuşuyoruz. Velakin sen dersen ki Ehl-i Beyt hakkındaki ayetleri silmişler Kur'an'dan, bu insanı ne yapar? Kur'an eksiktir hükmü kafir eder. Allah kitabını korumamış mı? O zaman ne oldu? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz Kur'an'ı indirdik, onu biz koruyacağız. Ayeti ne olacak? Allah koruyacağız buyurduğu kitabını koruyamamış mı oluyor sana göre? Sen mi doğrusun, Allah mı doğru? Şimdi o zaman tabii ki senin sahtekar olduğun Kur'an'la meydana çıkıyor. Kur'an'la meydana çıkıyor. Bu yüzden efendim herkes üstüne alınmasına gerek yok ama bu fikirde olanlar da üstüne alsınlar diye zaten söylüyoruz biz de. Bu fikirde olanlar üstüne alsın diye konuşuyoruz. Efendim. Dolayısıyla biz demin de dediğimiz gibi sahabenin hepsini doğru, dürüst ve adaletli kabul ediyoruz. Ama sevgi bakımından sevmemiz de şart ama sevgide farklılık söz konusu olabilir. Hemen aslanlar savaşırken tilkiye ne düşmüş? He? Kaçmaktan başka. Sen ne girişiyorsun, burnunu sokuyorsun? Sen onların sesini duydun mu, ödün kopması lazım. Onların isimlerinin yanına girmen, konuşmaman lazım ki. Efendim, onun için şunu severim, bunu sevmem, yorumlar falan senin haddine mi? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onun için cümlemizi bu konularda Ehl-i Sünnet itikadında ölçüyü muhafaza edenlerden eylesin. Bunları konuşalım, bunları bilelim ve böylece birimiz bizi saptırmasına, meylettirmesine izin vermeyelim. Öbür türlü Allah muhafaza efendim derken sahabenin hakkında konuşmaya başlarız. Allah muhafaza, sahabenin hakkında konuşmak bizi Resulullah'a kadar götürür, Kur'an'a kadar götürür.
Ör, ondan sonra çıkmaya kadar götürür ve sürükler. Yani çorap söküğü gibi ardı arkası gelmez. Neticede şu iman sermayemiz, ehl-i sünnet itikadımız bozulur, zarar görür, zedelenir. Hepten imandan çıkma tehlikesi de var. Hepten imandan çıkma tehlikesi de var. Çünkü Resulullah ne buyuruyor? Ayetül iman hubbul ansar ve ayetün nifak buğdul ansar. İman alameti ensarı sevmektir. Münafıklık alameti ensara buğz etmektir. Ensar nedir? Medine-i Münevvere halkında Resulullah Efendimiz'in muhacirleri bağrına basanlardır. E bu iki tarafta da ensar yok mudur? İki tarafta da ensardan grup yok mudur? E vardır. İşte Ebu Ayyub el Ensari radıyallahu anh, bu öyle bir zattır ki bu Ebu Ayyub el Ensari, yani tarihte çok büyük yeri olan bir zattır bu zat. Ve bu muharebelerin hepsinde bulunmuştur ha. Hepsinde bulunmuştur. Fakat şu İstanbul'a gelirken kimlerle gelmiştir? Hazreti Muaviye'nin kendisi değil, Hazreti Muaviye'nin oğlunun ordusuyla gelmiştir. Çünkü o zaman İstanbul fethine Hazreti Muaviye'nin kendisi değil, onlar birkaç kere muvaffak olamamışlarsa da oğlunun ordusuyla gelmiştir. Bu yüzden Şia Ebu Ayyub el Ensari'yi sevmez. Evet, Şia Ebu Ayyub el Ensari'yi sevmez. Şimdi niye sevmez? Efendim, Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'le gelmiş. Şimdi Yezid sahabe midir? Değildir. Bozuk mudur? Bombozuktur. Ve ma fa'alev Yezid le mefa'al küffaru efrenç. İmam-ı Rabbani diyor ki firek gavuru yapmaz Yezid'in yaptığını. Yezid'i biz hiç sevmeyiz. Sevmek de zorunluluğumuz yok. Niye sevelim Yezid'i? Ama o zamanda ona biat edilmiş. Hazreti Muaviye'den sonra yapılan biatta Ebu Ayyub el Ensari de o orduda, onun derdi İstanbul'u fethetmek, burada gömülmek, Resulullah'ın duasına mazhar olmak. Şimdi eğer Şia adaletli ve insaflı davransalar Ebu Ayyub el Ensari'yi çok severler. Neden? Çünkü Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki olaylarda Ebu Ayyub el Ensari kimi tuttu? Hazreti Ali'yi tuttu. Niye orayı görmüyorsun? İşte adalet budur. Şimdi haricilerle efendim Hazreti Ali Efendimiz'in beraberinde yine bulundu. Sonra birisi geldi ona, dedi ki Resulullah'ın yanında kılıcınla müşriklerle harp ettin. Şimdi de geldi Müslümanlarla mı harp ediyorsun hariciler için? Haricilere Müslüman diye. Dedi ki Resulullah bize üç kısımla harp etmemizi emretti. Ebu Ayyub el Ensari dedi. Ennâkisîn vel kâsıtîn vel mârikîn. Şimdi biatı bozanlar, zulme düşenler, haksızlık yapanlar, bir de yoldan dinden çıkanlar. Bu üç fırkaya harp edeceğiz. Ben dedi efendim, bu üçünden ikisiyle harp ettim. Biatı bozanlar, geçen derste anlattık Cemel vakasında. Önce biat ettiler Hazreti Efendimiz'e Medine'de, değil mi? Zübeyir radıyallahu anh. Öyle mi? Ondan sonra öbürü kimdi? He? Talha radıyallahu anh. Efendim, Cemel vakasında biatı bozanlar harbi emretti Resulullah bize. Ben onlarla harp ettim mi dedi Hazreti Ali Efendimiz tarafından. Ettim. Ondan sonra kasıtlarla da harp etmemizi bize emretti. O da dedi şimdi gidiyoruz Muaviye ve adamlarına karşı savaşacak. Hazreti Ali Efendimiz tarafındaydı. Bir de dedi hepten dinden çıkanlarla harbi emretti. Henüz daha gitmedik. Ne zaman çıkacaklar bakalım dedi. Onlar sonra zaten Hazreti Ali'den ayrılan grup hariciler oldu. Hazreti Ali Efendimiz onlarla savaşırken Ebu Ayyub el Ensari nerede cihat var gider mübarek. Nerede cihat var gitmişti ama hep de ne tarafı tutmuştur? Hakkı tutmuştur. Yani Hazreti Ali Efendimiz'de olan davalarda kimi tutmuştur? Hazreti Ali Efendimiz'i tutmuştur. Hazreti Muaviye'ye karşı Hazreti Ali Efendimiz'i tutmuştur. Ama ne zaman Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu, Hazreti Muaviye halife oldu,
Onun da cihatlarına katıldı. O anda zaten halife teke indi. Hazreti Muaviye ile teke indi. O ihtilaf kalktı. Ondan sonra oğlu geldi. Oğluna efendim zorunlu biat alındı. Yani ismi seçimlen bir sahabe onu seçmediler. Fakat o ona bırakarak tepeden inme. Zaten halifelik kalkınca Resulullah ne buyurdu? Benden sonra halifelik 30 sene ondan sonra krallığa döner. İşte krallığa dönüp babadan oğul meselesi krallıktır. Halifelik değildir. Babadan kalmaya döndü. Efendim Yezid'e kaldı. Ama o zamanki tek hükümet o. İslam adına. O durumda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İyi kötü başınıza kim emir olursa onun arkasında kılın. Sallu halve kulli berrin ve facir. Cahidu ma kulli berrin ve facir. İyi veya kötü. Hangi emir başındaysa onunla cihat edin. Yeter ki tabii ki İslam dahilinde olmak üzere. Ama sonra Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Dinden mi çıktı? Melun oldu. Bir olaylar sonraki hadiselerde bir neler tecelli etti. İleride de konuşulacak Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilişi de gelecek konularımızda. Ama Ebu Ayyub el Ensari'nin geldiğinde Abdullah İbni Ömer de vardı. Abdullah İbni Abbas da vardı. Abdullah İbni Zübeyir de vardı. Bütün millet geldi o İstanbul'un fethi müyesser olması için. Yani Ebu Ayyub el Ensari şimdi burada yanlış mı yaptı cihazı buraya? Bizans'a karşı. He? Değil. Ama işte adaletli olmayınca insanlar hemen efendim niye ondan gitti? Başkası mı vardı ki? Bir seçim yapsaydı. Nasıl Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasında ihtilaf çıktı? Ebu Ayyub el Ensari hakkı buldu. Seçimini yapabildi ama orada tek komuta altında gelirken İslam ordusu tabii ki o 80-90 yaşında yine bu yolda geldi. Onun için ne dedik? İman alameti ensarı sevmek. Efendim münafıklık alameti ensara kızmak. Ensarın Medine halkının muhacirlere yardım edenlerin en büyüğü Ebu Ayyub el Ensari. Herkesin evinde misafir var. Onun evinde Resulullah misafir oldu. O bizzat Resulullah'ın ensarı oldu. Böyle bir zat. Şimdi sen efendim tarihten bir şey kitap açıp bir yaprak sayfa açıp da hemen efendim şu şöyle bu böyle diye ahkam kesme. Ne hakkın var olayların gelişimini bilmiyorsun. Dolayısıyla sünnet ölçüsü istikamettir. Haktan ayrılmamaktır. Efendim nefsaniyete kapılmamaktır. Bu yüzden inşallah önümüzde haricilerin Nehravan vakası haftaya nasip olursa anlatacağım. İnşallah haricilerin çıkışı, Hazreti Ali'nin kendi adamları içinden ona karşı çıkanlar, hepten dinden yoldan çıkan bir grup. Onlarla muharebe etti Hazreti Ali Efendimiz. Onu anlatacağız inşallah. Böylece tabii kıyamet kopmasından evvel haber verilen bütün hadiseler nasıl tek tek vuku buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle hadisler beyan ediyor ki haricilerin çıkacağını da bildiriyor. Başlarındaki adamın kolunun pazısının bilmem benine kadar tarif ediyor. Benine. Bakıyorlar hakikaten o adam. Bu kadar hadisler sahihtir ve sarihtir ve açıktır. Hepsi mucizedir, hepsi sahihtir. Hadisler hep Allah'tan alınmadır ki aynı Kur'an'ın haberi gibi hadislerin haberi de çıkmıştır. Nasıl geride çıkmıştır? Bundan sonra beklediklerimiz de aynen çıkacaktır. Ve harici fırkası bitmemiştir. Hazreti Ali onları katletmiştir. Sonra Batıniye'ye çıkmıştır. Fatımiye'ye çıkmıştır. İsmailiye çıkmıştır. Çıkıyor da çıkıyor. Şimdi de hala çıkıyor. Adına Selefiye diyor çıkıyor. Şucu diyor çıkıyor. Bucu diyor çıkıyor. Adamların karnını deşiyorlar. Adamları betona gömüyorlar. İşte bunlar hep o haricilerin aynı tatbikatlarıdır. Adamı betona gömer. Ondan sonra aman namazı kaçıyor der. Namazı kaçırmaz. Resulullah ne buyuruyor? Kur'an'ı okur boğazından aşağı geçmez ama siz onun namazını görünce ben namaz mı kılıyorum adamın namazına bak diye kendi namazınızı beğenmezsiniz. Sahabeye diyor. Adamlar öyle namaz kılıyor öyle Kur'an okuyor. Neler yaptılar Hazreti Ali'ye karşı hariciler. Şimdi de o uzantılar devam ediyor ve Resulullah buyuruyor ki neticede Deccal da onların arasında çıkacak. Dolayısıyla Deccal'a kadar uzanan serüvende haftaya anlatacağımız haricilerin serüveni devam ediyor yani. Bundaki evvelkiler bitti ama hariciler bitmedi. Şu anda bile ne olaylar oluyor? Vatanımızda, memleketimizde ve diğer İslam aleminde değil mi? Adam efendim
Allah için diyor, din için diyor, neler yapıyor efendim, Müslüman Müslümana yapıyor. Ondan sonra böylece Deccal'a kadar devam edecek bu tip insanlar. Bunların da tahlili yapmamız lazım haftaya ki sakınalım bunlardan. Çünkü bunlar mevcut hala. Ve Deccal'a kadar devam edecek bunlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için ne diyoruz? Aman ehli sünnet vel cemaat, ne ifrat ne tefrit, ne ileri ne geri, Allah istikametten ayırmasın demeli. Ya Rabbena alemin nasirin, bu cemaatin hediyelerimizle onları memnun mesrur eyle ya Rabbi. Bize de arkamızdan böylece okunmak ve anılmak nasip eyle. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Asker polis bizi muhafaza ettikleri gibi onları da sen muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün Müslümanların yaptıkları ibadetlere müşterek eyle. Ve ya Rabbi vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. Ve diğer İslam vatanlarında bölünmekten, parçalanmaktan mahfuz emin eyle. İç savaşlardan, dış savaşlardan halas eyle. Ve ya Rabbel alemin ve ya nasirin ve ya hayral fatihin. Kıbrıs'ı da ya Rabbi Müslümanların elinden çıkmaktan, vatanımızdan kopmaktan muhafaza eyle. Ve ya Rabbel alemin ve ya hayral nasirin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi ehli küfrün kurdukları hile hudadesi şeyleri başlarına mahkûs eyle. Bizleri ya Rabbi bütün tehlikelere karşı mütedebbir eyle, müteyakkız eyle ya Rabbel alemin. Gökten yerden gelecek afet mesulu mahfuz eyle. Yerlerden, sellerden, yangın tehlikesinden ve zelzele afetinden ya Rabbi özellikle İstanbul ve civarını muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, fakirlerine helal rızıklarla merzuk eyleyin. Buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eyleyin. Ve ya Rabbel alemin, burada isimleri geçen bütün sahabe-i kiramın ruhaniyetlerini bizlerden haberdar eyleyin. Memnun-u mesrur eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenlerin nar-ı cehiminden azan. Allah'ın lütfu kerimle kabulü kalini. Amin. Ve hürmet Allah'a ve yasin ve selamun aleyhi mursalin. Ya Rabbel alemin. Allah'ım inna selüke temamen ni'meh ve devamel afiye ve husnel khatimeh. Ve ilâ şerâf nebî ve âlihi ve sahâbî meşâhîhînâ kâfeh. Ve ilâ erbâ'ın vâdnâ'ın vâdmen zükürat esmâ'ın fi âdî l-cesedî l-fâtiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 5. bölüm sona erdi.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Bu bir yeniden iletimdir.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Şimdi Rabbimizin ayetine gelelim. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Maaleküm, ne oldu size ya? Allah buyuruyor bunu, ben söylemiyorum. Ne oldu sizin durumunuza böyle? Sahabeye söylüyor. Bu da ne zaman biliyor musun? Medine Münevvere'ye geçildi. Hicretten önceki zorluklar aşıldı. İslam devlet oldu. İzzet buldu. Ondan sonra çünkü Tevbe suresi şey dönemi artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın inen surelerden olduğu için Medine medeniyedir. Mekke'de 13 sene ne çileler çekin. Medine'nin ilk dönemleri Bedir Muharebesi vesairelerde ne sıkıntılar çekin. Maddi imkan yok, at yok, deve yok. Herifler 1000 kişi geliyor, müşrikler. Müslümanlar 313 kişi. Onlarda her gün 10 tane deve kesiliyor. Burada su bile yok, yemek bile yok. 2 tane at var 313 kişiye. Durum buydu. Tebuk Muharebesi'nde vesaire muharebelerde bile deveyi kesiyorlar. Deveyi niye kesiyor? Etini yemek için değil. Devenin kursağında su birikiyor. Çölde susuz kaldılar. Devenin içinde böyle 5-10 günlük stok su olur. Çölde yaşayan hayvan olduğu için Allah deveye böyle bir şey vermiş. Stoklama içine şey koymuş. Depo koymuş yani. Devenin kursağındaki içindeki kesilen devenin içindeki suyla yaşamak için deveyi kesiyor ya. Bu çileleri çekmiş. Bir tane hurma, bir tane hurma bir kişiye düşmüyor. Bir hurmayı oyalıyor, tahnik yapar gibi suyunu çekiyor biraz içine, ona veriyor. Bir hurmayla kaç kişi, hurma kaç kişiyi dolanıyor. Tamam mı? Bu din bize böyle geldi. Orada efendim yatmışlar yaralı vaziyette sahabe-i kiram, hazaratı bazı muharebelerde. Adam diyor işte babama mı diyor veyahut işte dayısına, neyse bir akrabama, kırbamda azıcık bir su kalmış, ona kavuşturayım diye gittim diyor, su diye bağırıyor, oradan suyu kavuşturayım diyor, oradan başka bir sahabe yaralı su diye bağırıyor, o oradan konuşacak hali yok kan kaybından, oraya işaret ediyor, ona götür diyor, oradan ona gittim diyor, o zat efendim tam ona su vereceğim, başka bir yerden su diye bağırıyor, o da işaret ediyor ona götür diye. Neyse üçüncüye gittim diyor, ben gelene kadar susuz vefat etmiş. Döndüm ikinciye, o da ben gelene kadar susuz vefat etmiş. Döndüm akrabama, o da vefat etmiş. Yani kırbada birazcık su var, üçüne de nasip olmadan üçü vefat etmiş. Ve yüzirûne alâ enfusîn velev kâlbîm hassâsâ. Kendi aç olsa, kıtlıkta olsa, susuz olsa sahabe arkadaşını tercih ederler diyor Kur'an. Allah ensarı muhaciri böyle mi diyor Kur'an. Bunlar bu çilelerle, aç susuz perişan vaziyetlerle Mutelerde, Tebuklerde, Uhudlarda, Hendeklerde vesaire vesaire seriyelerde, gazvelerde efendim şehit olmayı seve seve göze almışlar. Bu İslam bize gelsin diye. Şimdi bu dinin kıymeti bilinmez mi ya? Böyle bir din, kimin böyle bir dini var ya? İnned dine indallahil İslam. Hak din İslam ya. Bize de Allah bunu nasip etmiş kardeşim. Bunun geleneğini, örfünü, hicrisini, yılbaşısını, arafesini, haram ayını, mübarek gecelerini, kandillerini, bunları Müslüman bilmez mi ya? Bunlardan habersiz nasıl Müslüman olacak ya? İşte Medine döneminde biraz rahatlık olunca, Medine'nin de son dönemi artık, Hayber fethi, Kurayza Nazıroğulları sürüldü, Medine'nin civarından Yahudiler hainlik etti. Hendek'te biliyorsun 10 bin müşrikle birleşti, 15 bin oldular. Ahitleri bozdular, sözlerine hainlik ettiler, devamlı adetleri olduğu üzere. Bunun üzerine Medine'nin etrafı Yahudi kabilelerinden temizlendi. İslam devleti gelişti. Artık zaten Hayber fethinden sonra ganimetler de bayağı geldi. Hayber 7. sene, hicretin 7. senesinde, 8. senede de Mekke fethini Allah müjdeledi. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Daha Mekke'nin fethinden evvel yakın bir fetih daha var. Fetih suresi bunun için nazil oldu. Fetihler başladı. Fetihler demek ganimetler de gelmeye başladı. Biraz rahatlık oldu. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerimiz, Ebu Eyyub Sultan dediği halkımızın kıymetli sahabi celil, o da söylüyor. Ya dedik ki biraz kapımız penceremiz yamulmuş, bostanlarımız da dikenler çıkmış. Medine'de bağlık bahçeliktir yani, Medine'de hurma yetişir, sebze yetişir. Yani biraz çok cihat yaptık, çok muharebe yaptık Allah için. Kafirleri, müşrikleri mağlup ettik. İslam'ı dünyaya hakim etmeye çalıştık. Biraz da hanımımıza, çoluğumuza, çocuğumuza eğilsek, işte nasılsınız diyemizi bir muhabbet etsek, bostanda bir serin su içsek küpte falan, o zaman bu dolabı yok. Yani gölgenin altında otursak biraz, Medine'nin çok güzel hurma bostanları var. Efendim, der demez ve la tulku bi eydikum ile tehlüket ve ahsinu. Hemen ayet geldi. Ne diyor? Ey iman edenler, enfiku fisebillah, Allah yolunda malınızı, canınızı harcamaya devam edin. Sakın gevşeklik etmeyin. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tehlikeye atmayını millet ne anladı? Harbe gitmeyin, cihata gitmeyin, emri bil muarifa çıkmayın. İçin çok hasta olursun, bilmem bir şey bulaşırsın. Yok efendim, kafirlerle harpte ölürsün, öldürülürsün. Böyle anladılar. Halbuki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri diyor ki bu ayet bizim hakkımızda indi. Siz yanlış mana veriyorsunuz. Biz çünkü biraz evde duralım, bostanda biraz çoluk çocuk çay içelim. O zaman çay olmayabilir de. Muhabbet edelim. Derken Mevla buyurdu ki kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Niye? Allah yolunda infakı bırakırsanız, cihadı bırakırsanız, İslam'ı dünyaya hakim etmeyi bırakırsanız helak olursunuz. Emri bil maruf bırakırsanız tehlikeye gidersiniz. İşte onun üzerine Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kaç sene sonra, en az yani 30 sene belki var, İstanbul'a geldiği dönemi söylüyorum. Çünkü halifelik bitmişti. 30 sene zaten halifelik var. 4 halife vefat ettikten sonra Ebu Ayyub el-Ensari geldi İstanbul Harbi'ne. Hazreti Muaviye dönemindeki orduyla geldi yani. Hazreti Muaviye demek 30 sene 4 halife bitmiş demek. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı. 30 sene sonra işte ne kadarsa işte 30 küsuru da vardır. Geldi 80 küsur yaşında İstanbul'da vefat etti. Niye? Konstantiniyye bir gün fetholacaktır. O ordu ne güzel ordu. O komutan ne güzel komutan hadisinin müjdesine nail olmak için. Bir de zaten fetih yapamadılar ama onlar ilk müjdeyi aldılar. Çünkü evvelü ceyşin yahzül Konstantiniyye'de mağfurun lehum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul fetholunacak. Ne güzel komutan ordu buyurdu. Fele ni'mel emiru emiru. Fele ni'mel ceyşin elkel ceyşin. Herkes ezbere biliyor onu zaten. Ama ondan bir hadis daha var. Onu bilmiyor. Orada ne buyurdu? İstanbul'u fethetmek için, fetheden demiyor, fethetmek için gazaya çıkan ilk ordu günahsızdır. Hepsi affolmuştur. İşte Ebu Ayyub el-Ensari Resulullah Efendimiz'i 6 ay evinde misafir etmiş. O kadar faziletli yüce bir sahabi.

Ve kağıthanede çadırları kurdular. Kağıthanedeki çadırda vefat etti. Sonra da beni İstanbul'un surlarına en yakın yere kadar götürebildiğiniz kadar götürün. Çünkü kafirler şey atıyorlar, Bizans mançınık atıyorlar, bir memne atıyorlar, uzak ateş atıyorlar. Şimdiki gibi silahlar yoksa da ateşleri tutuşturup atıyorlar. Onun için işte en yakın yere kadar götürün dedi. Ve şimdi bulunduğu türbesinin yerinde defnedildi. Üzerimi de atlarla çiğneyin, dümdüz edin, kaybolsun yerim dedi. Çünkü Bizanslılar fetih yapamazsanız onlar benim kabrimi açar dedi. Onun için üstümü düzleyin, yerim kaybolsun dedi. Bu şekilde vasiyet ederek bize en büyük şeref bahşetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere sahabemden biri bir beldede defnolunduğu zaman, mahşere kalktığı zaman ona bir sancak verilecek. Bütün Müslümanlar o sahabemin sancağı altında benim sancağıma gelecekler. Onun için bizim sancaklarımız Halid ibn Zeyd Ebayyub el-Ensari Radıyallahu Bari Hazretleridir. Bak görüyor musun? 80 küsur yaşında Medine'de evinde ölemez miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gömülmeyi bilmiyor muydu? Ama burada daha büyük iş yaptı. Burada bütün ümmete şefaatçi oldu. Hep gidiyoruz onun yüzü su hürmetine Allah'a yalvarıyoruz. İşte fedakarlık. Bu İslam bu dünyaya fedakarlıkla hakim oldu. Ama bizde bu fedakarlık olmasa bizden ileriki nesle bu intikal etmez. Bak Mevlana buyuruyor şimdi. Ne oldu size? İstakaltum lel-arz, dünyaya meylettiniz. Sahabeye söylüyor bunu. Halbuki sahabe bizim kadar dünyacı hiçbir zaman olmadı. Hayatları boyunca da dünyaya meyledi. Ama eski cihatlarına göre biraz dinlenelim dediler. Hemen tembih geldi. Ne oldu size? Dünyaya meylettiniz. Evvelce Mekke'de korkuyorduk. Medine'de korkuyorduk. Hendek Muharebesi'nde geldiler, Medine'yi bastılar. Ama şimdi bayağı bir kabileleri, Yahudileri, şunları bunları def ettik, müşrikleri def ettik. Onun için rahatız. E şimdi de biraz rahatımıza bakalım. Olur mu? Bütün dünya İslam'ı bekliyor. Bütün dünyanın mazlum halkları kurtuluşu bekliyor. Sen onlara gitmezsen, yetiştirmezsen, Bizans bile ne zulümler içerisinde, Hazreti Fatih, Rumlar bile ne dediler? Rumlar bile ne dediler? Papazların şapkasını göreceğimize Osmanlı'nın sarığını görelim dediler ya. Çünkü halklar zulümdeydi. İslam bütün mazlumları kurtarır. İslam adalettir. İslam bayındırlıktır. İslam imardır. İslam'ın geldiği yer şenlenir. Yani hakiki Müslümanlar, yöneticiler düzgün olduğu zaman bu böyle. Razıytum bile hayatı dünya minel ahir. Yoksa siz ahireti bıraktığınızda dünya yeter bize, varsa dünya yoksa dünya mı dediniz? Dünyaya razı mı geldiniz? Bunu da sahabeye buyuruyor Allah Teala. Ya bize ne buyuruyor şimdi? Ya bize ne buyuruyor? Tam dünyacı olduk. Fema meta'ul hayati dünya fil ahireti illa galil. Kullarım, ahirete nispetle dünya hayatının yaşantısı, yemesi, içmesi, evlenmesi, doğması, doğurması, gelinliği, dünürlüğü, damatlığı, bilmem nesi çok azdır. Bitiyor ya. Rüya gibi ya. Rüya gibi ya. 63 senem geçmiş. 3-4 yaşından beri de hatırlıyorum bir şeyler yani. Kafam yerimde. Rüya. Bir şey yok. Elde bir şey yok. Cepte bir şey yok. Ne çektiğim çilelerin acısı kaldı. Ne tattığım zevklerin, lezzetlerin tadı kaldı. Hepsi gitti rüya ya. Buna bel bağlanıp da ahiret terk edilir mi? Met dünya fil ahiret illa kema yec'alü ahadekum isba'u fil yemmi fel yanzur bime yarcu. Hadis-i şerif, sahih hadiste. Dünya ahirete nispetle size şöyle anlatayım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizin biriniz koca okyanusa parmağını batırdı. Parmak parmak. Kova mova yok. Bardak çardak yok. Parmak. Parmağınla ne alabilirsin ya? Parmağını batırdı. Sonra kaldı. İşte o parmağını okyanusa daldırıp kaldıran neyle dönerse, ne kaldı o parmakta? Biraz ıslaklık kaldı. Bir dakika sonra geçmez kuruyacak. İşte ahirete nispetle dünyada anca bir parmağını daldırıp kaldıran gibi

0: hiçbir faydasını görmeyecek. Ağzının bir dudağına şu kadar sürersin, o da hemen parmağında kurur zaten, o ıslaklıkta gider ya. Bu kadar. Onun için buyuruyor, İslam'a yardım edin, Habibime yardım edin, dinime yardım edin, Kur'an'a yardım edin, medreselere yardım edin. İslam'ı anlatan Emre Efendi, Hoca Efendiler istismar etmeyen, döneri kendine yağlı kesmeyen, Allah için vazife yapan alimlere, el-i sünnet alimlerine yardım edin. İslam'a yardım nasıl olacak? Talebe okuyacak, daha medrese olmadan talebe okuyabilir mi? İlla tensuru. Eğer siz benim Habibime, peygamberime yardım etmezseniz, bak nasıl tehditli söylüyor. Allah. Fakat nasarallah. Allah ona zaten yardım etti. Allah sizin yardımınıza muhtaç değil. Ama siz muhtaçsınız. Yardım etmezseniz bu İslam'a, bir sohbete davet etmek bile, bir mesaj atmak bile, sohbet var canlıyan dinle demek bile veya bir link alıp gruba atıp paylaşıp namaz, oruç, ibadet işte vesaire. Bunlar İslam'a yardım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müdakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müdakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
4: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh ve salâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El evvel ve Allah zâhir ve Allah el bâtin ve Allah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Kaf suresinde kaldık. Sure-i Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. 32. ayet-i kerimeden alalım. Hâzâ mâ tu'adûne likulli evvâbin hafîz. Sınırları koruyan, son derece Allah'a kulluk eden Rabbimin kullarına, Allah'ımızın vaadi, hâzâ mâ tu'adûn, onlara vaad olunan, sınırları koruyup Allah'a yönelen kullara Allah'ın vaad ettiği ve uzlifedil cennetu, cennet lil muttakin, muttakilere gayre ba'id, uzak olmayan cennet muttakilere vaad edilmiş. Mahşere kalktığımızda cennet çok yakın olacak inşallah. Cennet böyle yaklaştırılıyor, kolay cennete gidilsin diye. Çok zarif, aman Allah'ım. Ve uzlifet, yaklaştırılacak el cennet diyor. Lil müttakilere diyor. Haramdan kaçıp Allah'ın emirlerini tutanlara. Gayri ba'id, uzak değil diyor. Hemen orada cennete gidilecek. Hâzâ mâ tu'adûn, bu vaad olunan. Likulli evvâbin hafîz, sınırları koruyan, Allah'a son derece kulluk edenlere. Men haşye, 33. ayet. Men haşye rahman. Rahman olan, Allah'tan korkan. Bil gayb, görmedi Allah'ı. İman görmediklerimizdir. İmanın esaslarını saydığımızda hep görmedik. Görmedik diye dediğimiz şeyler, imanın esasları. Allah'a iman, görmedik. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere. Yani imanın esasları görmediğimiz şeylerdir. Görmediğimiz şeydir. Görmediklerine inanır. Ellezine ümine bil gayb. Kur'an-ı Kerim ilk sayfası. Onlar görmediklerine inanırlar. Men haşir rahmane bil gayb ve ca'e bi kalbin münib. Ve ca'e bi kalbin, bir kalp ile geldi ki münib, Allah'a son dereceye yönelen bir kalp. Mevla Celle Celaluhu'na yönelmiş ve Allah'ın sevgisiyle dolu bir kalp. Udhuluha bi selam, onları selametle cennete girdirin. Zalikel yevmul hulud, işte ebedilik günü. Artık ondan sonra ebedilik başlıyor. Yani dirildiğimizde ebedi artık. Annede geçici, dünyada geçici, kabirde geçici. Ama dirilme ebedi. Ondan sonra la mevt, ölüm yok. Udhuluha biselam, selamet ile onları cennete girdirin. Korku yok, hüzün yok, mahzun olmak yok. Ve büyük bir mesruriyetle karşılanırlar. Zaliki yevmul hulud. Hulud ebedilik. İşte ebedilik günüdür. Lehum, 35. ayete geldiğimizde, ma yeşâûne fîhâ. O cennette ne istiyorlarsa onlar için vardır. Ne istiyor? İnsanın aklının ermediği, kalbin tefekkür edemediği, وَلَدَيْنَا ve bizim katımızda da mezid ziyadeleri de vardır. Ziyadesi de vardır. Cennetle ilgili çok manidar hadis-i şerifler var. Birkaç tanesini okuyalım. Hani Hazreti Enes'ten, hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu okuyacağım hadis-i şerif cehennemle alakalı. Cehennem bir önceki derste geçmişti. Cehenneme deniliyor. Doldun mu diye, o da var mı daha? İnsanlar günaha doymadıkları gibi Allah'a, hadsizliğe, isyana doymadıkları gibi hayatı boyunca Allah'a hakaret ediyor, kendini büyük görüyor. Öyle hatta kıyamet günü de ey cehennem doydun mu? Doymadım. Doymadım. Onlar sana o kadar hadsizlik yaptıkları gibi ver, yakayım onları. Yulka finnari cehenneme atılır ve tekulu hel min mezid, cehennemde daha var mı? Hatta yedav kademehu fiha, Mevla ayağını basar. Allah'ın ayağı, eli, yüzü yok tabii, bunlar hep müteşabihtir. Bunlar izah, yedullah, Allah'ın eli, fevka eli, kulların üstünde bizati değil yani. Allah'ın sonsuz kudretidir, Allah-u Alem. Fetekulu kat kat, bu şekilde katlanır, küçülür ve cehennemde yer bırakılmaz. Acayip. La tezalu cehennem yulka fiha. Cehenneme insanlar atılır da hel min mezid. Cehennem daha var mı? Daha var mı? Hayatta yedav rabbul izze fiha kadem. Mevla ayağını basar. Feyen zevi ba'duha ila ba'd. Katlanır. Ve tekulu kat kat. Yani ve izzetike ve keremike la yezalu fil cenne. İzzet ve cemali hakkı için Allah Celle Celaluhu la yezalu fil cennet, cennette fadlun, Allah'ın lütfu ki orada da yer kalır. Cehennemi küçültür fakat cennete insanlar girer müthiş cennette yer boş kalır. Yani cennet boş. Onun için yani insanları Müslüman etmek lazım. Cennette yer çok. Yani bazı insanlar hep böyle şirk diyor, müşrik diyor, insanları gavur etmeye çalışıyorlar. Ya cennette yer var. Cennette yer var. Yer kalacak. Cennette diyor büyük bir yer kalacak. Hatta yunşiullahu leha halkan ahar. Mevla başka mahluklar yaratacak. Mahluk yaratacak Mevla. İnsana benziyor. Meleklerdir Allah-u Alem. Çünkü onları mükellef tutmamış. Mevla halkan ahar feyeskunuhum fi fudulil cennet. O boş olan cennetlere, boş olan yerlere Mevla o varlıkları konaklayacak. Boş kalmasın yani. Acayip. Şimdi şu hadise dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çok dikkati câlip bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre'den geliyor. Bukhari hadisi. Tehacetil cennet ve nar. Cennet ve cehennem birbirlerine deliller getiriyorlar. Cehennem diyor ki usulü bil mütekebbim ve mütecebbirin. Büyük adamlar, kibirli adamlar, gururlu adamlar ve cebbar adamlar bende. Vekaletil cennet. Cennete der ki mali ne yapayım? Men la yedhulü ila duafa'ın nasi ve sukutiyim. Yani insanların düşükleri, zayıfları, acizleri bende. Yani böyle. Kale Allahu Azze ve Mevla Teala da buyuracak ki lil cenneti. Enti rahmeti erhambike men eşya min ibadî. Sen benim rahmetimsin. Seninle kullarıma merhamet ederim. Merhametim sende ızhar edilir. Cehenneme de diyecek ki ente azabi, sen azabımsın. Ve azibuke men eşya min ibadî. Kullarımdan da azabımı seninle gösteririm. Ve likulli vahidin minkuma, cenneti de cehennemi de mil'uha, doldurmak bana aittir. Fe men naru fe la temlehu. Cehenneme gelince cehennem dolmuyor. Hatta ya da orijlehu. Mevla ayağını basıyor. Haşa. Mevla Teala'nın böyle bir zahiri bir ayak değil bu. Fe tekulu. Kad küçül bakalım. Fe hunalike temtelihu. Bu şekilde cehennem dolmuş olur. Ba'duha ila ba'd. Bazısı sıkışır böyle. Ve la yazimullahu min halki yahad. Mevla kimseye zulmetmez. Cehennemi dolduralım diye başka varlık konulmaz. Ama ve emmel cennete gelince fe innallahu yunşiu leha halkan ahar. Mevla başka varlıklar yaratır ve o boş kalan cenneti boş kalmasın diye doldurur. Göğe baktığımız zaman yıldızlar, yıldızların vazifesi ne? Boş kalmasın gökyüzü, süs olsun diye Mevla doldurmuş. Yahtecetil cennemenler, cennet cehennem birbirlerine deliller getirdiler. Fekaletin, cehennem dedi ki, cebbarlar, mütekebbirler, büyük adamlar, rüesa hep bende. Cennete der ki fi duafa innas, zayıf insanlar, fakirler hep bende. Fakada beynehuma Mevla Teala lil cennete rahmeti erham bi hemen eşeğim. İbadi sen benim rahmetimsin. Kullarıma seninle merhametimi izhar edeceğim. Ente azabı, sen de benim azabımsın. Azibkü meneşâ min ibadî ve likulli vâhidi minkümâ milvâ. Her ikinizi de dolduracağım diyor Bukhari ve Müslim'deki hadis-i şerif. Burada Havz-ı Kevser'den bahsedilen bir hadis-i şerif. Buradan su içen ebediyen susamayacak. Ya Resulallah ve mel havdu ya Resulallah ve lezi nefsi biyedihi. Canımı kudretim Allah'a yemin olsun ki inne şerâbehu. Onun suyu ebyadu minel leven, sütten beyaz ve ahlemine asel, baldan tatlı. Ve ebremine selç, yani kardan daha soğuk. Ve atyabu rüyuhum miskten daha güzel. Ve aniyetü ekseri min adedin nücum. Oradaki kaplar gökteki yıldızlardan fazla. La yeşremin insan, ondan bir insan su içecek olursa ki Rabbim nasip etsin. Feyyadu ebedi, ebedi susuzluk çekmez. Yani Kevser'den içen susuzluk garanti, susuzluk çekmeyecek yani. Susuzluk diye böyle bir kavram kalmıyor. Ebedi artık susuzluk olmuyor. Bu ne demektir? Yani cehennemden kesin kurtuluş oluyor. Ve la yusrifu feyerve ebeda. Yani bu şekilde suya kanmış daha susuzluk görmeyecek. İnneke leteştehi tâire fil cennet. Şurada çok dikkat çeken bir hadis. Abdullah bin Mesud'dan. İnsanlar cennette otururken, Allah bize nasip etsin inşallah, bakacak cennette harika kuşlar uçuşuyor böyle. Diyecek ki ya güzel de yenirdi bu harika bir kuş maşallah. İnneke leteştehi tâire fil cennette isteyecek. Feyekhirru beyni yedeyik meşviyen. Ve önüne düşecek. Aa harika. Fakat ateşte pişmemiş. Çünkü cennette güneş yok, ateş yok, böyle bir şey yok. Ama leziz. Ve yiyor, yediği yok oluyor ve kuş tekrar uçup devam ediyor. Yani öyle bir kemikleri, tüyleri, böyle bir posa vesaire çöp oluşmuyor. Vücutta da herhangi bir büyük küçük abdest oluşturmuyor. Böyle bir mesele. Burada uzun yarım sayfalık bir hadis var. Bu hadis-i şerif çocukluktan beri çok dikkatimi çeken bir hadistir. Sizinle de mütalaa etmiş olalım. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ediliyor. Hadis-i şerif cuma saatiyle alakalı. Çok macid, manidardır. Cebrail aleyhisselam bir ayna getiriyor. Ve aynanın üstünde bir nokta var. Bu ne diyor ya Cibril diyor. Yani ayna pırıl pırıl da bu nokta nedir? Hazel cuma. Bu cumadır. Allah Celle Celaluhu cumayı üstün kıldı. Fuddilte bihe ente ve ümmeteki. Sen ve ümmetin de üstün kılındın ya Resulullah. Fe nâsü lekum fiyâ teba. Fel yehud ve nesara ve lekum fiyâ hayır ve lekum fiyâ sa'al la yuvafiku. Şimdi, cumanın içerisinde bir saat var ki, bir mümin o saate tevafuk ederse, yedullâhe bi hayrin, hayır olarak Mevla Teala'dan ne isterse kabul olur. Ve huve indena yevmul mezid ve ya fekal nebiyosum ya Cibril ve ma yevmul mezid. Bu yevmul mezid dediğimiz, yani ayet-i kerimede katımızda ziyadesi vardır. Bu ziyade nedir ya Cibril? Cebrail aleyhisselam da diyor ki inna rabbeke ittehaze minel firdevs. Firdevs'te vadiyen bir yer var ki orada misk. Ve izâ kâne yevmul cuma olduğu zaman enzelallahu maşâ minel melâki. Mevla oradan melekleri indirir ve havlehu menâbir min nur. Dünyayı nura gark ederler. Ve haffe tilkel menabiri min zehebin. Bunlar yakutlar, inciler, zebercetlerle o bahsettiğimiz yerde Firdevs cenneti diyelim. Orada ve haffe tilkel menabir, altınlar, yakutlar, zebercetler dünyada şimdi bunları duyuyoruz. Demek ki ahirette bu tür güzelliklerle karşılaşacak. Fecelesu min verayihim. Ala tilkel kesip onun etrafındaki misk kokulu böyle yerler, onun etrafında oturacaklar. Feyekullullah Hazreti Mevla Teala buyuruyor. Enne Rabbukum. Ben sizin Rabbinizim. Ben vaadimi tamamladım. Benden istediğinizi isteyin. Rabbena neselüke rıdvaneke radıyitu anküm. Ben onlar diyecek ki rızanı istiyoruz ya Rabbi. Mevla Teala da ben sizden razıyım. Ve lekum ala ma temneytum ve ledeyye mezid. Fehum yuhibbune yevmul cuma lima yu'tihim fihi rabbim minel hayr. Onlar cuma gününü çok severler diyor. Meleklere Mevla Teala bu şekilde o arşın etrafında Firdevs cennetinde Allah'ın tecellilerinden bahsediliyor. Ve huve yevmul lezi isteva fi rabbukum alel arş. Mevla'nın istiva ettiği efendim cuma ki ve fihi hulika Adem aleyhisselam ve fihi tekum sa'a. Adem aleyhisselam o gün yaratılıyor ve kıyamet o gün kopacak. Ve cuma olduğunda bütün melekler o Firdevs dediğimiz efendim arşın altında toplanıyorlar. Mevla Teala ben sizden razıyım diye tecelli ediyor. Cuma günü bir saat var ki oraya tevafuk eden işte özet olarak ne dua ederse kabul olur. Daha evvelden kendime göre işte cuma diyelim sabah namazında başlayıp böyle iki saat hiç gaflet etmeden ondan sonra gitti diyelim 9-11 işte 11-1 ondan sonra işte cuma saati gibi böyle dualar etmişizdir. Yani inşallah dua tutturulabildiyse ahirette Rabbimizin sonsuz rızası karşımıza çıkacaktır. Onun için yani cumanın içerisinde makbul bir saat, Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Kadir Gecesi, Kur'an'ın içerisinde İsmi Azam. Yine burada cennetle ilgili اِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَنَّةِ لَيَتِهُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَى. Cennetin içerisinde zaman kavramı yok. Ancak 70 yıl hani anlayabilmemiz için قَبْلَنْ يَتَحَوَّلَ سُمَّتَتِهِ اِمْرَاءَ. Böyle o nimetler içerisinde otururdu. Yani zamana vursan 70 yıl. Öyle nimetler ki daha bir yere gitmesine gerek yok. O kadar muazzam bir şey. Ve bir eşi gelir diyor. Onun omuzuna vurur. فَيَنْزُرُ وَجَهُ فِي خَدِّهَا اَسْوَامِنَا الْوَرْعَ. Ve eşi onun omuzuna dokunur. Bakar yani aynadan daha parlak anlatabilmek için. Yüzü o kadar latif diyor. وَيْنَ اَدْنَا İmanını kurtarmış bir hanım 70 huriden daha endamlı olacağı bahsedilir. Yani Mevla Teala imtihanı tamamlamış erkek olsun, kadın olsun orada en mümtaz durumda olacaklar. Ve inne edna lü aleyha yani onun en düşük üstündeki süsleri, lü incileri vesaire dünyaya getirilse diyor. Yani bir cennete imanını kurtarmış cennetlik bir hanımın üstündeki incisi şöyle dünyaya tutturulsa mabeynel meşrik doğu batı nura gark olur ve güneşin ışığı kaybolur diyor. Fetesellim aleyhi feyerud aleyhisselam feyiz men ente fetegul ene minel mezid. O kişi de diyecek ki sen kimsin diyecek ona. Ben mezidim yani Mevla Teala ve inne ledeyna mezid katımızda daha ziyade nimetler vardır. Le yekunu aleyhe sebune hulle 70 ve ednaha misunnama min tuğba üstünde işte güzel süslerden bahsediliyor. Feyenfuzuha basarıhu hatta yere muhu sakaha min vera izalike. Bu da çok dikkati cahilip bir şey. Yani insanların dünya bedeni gibi bedeni değil. Yani teni diyor dış, içi teninin yani etin içi görülüyor. İçi görülüyor. O kadar zarif olduğundan bu husagimin ve razı ve inna aleyha emne ticani başında taçlar edna li ulumin hale tedum bin müstekrar başına taktığı o tacı dünyaya getirecek olursak dünyanın başı doğusu ve batısı nura gark olur. Daha başka bir ışığa gerek kalmaz diyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen sahih bir hadis-i şerif. Bu çok özet olarak arz ettik. Çünkü her konuyu böyle geniş izah edecek olursak bu sefer tefsir ilerletemeyeceğiz. O manada özetin özeti gitmeye çalışıyorum. Mevla Teala cennette sonsuz nimetleri vaat etmiştir. Sonsuz olan nimetlerde böyle sınırlı olanaklar sonsuz bu sefer sıkıntıya düşer. Mevla her şeyin en doğrusunu bilir. Vaat ettiği şeyler ise nimet sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Rabbim cennetin cemalini nasip etsin. 36. ayete geldi Kaf suresi. Konu değişecek şimdi burada. Ve kem ehlekna kablehum. Kur'an'ın şöyle bir özelliği var. Hemen onu söyleyelim. Bu yaratılan içinde yaşadığımız dünya insanların ibret alması için. Yani kendinize gelin. Bak şu dünyaya bir bakın. Ve kem ehlekna. Ne var ya Rabbim? Helak ettik. Kablehum evvelden. Min karnin. 1000 yıl yaşamış adamlar. 1200 sene yaşamış. 700 yıl yaşamış. Hum onlar eşeddu daha minhum. Onlardan batşan. Yani yakalamaları, tutmaları, güçleri. He? Yani güçlü, kuvvetli. Adamlar hastalık nedir bilmiyor. Ne oldu onlar kulları? Helak ettik. Onlar fenakkabu fil biladi, beldeler içerisinde, yani bir beldeden bir beldeye, Yemen'den Şam'a, Şam'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Özbekistan'a, Özbekistan'dan Viyana'ya diyelim. Yani fil biladi, bütün dünyayı böyle nakkabu kelimesi gedikler açtılar, yarıklar açtılar, vadileri açtılar. Nakab kelimesi böyle vadi, yani tünel açmak manasında, vadileri açmak, yarıklar açtılar, fil biladi, beldeler içerisinde, beldelerde vadileri açtılar, yolları açtılar, beldeden beldeye geçişler yaptılar ve onlar o kadar güçlüydüler, o kadar olanaklıydılar, varlıklıydılar. Peki ne yaptılar bunlar? Yani bunların yaptıkları, hani günümüz ifadesiyle, olanakları, teknolojinin elindeydi bilmiyoruz. Neden? Hepsi birden helak oldu ve helak olunca da o kavimler toz duman oldu yani bir nevi. O bütün olanakları, çok yüksek depremler, çok yüksek fırtınalar, binalar birbirine çarpıştı havada. Toz duman oldu ifadesi. Hel min mahiz. Mevla'dan kaçış var mı? Azaptan kaçış var mı? Hel min mahiz kaçış demektir. Böyle bir kaçma imkanı var mı? Yok. Onun için Mevla kötülere acele etmiyor azabı. 1200 sene adam putperestlik yapmış. Acele etmemiş Mevla. Evet. 37'ye geldiğimizde inne fî zâlike. Kullarım buyur ya Rabbim. İnne fî zâlike. Bunlarda lezikra. Bir öğüt var. Ama kime? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olan. İki. Ev elkas sema. Veyahut da kulak veriyor. Dinliyor. Yani ha demek ki ben geçiciyim. Benden evvel yaşayanlar, bu ümmet diyelim 80 sene, adam 800 sene yaşamış, 1200 sene yaşamış. Kulak verip dinlemek isteyen, o huve şehit. Yani o da o işe şahit olanlar, bu işe şahit olanlar, kulak verenler, kalbi olanlar. Acayip, lehu kalbun diyor, kalbi varsa diyor yani. Yani Allah'a kalbini açmış ise, Allah. O anlar bu işten diyor öbürü. Summun bukmun umyun, kör sağır dilsiz anlamaz. Kalbini ters çevirmiş o. Ne dökersen dök. Okyanusları döksen o bardak dolmaz. Açarsan. Kalp o demektir. Hakka dönerse ilahi rahmet dolar. Tersine çevirdin mi dolmuyor. 38'e geldiğimizde Kaf suresi. Ve lekad halakne semavati vel ard. Kullarım buyur ya Rabbi. Ve lekad halakne semavati, gökleri yarattık. Vel ardı, yeri yarattık. Ben bir, yani Mevla Teala ben yarattım. Ve ma beynehuma, aralarını da ben yarattım. Fi sittete yamin, 6 günde. Bir anda da yaratırdı. Kün feyekun, hemen olurdu kullarım. Bu kadar hızlı yaratma, bu yani hız kelimesi de kullanılmaz. Mevla Teala için zaman kavramı vesaire yoktur. Mevla Teala kullarım bunu ben 6 günde yarattığıma göre siz de yapacağınız işi böyle paldır küldür yapmayın. Tehniyeyle, sükunetle karar verin. Ecdadın ifadesiyle 1000 ölç, 1 defa biç. Fî sittete eyyâmin. Ve mâ messenâ, bize min luhû, bir yorgunluk bize ulaşmadı. Bize böyle bir şey, yani messe dokunmak, bize bir yorgunluk dokunmuyor, yorgunluk oluşmadı yani. Böyle bir şey yok. Messenâ, bizde oluşmadı min luhû, yorgunluk. Oluşmadı. Böyle bir şey bize gelmedi. Bundan değil. Ama meseleyi anlayın. 39. ayette fasbir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'ın yolunda olan, ibret alan kullarım buyur ya Rabbi. Alâ mâ yekûlû, onların dediklerine sabredin. Adam Allah'a hakaret ediyor, peygambere hakaret ediyor, dine hakaret ediyor. E diyelim ki şimdi ben kendimden sorumluyum. Ben irademden hareket etmiyorum ki. Giyimim, kuşamım, yaşantım, namazım, ibadetim, hanımların çarşafı, Allah'a kullukları, mahrem, namahrem, helal hususlar. kadın erkeğin efendim karışık olmasının haram olması, ayrı durulması gibi adam hakaret ediyor buna. Başka tahkir eden sözler söylüyor. E sen onu ona söylemiyorsun ki. O yaratanın emrini tutuyor. Onu yaratan Allah'a bu sözü söylemiş oluyorsun. Hasbir ala ma yekulun. Onların söylediklerine sabret. Ve sebbih tesbih et bihamdi rabbike, Rabbini hamdinle elhamdülillah te. Allahu ekber de. Yani en büyük zikirler nedir? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şimdi bunları hangisini evvel söylesin fark etmiyor. Bunlar en büyük tesbihatlardır. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbike, Rabbini hamdinle tesbih et. Kable tulu'i şemsi, güneş doğmadan, bu Miraç hadisesi olmadan, beş vakit namaz farz kılınmadan Resulullah Efendimiz namaz kılıyordu. Mesela bu soruyu sorarlar. Resulullah Efendimiz peygamber olmadan, yani peygamber olmadan evvelki meselesi de aynıdır. Peygamberlikten sonra namaz farz kılınmamıştı mesela. Hicretten 1,5 sene evvel namaz kılındı. O zaman ne oluyor? Yani 11 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de namaz kılıyordu. Ama 5 vakit namazın bu şekilde muntazam oluş şekli Miraç'ta. Miraç ne zaman? Resulullah Medine-i Münevvere'ye 622'de hicret etmeden 620,5 yıllarında olmuş oluyor Miraç hadisesi de. Burada Mevlamız Celle Celaluhu ve sebbih bihamdi Rabbi kable tolu'u, güneş doğmadan evvel namaz kılardı. Tolu'u şimdi ve kable gurup, güneş batmadan evvel namaz kılardı. Sonra bu ayeti kerime 5 vakit namaz ile hepsi ile yani sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam fesubhanallahi hine tumsunu ve hine tusbunu ve lelhamdu fissemavati vel ardı ve aşigen ve hine tuzhirun. 5 vakit namaz bu ayette anlatılıyor. Yine izahat gerekir. Onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Fasbir ala ma yekul ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'i şemsi ve kable'l gurub ve minel leyli, geceden de fesebbihhu, Allah'ı tesbih et. Tesbih et ve edbâres sucudu. Yani secdelerin şimdi burada bir nevi farzları anlattıktan sonra sünnetlerin, tesbihlerin, Rabbini tenzih ettikten sonra da tesbihine devam et. Minelleyli fesebbihu, Allah'ı tesbih et. Ve edbare sucud kelimesi, yani namazların ardında, namazların ardında, sünnetlerin ardında tesbihatlar yaparak Rabbini tenzih et. Evet. Ve minelleyli, gece. Kur'an-ı Kerim hep bunun üzerine durur. Gece ibadeti. Hiçbir peygamber, hiçbir alim veli gece yatmamış. Gece ibadeti. Ve minel leyli fesebbihu, Allah'ı tesbih et. Ve edbare, edbare peşinde demektir. Sucud, secdeler. Bu secde ne secdesi? Yani anlatılan o güneş doğmadan, güneş batmadan evvel kılınan namazlar sabah namazına, ikindi namazına benziyor. Ve bir de secdelerin peşinde dediği, sünnetlerin peşinde de Mevla Teala'yı tesbih yaparak, onu tenzih ederek Allah'a kulluğunu devam et. Şimdi bu konu şurada açıklanıyor. Ve kâne salatil mefruda kablel isra. Bunlar Miraç hadisesinden evvel sinteyni, 2 rekat kablet tulu'u şemsi fi vaktil fecri, sabah namazı vaktinde kılınıyordu. Ve kablel gurûb fi vaktil asrı, ikindi vaktinde. Ve kıyamul leyli, ve gece ibadeti. Kâne vacibin alenibiz. Resulullah'ımıza farz idi bunların hepsi. Resulullah Efendimiz gece teheccüd namazını kılması farz idi. Yani kılardı. Bizim sabah namazını kıldığımız gibi gece ibadeti yapmamız gerekiyor. Yaparız, yapıyoruz. Sümme nusiha fi hakkil ümme vücubuhu. Sonra bunun farziyeti, yani ba'de nesahallahu neshedildi zalike kullu leyletil isra. Miraç gecesi bir hams salavat, 5 vakit namaz. Cebrail Aleyhisselam bunu Kabe-i Muazzama'nın kapısının hemen az ilerisinde Hacer-i Esved'i geçince, oradaki İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaparken bir hamurun yoğurduğu bir kuyu vardı, kuytu diyelim. hamuru orada yoğurmuştu ve taşları orada ördü oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber. Tam onun olduğu o noktada Cebrail Aleyhisselam 5 vakit ilk vakit vaktinde, 5 vakit de son vaktinde 10 vakit namaz kıldırdı Resulullah Efendimiz'e. Yani bu namaz, sabah namazı burada başlıyor. Öğleyin ikindi, akşam yatsı. Sabah namazı bu vakitte bitiyor. Yani bir vakit iki defa kılınmış oldu. İlk vakti, son vakti. Böylece 10 vakit namaz kılınmış oldu. Alennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Leylet-i İsra bi hamsi salat, 5 vakit namaz. Velakin minhunne salatu subhi vel asr. İşte burada sabah namazı ile ikindi namazı var. Fi fehuma kabletul veşşemsi ve kablel gurub. Yani güneş batmadan, güneş doğmadan kılınan namazlar. Künne culus inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem fenadara ilal kamer leyletel bedri. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de otururken, Efendimiz aleyhisselatü vesselam dolunay vardı. Dolunaya baktı böyle. Dolunaya baktı. Emma innekum siz seturadun ala rabbikum. Allah'ın huzurunda arz olunacağız. Arz olunacaksınız seturadun rabbikum. Feteravnehu kima teravne hazel kamer. Bu ay dolunayı nasıl görüyorsunuz? Allah Celle Celaluhu'nu, yani dolunay gördüğünde insan şüphe etmediği gibi Allah'ın cemalini iman ehli görecek, inşallah göreceğiz. Yani ay görüldüğü gibi değil, o demek değildir. Ay görüyorsunuz ya, devamını okusak, la tudamu nefiyi, bunda herhangi bir tereddüdünüz var ya, bu ay mıdır diye. Evet, Mevla'nın cemalini de böyle göreceksiniz. Yani ay gördüğünüz gibi değil. Oradaki benzetmeye çok dikkat etmek lazım. O zaman bir cisim gibi ortaya çıkar ki bu sefer Allah'ı bir maddi bir şeymiş veya yön vermiş olursun. Aya bakar gibi. Hayır. Her bir zerreyle hissedilir. Ve nisetatum en la taglibu ala salati kableşi tulu şemsi ve kable gurubiha fefalu. Eğer sizin sabah namazı, ikindi namazı, güneş doğmadan, güneş batmadan namaz kılma takatiniz varsa ki buna gayret edin, bunu yapın. Yani 5 vakit namazı kılarsanız Allah'ın cemalini görürsünüz. Tekrar ediyorum, yani işte şu dolunayı görüyor musunuz? Evet. Bunun dolunay olduğunda, bu ay olduğunda şüphelenmediğiniz gibi Rabbinizin cemalini de göreceksiniz. Aya bakar gibi göreceksiniz değil mesele. Evet, bunun üzerine durmakta fayda var. Mevla Teala'yı şekil, şemail, cisim, yön veyahut da böyle bir ona bir hudut çizmek, yaratılana benzetmek adamı dinden eder. Allah muhafaza, çok çok dikkat etmek lazım. Ya Resulallah, zehb ehli düsul, bu da çok dikkat çeken bir rivayet. Tesbih edin dediği ayet-i kerime. Sahabe efendilerimiz dediler, ya Resulallah, zenginler bizi geçti. Namaz kılıyoruz, onlar kılıyor. Oruç tutuyor, onlar tutuyor. Aynı mı? Fakat onlar zekat veriyor, hayır hasenat yapıyor. Köle azat ediyorlar. Biz onu yani yapamıyoruz onları. Onlar bizi geçtiler. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sordular. Yesûmûne kemânesûm. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Ve tzadakûne velânû sadık. Fakat yani namaz kılıyorlar. Biz de bizimle beraber oruç tutuyorlar. Aynı tutuyorlar. Fakat onlar sadaka, zekat veriyorlar. Biz veremiyoruz. O köle azat ediyorlar. Biz yapamıyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَلَا وَعَلِّكُمْ شَيْعَنْ. Ben size bir şey öğreteyim. Bunu yaparsanız siz geçersiniz. وَلَا يَكُنْ اَحَدًا اَفْتَى. Sizden daha faziletli kimse olamaz. Ancak sizin yaptığınızı yaparsa o fazilete ulaşır. Buyur ya Resulullah. تُسَبِّحُونَ تُحَمِّدُونَ تُكَبِّرُونَ سُبْحَانَ Elhamdülillah. Allahu Ekber. Dubre kullu salah, selat ve selasin. 33 defa. Hani meşhur namazdan sonraki tesbihat. Bırakılır mı ya? Her namazdan sonra 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, Allahu ekber yapan, ancak bunu yapan sizin derecenize ulaşır. Bunu yaptılar sahabe efendilerimiz. Zenginler bunu duydu. Bu sefer onlar da sahabe efendilerimize beraber Mescid-i Nebevi'de onlar da tesbih çektiler. Ya Resulallah, Semih-i İhvanına. Onlar da bizim duydular yaptıklarımızı. Ehl-i Enval, zenginler de. Onlar da bunu yapıyorlar. Ve fealû mislehu. Zâlike fealda yutûb. Bu Allah'ın bir lütfudur. Mevla dilediğine verir artık. Bu Mevla Teala'nın mukadderatıdır dedi. Demek ki namazlardan sonraki bu tesbihatın ne kadar büyükse sevabı, ecri varmış. Böyle mükafatlar yapılırsa kazanılır. Şimdi sonraki dönemlerde yani sahabe efendiler bunu hep yapıyorlardı. Burada da net anlıyoruz. Sahabeler yapıyor, zenginler duymuş. Onlar da hemen yapmaya başladılar, aksatmıyorlar. Daha sonra insanlar da gevşeklik olunca bu sefer bu şanlı ecdadımız bunu Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye bunu birbirlerine hatırlatmışlar. Namazlardan sonra bu şekilde yapalım bunu diye bu şekilde müezzinlik yani hatırlatıyor bize. O manada müezzinin söylediği mesela Sübhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber bizim de söylememiz lazım. Yani tesbihatı dinleme sevabı yok. Tesbih çekme sevabı vardır. Kur'an okuma, inna atayenakel kevser, fesallili rabbike venhar, inni şanike velabter, okudum, sevap. Dinlediniz, sevap. Ancak Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dedim, ben sevap aldım. Dinleyen de söylerse o da sevap alır ama dinleyen dinlerse yani zikir ortamında bulunmuş olur ama dinleme sevabı diye bir sevap yok. Onun için burada Resulullah Efendimiz ne buyurdu burada? Yapın. Yani buna ben size öğreteceğim. Siz bunu izâ fealtum bunu yapacaksınız. Sübhanallah sen söyleyeceksin. Ondan sonra la ilahe illallah ve tevla şerike lehu mülkü ve lehu hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallî alâ sirri kulli salâ mektûbe rekâteyni. Resulullah Efendimiz farz namazlarından sonra nafile namazlar yani sünnetleri kılardı. İllel fecre vel asra. Biliyorsunuz iki sabah namazından sonra nafile yok. İkindiden sonra nafile yok. Ancak sabah namazından sonra güneş doğana kadar kaza namazı kılınabilir. İkindiden sonra mekruh vakte kadar kaza namazı kılınabilir. 41. ayete geldiğimizde وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَاسْتَمِعْ dinle يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ bir münadi مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ yakın bir yerden size nidada bulunacak. Mahşerden bahsediyor. Yevme, o mahşer günü var ya, evet. Yesme'ûne sayha. İkinci sura üfürülüşünü dinliyorlar. Yani işitecekler, bilhak bu haktır. Zâlike bu yevmul hurûç. Hurûç, yani çıkış. Kabirden kalkma günüdür. 43. ayet inna nahnu nuhyil ve numit. Kullarım biz nuhyi hayat veririz ve numit öldürürüz ve sonuç ve ileynel masir bizim huzurumuza geleceksiniz ve ileyne huzurumuza masir dönüş huzurumuza geleceksiniz nereye giderseniz gidin dünyanın neresine gidersen fezanın derinlikleriyle atmosferin dışına da çıksan ve ileynel masir huzuruma geleceksiniz. Dönüş huzurumuzdur, dönüş banadır. 44. ayet, bunu da hatırlatmış olayım tekrar. Kur'an'ın hep yeri, göğü, kavimleri anlatır, anlatır, anlatır. En son der ki huzuruma geleceksiniz, sizi dirilteceğim. 44. Kaf suresi. يَوْمَ تَشَكَّكُسْ كُلْ اَرْضُ عَنْهُمْ سِرَى süratli bir şekilde yer yarılıp yer yarılacak. يَوْمَ تَشَكَّكُ الْاَرْضُ yer yarılacak. عَنْهُمْ onlara sira çok süratli bir şekilde yerler, kabirler patır patır açılacak. İnsanoğlu anneden dünyaya teşrif ediyor. Aynen kabir de öyle. Kabirden de mahşere teşrif ediyor. Ayet-i Kerime'de iki ölüm, iki dirilmeden bahsediyor ya, yokluk, ölüm hesabesi. Anneden dünyaya geldi, dirildi. Yani bir ölüm, bir dirilme oldu. Şimdi yaşıyoruz, efendim, ölümce ikinci ölüm, dirildi, ikinci dirilme. Yani anne alemi bir nevi kabir gibi. Kabirde insan bir şey hatırlayamıyor. Tabi orada iman ehli cenneti seyrediyor, küffar-ı alem cehennemi seyrediyor. Oradaki meseleler uzun konular. يَوْمَا تَشَقَّقُ الْاَرْضُ yer yarılır عَنْهُمْ سِرَعَى süratle. ذَلِكَ حَشْرٌ bu haşırdır. Yani dirilip huzuruma dikilme günüdür. Aleyna yesir. Bize çok kolay bunlar. Çok kolay şeyler bunlar kullarım. Aleyna yesir bize kolay. İnsanoğlu var mı böyle şeyler, işte gidip de gelen mi var vesaire. Ne anlatırsa anlat insan. Anlatsın, bunlar olacak. Bize çok kolay şeyler. İnsanoğlu yoktu, dünyaya geldi. 8 milyar insan. Daha belki dönemlerde 80 milyar, 800 milyar. Belki de insanlık tarihinin tamamı bir trilyona yakındır. 45. ayeti geldiğimizde kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu Kaf suresinde böylece bitirmiş oluyoruz. 45. ayet. Nahnu a'lemu bima yekulun. Onların dediklerini biliyoruz. Allah'a hakaret ediyor, peygambere hakaret ediyor, dine hakaret ediyor, İslam'a hor diyor, hakir diyor, Allah'a kulluk etmek isteyen. Nahnu a'lemu bima yekulun. Onların dediklerini biliyoruz. Ve mâ ente aleyhim bi cebbar. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onları zorlayıcı değilsin. Bizim yapacağımız iş hakkı söylemek, söylüyoruz. Hakkı duyurmak, duyuruyoruz. Kimden duyduk? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kim duydu? Sahabeler. Sahabeden kim duydu? İmam-ı Azam. İşte müştehit ulema. Anlaşılır hale getirdiler onlar. Bir şey katmadılar. Rabbimizin emri budur. Peygamberin beyanatı budur. Sahabenin uygulaması budur. Anlaşılır hale. Nahnu biz de onları o asıl yolu intikal ettiriyoruz bir şey katmadan. Nahnu a'lemu bima yekulun. Onların dediklerini biliyoruz. Ve ma ente aleyhim bi cebbar. Sen zorlayıcı değilsin. Zorlayıcı değilsin. İslam dini ikna dinidir. Anlatırsın. Anlatırsın. İslam ne zaman kılıç çeker? İnsanların canına malına zarar verdiği zaman. Saldırganlaştığı zaman. İslam fetih ister. Fetih ne demektir? Yani orayı hakimiyet altına alıp Mekke'yi fethediyor Resulullah Efendimiz. Kılıç çekmiyor. Bırakın silahı. Birlikte yaşayalım. İslam'ın istediği budur. Kavga dövüş değil. Yani huzur içerisinde yaşamak. İslam huzur getirir. İslam dini huzur dinidir. Yani İslam'da huzur vardır. Huzur bu işte. Ve mâ ente aleyhim bi cebbar. Fezekkir bil Kur'ani. Fezekkir. Öğüt ver bil Kur'an ile. Yani Allah'ın kitabından daha güzel ne konuşabiliriz? Biz de şu bak. Kur'an men yehafu ve'id. Allah'ın Celle Celaluhu'nun vaadinden, tehdidinden Allah bizi tehdit ediyor. İşte ayet burada. Men yehafu korkuyor ve'id Allah'ın tehdidinden. İsmail olarak Allah bana bir tercih sunmuyor. Allah beni tehdit ediyor. Bana kulluk et. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Oruç tut. Tamam ya Rabbim. Şunu yap tamam. Yapmasan atarım cehenneme diyor. Yani burada kul hür iradesiyle tercihini tamam ya Rabbim der. Öbür de yapmıyorum der. Bu kadar. Bu işin özeti bu. Tamam ya Rabbim dersin. Öldüğün gibi de kulum dediğimi yaptın. İnşallah son nefeste iman nasip eder. Ne istiyorsun? Öbürü de dediğimi yapmadın. Efendim ne istemiyorsun? İstemediğin her şeyi vurun zincire atın cehenneme. Niye? Ya sen Allah'a boyun eğmedin. Fezekkir, öğüt ver bil Kur'an'ı. Kur'an ile men yehafu korkuyor ve aid Allah'ın tehdidinden. Onun için Allah Celle Celaluhu insanlara hür irade vermiş. Hür iradeyi Allah'a kullanır, hür iradeyi nefsine kullanır. Evet, şimdi bu konuyla alakalı Yemurullahu Teala meleken en yunadi ala sahra, Beytil Makdis. Bu yakın yer dedikleri rivayetlerde Beytil Makdis, Mescid-i Aksa, Kudüs. Eyyetü'l avamil bali, ey yok olmuş kemikler, uzuvlar, paramparça olmuş bütün insanların cüzleri. İnnallâhe yemrukûn, sizlere en temi'anne lifasıl ve kadâ, hüküm için hadi bakalım bir araya gelin. Hepsi bir araya gelir. Kaşlar, kirpikler, hiçbir şey yerinde bozulmuyor. Dehşet bir şey. 10.000 sene evvel ölmüş, hiç fark etmez. Kirpikleri dahi aynı. Dirilen kişiler birbirini tanıyor. Aa sensin. Aynısın. Bilim böyle dirilecek. Yenzülü matar minne semai tembutu bihi. Şimdi bu dirilmeyi anlatıyor. Çok dikkat çeken bir rivayet bu. Gökten diyor efendim nebatatın bittiği gibi yağmurlar yağacak. Es-sâdül halâyki fî kuburîm. Kabirlerdeki bedenlere. Kemâ yenbutül habbu fî serâyel. Toprağın içerisindeki hububat. Yağan yağmurla ne yapıyor? Yeşeriyor. Ve izâ tekâmeletil et. Bedenler tamamlanınca kabirlerde hepsi tık tık tık bir araya geliyor. Emerallahu İsrafil aleyhisselama feyenfuhu fihi. O da, burası çok dikkat çekin. Udiatil erva fi sakfi sur. Her bir insanın ruhu surun gözeneğinde. O gözenek dünya büyüklüğünde. Her bir insanın ruhu orada. Ve izâ nefeha sur, ruh sura üfürdüğü gibi haricetin ruhlar çıkıyor. Ve başlıyor bütün kainatta dolaşmaya. Fe yekulullahu azze ve celle ve izzeti ve celle. Zatıma yemin olsun ki. Etercihane kul ruh ilel cesed. Her ruh cesedine dönecek. Ellezî kâne ta'muruhu. Nerede yaşıyordu? Benim ruhum bana gelecek, onun ruhuna gelecek. Reenkasyon bir şey, bir sürü safsatalar var. Adamı gavur eder bunlar. Herkese ruhu kendine gelecek. Fetercihu kullu ruhu ila cesedine gelecek. Fetedubbu başlayacak hareket etmeye. Kemeyedubbu semmu filladiyya. Bu da enteresan bir şey. Essem zehir demek. Filladiyya bir yılan ısırdığında hani ısırma böyle insanın vücuduna sirayet eder ya. Böyle bir benzetme yapıyor buradaki rivayet. Ne incelik vardır ki Allah-u Alem. Yani burada insanın ruhu da bedenine girer. Bu sefer beden canlanır. Efendim o zehirle ne yapıyor? Vücuda sirayet etti. Bir de onu öldürüyor. Ve teşokkul ard, yerler yarılacak. Ve yekumune ila mevkibil hesab. Herkes üstündeki toprağı hesaba dikilecek. Allah Allah. Sira çok hızlı, çok öyle anlattığım gibi merasim değil. Suratle mübadirine ila emir. Allah'ın emrine suratle koşulacak diyor. Suratle koşuşmalar olacak. Acayip bir şey. Allah hesabımızı kolay eylesin. İman-ı kamil şu hatimeler nasip eylesin. Son nefeste iman cennetini cemalini nasip eylesin. Ve hayattayken yaşantımızı kendi yolunda son nefeste iman ile mahşere de Resulullah Efendimizle peygamberler ve şurna me'annebiyin ve sıddıkın ve şurada ve salihin Allah'ım iyilerle bizleri haşreylesin. Hep beraber onun Habibine salavat Allah'ımızın. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna vardırsın. Evet, Zariyat suresine geldik. Buradan devam edeceğiz. El Fatiha Allah'ımız.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Yürekten dünyaya sesleniyoruz. Dünyaya sesleniyoruz. www.lalegulefen.com
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Urrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
8: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, veriyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz.

0: için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Satın aldığım araçta altın çıksa bu benim mi olur yoksa sahibine vermeli miyim diye sormuştum.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak net şu cevabı verelim ki elbette satın alan kimse arabadan çıkmış olan ya da ev alıp da evden çıkmış olan altın gibi harici bir değere sahip olan emtialar satın alan kişiye ait değildir. Hı. Elbette ilk sahibine, hatta ilk sahibi dahi onu oraya koymamışsa, o da bir başkasından almışsa buraya doğru, yukarıya doğru kim onu oraya koymuşsa ona aittir.
3: Bunu
4: net bir şekilde ifade edelim. Fıkhi gerekçelendirme olarak da şunları söylemek isterim. İslam fıkhına göre siz bir malı satın aldığınızda satın aldığınız mebiye nelerin dahil olup olmama konusunda 3 ana tema vardır. Birincisi, açık ve net bir şekilde akit esnasında tarafların konuşmuş olması. Hı. Yani söz gelimi, ben işte bu evi alıyorum ama içindeki eşyalarıyla beraber, hı, ya da bu ofisi alıyorum işte şununla beraber gibi açık ve net bir şekilde dillendirirse ve karşı tarafta onun bu dillendirilmesine mukabil müsbet anlamda cevap veririm, icap ve kabulü onun üzerine yaparlarsa burada akde dahil olmayacak hiçbir şey olmaz. Hı. Çünkü açık konuşma vardır. İkinci aşama, açık bir konuşma yok. Böyle bir durumda nelerin dahil olup olmama konusunda ikinci durum örftür. Yani o sektörde, o piyasada, hmm, öyle bir ürün satın alındığında taraflar arasında tartışmaya konu olan o nesnenin akde dahil olup olmamasında sektöre, ehli hibreye sorarız. Bu normal şartlarda bu satışa dahil midir, değil midir? Evet. Örneğin işte daire alıyorsunuz, kombi dairenin satışına dahil midir? Mesela daha fazla vakıf olduğunuz bir sektör olması hasebiyle söz gelimi bir otomobil aldınız. Evet. Almış olduğunuz otomobilde işte arkasında bulunan yedek lastik hissetme dedikleri, bu dahil midir, değil midir? O sektör ehline bunu sorduğumuz zaman herkes der ki dahildir. Evet. Harici konulan bir şey değil. Ya da işte tamir kiti olabiliyor. Tabii bazıları dışarıdan konuluyor, bazıları fabrikasyon oluyor. Burada örf bu konuda hakimdir. Evet. Örfe göre hareket edilir. Eğer o konuda örfün olup olmaması müşevveş, yani örf konusu da yok ise, bu durumda üçüncü merhale vardır. O da nedir? O ihtilaf ettiğimiz şeyin, satın aldığımız şeyle irtibatı karar için midir? Yani orada daimi kalsın diye mi konulmuştur? Yoksa belli bir zaman için mi konulmuştur? Örneğin bir daire aldınız. Dairede dolap var. İşte gardırobu veya işte elbise dolabı. Bu dolap oraya özel olarak yapılmış, gömme dolap şeklinde ise, hmm, o karar içindir. O dahil olduğu aşikardır, konuşulmasa bile. Evet. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz bir kütüphane ama seyyar, oraya da konulabilir. Başka bir yere de konulabilir. Yani oradan

0: alınması da mümkün olacak tarzı, o zaman o karar için değildir.
1: Mesela mutfak dolabı da bunun içinde mesela geçerli.
0: Orada daimi evet. konulsun diye konulmuş bir mutfak dolabı ile işte ne bileyim bir ayakkabı dolabı kenara konulmuş olan seyyar olan aynı şey değildir. Burada dediğimiz gibi birinci aşama açık konuşma, yok ise örf, o da yoksa oradaki ittisalinin, birlikteliğinin karar için olup olmaması. Şimdi soruya bu minvalde cevap verecek olursak, kişi bir araba satın aldığında, satın almış olduğu arabanın bir zulası var, gizli bir yeri var. Orada işte bir miktar para bulsa, bir miktar altın bulsa veyahut da işte bir değerli herhangi bir alet edevat bulacak olsa. Bu durumda o şeyin akde dahil olup olmamasında sarahaten bir konuşma yok. Ve örf olarak bir insan böyle bir mala aldığı zaman hani istetme gibi, işte tamir kiti gibi, bu da arabanın bir parçasıdır gibi değerlendirme yok. Ve bu adamın oraya onu koymasında da onu bir tamamlayıcı, bir mütemmimat olarak değil, emanet olarak koyduğu, gizlemek için koyduğu da aşikar olduğu için böyle bir şeyin akde dahil olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu keza bir toprak aldınız, toprak parçası aldınız, arsa aldınız, arsayı kazdığınızda orada işte bir gömü buldunuz. Aynı şey bunun için de geçerlidir. Yani efendim ben buraya sahibim, buranın altına da sahibim şeklinde değil, buraya sonradan defnedilmiş, sonradan konulmuşsa bu bir lukata kabiliğinden, yani itik bir mal kabiliğindendir. Tabi İslam öncesine ait olup olmamasına göre de fıkhi sonuç değişecektir. O yüzden bu soruya dediğimiz gibi net vereceğimiz cevap, asla bu satın alan kimseye o emtia ait değil. Hatta satan kişiye de ait olmayabilir. Onu oraya kim koyduysa ona aittir.
1: Evet hocam.
2: Bir soru, bir cevap. İyiye ve doğruya gidilen yolda Lale Gül FM her zaman yanınızda. Lale Gül FM.
3: Can feda.

0: İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Selamun aleyküm. Efendim merhabalar. Lale Gül FM'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösterene kadar bu frekansta olacağız. Elhamdülillah. Bizlere yarışmamıza 0549 691 80 80 üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün dün tabii 20 tane soru sorduk, turnuva yaptık, kaçıranlar oldu. 2 tane çarşafı şerif hediye ettik, özel dikim. 1 tane Ruhul Furkan hediye ettik ama bugün sadece 1 adet Ruhul Furkan hediye edeceğiz.

Efendim, bugünkü sorunun cevabını Cübbeli Ahmet hocamızın sohbetinden hazırladık. Sizlerle paylaşacağım. Soru olarak ben takdim edeceğim. Biraz düşündürücü olacak bugünkü sorumuz. Sorumuz şöyle. Cübbeli Ahmet hocamız o sohbetinde, tarihi de vereceğim birazdan, değiniyor bu konuya. Hangi konuya? Hesap verme konusuna. Kıymetli dinleyenlerim, tüm mahlukatın Rabbimiz Celle Celaluhu'ya hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek? Şıklarımız 6 saat ve 6 gün. Bunlardan birini seçmemiz yeterli. Bilmiyorsak bile bir tane yollayalım. Belki bugün bir Ruhul Furkan'ı siz kazanabilirsiniz. Tüm mahlukatın Rabbimiz Celle Celaluhu'ya hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde kıyamet ve hesap günüyle ilgili çeşitli bilgiler bulunuyor değerli dinleyenlerim. Burada önemli olan dünyanın zaman ölçüleriyle ahiret zamanındaki, yani o ahiret hayatındaki zaman kavramını aynı şekilde değerlendirmemesi. İnsanların, tüm mahlukatın Rabbimiz Celle Celaluhu'ya hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek? Tabii hesap günü denilince de aklımızda hep, yani çoğu zaman bana da böyle bir entegre oldu, nüfuz etti bu duygu. Sadece korku geliyor, korku da gelmemeli. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun adaleti, rahmeti ve bütün kullarının yaptıklarının karşılığını görmesi de, değil mi, bu konunun önemli bir parçası. Cevapların hepsi yanlış, nasıl oluyor? Aa! Tamam, burada kalmış. Yusuf, hoş geldin. Doğru cevap değil maalesef. Merve Özbekurt Sakarya'dan, Hafız Merve, yanlış. Efendim, Meryem Baykoz doğru. İsim de yazın lütfen. Erdal Çakmak doğru. Değil Erdal abi, yanlış. Gözüm kaydı diğer mesaja. Selma Küçük abla doğru. 0-549-691-80-80. Hatice İnce annem, lütfen soruya gelelim. Bak soru, tüm mahlukatın Rabbimiz Celle Celaluhu'ya hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek? 6 saat ve 6 gün şıkları var. Şık verdiniz mi abi? Evet, az önce verdim. 0-549-691-80-80. Ercan abi, selamlar, aleyküm selam. Bahçeli Evler'den süper anneannenin selamını iletiyorum. Aleyküm selam. Yılların eski, her gün radyomuzu dinleyen bir annemiz ve radyoyu dinleyen dinleyicilerimize de dua eden bir validemiz. Allah ondan razı olsun. Bu radyoyu dinlemenin böyle avantajları da var. Çok sayıda dinleyicilerimiz, ilk defa dinleyenler varsa hatırlatalım. Bu radyoyu dinleyenlere dua ediyor. Hani bu sizi, bu radyoyu dinlemenizi teşvik etmek için söylediğim bir şey değil. Kardeşiniz olarak vermek istediğim bir ayrıntı.

Evet, kendimizi sorgulamamıza vesile olacak sorulardan bir tanesi değerli dinleyenlerim, tüm mahlukatın Rabbimize hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek?

0: 6 saat ve 6 gün şıkları var. Değerli dinleyenlerin bilginiz olsun.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı yayınlar Ercan kardeşim.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: 6 saat.
0: Peki, tespihçi dede diyor bak.
1: Doğru mu?
0: Bilmiyorum, doğruysa tesbih hediye edeceksen söyleyeyim doğru mu ya da yanlış mı olduğunu. Antalya'dan Mehmet. Hoş geldin Mehmet. Doğru cevap göndermişsin. Rize'den Betül abla. Doğru cevap. Giresun'dan Halime abla. O da doğru cevap gönderenler arasında yer alıyor. Resul Kalan doğru cevap. Efendim, o hesap gününde Rabbim hepimize yardım etsin, merhamet eylesin. Amin efendim. Amin. Sevda abla doğru cevap. Şöyle şöyle isimlerini yazan Esra Çarpar abla doğru cevap göndermiş. Tabii ismini yazmayan dinleyicilerimizin sayısı yine bir hayli fazla.
1: Selamünaleyküm Ercan. Ederiz tesbih hediye. Senin canın sağ olsun.
0: Eyvallah, teşekkürler. Tesbih ihtiyacı olan var mı? Kaliteli ha, öyle sıradan değil. Erzurum'dan Halime abla, o da yanlış cevap göndermiş maalesef. Kütahya'dan Yasin, yanlış. 6 saat ve 6 gün şıkları var.

0549-691-8080. Eşimin ihtiyacı var tesbihe, cebine koyarken düşürmüş diyor İlk Nur abla. Daha çok mesajlar var. Tesbihle alakalı bir turnuva mı yapsak ya? Hazır gaza geldik. Tamam, dur bir turnuva yapalım, soruya devam edeceğim. Çok kısa sürecek. Eşi kaybet. İlk Nur abla, sen yarışıyorsun. Tesbih için yarışmak isteyen var mı? Genel soru devam edecek. Sadece bir tesbih turnuvası yapalım. Ya tesbihçi de bir bahsetseydin, hangi tesbihten göndereceksin vesaire, bir teşvik olsun. Evet. Abi tesbih alan Ruhul Furkan alacak mı? Tabii ki alacak. Hasan amcayı alıyoruz. 70 yaşında kendisi. 70'lik bir delikanlı. Ve Hatice İnce ablamızı aldık. Tamam, 3 kişi yarışalım. Üçünden birine tesbih göndereceğim. Hatice abla, mesajını kaybettim. Dur bir dakika, neredesin? Neredesin?

Aa, kuzenim de beni dinliyormuş. Adapazarı'nın en tanınan, en sevilen simalarından Onur Dönmez ve Erkan Dönmez. Kardeşlerime de selamlarımı iletiyorum. Adana'da, Adana diyorum, Adana nereden çıktı ya? Adapazarı'nda böyle bir inşaatla alakalı bir şeye ihtiyacınız varsa hemen hemen ulaşın. Teyzemin oğulları. Bir yandan da telefona bakıyorum, soruları iletiyorum. Hani ev mev alacaksanız yardımcı olur. Ha, ciddiyim bu arada bak.

Rabbim kulun. Tamam, tespihçi dede bir ses at mübarek, göndermiş, diyor ki 99'lu kuka tesbih göndereceğim. Gerçekten de çok güzel bir eser, bir sanat icra etmiş, onu da bana gönderiyor. Sıfır bu arada bunlar. Kendisinin de Ümraniye'de tesbihçi dükkanı var. O meydanda falan bir gidin, bir uğrayın, bir çay için. Tamam, turnuva başlıyor. Günün sorusunu tekrar edeyim bu arada. Günün sorusu neydi? Tüm mahlukatın Rabbimize Celle Celaluhu'ya hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecekti? Yani böyle soruların en güzel tarafı da şu. Hani ben bugün ne yapıyorum, yarın Allah huzurunda bunun hesabını verebilir miyim diye kendimize hatırlatmalar, sorgulatmalar yapıyor. O yüzden sohbet dinlemenin avantajlarını hatırlamak lazım. Yani her gün spor yapıyormuş gibi hissediyorum ben her sohbet dinlediğimde. Tamam, bir tane soru soracağım ve üçünden birini, yani birisi şampiyon olacak ve uzatmayacağım. Yani yarışmaya geri döneceğim. Efendim, kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine bağlı olarak meydana gelen olağanüstü olayları ifade eden kavram hangisidir? Hadi ya, buna cevap versin birisi. Gerçekten tesbihi ona yollayacağım ama 3 kişiden biri cevap vermezse kim? İlknur abla, 70'lik Hasan amca ve Hatice İnce Rize'den. Bu soruya bu 3 cevap vermezse ilk cevap veren kişiye göndereceğim. Çok zor bir soru. Evet, bir kez daha tekrar ediyorum. Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine bağlı olarak meydana gelen olağanüstü olayları ifade eden kavram. Abi çok zor. Zor dedim, herkes cevap yazdı bir anda. Dur şu ceketimi çıkartayım, bayağı sıcak oldu burası. Kokan gül. Dur bir dakika, benim zikrim nerede? Burada, hemen yayınlandı. İlk cevap veren kişi kim? Bu kim? Buluyorum ismini. Havva abla. 69-92 Havva abla. Evet, Havva abla sensin, tamam mı? Bu 3 kişiden biri cevap vermezse ona göndereceğim. Ya çok zor bir soru oldu. Çok da kişi göndermedi. İlknur abla, Hasan amca, Hatice annem, neredesiniz? Hadi bir cevap sallayın bari, bilmiyorsak bile. Evet, o değil bu. Heh, tamam. Şık verir misin? Veremem maalesef. Son 10 saniye.

Bir arkadaşım da yazmış, Ercan Onur'un kuzeninin reklamını yapıyorsun. Bari bizim dönüm var diyor. Çatalca'da 1,5 dönüm yer var, onu da satalım. Eğer satarsak dinleyicilerine de çarşafı şerif hediye ederim bak diyor, 10 tane. Olabilir. Geçenlerde Arnavutköy'de bu Kanal İstanbul'un dibinde bir ev satıyorduk. Murat abi ne yaptın? Sattın mı o evi? Yani o kadar buradan müşteri yönlendirdik. Ne alemdesin bilmiyorum. Hani Çatalca'da da bir arkadaşımın 1,5 dönüm yeri de var. Hani onu da satarsak hiç değilse belki bir umre alırız. Belli mi olur? Varsa yatırım yapmak isteyenler buradan yönlendirelim. Kimse de cevap yok. Havva ablaya gönderiyorum değerli dinleyenlerim. Doğru cevap istidraç olacaktı. Kafir ve günah kişilerden arzu ve isteklerine bağlı olarak meydana gelen olağanüstü olayları ifade eden kavram. Uzatmak istemediğimiz için tek seferde sorduk ve Havva abla nerede? Efendim ilk ben yazdım diyenler var ama hayır, ben burada görüyorum ilk yazan kişiyi.

sabitlemeleri kaldırıyorum. 89-83'ün hemen numarasını göndereyim, aradan çıksın. Hayda. Benim tarikat dersim var bak, her çektiğimde tespihçi dedeye dua ederim diyor bir dinleyicim. Tespihçi dede neredesin? Evet. Bak mesaja bak.

0: Değerli dinleyenlerim, 0549 691 8080'den bizlere ulaşabilirsiniz. Şu anda Lale Gül FM'deyiz ve bize ayrılan süre içerisinde hocamızın sohbetinden bir soru paylaşıyoruz sizlerle. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbetinden. Soru şöyleydi: tüm mahlukatın Rabbimiz Celle Celaluhu'ya hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek? 6 saat ve 6 gün şıkları var. Az önceki soru turnuva sorusuydu. Karıştırmayalım, o bitti. İstidraç, aradığımız cevapta 6 saat 6 gün günün sorusu. Heh, dur geldi.
1: Selamünaleyküm Ercan. Tamam, o tarikat tamam. Dersi olanı da göndereceğim ben de, ne diye.
0: Tamam, tarikat dersi nerede o? Tarikat dersin var diyen kişi nerede? Burada mı? Bulamıyorum şu an. Hemen yazsın, kaynamasın. Heh, tamam, buradaymış.

Peki bir eser dinleyelim, sonra reklama gideceğiz. Reklam süresini de aşmayalım. Günün sorusu Cübbeli Ahmet hocamızın sohbetindendi. Hatta tarihini de söyleyeyim. Eğer dinlemek isteyen olursa reklam arasında dinleyebilir. YouTube'a 15 Mart 2025 tarihli iftar sohbeti yazarsanız bu bilgiye ulaşacaksınız efendim. Daha önceden yani. Daha fazlasına. Tabii Google'lamak yasak. Eğer Google'a sorarsak da yarışmaya dahil olmayalım. Başka dinleyicilerimizin hakkına girmeyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu'ya tüm mahlukatın hesap vermesi 6 saatte mi yoksa 6 günde mi nihayete erecek?

0: Tu aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahid der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
14: Can feda.
15: Duamız sizinledir. Allahu Teala yardımcınız olsun.

Selamun aleyküm efendim. Rabbimiz Celle Celaluhu tüm mahlukatın hesabı vermesine kadar sürede nihayet edecek, erecek diye sorduk. 6 saat ve 6 gün şıkları var.

Evet, çok değerli bulduğumuz sorulardan bir tanesi. Yani insanın dünyada yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını düşünmesine vesile olmak istiyoruz.

Rabbimize Celle Celaluhu'ya, değerli dinleyenlerim, mahlukatın, tüm mahlukatın hesap vermesi ne kadar sürede tamamlanacak? 6 saat mi, 6 gün mü, son 10 dakika? Tesbihimize hediye ettik. 99'luk Kuka tesbihimizi 2 dinleyicimize gönderdik. Mesajların okunmadığına dair sitemler görüyorum. Evet, hepsini okuyamıyoruz. Biraz okuyalım. İzmit'ten Seçkin, Sema Ekşi, yanlış cevap. Ben reklam arasında hocamı dinledim, sohbeti. Az önce sohbet tarihi de vermiştik. Sema abla, tebrikler, doğru cevabı bulmuşsun. Ayşe Sarıhan, yanlış efendim. Maalesef yanlış. Hollanda'dan Nilgün abla, doğru. Efendim, Küçükçekmece'den Mahmut, yanlış. Mahmut abi, sen daimi dinleyicimizsin. Böyle bizi sürekli dinleyen dinleyicilerimizden yanlış cevap gelince çok üzülüyorum. İbrahim Çekmeköy'den doğru. Şöyle ismini yazanları bulmaya çalışıyorum. Bahtiyar Karadayı, doğru değil. Bahtiyar, yanlış. İdris Ümraniye'den doğru. Refika abla Pendik'ten doğru. Sincan'dan, Ankara'dan Ayşe Köse abla doğru cevap göndermemiş maalesef. Adana'dan Furkan, doğru değil maalesef, bu da yanlış. Erzurum'dan Ömer, Ömer de yanlış. Bugün Erzurum'dan hep yanlış cevap geldi. Sevgili memleketimin değerli vatandaşları bugün gününde değiller herhalde. Zeynep Ergüç, o da yanlış cevap vermiş. Erdem Şeker, hoş geldin, doğru. Tebrikler. İsimli mesajları arıyorum. Rukiye Cankurt, yanlış Rukiye abla. Efendim, efendim, efendim. 0-549-691-80-80. Hayırlı yayınlar abi, bu sezon ilk defa katılabildim, kursta oluyorum bu saatlerde. Evet, yeni yayın saati kurslara denk geldi ve öğlen molalarına denk geldi ama hiç önemli değil, seneye hep birlikte istişare ederiz, öyle bir yayın saati belirleriz inşallah. Ali Rıza'nın annesi, hoş geldiniz efendim, sağ olun. Bursa'dan Tuğba abla, yanlış cevap. Kocaeli'nden Eylül kardeşim, hoş geldin, doğru. Edremit'ten Ayten anne, doğru. Elif Oluş, yanlış. Mediha Okçu, yanlış. Havva Nur abla, çarşambadan beni okumadın diyor. Abla, nasıl okumadım, sana tesbih gönderdik, daha ne yapalım? Ha, doğru cevap vermişsin zaten. Fatih, Kütahya'dan Fatih Sargın, doğru. Tebrikler Fatih, helal olsun. Evet, bazıları farklı cevaplar veriyor değerli dinleyenlerim. Yani burada önemli olan, programın başında da söyledik, dünyanın zaman ölçüleriyle ahiret hayatındaki zaman kavramının aynı şekilde değerlendirilmemesi yüzünden yanlış cevap gönderiyorsunuz, haberiniz olsun. Fatma Çerman, Rize'den yazıyorum. Fatma abla köyünün fotoğrafını da yollamış. Böyle dağların tepelerinde bir Rize fotoğrafıyla günümüz şenlendi. Elhamdülillah, Rabbim nazarlardan korusun. Yani bu zamanlarda amin, herkes oralarda yaşamak istiyor. Artık bu büyük şehirlerden kurtulmak istiyorlar. Orada bulunan dinleyicilerim, çok da belli etmeyin bak, nazar olur. Hüsne Doğan abla doğru. Ahmet Günay Kaya abim, hoş geldin, doğru. Tebrikler. Ercan abi, şıklar nedir? Derya abla bu arada doğru cevap vermişsin. Şıklar: 6 saat ve 6 gün. Gökçen Adalar, o da Acarlar, yanlış cevap Gökçen abla. Tesbih için kim arayacak? Arayacaklar. Tesbih için özür dilerim, o zaman başka kişi kazanmış. Havva ablalar karıştı. Başakşehir'den Emine abla doğru cevap vermiş. Tüm mesajları okuyamasam da hepsini değil, yani yarısını okumaya çalışıyorum. Fatma abla doğru cevap, peki. İstanbul'dan Serap abla doğru cevap. Bağcılar'dan Çiğdem abla yanlış. Yurdagül annem, o da doğru cevap göndermiş. Hakkı abi Sultan Gazi'den yanlış. Hakkı abi.

Melek Orhan abla doğru. Değil, sadece selam vermiş, mesaj yollamamış. Atilla Dilmen. Yanlış Atilla abi. Kaç yıldır tanışıyoruz belki de.

0: Allahu aleyhi ve sellem. Bahçeli Evler'den Ayşe annem hoş geldin. Doğru cevap. Hatice Akkaya Bursa'dan yazıyor. Yanlış. Efendim yanlış, maalesef yanlış.
1: Selamünaleyküm. Ben Giresun'dan Hüseyin Özdemir. 6 saat.
0: Giresun'dan Hüseyin abi saygılar, teşekkürler. Doğru mu ya da yanlış mı söylemiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Efendim bu arada iki tane özel dikim çarşafı şerifimiz var. Almanya'dan Aktaş abi de dünkü ikinci çarşafı şerife sponsor oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hani önümüzdeki salı günü yine bir turnuva yapabiliriz. O günde bir kişiye çarşafı şerif göndermeyi umut ediyoruz inşallah. Turnuvalar salı günü olsun, tamam. Ya Resulallah, ya Habib Allah. Hollanda'dan Alper yanlış. Yani şöyle isimlere bakıyorum da hep eski dinleyicilerimiz yanlış cevap göndermiş. Olsun, bugün düzelteceğiz. Yaklaşık 4 dakika sonra Cübbeli Ahmet hocamdan çok kısa bir bölüm dinleteceğim. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Son kez tekrar ediyorum. Tüm mahlukatın Rabbimize hesap vermesi ne kadar sürede nihayete erecek? 6 saat mi 6 gün mü? Son 3 dakika hadi.

Ey Müslümanlar! Şunu iyi biliniz ki bir hiç olarak yaratılmadığımız gibi yaptığımız işlerden de sorumsuz kalacak değiliz. Geleceği muhakkak olan bir hesap günü var. Bugünün tek hakimi, azamet ve kibriya sahibi olan Yüce Allah'tır. Ahiret yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, babayı oğuldan, kardeşi kardeşten kaçıran müthiş bir gündür. Bununla beraber Allah'ın rahmetinden ümit keserek hüsrana düşmeyiniz. Çünkü onun rahmeti gadabını aşmıştır.

0: sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, şimdi 15 Mart 2025 tarihine gidiyoruz ve 36 saniyelik bir cevap kaydı paylaşıyorum.
1: Allah hesabı çabuk görendir. Bütün mahlukatın hesabını, tabi melekler hesaba tabi değil, cinsü cinlerden mükellefler. Dünya saatte 6 saatte bütün hesabı bitecek. 6 saat. Hikmet ilahi bu 6'da bir havas var ya. Fisiteteyyem halakas semavat vel ard. Gökleri yerleri, bazı yerde ve ma beyni ve ma da geçiyor arasındakileri. Fisiteteyyem 6 gün. İşte 6 an, 6 zaman, 6 an. Ve burada da 6 buyuruyor. Yani 6 saatte bütün mahlukatın hesabını görecek.
0: Evet, 15 Mart 2025 tarihli iftar sohbeti yazın, Cübbeli Ahmet Hoca diye de ekleyin. Devamını ve öncesini bulabilirsiniz değerli dinleyenlerim. 15 Mart 2025. Efendim. Ercan torunuma söyle, Fadime ablamızın torunu dün bisiklet kazası geçirmiş, tüm dinleyicilerinden dua bekliyorum. Rabbim şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Amin, amin, amin. Şimdi ismi okunan, okunmayanlar arasında bir çekiliş yapacağız. Lütfen gönül koymayalım isim okunmadı diye. Ve bakalım kime çıkacak ya Vedud. Ya Vedud Celle Celaluhu. Değerli dinleyenlerim, kim? Bursa'dan Necdet. Necdet abi burada mı? Doğru cevap da vermiş. Bir ses kaydı alalım Necdet abiden.

0: Yok mu?
1: Açtım, buradayım burada.
0: Ha tamam, şey diyorum, kütüphanede Ruhul Furkan var mı?
1: Yok ya, istiyorum ben mümkünse.
0: Tamam, seni arayacaklar, hangi cildi istediğini söylersin Necdet abi, tamam?
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol, kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmet.
0: Eyvallah. Evet, Necdet abinin de sesini duymuş olduk böylelikle.

Efendim bir programın daha sonuna geldik. Rabbim Celle Celaluhu nasip ederse yarın saatlerimiz 12'de Lale Gül FM'de olacağız inşallah. Değerli dinleyenlerim, Rabbimiz dünyayı ve ahireti, imtihanı ve ölümü anlamayı hepimize nasip eylesin. Rabbim helaka götürecek cehaletten ve cahillerden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin, amin. Selamun aleyküm.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde de ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
4: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Devleti Aliye'ye payitahtlık yapmış, yani Devlet-i Aliye'nin başkentliğini yapmış ki 88 sene başkentliğini yapmış. Edirne'den efendim Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye övündüğü Selimiye önlerinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Devlet-i Aliye'nin 57. Şeyhülislamı Menteşzade Abdurrahim Efendi'dir. Edirne demişken bu toprakları fetheden yiğitleri de hayırla kısaca bir yad edip öyle dersime başlamak isterim. 1. Murat devrinde burası fethedilir. Sırp Sındığı Savaşı efendim burası için önemli bir simge olmuştur. 1365'te burası fethedilir ve İstanbul'un fethine kadar 88 sene payitaht olarak efendim Edirne vazife yapmıştır Devlet-i Aliye döneminde. Hacı İlbey'i uç komutanlarımızdan, Balkanlar tarafındaki uç komutanlarımızdandır. Ruhu revnakı şad olsun bu yiğit adam kıymetli kardeşlerim. Osmanlı'ya karşı toplanan, Osmanlı'yı Balkanlar'dan uzaklaştırmak için toplanan ilk Haçlı seferi, içinde Bulgarlar var, efendim Eflaklar var, Macarlar var, Sırplar var. Bunların toplandığı ordu ki 60 bin kadar o kişiye sahip. Hacı İlbey komutasında ise sadece 10 bin tane Osmanlı neferi yiğit var. Ve efendim 6 katı büyüklüğündeki bu orduyu bir gece tamamen Bozgun'a kaçırıp buradan uzaklaştırmayı başarmış. Ve böylece Edirne'nin fethi müyesser olmuştur. Hepsinin ruhu şad olsun. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey ya Rabbi, 6 katı orduyu yenmiş. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah. Allah'ın izniyle nice az topluluklar var ki nice çoklara galip gelmişlerdir. İşte bu zatlar da Allah'ın izniyle böyle bir nusrete nail olmuşlar. Bu zatları hayırla yad ettikten sonra gelin beraber Abdurrahim Efendi'den hayatından kesitler sizlere sunmaya başlayalım.

Menteşade Abdurrahim Efendi 1658-59'lu yıllarda Bursa'da doğar. Babası Bursa Mahkemesi katiplerinden efendim Mehmet Çavuşzade Kurt Mehmet Efendi'dir. Kayınpederi de efendim Kasım Subaşı Medresesi müderrislerinden Menteşade Mahmud Efendi'dir. Bu zata damat olmuştur. Bursa'da doğup büyüyüp orada ilk tahsilini devrin ulemasından elde eder, okur. Menteşade Abdurrahim Efendi ve 1716 yılında Edirne'deyken Dar-ı Bekaya irtihal ederler. Şu an mihrap önünde bulunduğum Edirne'deki Selimiye Camii'nin hemen şu köşesinde kıymetli kardeşlerim 20-30 metre kadar ileride, inşallah kapanış kısmında orada size ayrıntıları daha detaylı gösteririm. Zehrimar Camii vardır. Daha önceki Çatalcılı Ali Efendi'nin çekimini orada yapmıştık, kapanış çekimini. Çünkü o da orada metfunlardır. Bu kıymetli zat da vefat ettiğinde Zehrimar Camii'nin avlusuna defnedilir. Lakin bu cami bugün sadece duvarları 1 metrelik yüksekliğinde ayakta kalabilmiş. Hazinesindeki taşlar bakımsızlıktan perişan olmuş ve Çatalcılı Ali Efendi gibi büyük bir fetva kitabının sahibi. Bugünkü dersimizin konusu olan Menteşade Abdurrahim Efendi gibi yine büyük bir fetva kitabının sahipleri orada metfunlardır ama maalesef 1940'lardaki arşiv resimlerinde merhum Fazıl Ayanoğlu'nun çekmiş olduğu, bugün Ankara Milli Kütüphane'de korunan arşiv resimlerinde bu zatların kabir taşları resimleri mevcut olduğu halde bugün maalesef yerlerinde yoklardır. Kim bilir hangi müzayede satılmış veya efendim kimsenin de günahını almayalım veya nereye gitmiştir bilemiyoruz tabi ama biliyorsunuz ülkemizde böyle şeyler sıklıkla başımıza gelen hadiselerdendir. Avrupa'nın müzelerinde ya da efendim zenginlerin evlerinde bunlar sanat eseri olarak efendim sergilenmektedir. Bizim tarihimize sahip çıkmadığımızdan maalesef böyle işler başımıza gelmektedir. Bu da işin bir acı tarafı olarak sizlere nakletmiş olayım. Bu zatın bir hususiyeti var kıymetli kardeşlerim. Devlet-i Aliye döneminde meşhur fetva kitaplarının 6 tanesinin efendim bir araya soru cevap şeklinde getirildiği bir eser vardır. Fetva emini efendim Çeşmizade Esad Efendi Zade efendim Halis Efendi adlı bir zatın bir araya getirdiği Hulasatul Ecube, Cevapların Özeti isimli bir kitap vardır. Bunun hakkında bir hatıramı da birazdan size nasip olursa naklederim. Bu kitapta Osmanlı'daki muteber 6 tane fetva kitabının soru cevap şeklinde birbiriyle kıyaslanması amacı güdülerek bir araya getirilmiştir. Çünkü zamanındaki fetva görevlileri bir konuda efendim o kitaplara baktığı zaman aynı mesele başka kitapta acaba nasıl fetva verilmiş diye araştırmak gerekiyor. Bir o kitaptan aynı meseleyi bulmak, bir o diğer kitaptan aynı meseleyi bulmak büyük bir emek gerektirdiğinden bu zat efendim Çeşmizade bunları bir araya getirmiş. Her fetva kitabındaki aynı meseleyi bulup özetlemiş ve bu fetva kitabına göre ne denmiş, başka fetva kitabına göre ne denmiş diye bu kitapları çok güzel özetlemiştir. Nadide bir eserdir. Ne var bu kitap diyeceksiniz? Edirne'de daha önce çekimini yaptığımız, efendim Tunca Nehri'ne orada çekimini yaptığımız, maalesef burada askeri darbe döneminde efendim şehit edilen Seyit Feyzullah Efendi'nin Fetevai Feyziyesi var. Yine Zehrimar Cami Haziresi'nde efendim metfun olduğunu anlatarak çekimini yaptığımız Çatalcılı Ali Efendi fetva sahibi, Fetevai Ali Efendisi var. Bugünkü dersimizin konusu olan Abdurrahim Efendi'nin fetvası var. Fetevai Abdurrahim Efendi. Ondan başka da ne var? Neticetül Fetava var. Yine Şeyhülislam Dürrüzade Mehmet Efendi'nin. Ondan başka Behcetül Fetava var. Yeni Şeyhli Abdullah Efendi'nin, bu da Şeyhülislam. Bir de meşhur Hanefi fakihi İbn-i Nüceymin El Fetava ve Zeyniye Fil Fıkhil Hanefiye adlı efendim fetva kitabından yararlanarak bir araya getirilmiş Osmanlı'da çok meşhur bir eser vardır. İşte Abdurrahim Efendi'nin fetvası da onlardan biridir.

Muhterem kardeşlerim, az önce size anlattığım hususta şunu ön plana çıkarmaya çalıştım. Devlet-i Aliye'nin 1,5 sene kadar Şeyhülislamlığını yapmış ve 11 bin kadar fetvası iki cilt halinde bir araya getirilmiş. Efendim Abdurrahim Efendi'nin fetva kitabının Osmanlı'da muteber sayılıp Hulasatul Ecube adlı karşılaştırmalı, mukayeseli fetva kitapları arasındaki soru cevap yapılan eserde de yer aldığından bahsetmiştim. Ve maalesef ki bugün kabir taşının bile yerinde olmadığından dem vurmuştum ya. İşte burada size bir hatıramı nakletmek isterim hazır sırası gelmişken. Lale Gül TV'nin Şeyhülislamlar dersimize ilk başlangıcı bir mukaddime olarak Lale Gül TV stüdyosunda yapmıştık. Orada bu hatıramı nakletmiştim. 1,5 sene kadar geçti çekimlerimizde. Hamdolsun 57. zata geldik. Ve o hatıramı tekrar burada nakletmek isterim. Çünkü tam sırası gelen yerdeyiz. Bu Hulasatul Ecubi adlı eser hakkında benim nacizane bir hatıram var. Onu sizlere nakletmek istiyorum. Rahmetli Bayram hocamız, efendim, kendi deyimiyle Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu kitap hakkında bana bir hatırasını nakletmişti. Ben de emanet olarak sizlere burada nakletmiş olayım, aktarmış olayım. O mübarek zatın, efendim, kabri nur olsun. Amin. Sohbetlerini ajandama böyle yazıyordum sohbet yaparken. Bazen kaçırdığım yerler olursa telefonla arayıp, hocam şu zattan bahsetmiştiniz işte şu notu vardı bunu unuttum deyip kendisine sorardım. O da kırmaz ve o şekilde naklederdi bana. Ben de ajandamdaki eksik yeri o şekilde tamamlardım. İşte sohbetlerinin birinde bu kitaptan bahsetmişti. Hulasatul Ecube'den ve bunun içerisinde yer alan 6 tane muteber fetva kitabını da saydı. 3-4'ünü yazdım. İşte 1-2 tanesini kaçırdım. 2-3 tanesini kaçırdım. Dedim Bayram hocama sorarım. Sonra efendim pazar sohbetiydi. Pazar günü akşam olabilir. Aradım, akşama doğru olabilir aradım. Ve efendim konuştuk, ettik, kırmadı. Onları bana tek tek saydı, notlarımı aldım. Ve kitabı kapatırken bana şu hatırayı nakletti kıymetli kardeşlerim. Sizlere aktarıyorum. Dedi evladım Hasan, ben o bahsettiğin Mis Hulasatul Ecube kitabını zamanında efendim buldum. Eski kitapçıda orijinal, eski asli baskısını buldum. Ve o zaman Vezneciler'de imamlık yapıyorum. Evim 6. katta. Bodrum olarak kullanılan yerde orada çatı arasında bir yeri bodrum olarak kullanıyoruz. Ve 4 tonda kömür alacağım. Cebimde bir miktar para var. Onu da gelen hamallara ayırdım. Akşama ya da işte ertesi gün kömür gelecek. Benim de bel fıtığı var. Kendim taşıyacak bir halim yok. O eski kitap satan o efendim yayın evinde şeyi görünce, o kitapları, o kitabı görünce, Hulasatul Ecube'yi görünce dedim ki ben bu kitabı alayım. Bir baktım cebimde hamallara vereceğim para var ya, aynı o kadar para. Ne yapsam ne etsem, ne yapsam ne etsem diye düşünürken ben yine kıyamadım. O parayı o kitapçıya verdim. Hulasatul Ecube'yi aldım ve o hasta belimle Veznecilerdeki 6. kata 4 ton kömürü bu bayram çekti Hasan. O kitabı o şekilde aldım demişti. Biz de talebelik yıllarımızda, ki hala talebeyiz de, efendim o kitaptan hamdolsun alıp arkadaşlar arasında fotokopi yaptırarak birbirimize dağıtmış o şekilde biz de satın almıştık. Abdurrahim Efendi'nin de Bayram hocamızın da ruhları şad olsun. Amin.

Baş tarafta da zikrettiğimiz gibi Menteşzade Abdurrahim Efendi Bursa'da doğup büyümüş, yetişmiş bir zattır. Sonra İstanbul'a gelir. Yine devrin çeşitli ulemasının rahleye tedrisinden geçer ve ardından da Minkarizade Yahya Efendi'den mülazemette müderris olur. Onun gözetiminde bir stajyer hoca olarak göreve başlar tabiri caiz ise. Bu arada Şeyhülislam derslerimizde Minkarizade Yahya Efendi'den mülazemetle Şeyhülislam olmuş yaklaşık belki 10 kişiyi ben saydığımı hatırlıyorum. Bu işlerde çok hizmeti sebkat etmiş bizzat onu görüyoruz. Onda ruhu şad olsun, hususiyetle ona dua etmiş olalım. Amin. Efendim, ilk olarak Tuti-i Latif Medresesi'nde müderrislik yapar. Kısaca buna değinmek isterim bir nükte olarak. Tuti-i Latif nedir? Neyin nesi? Bu zat nasıl bir, bu nasıl bir isim? Bu zat Abdüllatif efendim isminde bir kaz askerdir. İbni Kemal Paşa Zade'den eğitim görmüştür. Onun rahleyi tedrisinden geçmiştir. Bugün Fener'e inerken efendim Yesarizade Caddesi vardır. O cadde üzerinde bu zatın yaptırdığı medrese vardır. Bugün tabii yıkılmış, arsası boş olarak durmaktadır. O isim niye verildi? Çünkü bu zatın yaptırmış olduğu, Abdüllatif Efendi'nin yaptırmış olduğu medresenin bahçesinde meşhur hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi de metfundu babasıyla beraber. Ama 1917-18 yangınlarında burası harap oldu. Sonra yol açılırken kabirlerden kemikler de nakledilemeden sadece kabir taşı Fatih Camii avlusuna nakledilmiştir. Yesarizade'nin o caddeye de o isim verilmiş ama maalesef nakli kuburu gerçekleştirilememiştir. Tuti-i Latif niye demişler? Bu zat şiire meraklı olan efendim bir zat imiş. Sesi de çok güzelmiş. Onun için buna Tuti-i Latif demişler. Yani insanın ruhunu okşayan papağan manasında çok güzel bir efendim lakap takmışlar. O zatın yaptırmış olduğu bugün yerinde yerler esen medresesi ki camisi ayaktadır Rıkaye Şerif taraflarında. Ama maalesef medresesi yıkılmıştır. Velhasıl kelam bu zat işte o Tuti-i Latif medresesinde müderrislik yapmış. Daha sonra İbrahim Paşa'yı Atik'te müderrislik yapmış. Ondan sonra Ümmül Veled Sade'de müderrislik yapmış. Ve Zehrimar Camii haziresinde yanına hem saye olduğu, yanına defnedildiği Çatalcalı Ali Efendi ki ikisinin de kabir taşı yerlerinde yoktur. O zatla arasında biraz efendim böyle limonilik olunca Çatalcalı Ali Efendi kendisini tenzil rütbe ederek Cambaziye Medresesi'ne müderris olarak göndermiştir.

Mentesade Abdurrahim Efendi müderrisliğine devam eder. Süleyman Subaşı medresesinde bir müddet müderrislik yapar. Ardından Emre Hoca medresesinde, ardından Hatice Sultan medresesinde vazifesini deruhte eder. Daha sonra Sahn-ı Seman'dan birinde müderris olur. Ardından Eyüp'teki Zal Mahmud Paşa medresesinde müderrislik yapar. Sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın biricik hayırsever kızı Mihrimah Sultan'ın Üsküdar'da yaptırmış olduğu cami-i şerifinin yanındaki medresesinde müderrislik yapar. Sonra Eyüp medresesinde müderrislik yapar. Bu Eyüp Sultan caminin yan tarafında imiş ama maalesef yıkılmış bir eser yoktur. Geriye kalan bir eseri yoktur. Ardından Hakaniye-i Vefa'da müderrislik yapar. Bundan da geriye bir eser kalmamıştır. Şeyh Vefa Hazretleri'nin türbesine yakın bir yerdeydi bu medresede. En son olarak da Süleymaniye Darul Hadis'inde müderrislik vazifesi yapar. Mentesade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyh.

Menteşsade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyh müdellisliğin ardından kadılık mesleğine adım atar. İlk olarak doğduğu topraklarda Bursa'da Yenişehir efendim kadılığı yapar. O görevindeyken Mekke payesine nail olur. 1694'te şu an bulunmuş olduğumuz Edirne şehrinin kadılığını efendim üstlenir. Ardından bir müddet mazur kalır, 5-6 sene kadar. Yani ebekliğe sevk edilir. Kendisine tabii ona göre ödemesi yapılıyor, emekli aylığı falan veriliyor. Sonra da Üsküdar kadısı olur. 3 ay sonra Mısır kadısı olur. Sonra İstanbul payesine nail olur ve ardından da bir fiil İstanbul kadısı olur. Menteşsade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyh. Ardından Devlet-i Aliye'nin hem Adalet hem Milli Eğitim Bakanlığı diyebileceğiniz Anadolu coğrafyasına, Anadolu tarafına bakan ve Rumeli tarafına bakan diye ikiye ayrılıyor. Bu devlet çok büyük olduğu için. Anadolu kazaskeri olur. Sonra da Rumeli kazaskeri olur. Bir müddet sonra bir kere daha olur. Toplam 3 defa Rumeli kazaskerliği yapar ama sonuncu görevindeyken 11 gün sonra efendim kendisi Hicri 1127, Miladi 1715 tarihinde Şeyhülislamlık makamına oturur. 3. Ahmet devrinde efendim 1 yıl 5 ay 6 gün kadar Şeyhülislamlık vazifesini bir hakkın ifaya muvaffak olduktan sonra ömrü efendim sonuna gelir ve Hicri 1128, Miladi 1716'da Pakize göçtü Müfti Abdurrahim Efendi. Efendim Mısra ile tarih düşürülen şu ibarede ki bunun da harflerinin toplamı Ebced Değene göre 1128 yapmaktadır. Bu tarihte efendi vefat eder. Günlerden cumadır. Şu an sol tarafımda bulunan Selimiye Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından da sonrasında da şu an sadece 1 metrelik duvarlı kalıntılarını gördüğünüz Selimiye'den 30 sene kadar önce 1543'te yapılan çatısı ahşaptan olan bizim ordu serdarlarımızdan, kumandanlarımızdan efendim Zehrimar Efendi'nin yaptırmış olduğu bugün maalesef böyle harabe bir halde bulunan şu mescidin yine maalesef harabe halde bulunan haziresine defnedilir. Merhum Fazıl Ayanoğlu'nun 1937-38 40'lı yıllarda çekmiş olduğu resimlerde Çatalcılı Ali Efendi ile beraber bu zatın kabir taşları okunmaktadır. Ama maalesef bugün bu hazirede bu taşı o kadar arasak da zaten kaynaklar da taşın mevcut olmadığını söylüyor. Ben tek tek bütün taşlara baktım. Selimiye'nin mihrap önünde yere serili olan diğer taşlara da baktım ama maalesef bugün için taşa ulaşamadık. Taşı bu zatın yoktur. Ama metfun bulunduğu yer Zehrimar Haziresidir. Ruhu revnakı şad olsun. Amin. Mezar taşındaki yazının arşiv resimlerinde gözüken halini şimdi gelin beraber okuyalım.

Fazıl Ayanoğlu merhumun 40'lı yıllarda çekmiş olduğu mezar şahidesinin resminde gördüğümüz üzere Menteşsade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyhin taşında şöyle yazmaktadır. El Fatiha, en başta onu nakşetmişler. Ruhuna Fatiha cümle kelimesiyle. Sonra ol fazıl-ı mükerrem fetvayı cay idelden o kıymetli zat ki efendim fetva makamına erişen, o makamı elde eden bu kıymetli zat. İffetle i'tidalin halkı cihan beğendi. İffetli olmanı, orta yolda gitmeni bütün herkes beğendi. Arz ile geldi gitti, sadrına koydu tarih. Efendim, Şeyhülislam olmasına şu şekilde tarih düşürmüştür ki, Pakize göçtü Müftü Abdurrahim Efendi. Müftü Abdurrahim Efendi, Pakize olarak, saf ve tertemiz olarak ahirete irtihal etti denmiştir. Sonunda da sene 1128 efendim olarak vefat tarihinin nakşedildiğini görmekteyiz. Abdurrahim Efendi'nin ilmi eserleri, baş tarafta da ifade ettiğimiz üzere en önemli eseri 11 bine yakın fetvasının bir araya getirildiği Fetavai Abdurrahim Efendi adlı eseridir. Ciridetül Ferais, miras taksimi hakkında şemalar eşliğinde yazılmış harika bir eserdir.

0: Kıymetli kardeşlerim, dersimin hitamında sonuna geldiğim şu demde Edirne'de hemen şu yakınlarda türbesinde metfun bulunan Gülşeni büyüklerinden Hasan Sezai Kuddüsesirru Hazretlerinin şu beytiyle sizlere veda etmek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toprağa basmasıyla, efendim dünyaya ayak basmasıyla göklerin ona hasret duymasını çok güzel ifade ederken şu beyti terennüm buyurmuşlardır Hasan Sezai Kuddüsesirru Hazretleri. Yere teşrifin şeref verdik de ey Ali Cenab, dedi hasret de felek, ya leyteni küntü turab. Yani şöyle der, Türkçeden Türkçe'ye tercümesi şu şekildedir. Efendim, gerçi içinde kısa bir Arapça da olsa ayetten iktibastır o da. Ey yüce zat, ey yüce peygamber, şanı büyük olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, senin yere bastığını, dünyaya geldiğini duyunca felekler, gökler dediler ki ah ne olaydı, ben de toprak olaydım diyerek çok güzel ifade buyurmuşlardır bu nükteyi Hasan Sezai Kuddüsesirru Hazretleri. Dersimin sonuna geldiğim şu demde kıymetli kardeşlerim, dersimde adı geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
3: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Hocam bir kişi mirasını varislerinden istediğine verebilir mi? Yani şöyle örneğin 10 tane varisi varsa bunlardan 7'sine bir şey bırakmayıp 3 tanesine mirasını bırakırsa bu 3 kişinin aldığı miras helal olur mu diye sormuşlar.
4: Evet. Bir insanın bir mala malik olması, bir mala sahip olmasına mülk sebepleri başlığında esbab-ül mülk. Yani mülk edinme sebepli olarak kitaplarımızda ele alınır. Bu mülk edinme sebepleri açısından bakıldığında ise birçok açıdan farklı taksime tabi tutulurken bir açıdan da cebri ve ihtiyari diye ikiye ayrılır. Evet. İhtiyari kişinin iradesiyle o mülkü sahiplenmek, temellük etmek. Cebri ise ihtiyari olmadan o mülke sahiplenmek. Mesela örneğin ben bir malı sizden alırsam, siz o malı bana satarsanız bu bir mülk sebebidir ama ihtiyaridir. Evet. Yani yalın sizin satmanız değil, benim kabul etmem gerekir. Hı hı. Ya da siz bana bir malı hediye edecek olursanız bu da hakeza cebri değil, ihtiyaridir. Alırsam. Siz verirsiniz, ben alırsam sahip olurum, almazsam olmam. Ama cebri mirastır. Yani bir baba vefat ettiğinde veya bir muris vefat ettiğinde geriye kalan varisi o malın intikali ne mirası bırakan kişinin iradesine ne de mirası alan mirasçının iradesine bağlıdır. Cebri olarak hani günümüz ifadesiyle otomatik olarak o mülk ona intikal eder. Ben bunu kabul etmiyorum deme hakkına sahip olmadığı gibi benden sonra bu malı sana vermiyorum deme hakkına da sahip değildir. O yüzden İslam fıkhında ben seni mirasından mahrum ettim demek diye bir şey yoktur. Yok. Çünkü o senin iradende olan bir şey değil. Mesele bu. Bu manada o zaman ben evlatlarım için de işte bir senet yazıyorum.
3: Buradaki kardeşlerimiz öyle diyor. Biz diyor notere gittik diyor. Noterde 3 kişiye verilsin, 7 kişiye verilmesin diye resmi olarak düzenlenmiş. Güzel.
4: Yani baba bu belki günümüzdeki mer'i hukuk buna müsaade ediyor. Evet. Bu İslami değil. Evet. Beşeri bir hukuktur. Hı hı. İslam'la alakası olan bir hukuk değildir. Şer'i şerifin kabul ettiği bir mesele değildir. Bu bir zulümdür. Evet. Bu bir zalimliktir. Dolayısıyla bunun fıkhi anlamda hiçbir kıymeti harbi yoktur. Yok. Yeter ki mirasçı ile miras bırakan kişi arasında mirasa mani olan başka bir engel olmasın. Mevani'ün irs deniyor buna. Yani mirasa mani olan durumda işte dinlerin muhtelif olması, darların muhtelif olması, yani memleket demeyelim de ülkelerin millet olarak bunun gibi bazı etkenler var. Ama böyle bir şey olmadığı halde yani babası o da evladı. Ben seni mirasımdan çıkartıyorum, kütüğümden sildirdim. O kütüğe ekleme kişinin iradesinde olmadığı gibi onu çıkarmak kişinin iradesinde değil. Peki bunu resmiyette yaptı ve ona miras verilmedi resmiyette. Diğer kardeşler aldı. Diğer kardeşler şöyle diyebilir mi? Ya bu tamam caizdir ama babamızın problemi. Bizim problemimiz değil. Bize bu helal midir diyebilir mi? Hayır, helal değildir. Bu onlara haramdır. Çünkü tamamıyla kardeşlerin hakkını mer'i hukuku kullanmak suretiyle ona zulmetmiş. Onun elinden bunu cebren almış kabul edilir. Ha sokaktaki bir adamın parasını, malını işte ne bileyim bir otoriteyi kullanarak zoraki almak gibidir. Ha kardeşinin malını bu şekilde almıştır. Dolayısıyla men ra'a münküm münkeren fel yugayir bihe yedihi. Hadis-i şerifin fehvasınca. Yani biriniz bir yanlışı gördüğünde eliyle düzelsin. İmkanı yoksa diliyle, ona da imkanı yoksa kalbinde tarafını belirlesin. Ki burada zulüm bir de sizin kanalınızda yapılıyor. Sizin iradenizde yapılıyor ki bu bağlamda bu bir vebaldir, günahtır, haramdır. Başkasına ait olan bir malı gasp etmek. Dolayısıyla kat'i surette caiz olmaz. Ha ama şöyle yapsa baba yani mirastan mahrum olarak değil de hali hayatında sağlıklı, sıhhatli iken malını verecek olsa. Yani ben işte evlatlarımdan şu evladıma mal bırakmak istemiyorum. Ha ona istememesi meşru da olabilir, gayrimeşru da olabilir. Evet. Yani nasıl meşru olabilir? İşte o evladı o mal ile İslam aleyhine kullanacak. Ya da onu işte eğer ona verirsek onu günahta kullanacak, günahı artacak. Hı. O manada ona vermek istemiyorum şeklinde kendince bir adalet yaparsa ve İslam fıkhına da uygunsa ona vermeyip diğerine hali hayatındayken verebilir.
3: Hayattayken.
4: Ama yok ya ben onu sadece sevmediğim için vermiyorum. Ya da o kız olduğu için vermiyorum. Ya da o ufak evlat olduğu için vermiyorum. Ya da büyük evlat olduğu için vermiyorum şeklindeyse.
3: Bize çoğunda kız olduğu için verilmiyor hocam.
4: Ama maalesef öyle. Evet. Bundan dolayı vermiyorum derse hali hayatında evet hukuki anlamda bu geçerlidir. Hı-hı. Ona vermedi diğerine vermiştir. Peki yaptığı bu ameliye caiz midir? Caiz değildir. Yaptığı bu ameliye zulüm müdür? Evet zulümdür. Ki daha önceki derslerimizde işlemiştik. Numan bin Beşir hadisi Muvatta'da geçiyor. İmam Malik Rahimullah'ın Muvatta'ında İmam Muhammed tarikiyle rivayet edilen Muvatta'da ki Abdülhal Eknevi Talikul Mumeccet isimli bu Muvatta üzerine yazmış olduğu haşiyesinde de bu konuyu başlık altında ele alarak mezhebin görüşünü de aktarıyor. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bu zat gelerek oğluna bir mal verdiğini ve bu malı verdiğine dair de Allah Resulü'nün şahitlik yapmasını istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii bunun öncesinde anne bunu talep ediyor. Onun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sual ediyor. Diyor ki senin bundan başka çocuğun var mı? Var ya Resulallah. Ona da buna verdiğin gibisini verdin mi? Yok ya Resulallah deyince Efendimiz inni la eşhedü ala cevrin ben zulme şahitlik etmem buyuruyor. Yani bunu bir zulüm olarak nitelendiriyor ve yapana zalimlik olarak görüyor ve bu zalimliliği ise bu zulmü ise kendisinin şahit olmayacağını ifade ediyor. Buradan hareketle Hanefi fukası bu konuyu ele alırken evet vermesi hukuki anlamda geçerlidir ama bu bir zulümdür, bu bir günahtır. Ancak müteahhir ulema Hanefi fukasından işte İmam Kâsani gibileri bir murakcihi varsa ve o murakcih yani tercih sebebi şerifin de kabul ettiği bir tercih sebebi ise biraz önce bahsettiğimiz gibi işte günahın artmasına sebebiyet vermemek için ona vermiyor. Hı. Ya da işte biri ilimle iştigal ediyor. Ötekinin ticari durumu var. Durumu iyi. O kişi biraz daha hayat standartını normal seviyeye çeksin diye. Bu tarzda kendince bir gerekçe ile ve şeriatın da kabul ettiği bir gerekçeyle yaparsa bir problem yok. Ama sadece kız olduğu için sadece erkek olduğu için bunu yaparsa bu günah olmakla beraber caiz olmamakla beraber geçerlidir. Bunu söyleyelim. Hatta Hanefi fukası diyor ki peki burada bir babanın adaletli olması nedir? Şer'i bir gerekçesi yoksa eşit olmasıdır. Kız ve erkek noktasında da eşit olmasıdır. Hmm. Yani miras ahkamı değil. Evet. Hani kıza bir erkeğe iki bu mirastadır.
3: Yani adam öldükten sonra. Yani öldükten sonra. Hani öldükten
4: ama
3: sonra.
4: Hala hayatta veriyorsa hayır. Kıza bir veriyorsa erkeğe de bir. Kıza iki veriyorsa erkeğe de iki. Hmm. Bu şekilde yapılması ki İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Rahimahumullah arasında bu konuda farklı mütealalar, farklı görüşler de vardır. Ama mezhepte tercih edilen görüş budur. Dolayısıyla bunu böyle yapması lazım. Peki baba bunu yapmadı. Baba bir evladına verdi. Diğer evladına vermedi. Tamam hukuki anlamda geçerlidir. Peki bu evlat bunu bildiği halde bunu buna sükut etmesi, buna razı olması caiz midir? Değildir. Yani bana ne bu babamın günahıdır diyemez. Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte. Çünkü ortada bir zulüm var ve o zulüm senin kanalında yapılıyor. Hatta Bedai'de görmüştüm. Babalarının yapmış olduğu bu zulmü def edebilmek adına onu kardeşini arayarak, çağırarak onu razı etmek, ona işte vermesi gereken neyse onu vermek, babaları ölmüş olsa bile. En azından onların yaptığı o yanlışı bir şekilde bertaraf ederek onun hakkında bir hayır ameliyede bulunmak adına bunu yapmasının gerekliliğinden bahseder. Ama yapmazsa hukuki anlamda malın mülkiyeti kime aittir? Kime verildiyse ona aittir.
2: Bir soru bir cevap.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
1: 14 Ekim 1991 Pazartesi İstanbul Sohbeti.
5: Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu şöyle buyuruyor. Benim Risalem mukaddes bir cevherdir, pırlantadır. Onun misli bir kitap yazılmak mümkün değil. Peki neden kıymetli oldu? Allah Celle Celaluhu'nun ilhamı olduğundan. Sonra kendi kendisine soruyor İsmet Baba, sen kim oluyorsun da böyle bir kutsi cevheri Allah Celle Celaluhu sende zahir edecek? Zahir eder. Dünyanın en kıymetli şeyi pırlantadır. Nerede olur? Yabani taş içinde. Öyle kıymetli cevheri taşlar arasında yaratmaya kadir olan Mevla, benden de böyle bir cevheri, kalbim ve ruhumdan böyle mukaddes bir risaleyi ortaya çıkarmaya kadirdir. Çok itiraz etme. Allah Celle Celaluhu kadirdir. Kula da ilham gelir mi derseniz, şu ayetlere ne dersiniz? Eş-Şems suresi. Yaratmasının hemen akabinde o nefsi yaratan Rabbi, ona facirliğini ve takvasını ilham etmiştir. Ve Kasas suresinde buyrulur. Musa'nın annesine, çocuğunu gizleyebildiğin sürece onu emzir. Fakat ona karşı endişelenirsen hemen onu o deniz gibi olan Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Şüphesiz ki biz onu sana geri döndürücüleriz ve onu peygamberlerden biri kılıcılarız diye ilhamda bulunduk. Evet, Allah Celle Celaluhu hem insana hem de hayvana vahyeder. Peygamberlere gelene vahiy, onlardan başkasına gelenlere ilham denir. Okuduğumuz ayeti kerimeler delildir. Yunus suresi 15. ayeti kerimede şöyle buyrulur. Ayetlerimiz onlara açık seçik bir halde devamlı okunduğu zaman, bize kavuşacaklarını ummayan o kimseler, bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir dediler. Habibim, de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmem benim için olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vahyolunmakta olan şeye hakkıyla tabi olurum. Çünkü ben Rabbime isyan edersem, gerçekten pek büyük bir günün azabından korkarım. Yani gazap ayetlerinin yerine müjde ayetlerini yaz. Bu bizim işimize gelmiyor dediler. Bu ne cehalettir, bu ne rezalettir. Bu kadar kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu yaratmakta yanlış etmedi de Kur'an'da mı yanlış etti? Peki Allah-u Teala'nın sularını, havasını, kavunu, karpuzu, buğdayı beğeniyorlar da Kur'an'ını niye beğenmiyorlar? Öbürlerini güzel yapan Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı mı çirkin yaptı? Onların ruhlarının midelerinde safra var. Bu Kur'an-ı Kerim onlara hoş gelmez. Halbuki Mevla ayetlerini muhkemleştirdi. Ayet-i Kerime'nin devamı şöyledir. Ey Nebi-i Zişanım! Sen de ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, onu bana indirmeyeceği için ben onu size okuyamazdım. O da size bunu bildirmezdi. Gerçekten ben ondan önce de 40 senelik bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala anlamayacak mısınız? Bütün dünyaya bu nimeti duyurun. Bu öyle bir nimettir ki bunu herkes takdir edemez. Ancak ahirette anlayacak. Dünyada takdir etmeyen ahirette ne diyecek? Zalim ahirette ellerini, etlerini koparıp yiyecek uzanabildiği kadar. Niçin? Pişman oluyor. Ne olaydı ben peygamberlerle yol tutaydım. Başkaları bana ne lazımdı? Ahlaksızlar bana ne lazımdı? Keşke onların ardından gitmeyeydim diyecek. Kur'an'a yapışalım, sarılalım. Herkese bunu feryat edelim. Kur'an-ı Kerim'e sarılmayanın peşinden gitmeyelim. Anlamayanın peşinden gitmeyelim. Kollarını ısıracak, yine bitecek, yine yiyecek. Çok dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu Müslümanların yüzünü ak eder. Düşün, o kötü dost geldi. La ilahe illallah'tan, yani tevhidden çıkardı beni. Şimdi ne kâr var, ne fayda var. O da cayır cayır yanıyor, sen de. Bu dünya böyle oldu. Bugün daha da fena oldu. Müslümanlar birbirlerinden ayrılmasın. Kalın kafa olmasın, ince kafa olsun. Çünkü pek yakında Mevla Teala'nın huzuruna çıkacağız. Buyurulur ki, Allahu Teala'nın hamdiyle başlanılmayan her kelamın sonu bereketten kesiktir. Unutmayalım, bütün ilimler Allahu Teala'nındır. İnsanlara ilham eden Allah Celle Celaluhu bir adama şu elektriği buldurttu. Adamı da o yarattı, bilgiyi de o ilham ediyor. Hoşaf soğutmak yok. Millet beni beğenecek diye doğruyu söylememek yok. Herkes Kur'an'a dönsün. Yarın ahirette Allah Celle Celaluhu benim gırtlağımı sıksa, neden doğruyu söylemedin diye benim halim ne olur? Kur'an niye indirildi? Hiç kimseye ibadet etmeyeceksiniz. Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz. Çünkü her şeyinizi veren O. Yiyeceklerinizi yaratan O. Giyeceklerinizi yaratan O. Başınızı sokacağınız yuvaları yaratan O. Gördüren O. İşittiren O. Celle Celaluhu. Kimse başka bir ilah edinmesin. Kur'an'a sarılanlara ziyade müjdeciyim. Kur'an'dan ayrılanlara ziyade korkutucuyum. Ne ile müjdeliyor? Cennetle. Allahu Teala'nın cemaliyle müjdeliyor. El-Kehf suresinde şöyle buyurulur. Her kim Rabbine kavuşmayı umarsa salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir kimseyi ortak etmesin. Mesela sen bir ev yaptın. Bir adam gelse ve ben de senin ortağınım dese olur mu? Olmaz. Çünkü yaparken yoktu. Ortaklaşa yapsalardı tamam. Mevla da aynen bunun gibi. Bu kainatı yaratırken kim vardı? Kimse yoktu. O halde ortağı da yok. Allahu Teala çok güzel bir yaratılışla yarattı bizi. Ne açlık, ne kıtlık, ne düşmanlık tehlikesi. Bu dünyada muayyen bir zamana kadar bu şekilde yaşatır. Böyle yaşattığı gibi dünyada, ahirette de her fazıl sahibine ibadetlerinin sevabını verecek ve kendi fazlından da ziyadesini verecek. Ya Erhamer Rahimin, iyi niyetle çalışanlara yardım eyle. Okuyan talebeleri tez yetiştir. Yardım eyle bize. Sen idare et bizi, kalplerimizi sabit kıl ve bizi taatine çevir. Gecenin ve gündüzün girdiği yere İslam girecek. Bizi bu müjdeye nail eyle. Rızan üzere çalışmak, hizmet bakımından gün be gün müzdad eyle. Amin.
6: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
7: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
8: Şimdi reklamlar.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
13: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
12: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
14: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede.
13: Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
14: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212

0: da, Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol dersleri başlıyor. Üçüncü bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh a'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ rasûlinâ. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ rasûlinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Euzü billâhissemî'ul alîmî mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemzâtişşeyâtîn. أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbim bu cemaatlerimizi, bu meclislerimizi daim eylesin. Allah'ım nazarlardan muhafaza eylesin.
5: Amin.
4: Allah'ım bizim günahlarımız yüzünden kullarını mahrum eylemesin.
5: Amin.
4: Allah'ım bizlere nasuh tevbeleri ihsan eylesin.
5: Amin.
4: Amin Allah'ım, amin ya Rabbi. Salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız ilimden değil, işi amele çıkartmayı nasip eylesin.
5: Amin.
4: Eyyüel veled, ey o, la tekun minel a'mali muflisa. Amellerden müflis olma. Ne demek? Zahiri ilimlerle amelin, namazın, orucun, ibadetin, zikrin ne olmasın? Az olmasın. Yani hepten amellerden boş olma. Ya, zahiri amellere önem ver. Ve la tekun minel ahvali haliya. Hallerden, manevi hallerden de boş olma. Ne demek? Batın ilminden de âri ve çıplak olma. Hem zahir amelleri yap, hem batını manevi sırlara vakıf ol. Yani ne demek istiyorum? Hem şeriatı yap, hem hakikate er.

0: Şeriatın zahiriyle de kalma. Zahiri alimler bazı kere donuk olurlar. Manevi hallerden uzak olurlar. Seyri sülükten, manevi yolculuktan mahrum olurlar. Cezbeden, feyizden boş olurlar. Onların da çok vaazları fayda etmez. Çok tesir etmiyor. Yani konuşurlar konuşurlar, bir kişi namaza başlamaz. Çok uzun uzun anlatsalar da tesiri az oluyor. Ama manevi tarafı, tasavvufu, tarikatı, hakikati cem edenlerin manevi ciheti kuvvetli olduğundan tesirleri fazla olur. Ve teyakkad, şunu yakinen bil ki ennel ilmel mücerrede amelden ve kalp huzurundan ve seyri sülükten ve tasfiyeden soyutlanmış olan bir ilim la ye'hudül yede ne yapmaz? Adamın elini tutmaz. Yani yarın ahirette sahibini tehlikelerden kurtarmaz ve maksatlarına ulaştırmaz. Okumadık değil mi bunu? Misaluhu. Evet. Bunun misali. Levkâne alâ racülin, bir adamın üzerinde olsa fî beriyetin, bir çölde sahrada iken aşaratü esyafin, 10 tane kılıç, hindiyetin, yani Hint işi, o zaman efendim Hindistan'dan demek yapılıyor, kaliteli kılıçlar Hint işi oluyormuş da onun için Hint kılıcı diyor yani. Arapçada öyle geçiyor, mühennet deniyor mesela. Demek Hint işi kılıçlar o zaman şeymiş, revaçtaymış. 10 tane kaliteli kılıç yani olsa, ma'a eslihatin ukhra, daha başka silahlar da bulunsa yanında. Diyelim şimdiki işte tüfek, tabanca vesaire. Ve kâne racülü, adam da olsa şücaan, böyle pehlivan adam olsa, cesur olsa, ya atılgan, bir de iri yarı falan. Böyle bazıları gibi sadece kof bir şey değil, iri yarılık değil. Bir yerliler için derler de demeyeyim, oralılar darılır bana diye. Göster çek derler. Göster, milleti korkturur ama çek yani, içi boş, kof. Efendim. Bazı öyle olur insan, cesur değil yani. Cesaret olmazsa da kılık kıyafet ne yapsın, kalıp boş. Ama adam hakikaten cesur olsa ve ehli harbin, harp ehli olsa, yani savaşmayı bilen biri olsa, anladın mı? Cesur olsa, zahiri ilimleri yani donanmış. Harp ehli olsa, yani batini ilimlerden de nasibi var, işin şeyini de biliyor, sanatını da biliyor. Peki. Fehamele, saldırsa aleyhi onun üzerine esedün, bir aslan, mehibun, öyle yani heybetli efendim bir aslan, yani adamı yiyebilir yani. Böyle bir aslan saldırsa, ma zannuke, şimdi sana soruyorum diyor. Ne düşünürsün? Hel tedfe'ul eslihatu, onca silah savuşturabilir mi? Şarrahu, aslanın şerrini, minhu, o adamdan, bile isti'maliha, o silahları kullanmadan, ve darbiha, o kılıçları vurmadan. Şimdi size misal veriyorum İmam Gazali Hazretleri. Ve minel malum, herkesin bildiği gerçek şudur ki, enneha, o kadar silah ve kılıç, la tedfe'u, aslanı da savuşturamaz, efendim hiçbir tehlikeyi uzaklaştıramaz. İlla ancak bir tehrik, hareket ettirirsen, sallarsan ve darbi, vurursan, çakarsan ne yapar? Şerri def edebilir. Fekeda, işte yine böyle diye, levkara racülün, bir adam okusa, miyete elfi meseletin, bin, yüz bin mesele okusa, ilmiyetin, hepsi ilmi olsa, şer'i olsa, faydalı olsa, ahirette kurtarıcı olsa, cenneti kazandırıcı olsa, cehennemden koruyucu olsa falan falan. Ben şimdi dua kitabımda dünya, ahiret, cennet kazanacak dünya kadar hadis var. Dünya kadar hadis var. Dualarımda mesela var. Ha bu şeyde İdrisiye'de, Erbani İdrisiye'de, öbür kitaplarımızda ne kadar ilim var mesela. Bunların hepsi mesela, şunu yaparsan şunu kazanırsın, şunu yaparsan cennette köşk alırsın, hepsini efendim okusa ve teallemeha, onları öğrense, güzel bellese, alleme, onları öğretse, millete de vaaz etse, nasihat etse, konuşma yapsa, sohbet yapsa, efendim, velem yamel, ama amel etmese, biha, onlarla amel etmese. Şimdi ben diyorum, şunu şunu okursan, şu duan kabul olur. Ben bunu yapmadığım vakit, sana ne kadar anlatsam anlatayım, ben ona faziletine erişebilir miyim? Erişemem. Konuşan da erişemez, yazan da erişemez, anlatan da erişemez, ezberleyen de erişemez. İlla ne yapacak? La tübiduhu, okudukları, öğrendikleri ona fayda veremez. İlla bil amel, mutlaka onu amel edecek, yapacak. Ama şimdi tabii ki ben bununla amel edemiyorum. Yani etmiyorum da inadına gibi olmasın, etmiyorum demeyelim, edemiyorum yani falan. Ben bunu dinlemeyeyim mi, okumayayım mı meselesine gelince ben burada şerh getiriyorum. Mutlaka öğren, dinle, oku. Amel edemiyorsan da. Çünkü neden? Amel etmen için de ilk yol nedir? Yine okumaktır, öğrenmektir, dinlemektir. Bilmediğin vakit amel etmene hiç imkan yoktur. Bilirsen yine en azından amel etmen için bir kapı açılmıştır. Dolayısıyla sen yine sebebine sarılmak bakımından ben bununla amel edemeyeceğim diye o ilmi ne yapma? Bırakma. O bir tarafıdır, yine bir kanadı ilim tarafıdır. Şimdi bu ilimsiz amel olmaz. Onun için. Ama burada neyi anlatmış oluyor? O talebe tabii ilim tarafını bitirdiği için ona neyin üzerinde vurgu yapıyor hep? Amel üzerine vurgu yapıyor. Ama bizim noktamıza geldiğimiz zaman biz muhatapları olarak bize amelden önce bir de ne vurgusu yapmak lazım? İlim vurgusu yapmak lazım. Çünkü bizim en büyük zafiyetimiz şu anda nereden? İlim eksikliğimiz var. O talebesine yazdığı eyyüel veled dediği, ey oğul dediği zaten yutmuş. İlimleri yutmuş adama söylüyor bunu. Bize konuştuğunu farz edersek bize evvela biraz da ilimden bahsederdi. Çünkü ilimsiz amel olmaz. O en azından ilmi hazırdır. Yani onun silahı var. Kullan silahı diyor. Bizim tedarik yok. Bizde silah yok. Bizde şu anda silah yok. Aslan çıksa karşına şimdi adamın 10 tane kılıcı varsa, şu kadar silahı varsa kullanma imkanı var demektir. Kullanır, kullanmaz, kullanamaz. Cesareti şey olur, panikler, onlar ayrı bir şey. Ama kullanma vasıtası var. Bizde şimdi şimdi ölsek, Azrail Aleyhisselam karşımıza çıksa, Münker Nekir suale başlasa, bizim efendim çuvallamamız, paniklememiz çok mümkün ve muhtemel. Neden? İlim sebeplerini hazırlamamışız ki, silahımız yok. Yani şimdi oradan gidince biraz kendimize döndürelim işi, değil mi şimdi bizim? Maalesef okumuyorsunuz. Abdest Risalesi yazdım, kim okudu? Namaz ilmal yazdım, kim okudu? Oruç yazdım, kim okudu? Hac ömreye gidip gidip duruyorsunuz. Kim okudu? Okumuyorsunuz. Okunan da kafada kalmayabilir ama en azından okuyacaksın tekrar tekrar meseleleri. Abdeste ne kadar yanlışınız var biliyor musunuz? Yani ben rastlıyorum, belki yanımda alırken falan. Hani sizden biriniz hakkında konuşmuyorum, millete bakıyorum yani. Camiye benle girecek cemaate adam şimdi. Çok kuru yer kalıyor. Gusül meselesinde çok sıkıntı var. Evhamlı olun demiyorum ama yani kuru yer kalma ihtimali çok kuvvetli. 3 kere yıkamayı, 2 kereyi bıraktık. Bir kere bile su değmeyen noktalar kaldığını görüyorum. Abdeste yani şu dirsekler falan, o topuklar, ayak topuklarına kadar işin çıkması falan çok fena. Yüz acayip bir şey. Yüz de mübarek engebe. Kaç tane engebe var? Oradan giriş, buradan çıkıntı, oradan girinti. Tamam kulak şey yok ama bu kulakla bu ara var. Saç başlarından, saç bitiminden efendim yüzün haddi var, hududu var, sınırı var. Böyle şap diye atıyor. Ne geldiyse. Bir de burnu falan da uzunsa müsait değilse falan o bir tarafı zaten öyle engelliyor. Ya bir bakacaksın da mübarek adam pat diye atıyorsun buraların kaldı da. Şuraların kalıyor. Sakalı olanı hilallama var, şu var, bu var. Ya abdestten, taharetten, ne bileyim, gusülden imtihan verilemeyince bu ne olacak ya? Ne olacak? Daha silah yok ki kullanmaya bakalım. Silah yok. Ondan geri gel. Abdestten, taharetten, gusülden, namazdan gidiyoruz da daha geri gel, gel beri. İtikat. İtikat. Yani millet, o Deccal'dan bahsedersen, o Tâbetül Harf, Yeçüç Meçüç, o şey, üç boyutlu, dört boyutlu, sanki sinema oynatıyoruz burada. Böyle bayılıyorlar o derslere. İşleri, güçleri, o git e-mail atıyorlar ya o teke teklere, şuralara. Ben çıktım. İşleri, güçleri, Tâbetül Harf nereden çıkacak? Bilmem Yeçüç Meçüç nereden çıkacak? Ya sana ne? İnan, iman et, Allah'a sığın, geç git. Gelmiş demiş herif, Nasreddin Hoca demiş, tabutun önünde mi gitmek sevap, Hoca Efendi arkasında mı gitmek sevap demiş. İçinde gitme de, neresine gidersen git evladım demiş. Yani şimdi sen tabuta girdikten sonra öbürü önünde mi gitmiş, onu o sorar zaten, sen içine girme de. Yani sen şimdi kıyamet, büyük alamet, tamam onlar da itikada giriyor. İtikada giriyor ama detayları çok seviyorlar. Dabbenin suratı nasıl, ibiğin var mı, kuyruğu var mı? Böyle bir şeyler. Meraklı insanlar. Ama sen şimdi görsen, daha kıyamet alametlerine çok var. Sana kabirde sual var, soru var. Çoğumuz zaten onları göremeyeceğiz. İnşallah da göremeyiz. Ya tehlikeli şeyler. Tehlikeli şeyler. Son alametler hele çok tehlikeli. Şimdi daha önemlisi itikadi konular. Allah-u Teala'nın sıfatları, Allah-u Teala'nın zatı, Allah-u Teala. Efendim, hakkında düşünülmesi caiz olanlar, hakkında düşünülmesi caiz olmayanlar, Allah-u Teala'nın şey, kader meselesi vesaire vesaire. Amentü yani. Bunları konuşacağız inşallah. İşte bir şeyler bırakalım, yetiştirelim millete. Ser bırakalım. Onun için itikatta zaten hiç amel de yok. Yani sadece inanmak. O kadar da kolay. Velakin şimdi zaten tarif edecek mübarek nasihatlere, nasihatler bölümünde onları da söyleyecek. Ama biz şimdi biraz daha geriden geliyoruz yani demek istiyorum. Buranın bile muhatabı şu anda değiliz. Çünkü bu 10 tane silahı olup da kullanmayana söylüyor. Bizde bir tane daha silah var mı yok mu şeytana karşı, nefse karşı, düşmana karşı, kafire karşı? Bunun derdinde olmamız lazım. İlimde çok eksikliğimiz var. Sizin de kitap okuyacağınız yok. Onun için mecburen artık bu sohbetlerle bu ilimleri vereceğiz. Artık ne yapalım? Cemaat azalırmış. Efendim, hoca artık güldürmüyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor, siparişe göre konuşmuyor falan. Hiç alakadar etmez. Yani biz burada bu dersleri kalan ümmet için düşünüyoruz. Artık bu kayıtlar, Allah bir mani vermez, 50 sene, 100 sene, 200 sene saklanıp korunacak teknoloji gelişti artık. Onun için ona göre hareket etmek durumundayız. Kusura bakmayın. Sizi güldüreceğiz diye, sizi keyfinizi getireceğiz diye el alem itikadını bilmiyor. Onlara ders vermemiz lazım. Eski kuvvetimiz de yok. Her gece başka bir yere çıkalım. Gidelim, gezelim. Yok o kuvvet. Olan kuvveti en mühimlere harcayalım şimdi. Hizmet ileride kaldığı zaman her dakika aynı dersi yapamayız ama o zaman da deriz ki işte şurada şu seri var, bu dersi dinle. Şimdi milletin eline itikat dersleri olarak bir ders veremezsek, o zaman nereden dinle diyeceğiz? Onu yapalım, o zaman biz başka konulara geçeceğiz. İnşallah Rahman. En istediğim konulardan bir şey, büyük günahlar serisi. Onları yapmak lazım. En istediğim konu ölüm, ölümle ilgili ölüm halleri, kabir halleri, cennetin halleri, cehennemin halleri. Bunlar da bayağı birkaç senelik ders kitaplarımız var. Böyle sıralı dersler yapmakta fayda var. Siz efendim devam ettikçe çok şeyler öğreneceksiniz. Ama her detayda burada konuşulmaz. İtikatta konuşulabilir de. Amelde teferruat, fıkıh çoktur. Onun için bir de herkesin başına her şey gelmez. İlgilisi var, ilgisizi var. Biz teşvik ederiz. Şu mesele şuradan öğrenilir vesaire. Ondan sonra o işle ihtiyacı olan ticaret yapan, ticaretle ilgili bir kitap okuyacak. Zekat vermesi gereken, efendim nikahtır, evliliktir, talaktır, onlar da hazır hemen hemen. Yani herkes o meseleyle muhatap olan o meseleyle ilgili ilimleri inceleyecek artık. Ne yapalım? Teşvik edelim. Ve misaluhu, bir misal daha vereyim diyor. Levkâne li racülün hararatü. Bir adamın harareti olsa, hararet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Yani sıcaklık artmış. Ve meradun safraviyun. Bir de safra efendim hastalığı olsa, safra, bu da Türkçeleşmiş artık. Yani safra kesesi de diyoruz, aslında Arapça bir kelimedir o da. O safravi hastalığı olan da tabii ağzı acı olur onun. Yani safralı derler ya, ağzı avu gibi herhalde artık çendem içinden ağzına mı geliyor neyse. Şimdi bu adamın efendim yekûnü ilacı, ilacı neyle olacak? Biz sekencübin neymiş sekencübin? Balla sirke karışımından yapılan bir terkip. Onu da ilaç olarak söylüyor yani. Tıbbi bir bitkisel ilaç olarak söylüyor. Efendim, bir de vel keşkabi, keşkaplan olur diyor. Bunlar safra hastalığıyla harareti, yani demek vücutta harareti indiren ve safrayı düzelten ilaçlar. Keşkap neymiş? Keşkap da arpa suyu. Demek onların tedavisi işte arpa suyuyla, öbüründe bal ve sirkeli şeyle karışımla hasıl olur. Ama fela yasulul yahsulu, hasıl olmaz el bur'u, iyileşmek ve şifa illa bi'stimalihima, ancak o ilaçları kullanırsan, içersen iyileşirsin, içmezsen yaparsın, ilaçları buraya dizersin, kavanozları neyse macunları koy buraya, sen bunu kullanmazsan oradan sana fayda gelme. Onun için illa bilgini işleteceksin. İlmini amel devresine sokacaksın. Bildiğinle amel edeceksin. Burada bir Farsça beyit almış. Efendim, ne diyor? Germeydü hezar rıtlı peymayı tamey ne gori ne bahşedet şeydayı. Tabi İmam Gazali Hazretleri'nin de Farsçası da kuvvetli. Diyor ki, efendim, yanında en kıymetli, en kaliteli, en eski şaraplar da olsa, şairin sözü, içmeyince sarhoş olamazsın. Yani ne demek istiyor? Bu şiir, edebiyattan bir şey getiriyor. Bazı böyle şiirler falan, bazı da nasihatte istimal edilir. Evliyaullah, alimler, tefsirlerde de çok şiirler geçer. Bazı şiirler, efendim, tabii ki cahiliyet dönemine dair olabilir. Mühim olan ifade ettiği mana ve kıyastır. Teşbihte hata yok. Demek istiyor ki ilmin ne kadar çok olsa da amel etmeden fayda göremezsin. Tabii ki burada şu da anlaşılmasın. Sade ilimle uğraşmayın manası da anlaşılmasın. Çünkü neden? Ne dedik? Bazı şeyler insan kendi amel edemese de onu öğrenmesi, onu öğretmesi, ondan. Mesela adam kendi zekata tabi değil. Nisabı yok, zengin değil hoca. Ama zekatla ilgili meseleleri anlatır. Bu amel edemez ki, zekat verecek durumda değil. Ama onu öğretmesi gerekmez mi? Faydalı değil mi? Sevap değil mi? Anladın? Haçtan ilgili vaaz edersen, ümreden kendin gidemez. Gidemeyebilir, adamın imkanı yoktur, şusu yoktur, busu yoktur. Yani yapamadığın şeyi anlatma manasını da ters anlamayalım. Hatta bazı hadis-i şeriflerde ne diyor? Sen yapamasan da anlat, anlatmazsan iki günah, anlatırsan en azından bire iner. Niye bire iner? Çünkü millete vaaz etme sorumluluğunda var. Emri bil maruf sorumluluğunda var. Ha, ne kadar tesir eder? Az tesir eder, hiç tesir etme, o ayrı bir şey. Ama bildiğini öğretme sorumluluğun düşer, amel etmek ayrı bir sorumluluk olarak kalır. Bazısında da amel etme imkanın yok. O zaman, yani şimdi günde şu kadar şu ismi şerifi okursan şu fazileti var. Bunu dersin, kendin okuyamayabilirsin canım, Allah Allah. Belki onu duyan amel etse, oradan da bir hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Hadi eddalu alel gayri kefaili, oradan da bir teşvikten de ne yaparsın? Müjde alırsın. Fazlul alimi alel abidi, hadis-i şerifleri var. Alimin abidden üstünlüğü. Kefadli ala adlakum. Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm gibidir. Ben sizin en ednağınızdan ne kadar üstünsem alim abidden o kadar üstün. Şimdi burada da alim sırf bilecek de hiç ibadet yapmayan, abid de sırf ibadet yapan. Böyle de mana verilmiyor. Ya nasıl mana veriliyor? Alim ibadetlerini de yapıyor fakat ilim üzere yapıyor. Abid ise cahilin sofusu meselesinden ilimsiz yapıyor. İşte bilerek ibadet yapan, bilmeden yapandan ne kadar üstün? Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadar üstün. Bunu demek istiyor. Yoksa tabii ki sadece alim hiç amel etmiyor. Öte taraftan adam sabaha kadar ibadet ediyor. Bu alim o ibadet edenden üstün anlamına da gelmiyor. Çünkü alim de ibadet etmezse Allah'tan uzaklığı artar. Ancak ibadetlerden de maksadımız nedir? He? Farzlardır, vaciplerdir. Yani mecburi olan ibadetlerdir. Tabii ki sünnetler, müstehapler de buna girer mi? Girer. Amma ve lakin, mesela fıkıhta ne diyor? Eğer fıkıh ilmiyle bir şeyle uğraşıyorsa, yazdırıyorsa, yazıyorsa bir şey falan, fetva sorana cevap veriyor, millet gelmiş falan, o zaman sünneti bile, namazın sünnetini bile kılmasa müsaade veriyor. Niçin? Yaptığı iş, yani o arada yetiştiremiyoruz, cemaat farza duracak, duruyor. O arada orada birisi de gelmiş bir sual soruyor. O da fıkıhçıdır, fetvasını veriyor. O adama fetva vermesi daha önemli. O adam geçti gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bazı meselelerde. Şimdi onun için herkesi de her şeyle kıyas yapmayın. Yani bazı alimlerin her hareketlerine bakıp da efendim, aa bu nasıl alim ya? Ne oldu? Ben kuşluk 12 rekat kıldım, adam 2 rekat kıldı. Ya 12 rekatı senin 12'nden üstündür. Veya kılmadı. Ya farz değil, vacip değil. Diyelim kılmadı. Neyle uğraşıyor? Uğraştığına bak. Eğer yemek, içmek, yatmak, keyif etmekle uğraşıyorsa tamam. Ama ilimle uğraşıyorsa, o anda ilimle uğraşan adam eftal bir iş yapmış oluyor seninkinden. Sen nefsine çalışıyorsun, o ümmete çalışıyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Önüne gelen hemen hocaları da beğenmemeye başlamayın. Kendiniz biraz hemen sarığı sarıp cübbeyi de giydiniz mi Halep müftüsü gibi dolaşmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra hocayı da beğenmiyorsunuz ya. Sen şimdi efendim takva sahibi, ilim ehli, amel ehli güzel hocalarımız var. Bu hocalarımızın da hemen teheccüdü kaç kılıyor, işrağı kaç kıldı. Böyle şey gibi de müfettiş gibi de milleti kontrole başlamayın. Ne yaptı şey? İmam Muhammed olacak herhalde. İmam Şafii ile meselesini anlatıyordum ya size. Bir akrabalıkları da var. Gece geldi efendim misafir evinde, odada yatağı serdi ona. Onun da kızı, yani İmam Şafii'nin kızı olacak herhalde. İmam Şafii de İmam Muhammed'den ilim öğreniyor. İmam Muhammed İmam-ı Azam'ın talebesi ama İmam Şafii'nin de hocası. İmam Muhammed olmasa İmam Şafii ben olamazdım diyor. Çünkü İmam Muhammed'in kitaplarından yayıldı. İmam-ı Azam'ın çok kitabı yok. O sadece ilim verdi onlara. Kitaba döken İmam Muhammed direkt seriye. O kız da o zaman duymuş. O İmam Muhammed falan mesela. Koca müçtehit geldi falan. O sabaha kadar hiç uyumayacak diye hesap yapıyor. Anahtarlar o eskiden kocaman anahtarlar var ya. Delikli böyle. Anahtardan onu izliyormuş. Odada ne yapıyor? Kandilde yanıyordu demek ki falan. Kalkmış, iki rekat kılmış teheccüd, yatmış. O burada yatmış sırt üstü. Sabahı. O kız da gidiyor İmam Şafii'ye, yani babasına veya neyse işte. İki de biliyor ki, ya amma met ediyordum bu adamı diyor ya. İki rekat kıldı, yattı aşağı. Hani benim de hocam, üstadımız, müçtehit, şu bu ya. Sabaha kadar yatıyor ya. Ya kızım sana ne? Allah Allah, yoldan gelmiştir, yorgundur, şudur, budur falan. Allah Allah, teheccüd farz değil ki ya. Kılmış iki rekat zaten. Zaten iki rekat kılsan sünnet yerini buluyor. Falan falan. Oho, üç saat kılacak, ayakları şişecek. Hani sünnete göre falan tam şunu. Neyse bekledi bekledi. Sabah namazına doğru oradan kapının deliğinden kolladı kolladı. Sabah namazı olunca da kalktı. Ya işte öbür arkadaşlar da cemaate kalktılar. Abdest almadan namaza durdu. Aa dedi bu hepten olmadı ya. Niye? Ya sabaha kadar yattı ya. Kontrol ediyorum ediyorum hep yatıyor ya. Kalktı abdest almadı. Kızım sen anlasana ki abdesti bozmadı. Abdesti bozmadı da niye yattı? Biz olsak yastığa yarım metre kala uyuyoruz. 3 saat uzanıp da uyumamak mümkün mü bizde? Biz ayakta uyuyoruz zaten. Yatakta haydi haydi uyuyoruz. Peki ne yapacağız? Bu mesele nasıl çözülecek? İşte mübarek hemen keramet gösterdi. Onlar da o kadar merak ettiğini zahiren bilmeyebilir. Ne biçim kız kontrol ediyor kapının şeyinden? Efendim dedi gelin bakalım. İmam Şafii de çok ibadet eder. Yani mübarek hem müçtehit tabii hem yer işlerini de yapar da. Ya Ramazan'da 60 hatim okuyor. Günde iki hatim. Onun İmam Şafii'nin de ibadeti çok dillere destandır. Radıyallahu Teala. Başımız tadı. Şimdi kızı da ondan alışmış. Onun da hocası gelince buna kadar ediyor diye zannetti. Hayal kırıklığına uğradı. Ama tabii o tazim ediyor İmam Şafii ona. Hocasına, İmam Muhammed dedi ki, bak dedi sen dedi sabaha kadar namaz kıldın diye çünkü. O biliyor onu tabii hep kıldığını. Evet, Allah kabul etsin, tamam. Sen dedi nefsine çalıştın. Ne demek nefsine çalıştın? Sevabı kime yazılıyor? Kendine. Ben ne yaptım dedi? Ben de dedi şurada sırt üstü uzandım geceden sabah namazına kadar ümmetin meselelerinden kıyamete kadar milletin karşılaşacağı olaylara karşı 1000 tane ayet ve hadisten, ayet ve hadisten, 1000 tane değil, ayet ve hadislerden 1000 tane fıkıh meselesi çözdüm dedi. Peki niye sırt üstü yatıyor? Peygamberler de vahiy geldiği zaman sırt üstü yatarlardı. Beynin en iyi çalışma, verimli çalışması sırt üstü yatarkendir. Çünkü otururken beyin vücudu ayakta tutmak için bir takım efor sarf ediyor. Az da olsa o beynin kapasitesini düşürüyor. Sırt üstü yattığı zaman tam telakki ediyor, meseleyi kavruyor. Ya peygamberler de gelen vahyi ezbere kavramak için sırt üstü uzandıkları oluyordu. Ümmetin başına gelecek meselelerden ayet ve hadisten, bazı bir ayetten 10 mesele, 40 mesele, 100 mesele çıkarır tabii. 1000 tane fıkıh meselesi çözdük. 1000 tane fıkıh meselesi. Biz sırt üstü yatsak, bir iki mesele düşünsek, üçüncüde sayıyı şaşırtırız. İki mi çözdüm, üç mü? İki mi, üç mü? Ya 4 rekatı kılıyoruz da 8 mi kıldık diye şaşırıyoruz ya. Ayaktayken. 3-4 derken gidersin. Zaten nasıl uyumayacaksın? Tesbihle say bakalım 100 kere. 100 tane kulüvallah oku desen, yüzü bulmadan hepiniz uyursunuz be. Tabii. İşte bu. Adamlar böyle adamlar. Ama sen şimdi kapının deliğinden bakarsan, yatıyor. Onun için herkese de kafamıza göre mana vermiyor. Hastalığı olabilir, mazereti olabilir, başka bir mühim bir rabıtası, murakabesi o anda hali olabilir. İlla senin gibi 4, 8, 12, 15 kılamayabilir. Anladın? Yani alimlere bakış açımızda eğer ki ilmiyle amel eden tabii ehli sünnet bir alimse hikmete mebni olsun. Hikmeti vardır. Bir mesele vardır. Benim bilmediğim bir husus vardır. Böyle olsun. Hemen efendim böyle karalama şu bu olmasın. Arabada sünneti kılar gelir. Cemaati bekletmeyeyim diye. Ondan sonra cemaat bekletir. Hadi farza duralım de. Aa bu hoca sünnet kılmıyor. Ya arabada sünnetler kılınıyor. Arabada sünnet mi? Ama cemaat beklediği için arabada kılar. Trafik tıkanmış gelirken arabada kılar. Sünneti farzda cemaate et. Öyle mi değilmiş şimdi? Ama sen şimdi hemen sünnet kılmıyor. Bilmem ne. Öyle manalar verme. Suizana girer. Kötü düşünceye girer. İftiraya girer. Ruhumul ulema mesmumetun, alimlerin etleri zehirlidir. Kötü işler gelir başına. Ne gereği var kardeşim? Hüsnü zannet. Zaten bütün kullara hüsnü zannet. Sadece hocalara demiyorum. Ama alimlere haydi haydi hüsnü zannet. Bütün Müslümanlar birbirine ne yap? Sünneti kılmadı çıktı. Belki evinde kılıyor. Aslında sünnetleri evine gidip de kılmak da sünnet. Belki evinde kılıyor adam, hemen bu adam sünnet kılmıyor falan. Böyle yapmayın yani. Suizanlarda bulunmayın. Evet. Şimdi tabii ki ilim haddi zatında maksut değildir. İlim gaye değildir. İlim vesiledir. İlim amele vesiledir. Bilmek niçindir? Tatbik içindir. Tatbik edilmeyen ilim, demin demir anlatıyorum, misal veriyorum mübarek. Amelsiz ilim muteber olmaz. Musa aleyhissalatü vesselam Hadır aleyhisselam'dan vasiyet istedi ayrılırken, biliyorsunuz işte üç mesele var ya, sonra sabredemedi, dayanamadı. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresine geçen, ayrılırken dedi ki artık görüşemeyeceğiz, keşke hani devam edebilseydik ama işte ben sabredemedim, dayanamadım, sen de şart koştun, üçüncü de artık ben yine dayanamayınca bu iş, ayrılıyoruz. Bir vasiyet, bana nasihat. Ne buyurdu Hızır aleyhisselam? لَا تَطْلُبْ الْعِلْمَ لِتُحَدِّتَ بِهِ وَطْلُبْ لِتَعْمَلَ بِهِ İlmi anlatmak için talep etme, amel etmek için talep et. Çok önemli. Şimdi mesela siz de buraya geliyorsunuz, beni dinliyorsunuz veyahut da diğer hoca efendileri dinliyorsunuz veyahut kitap okuyorsunuz. Burada niyetimiz ne olsun? Amel etme olsun. Ama bazı insanlar nedir? Onu kavrayayım, onu hemen ortaya atayım, kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyerekten hava at. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Bak ben neler biliyorum demek için, efendim cahilleri susturmak için, alimlere hava atmak için, bu meseleyi gördünüz mü siz, ben gördüm falan demek için olursa, bu ahirette de ne yapmaz? Adamı kurtarmayacağı gibi Allah muhafaza başına da bela açar. Evet. Sonunda da Musa aleyhisselam hazır bulmuşken dedi, bir de dua buyur. Biliyorsunuz üç meseleden ayrıldılar. Duasında yesserallahu leke ba'dehu. Allah sana ibadetini kolay etsin dedi. Amin. Bu da büyük dua. Hızır aleyhisselam'ın duası hepimizin üzerine olsun. Allah'ım hepimize taatını, ibadetini, zikrini, şükrünü müyesser eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bütün hayırlara ve razı oluşlara muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bütün kötülüklere, haramlara, şehvetlere, razı olmadığı işlere karşı bizleri soğuk eylesin.
1: Amin.
0: Amin. O işleri bize zor eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Bak yine bir dua aldınız. Evet. Amin. Öyle mi? Cemaatin amin reddolmaz. Cemaat var. Cemaat bir araya geldiği için Allah için. Asla reddolmaz. Şimdi nereye geldim? Ey velvelet, ey evlat. Velev karatel ilme. Sen ilim okusan, miyete senetin, 100 sene ve cemaate toplasan, elfe kitabin, 1000 kitap telif etsen, yazsan, yazdırsan, 1000 kitaplık ilmem, yani 1000 cilt kitaplık ilme sahip olsan, ki var alimlerden 1000 cilt kitap yazan var yani, düşünsene bunu yazdığına göre hepsi ilminde. La tekunu müsteidden, asla kabiliyetli olamazsın. Ve la müstehikken, asla layık olamazsın. Bi rahmetillahi teala, Allah-u Teala'nın rahmetini hak edemezsin, kazanamazsın. İlla bil amel, ancak salih amel işlersen kazanırsın. Görüyorsun, ne kadar amelin üzerine vurgu vuruyor. Amelsiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilir. Tabii ki fazl-ı kerem olmadan yine rahmeti kazanamayız ama fazl-ı kerem kime? Amel edenler. Rahmet kime? Amel edenler. Ama ben amel ettim de kazandım dersen yine kaybettin. İlla bir yerden çuvalı deldireceksin ya. Ben amel ettim de kazandım dersen yine kaybettin. Çünkü neden? Amelin kabule şayan mı belli değil. Amelini düzgün yapabildin mi belli değil. Amel ettin de amelin içinde kaç tane fesat var? Bir de Tarikat-ı Muhammediye kitabında okunulması lazım. İmam bir gibi yani ne meseleler? Müfsitler, bozanlar, fesatlar, afetler, afatlar, fitneler, ne afatlar var. Bozucu şeyler, kalbin afetleri. Kalbin afetleri nedir? Şu havada ne diyorsun? Fırtına mesela, afat, afat var. Tufan, çatılar uçuruyor, arabaları kaldırıyor, vuruyor. Afat da, kalbin afetleri var. Tek tek inceleyeceksin. Bunda bir ders yapmak lazım yani, seri. haset, ya kibir, gurur, ucub. Bunlar ne? Birbirinden de farklı şeyler ha. Hepsinde farkı var. Kibir başka, kendini beğenmek başka, büyüklük taslama başka, iftihar başka, gösteriş başka, hepsi. Kıskançlık başka falan. Hep bunlar yapacak. Afat. Sen amel yapıyorsun ama bunun dünya kadar afatı var. Yani tohumu ektin. Ürünü aldın. Şimdi ürünü korumak meselesi de var. Dalındayken gidiyor. Bir afat. Bir don vurdu. Sebze gitti, meyve gitti. Sel geldi. Soğuk geldi. Zamansız kar yağıyor bazı. He? Çiçek açıyor meyveler. Bahara, yalancı bahara aldanıyor. Ondan sonra bir kar yağıyor üstüne. Hasat gitti. Amelde, amelinde nesi var? Zayi etmemek için çareleri var, afetleri var. Sabah namazından sonra mesela, işrak namazı arasında dünya kelamı konuşsan, dilin afetidir diyor. Bu dil işte konuşmayacak. İki namaz arasında konuşmayacak. Farzla sünnet arasında konuşmayacak. Sevabının fazla olması için yani. Namaz bozulmaz da. Aralarında. Evvabin namazı işte 6 rekat, 12 senelik ibadet sevabı ama arada konuşursan dünya kelamı gitti. O sevap gitti yani. Namaz bozulmaz ama. Afatlar var yani. Amelin de nesi var? Korunması mı lazım? Kalpteki afetlerden ayrı. Zahir görünen afetlerden ayrı. Amma ve lakin tabii ki kurtuluşun medarı kitap ve sünnetle amel etmek, yani ayet ve hadislerin buyurduğuna göre hareket etmektir. Amelsiz bu işin çıkarı Hasan-ı Basri Hazretleri'nin sözüdür. Talebül cennet bile amelin zembun minezzunub. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Adam iki de belini atıyor, ya Rabbi bana cenneti nasip diye. Beş vakit kılmıyor. Beş vakit namaz kılmıyorsun, cennet istiyorsun. Bu ne saçmalıktır ya? Ne saçmalık? İsteyemez miyim? Kardeşim, amel et, öyle işte. Yani, dolayısıyla, bazı kere tabii cennet bazı kere değil, her sohbette isteriz. Cennet istemeden namaz cemaati bırakmam ben. Velakin burada tabii bir amelimiz de var mı? Namazlarımızı kılıyoruz, abdestimizi alıyoruz, taharetimiz var, huslümüz var, haramlardan mümkün mertebe sakınmaya çalışıyoruz. Bir de geldik sohbete, bir de vaaz dinliyoruz. Bunlar hep amel işte şimdi. Şurada oturmanız amel. İlim meclisindesiniz. Bu kadar amel. Amelden sonra ya Rabbi cennetini istiyoruz. Olur mu? Olur. Sen şimdi ye. Ayranları iç, şunları iç, bunları iç. Meyveler ye bilmem ne. Aç ellerini ya Rabbi cenneti nasip eyle. Tamam da yani şimdi bu var. Amelden sonra. Ama bizim yemek duasında var. Yemek duasında var. Başında ne var? Yemek duasının başında ne var? Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillah ve atahmana ve şakana ve eşba'ana ve arvana ve kefana ve avana. Min gayri havli ve la kuvveti minna ve kem mimmen la kafeylu ve la me'va. Elhamdülillah lezi en'amu aleyna ve afdala. وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ونصر الله ما يجيرنا من النار. Sen bu kadar hamd edersen peşinden cehennemden kurtar dersin. Çünkü hamd nedir? Amel. Efdalü dua. Duanın en üstünü nedir? Elhamdülillah. Elhamdülillah'tan daha üstün dua yok. Allah'a hamd et. Ama bilirsen. Şimdi sen esbeğe aleyna ne demek? Nimetlerini bize tamamlayan Allah'a hamd olsun şöyle böyle. Tabi hadislerden alınmıştır. Ali Haydar Efendi babamızın da bir sıralaması var onda ama hepsi hadislerde münferit olarak hep hadisten alınmıştır. En büyük dua, en büyük hamd. Elhamdülillah ala sabiqi ni'amillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir şey için şimdi tam unutmuş olabilirim. Şu iş olursa veyahut da birisi işte müfreze gitti de harpten selametle dönerseler yani Allah'a en büyük hamdi yapacağım. Sahabe de meraklandı bekledi. Müfreze de selametle geldi. Baktılar beklediler şimdi ne diyecek acaba? Zannediyorlar ki kaç saat saydıracak dua. Resulullah elhamdülillah ala sabiqi ni'amillah dedi tamam şu. Biraz durdular sahabeden bir. Dedi ya Resulullah çok yani en üstün, en büyüğünü yapacaktınız ya falan. Resulullah ne buyurdu? Yapmadın mı? Neymiş? Elhamdülillah ala sâbiğî ni'amillah. Allah'ın tamam, tas tamam nimetlerine karşı elhamdülillah. En büyük hamd budur dedi. Anlatabiliyor muyum? Sen o hamdleri, o dua yapar. Peşine de cennet istersin, cehennemden sığınırsın. Yine bir hamdin peşine yapacağız. Direktman olmaz. Namazdan sonra bile direkt dua yapsan sünnete uygun değil. Başına ne diyorsun? Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Peşine ne diyorsun? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Peşine ne diyorsun? Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi besmele yok, tesbih yok, hamd yok, salavat yok. Dua direktman yaparsan biraz adrese gitmez ya. Amel. Şart. Efendim. Amelsiz ne dedik? Bir şey istemek de insan Allah'a hamd edecek, salavat edecek, ondan sonra bir şey isteyecek. Direktman istenir mi ya? Ayıp. Edebi var her şeyin, duanın edepleri var.
1: Üçüncü bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
8: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
12: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212

0: 1-923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam ediyor. Üçüncü bölüm devam ediyor.
5: Şimdi amelin şart olduğu hakkında ayeti kerimeler okuyor. Ke kavlihi teala, Allah Teala buyurdu. Keman kâlellâhu teala, Rabbimiz ne buyurdu? Ve leyse lil insani illâ mâ se'a. İnsan için kendi gayretinden başka hiçbir şey yoktur. Ancak kendi yaptığı kendinedir. Bu ayet. Yine ayet-i kerimede var. Evet. Şimdi femen kale, her kim derse ki inne hadil ayete, bu ayeti kerime mensuhatun, hükümsüzdür. Yani bunun hükmü kalkmıştır derse. Şimdi hükmü kalkmıştır meselesini şuradan söyleyelim. Bu ayet ne hakkında biliyor musun? İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti hakkında. Geriden İbrahim Aleyhisselam geliyor. Ve İbrahim ellezî vefâ emlem yunebbe bima fi suhufi Musa ve İbrahim ellezî vefâ ellâ teziru vâziratu vizra ukhrâ ve elleyse lil insâni illâ mâ se'â ve enne se'yehu sevfe yurâ thümme yuzâhu'l cezâ'el evfâ. Yani geride diyor ki Musa'nın ve İbrahim'in sayfelerindeki ilimlerden haberdar edilmedi mi insan? O yani Musa ve İbrahim aleyhisselamın sayfalarında geçiyor bu. Bizim ümmeti alakadar ne kadar ediyor? Şimdi bu eğer ki başka bir ayet hadis gelmezse ayet ve hadislerde geçmiş ümmetlerden bize nakledilenler bizi de bağlar mı? Bağlar. Şeriatü men kablenâ şer'ullenâ. Geçmiş ümmetlerin şeriatları bizim için de şeriattır. Ancak ayet ve hadisle ne olursa değiştirildiği beyan edilirse o zaman bizi bağlamaz. Bazı meseleler var bize alakadar. Etmiyor. Onlar da işte 50 vakit meselesidir, abdeste falan gusülde 7 kere gusül meselesidir, şart 7 su yıkanma falan. Bunlar bizi alakadar etmiyor. Çünkü şeriat beyan etti. Şu kaldırıldı, şu kaldırıldı, şu kaldırıldı. Yahudilere haram olanlar, tırnaklı hayvanlar, etlerden şunların, cumartesi gün balık avlamalar vesaire vesaire. Hepsi onlar, onlara ait. Ama genel kaideler değişikliği beyan edilmezse bizi de bağlar. Ama şimdi birisi derse ki efendim bu değiştirilmiştir. Niye? Bi kavli aleyhisselam, çünkü Resulullah ne buyuruyor? Hadi bakalım. İdâ mâte ibn-i Adem, Adem oğlu öldüğü zaman ne olur? İnkata ameluhu, ameli kesilir. Yani ölenin ameli biter. İllâ min selâd, ancak üç şeyden bitmez. He? Nedir onlar? El hadi. Sadakatin, cariyetin, devam eden sadaka, çeşme, köprü vesaire gibi. Ev ilmi yuntefa'u, faydalanılan ilim, kitap yazmış, vaaz etmiş, bırakmış gibi. Evveledin salih yed'ule, ya da kendisine hayır dua eden çocuk. Hayırlı evlat bırakmış, çocuk arkadan dua ediyor. Bunu

O bu lafı söyleyenin kafası mensuh diyor. Biraz bana benziyor. Bak görüyorsun, ben ona benziyorum belki ama ben böyle bilmiyordum. İmam Gazali'nin de böyle üslup kullanacağını. Mensuh diyor onun. O sözü söyleyenin kendi mensuhtur diyor. Hükümsüz yani. Ne demek? Kardeşim ayeti doğru anlasana, hadisi doğru anlasana. Sadakayı cariye, çeşme yaptın, köprü yaptın, hastane yaptın, işte fakir fukara devam eden bir hayır yaptın. Devam ediyor. Burada aslında yine buradan sana gelen, öldükten sonra gelen kimin gayretiyle olan bir şey? Niye? Sen yaptın onu. Sen bıraktığından geliyor sana. Yine senin yaptığından geliyor sana. Anlatabildim? Başkasının yaptığı çeşmeden sana niye hayır gelmiyor? Seninkinden geliyor. Ayeti doğru anlasana. Peki faydalı ilim. Sen uğraştın o ilimleri, yazdın, okuttun, vaaz ettin, bıraktın. O yine senin ilimlerin devam ediyor. Dolayısıyla o yine senin yaptığın. Çocuk. Çocuğu kim yetiştirdi? Eğitimle kim uğraştı? O çocukla kim mesai harcadı? O çocuğa kim dua öğretti? Sen Allah yoluna koydunsa onu, bu yolda yetiştirdin, o da sana, o kursa tabii ki sevabı sana, duası sana gelir. Neden? Senin mahsulün, senin meyvan, senin ürünün. Onun için burayı yanlış anlamayın diyor. Velin kânet mensûkaten. Hadi o ayet mensuhtur diyelim. Tutturdun ki öbür geçmiş ümmet hakkında diyorsun. Peki bunlara ne diyorsun? Fema tekulu, ne konuşabilirsin? Fi kavli teala, Allah'ın teala'nın şu beyanı hakkında. Femen kâne yarcûlim, aa Rabbi fel ya'mel amelen sâliha. Kim Allah'a, rızasına, rahmetine, cennette, rü'yetine, cemaline kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Ya ne yapıyor? Benim rahmetime, rızama, cennetime gelmek isteyene ben öneriyorum salih amel işlesin diyor. Ameli şart koşuyor. Bu ayete ne diyeceğiz? Diğer ayet-i kerimede cezaen bima kanu ya'melun. Kur'an-ı Kerim'de dolu ayet var. Cenneti anlatıyor, anlatıyor mükafat. Neye karşılık? Yaptıkları, dünyada yaptıkları amellere karşılık. Başka ayette ne buyuruyor? Cezaen bima kanu yeksibun. Kesbedip kazandıkları, gayret ettikleri amellere, hayırlara, iyiliklere karşılık. Evet. Hep işi getiriyor amele. Ne buyuruyor Estaizu billah? İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman edip sade imanla kalmayarak, hemen hemen 45 ayette var bu peş peşe, salih ameller de işleyenlere kânet lehum cennâtül firdevsi, firdevs cennetleri ne oldu? Nüzülâ, konak oldu. Nüzül, ikram. Peki bu ikram neye? İman ve ameli salihe karşılık ikram. Salih ameli oraya da koyuyor. Yine ne buyuruyor? İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha. Namazı terk edenler, işte efendim adam öldürenler, zina edenler, şirk koşanlar falan hep ayetlerde. Meryem suresinde, Furkan suresinde فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفِمْ اَضَّاعُ السَّلَاةَ. Namazı zayi edenler, وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, şehvetlerine uyup işte haramlara bulaşanlar. Feşefel kavne gayya, cehennemin dibindeki kuyu boylayacaklar. Öbür tarafta vellezine la yed'une ma'allahi ilahen aher ve la yaktulunen nefse allati harramallahu illa bil hakki ve la yeznun. Adam öldürmeyecekler, zina yapmayacaklar, şirk koşmayacaklar. Ve men yef'al zalik, kim yaparsa bunları, yelqa esam, o da cehennemde esam kuyusunun, irinlerin, cehennem ehlinin leşlerinin toplandığı kuyulara girecek. İki yerde de peşinden istisna var. İstisnada ne diyor? İlla ancak. Adam öldürmüş. Şimdi ben sana da ümidin yok, ebedi cehennemsin diyemezsin. Yaptığının haram olduğunu biliyor. Günaha düşmüş. Veya zina yapmış. Bu adama sen ümidin yok, ebedi cehennem diyemezsin. Çünkü haram olduğunu biliyor. Müslümandır. Veya namazı zayi etmiş. 10 sene, 20 sene, 30 sene kılmamış. Kazaya bırakmış falan. Namazın farz olduğuna inanıyor bu adam. Tembelliğinden yapma, kılmamış. Buna sen kafir diyemezsin. İlla men tâbe, tevbe edecek ve âmene, iman tazeleyecek. Ne kadar olmasa bu kadar farzların terki ve kebair günahların irtikabı imanı ne yapar? Nurunu azaltır. Nurunu azaltır. İman tazeliyor. Tamam, oldu mu tamam? Şartlarda tövbe, iman olmuyor işte. Ve amile salihan, yine peşinde iki yerde de bütün günahların tevbesinin ardında salih amel isteyecek. Kaza namazları bile ne yapacak?
Ben ne kadar

bu zamana kadar kılmadım, tamam geçmiş olsun, bundan sonra sıfırdan başlıyorum. Yok öyle sıfırdan. Gerideki namazlar ne olacak? Kaza edileceğim. Zekat vermemiş vermemiş, şimdi başlıyorum. Olur mu öyle? Kaç senede kul hakkı yemişsin. O paralar geriden ne olacak? O günkü hesaplar bulunaraktan çıkacak. Verilecek. Salih amel lazım. Tövbe estağfurullah, tamam. Yeni bir sayfa açtık. Yeni sayfa açmanın şartında salih amel var. Onun için namazın kazası var. Var. Zekatın var. Orucun kazası var. Zamanında yapılmadığı zaman bunların kazası var. Kiminde kefaret var, kiminde kaza var. İşte bunları konuşuyoruz. Derslerde geçiyor. 13'ündür ki, evet, bu ayet-i kerimelere bakarsan anlarsın ki insanı ilim, sade ilim kurtarmaz. İlimsiz kurtuluş hiç yok. Sade ilimle de kurtuluş yok. İlla ilimle beraber ne lazım? Amel. Bunu anlatmaya çalışıyor koca imam Hüccetül İslam Hazretleri. Ve ma tekulü fi hadil hadis. Peki şu hadis-i şerife ne diyeceksin? Bu da acayip bir şey. Büniyel İslam alakamsın. İslam kaç temel üzerine oturtulmuştur? 5. İslam'ın şartı kaç? 5. İslam'ın şartı. Dikkat et. İslam'ın şartı 5'te demek. 5'ini yerine getirirsen 5'te 5 Müslümansın. Mı demek acaba? He? 5'ten ne kadar eksik varsa o kadar İslam'ın temellerinde sende ne var? Kayma var, değil mi şimdi? İslam 5 temel üzerine oturmuştu. Bu şimdi temellerin birini zayi ettiğin zaman o bina ne olur? Çürük olur. Bir zelzele gitti. Şehadeti en la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edilecek. Ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edecek. Şahitlik edecek derken bu iman değil bu. Bu İslam. Ne demek bu? Bu şahitlik edecek yani inanacak manasında değil. O imanda zaten inanmak. Bu o inandığını diliyle söyleyecek. Amel. Kelime-i şehadet okumak nedir okumak? Amel. İman nerede? İman kalpte, akılda, beyinde, iman idrakta, şuurda. Öbür türlü dilsiz ne olacak? Yavur mu olacak? Söyleyemiyor. Dili yok da. İman kalpte. Dinle şehadet etmek ne demek? Şahitlik demek, şahitlik. Şahitlik ne demek? İkrar yani, söylemek. Mahkemeye gittin, şahitlik. Hindi gibi böyle durursan hakim ne yapar sana? Kalbinden şahitlik yapıyorsun. Konuş der daha. Konuşmadın mı ne anlayacak mahkeme? Yaz diyor da mübaşire. Ne yazacak? Ha böyle duruyorsun. Şahitlik. Yani sözlen. Bu amele giriyor işte. İslam 5 temel. Hep amelle ilgili bunlar. Ondan sonra buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abeduhu ve rasuluh. Allah'ım son nefeste ya Rab. İman ile, ihlas ile, huzur ile, müyesser eyle, kolay eyle, kabul eyle, nasip eyle. Allah'ım ya Rab. Dilimiz tutuksa da, komadaysak da, ne haldeysek şuurumuz kayıpsa da, herkes her türlü türlü ölümler var. Son nefeste kadirsin Allah'ım, bu kelimeyi söylet. Bir şey istemiyoruz ya Rabbi. Amin. Amin. Yok karımı göreceğim de, ay hanım gidiyorum falan. Ne yapacağım ya? Hanımı canımı boş ver, gidiyorsun zaten. Biraz ayılayım da işte çocuklarla bir konuşayım. Ne? Konuştuk kaç senedir konuşuyoruz işte çocuklarla. Hep aynı terenlerle bir şey yok. Bırak. Bir kelime-i şehadetlik pay istiyoruz. Ya Rabbel Alemin. Bir kelime. Bir şey lazım değil. Ve ikamü salah. Namazı dosdoğru kılacak. 5 vakit. Farzlarıyla. Tabii ki vacipleriyle. Sünnet, müstehap, edebi de eklersen tam bir ikame olur. Dimdik ayağa dikilir. Ama farzı vacibini bile yerine getirsen namaz borcunu ödemiş olur. Ve itai zekati, zekatını verecek. Bu da nisaba malik olan, nisap nedir, kimedir, kimdir, borcun dahil midir, alacağın hariç midir vesaire. Dolu mesele var. Zekat kitabı da inşallah çıkar bir zaman sonra. Ve savmi Ramazan, zekat kitabı çıkana kadar siz zekat vermeyin demedik ha. Var dolu kitapta ha, ilmihal dolu, sorun hocalara mübarek adam. Sanki bizim kitap çıkmadan
bir şey yok. Biz biraz malumat fazla belki yazarız, onu demek istiyorum. O savun-ı Ramazan, Ramazan-ı Şerif'te farz oruç ve haccil beyt, Kabe-i Muazzama'da ya hac etmek, men istata aleyhisebiyle. Efendim tabi orada gücü, yol bakımından gücü yeten için, hem maddi manada hem yol emniyeti ve yol güvencesi manasında efendim böylece İslam bu temeller üzerine kurulmuştur. Vel imanu, iman nedir? Kavlun billisan, dil ile kelime-i şehadet söyleyecek. Ve tasdikun bil cenan, kalbiyle ne yapacak? Onu dediğini, dilinin dediğini doğrulayacak. Ve amelun bil erkan, bir de ne yapacak? Rükünlerle, İslam şartlarıyla amel edecek. Fakat İmam-ı Gazali Hazretleri mezhep olarak itikadi mezhepte Şafii ekolü olduğu için mezhep itikadi mezhepte ne oluyor? He? Eş'ari oluyor. Üç mezhep Eş'aridir. Hanefi, Maturidi'dir. Aralarda bazı farklar ufak tefek vardır. Burada da bir fark vardır. Bize göre iman nedir? İki şeydir. Kalple tasdik, dille ikrar. Bu diğer mezhepte yani Eş'ari ki ehli sünnettir, başımızın tacı. Ameli de ne yapıyor? İmandan cüz olarak koyuyor. Velakin'i şunu diyeyim. Namaz kılmayana gavur diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla buradaki fark aslında zahiridir. Yani görünüşte bir fark çıkıyormuş gibi. Şunu diyebiliriz. Amelin imandan cüz olması, parça olması, imanın hakikatinden parça olması değil, kemalinden parçadır. Yani imanın mükemmel olduğunun göstergesi amel olmasıdır. Amel olmayan imanın mükemmel olduğunu kimse nasıl söyleyeceğim ya? Sabah namazına kaldıramıyor. Nasıl ahirete iman ediyor? Cehennemde 80 sene yanacak, evi yanıyor deseler gecenin ikisinde teheccüde kalkar. Efendim, ebedi cehennemde 80 sene cehennemde namaza kalkmıyor sabah namazına. Nasıl iman bu? Ben bunu vaazlarda da derim. Ama bu şu demek değil. Bu kalkmıyorsa tembelliğinden gavur olduğu anlamına gelmez. Bu imanında ne var olduğu anlamına gelir? Zafiyet. Onun için amel imandan cüzdür diyen şu manada biz de oraya katılırız. İmanın kamil olması, mükemmel olmasının bir parçasıdır. Amelsiz iman hiçbir zaman tas tamam, mükemmel olamaz. Nasıl olacak ya? Ya nasıl inanmış da bunu yapmıyor ya? Allah'tan nasıl korkmuyor? Demek tembelliğinde. Demek imanında ne var? Nur bakımından zafiyet var. Amel şarttır diyen de neyi demiyor? Namaz kılmıyorsa da dinden çıktı, imansızdır demiyor. Madem öyle demiyor o da, ne manada birleşiyoruz? Amel imanı tamamlayıcı, nurunu artırıcı ve mükemmelliğe kavuşturucu bir cüzdür. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ve delilül amal, amellerin bu konudaki lüzumunun delili ekseru, çok fazladır minen yuhsa, sayılamayacak kadar fazladır. Ve inkânel abdu, her ne kadar kul yebluğul cennete, cennete ulaşacaktır. Bi fazlillâhü keremi, Allah'ın fazlü keremiyle. Amellerimiz bizi cennete sokmaya yetecek mi? He? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Len yudhile ahadekum cennete amelû. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Ve la ente ya Resulallah, sen de mi? Kale ve la ene, ben de. Resulullah'ın ameli yetmiyorsa bizim amelimiz nasıl yetecek? İlla ente gammedetni Allah'u minü bir rahim. Allah acıyacak da beni cennetine sokacak. Yani fazl-ı kerem daima devrededir. Evet, kul cennete Allah'ın lütfuyla, ikramıyla, cömertliğiyle, hediyesiyle, bahşişiyle vasıl olacak. Ve lakin bu rahmete neden sonra kavuşacak? Allah'ın fazl-ı keremine ne sebeple erişecek? Ba'de en yeste'idde, kendisini hazırladıktan sonra kul neyle? Bi ta'ati, Allah'a ta'at yaparak, ve ibadeti, Allah'a ibadet ederek kendini o rahmete namzet olmaya hazırladıktan sonra yine iş nereye döndü? Amele döndü. Lianne rahmetullah, çünkü Allah'ın rahmeti
acıması, fazl-ı keremi bu ayet-i kerimede var. İnne rahmetallahi, şüphesiz Allah'ın acıması ve merhameti karibun, çok yakındır. Kimlere? Minel muhsinin, iyilik, iyi amel işleyen, güzel inanan, güzel davranan, güzellik yapan kullara. Güzel amel işleyen kullara rahmetim çok yakındır. Rahmetle giriliyor ama rahmet kime yakınmış? Yine muhsinlere. Muhsin kim? İhsan sahibi. İhsan ne demek? Böyle geriden geriye gide gide gide bulacaksın. Cibril hadisinde, Hazreti Cibril Efendimiz hani insan kılığında gelip sahabenin de tanımadığı meşhur bir hadis, her kitabın başında geçer. Hadislerin amentüsü gibidir. El-ihsanu, ihsan nedir? En te'abudallah, Allah'a ibadet edeceksin. Kenneke terav, sanki Allah'ı görüyorsun gibi. Fe'illekum temtekun terav ve innehu yarak. Sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğünü bileceksin. Sen, ben göremiyorum, o hali de kazanamıyorum. O zaman ama onun beni gördüğünü düşünüyorum. Tamam. İşte muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır. Ve levkıyla eğer denecek olursa ki yebluğu eyza bi mücerredil iman, sade kupkuru bir imanı olan da sonunda cennete girecek mi? He? Bak Eş'ari mezhebinin de aynı Maturidi gibi olduğunu buradan da anlayın. O da onu kabul ediyor bak İmam Gazali. Demiyor ki ameli yoksa cennete giremez demiyor bak. Mücerred iman. Mücerred ne demek? Mücerred soyutlanmış. Yani amelsiz demek. Bu ne demek? Efendi Hazretlerimiz bunu İman İslam Risalesini yazdığı zaman kendisi mübarek bunun üzerine dururdu mesela. Millete bunu anlatalım. Nasıl anlatalım? Çok mübarek ya. Senelerce uğraştı bu işlerle ya. Nasıl anlatalım derdi? Şöyle anlatalım. Namazdan üşenebilir derdi. Abdestten üşenebilir. Şunu yapmaz, bunu yapmaz, haramdan kaçmaz falan filan. Bunun sade imanını kurtaralım bari derdi. Onu nasıl kurtaralım derdi? Şunlara inan. Bir şey yapmasan da. Cennete gidecek miyim? Yani direkt gitme garantisi yoksa da sonunda gideceksin. Ha cehenneme gitme tehlikesi varsa da sonunda mutlaka çıkacaksın. Şimdi bir var hapse giriyorsun, çıkınca iyi oluyor ya. Ama şimdi çıkamadan da ebedi giden var. Şimdi onun için cehennemden çıkmak da yine çıkamayana göre büyük bir kurtarıştır. Onun için Efendi Hazretleri bu meseleyi Muhsin Yazıcıoğlu'ya da Allah rahmet etsin. O da ziyaretine gelirdi böyle ara sıra biz evde de toplanırdık gece 2'ye 3'e kadar oturduğumuz var. Ona böyle anlatır. Bunları anlatalım. Çünkü onun ulaştığı yerlere de o efendi ulaşamaz ya. Ağalara, paşalara, herkese bunu anlat. Şimdi işte işim icabı, mesleğim icabı, makamım icabı, mertebem icabı, işte kılamıyorum, edemiyorum, şunu yapamıyorum. Bari imanını kurtaralım. Dikkat ediyor musun? Yani onu da şöyle anlatırdı. Allah Allah, mübareğin ilimleri ya. Misale bak. İman et, şunlara inandın mı? İnan. Tasdik ettin, tamam. Bir kere secde etmesen de. Ya ölünceye kadar bir secde nasip olmamış. Bu adam buna inanıyorsa bu yine Müslüman mıdır? Müslüman, görüyor musun işte? Ehl-i sünnete ya. Bir kere secde etmesen, Bilal efendim, zikir yapmasan, bir şunu yapmasan, bir kere bile yapmasan, sifte yok yani hiçbir işte. Bir gün oruç yok yani. Ama inanıyor, oruç farz. Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor. Ha şimdi, bu da bu imanını kurtarırsa yani son nefeste, sonunda cennete gider mi? Gider. Allah Allah. Kulna, biz deriz ki, sen dersen ki illa amel, illa amel, illa amel diyorsun ama sırf imanla da gider. Yani ehl-i sünnet. Kulna, biz deriz ki naam, evet gider. Anladın mı? Maturidi Eş'ari'nin farkı olmadığını bu noktada anladın mı? Yani ameli dahil ediyor ama amel yoksa da iman yok demiyor. Çünkü iman yok deseydi amelsiz naam, evet gider cennete demezdi. Meseleyi doğru anlayın Maturidi Eş'ari arasında. Lakin gider ama meta yebluğu, ne zaman gider? He? Ha ne zaman gider? Kem min akabetin, nice geçitler, keudin, tehlikeli, meşakkatli geçitler, testakbiluhu, önünde onu bekler. Ne zamana kadar? İlâ en yasile, ta cennete varıncaya kadar nice tehlikeli geçitler onu önünde bekler. Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tehlikeli geçitleri geçirt bize ya Rabbi. Fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin.
Fakir fukaraya yemek yedirelim, yemek yemek. Fakirlere bakmak çok. Tehlikeli geçitler. Felekte hemel akabe. Tehlikeli geçidi geçemedi diyor. Ve ma edrake mel akabe. Tehlikeli geçidin ne olduğunu sana kim bildirdi diyor. Fekkü rakabe. Köle azadıdır. Evi taamun fi yemediğin mesrabe. Açlık gününde yemek yedirmektir. Yetimen de amekrabe. Akrabadan olan yetimlere bakmaktır. Ev miskinen de ametrabe. Toprağa bulaşmış fakirlikten bir şeysi yok. Miskinlere, yoksullara yedirmektir. Ya. Sümmekânim lelezine amelü. Tevâsav bi sabri. Sabırla birbirine sabır tavsiye etmek. Bir sıkıntısı var. Sabret kardeşim. Ecrini Allah verecek falan filan. Sen ne yapıyorsun? Ben senin yerinde olsam dayanamam. Ulan niye diyorsun adama öyle? Herif zaten fırttırmış ya. Ben olsam o adama talarım. Gidecek oraya kavga çıkartacak. Ya desene ona sakin ol kardeşim. Sabrı tavsiye edecek. Ve tevâsav bil merhame. Merhameti tavsiye edecek. Adam acıyor ona diyor ki ne acıyorsun ona be diyor. Ona acınır mı? Ulan desene ki acıyor ona. Merhameti tavsiye edecek. Tehlikeli geçit öyle kolay geçilmez. Millete gaz ver. Ondan sonra milleti birbirine daldır, saldır. Sabır yok, merhamet yok, acımak yok. Acıyanlara da efendim adam yemek veriyor birbirine. Ne veriyorsun bunlara diye. Çalışmıyor bu miskinler diyor. Gitsin çalışsın diyor be. Verene de mani oluyor öyle bir cimri ya. Bunlar bu tehlikeli geçitleri geçemez Allah buyuruyor. Tehlikeli geçitler amelsiz olursa çok tehlikeli geçit var. Evvelü tilkel akabat, geçitlerin, tehlikeli geçidin birincisini söyleyeyim mi diyor. Tamam imanını kurtarırsan, amelsiz de olsan cennete ulaşırsın. Onu kabul ediyorum ama tehlikeli geçitlerin birincisini söyleyeyim mi diyor. Orada zaten çuvallayacaksın diyor. Akabetül iman ennehu hel yeslemu mine selvi. İmanını kurtarma geçidi. Bu kadar imanlı, amelli, zikirli Ali Haydar Efendi gibi kaddesallahu aleyhi ve sellem 120 sene ibadetten her alnı nasır bağlamış hala son nefesimi kurtarmam için dua edin bu dedenize diye. Çoluk çocuktan dua istiyor, korkuyor. Sen abdest, namaz dümdüz, hiçbir amel yok. Acaba son nefeste diyor imanını kurtarabilecek misin? Kurtarırsan tamam. Ama kurtarma tehliken var diyor. Ha tamam, ibadet edenin de var o tehlikesi. Ama ibadet eden amel edene göre amel etmeyenin tehlikesi çok daha büyük. Hani şimdi adam bağışıklık sistemi kuvvetli olur da ne kadar hastalık olursa kanseri bile yenersin. Bağışıklık sistemi düşük olursa en ufak bir hastalıkta devrilirsin. Çünkü sen amel yok, amel olmayınca bağışıklık sistemin düşük yani. Son nefeste tak en ufak bir maraz geldi. Bir acaba gitti iman. Öyle bu iş. İmanını kurtarabilecek misin? Emla, yoksa kurtaramayacak mısın? Ha. Şimdi bu tehlike Allah muhafaza, onun için ben iman kurtarma meselesinde çok dualar yazıyorum size. Şehidallahüler dört kere, ya hayyu ya kayyumler, sünnetle farz arası sabahın. Neden? Hep iman kurtarma meselesine çok önem veririz dualarda. Neden? Belki birinden kurtaracağız inşallah. Ve idâ vasale ilel cenneti, tamam imanını da kurtardı. Çok tehlikelerde atlattı. Kaç sene efendim azap çekti, ne çektiyse çekti. Ve idâ vasale cennete vardı. Vardı ama yekûnü ne olacak? Cenniyen. Cenniyen cennetlik olacak. Ama nasıl bir cennetlik? Müflisa. Sıfırı tüketmiş. Cehennemden çıkmış, gelmiş. Tamam cennette de cennetin en aşağısına da razıyız. Yani dünyanın krallığından üstündür ama kardeşim şimdi burada konuştuğun gibi olmuyor. Şimdi sen fakirler sınıfından konuşursan güzel. Ama biraz zenginleştiğin zaman, o sınıfa girdiğin zaman onun şusu var, bunun busu var demeye başlıyorsun. Şimdi cehennemdeyken cennete bir kapağı atayım da çöpçü olayım dersin. Cennete girdiğin zaman bir bakarsın, aa onun niye öyle köşkü var? O sabah namazına kalkmış. Allah, aa bunun ne biçim sarayı var? Niye? Teheccüde kalkmış. Öbürümler, ne sen ne yaptın? Hiçbir şey, ben sade amentü billah, eşhedü en la ilahe illallah, bedava geldim. Bedava geldin, tamam işte. Yani makam, o kadar da makam isteme, cennete girdin daha ne istiyorsun ya? Ha tabi cennete de girince de en etnası da bayağı bir şey tabi diyorum sana, krallar özenir ama ve lakin cennette de
makam farkları var mı? Var. Velel ahiretu ekberu derecat. Esas derece farkı, kıdem farkı, kademe ve mertebe farkı ahirette görürsünüz diyor. Ve ekberu tafdila. Faziletlerin en büyükleri ahirette fark edilecek diyor. Adam geliyorsun, bir memur yükseliyor nereye? Hep ne istiyor? Kademe, terfi. Dünyaca derece. Dünyadaki dereceler nedir diyor esas ahirette. Allah'ım ya Rabbi. Lima kâlel hasenu, Hasen-i Basri Hazretleri'nin buyurduğu üzere rahimallahu teâlâ. Yekûlullahu teâlâ, Allah-u Teâlâ buyuracak. Li'ibâdî kullarına yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ne buyuracak? Udhulul cennete, ey kullarım buyurun cennetime girin. Neyle? Bir rahmeti, amelinizle değil. Cennete neyle girin? Acımamla, fazlımla, keremimle. Amma vektesimuha, cennetteki makamları, mevkileri bölüşün. Neye göre? Kaderi amalikum, amellerinize göre. Cennete rahmetle girilir ama içerideki kademe, mertebe farkı neye göre? Amellere göre. Şimdi onun için kardeş, sen ben gireyim de neresinden girersen bir yerinden sokulayım diye düşünürsün ama girdikten sonra orası 5-10 sene, 20 sene, 50 senelik dünyaya benzemez. Sonsuz. Sonsuz olduğu için yüksek bir mertebe tuttursak iyi olur. Ya. Şimdi puan tutturmaya uğraşıyorlar da. İmtihan. Şimdi sebese kalkmış, bilmem ne bese gelmiş, bilmem ne. 36 tane bir şeyler diyorlar, ne bileyim ben. O çocuklar yahu kazanamıyor, intihar eden var. İntihar eden var, ölen var, kalbi çatlayan var, anası babası döven var, söven var, kovan var. Ulan neyi kaybetti? Cenneti mi kaybetti ya? Bir daha sene yine var. Cenneti bir kere kaçırdın, bir daha sene bir daha yok. Dünya pazarı burası. Çarşamba pazarı değil ki derdi Hurşit Efendi. Bu hafta alamasan lahanayı, o lahanacıydı ya, Rizeli. Lahanayı derdi bu hafta unutursan bir daha hafta alırsın derdi. Ahiret pazarı, dünya pazarı derdi, çarşamba pazarı değil ki derdi. Bir kere kurulur, alırsan aldın, alamadın kaldın. Ebedi alamazsın bir daha. Bu sohbetler bir daha yok. Bakıyorsun saat 11 oldu, hanım da çayı yapmıştır, çay da koyulaştı şimdi. Biz de hocaya güvendik, 10.30'da gelirim karıya dedim. Şimdi saat 11.30 olacak, gidene kadar meyveler bilmem ne oldu. Burası dünya pazarı bura. Alacağını al buradan. Yok bir daha bu alem. Yok bir daha bu sohbetler, yok. Ölene yok bir daha. Öldü gitti bu cemaat dolusu, bu cami değil, bunun 50 dolusu benim cemaatim öldü. 35 senedir, bunun kaç katı öldü gitti. Siz de öleceksiniz. Biz de öleceğiz. Bulamazsın bu cemaati. Ahirete bile gitsen dünyaya bir daha hiçbir şey için dönmek istemez. Ancak şehit şehitliğine dönmek ister. İlim meclisine dönmek ister. Zikir meclisine dönmek ister. Çünkü cenneti buldan dünyanın bir şeyini özlemez ki. Ancak orada da ilim yok. Orada da namaz yok. Orada da şehitlik yok. Orada da cihat yok. Orada da ilim, sohbet yok. Ya. Onun için kıymetini bilelim. Bir kere geldik, alacağımızı alalım. Haftada birkaç saat şu ilme, sohbete ayıralım. Ondan sonra geri kalan da amelle meşgul olalım. Bir taraftan da ruh tarafımızı manevi yolculuk, tarikat ile seyri sülük, zikre devam, mürşide bağlantı. Yani farklı mürşitleri olanlar da var. Ehl-i sünnet mürşitlerinin hepsine tazimimiz var. Biz Mahmud Efendi Hazretlerimize bağlıyız. Ama olur ki başka şeyhlere bağlı olanlar da geliyorlar, bizi dinliyorlar. Hepsine saygımız var. Ehl-i sünnet olmak kaydıyla. Zaten ehl-i sünnet olmayan şeyh olmaz. Şeytan olur Allah muhafaza etse. O başka. Allah sizin gibi ilim meclislerine gelenleri, dinleyenleri zaten sapıklardan muhafaza eder. Çünkü ilim işte yine iş nereye dönüyor? İlim dönüyor. Adam gitmiş birine bağlanmış. Efendim benim işte mürşidim var, şeyim var. Ne yapıyor, ne ediyor? O diyor işte şey yapıyor. Peygamberlere falan namaz kıldırıyor diyor ara sıra diyor. Sapık işte. Ya bu adam hiçbir şey okumadı mı sen? Peygamber'e nasıl namaz kıldıracak bu adam sen? Onu bir inanmışlar, bağlanmışlar. Adam diyor bizimki şeyh mi? Efendim peygamber. Yani bir kadına bağlananlar var. Yine duydum bir kadın varmış. Hepsi gidiyorlarmış. Yaşlı bir kadınmış falan. Şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. Ya nedir bunun kerameti? Diyor ki vahiy geliyor. Ya vahiy geliyor tabii. Şeytandan da vahiy gelir ama
şimdi yani kardeşim gidiyor kadına dinliyorlar. Ne akıllı adamlar varmış. Ne zeki. Şu zaten sen onu parasıyla ölçüyorsan, arabasıyla ölçüyorsan aklını aldanırsın. Öyle çokları var. Bizim yolu bulamıyor. Bizim yine ekseri garip kuraba fakir fukara takımı buluyor bize. Neden? Çünkü hidayet Allah'tandır. Hidayet parayla değil. Hidayet istemekle, taleple. Sen Allah için istiyorsun, Allah sana hakkı bulduruyor. Ağalar, paşalar, çoğu kodamanlar bizim yanımıza gelmez. Bizim sohbetler onları açmaz. Yani cemaate girmezler. Kibirden, gururdan neyse. Dinlerse bile internetten falan dinler, o da keyfine. Öyle ilim mi olur? Geleceksin, cemaate gireceksin, burada diz çökeceksin. Burada sohbet var, rahmet buraya iniyor. Sen öyle uzaktan dinle. Tamam, belki bir şey öğrenirsin, inanırsan kurtarırsın. Ama bereket nerede? Mevla hidayet isteyene hidayet yaratır. Ama biz nefsimize göre istemeyelim. Ya Rabbi, senin razı olduğun yeri bize buldur ya Rabbi. Amin. O mürşidi bize buldur ya Rabbi. Amin. O sohbetleri bize buldur ya Rabbi. Amin. Amin. Buldurduktan sonra amel ettir ya Rabbi. Amin. Amin. Kaybettirme ya Rabbi. Amin. Amin. Mesele bu. Yoksa herkes bir yol tutturmuş, gidiyor, yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes kendini methediyor, şeyhini methediyor. Kullu hizmin bi valideyn ferihun. Herkes kendi bulduğuyla, bildiğiyle ferahlanmış, hava atıyor. Ama hak bellidir. Ehl-i sünnet alimler, mürşitler de mevcuttur. Yok da değildir. Çok da değildir, yok da değildir. Allah herkesin nasibini buldurur. Ama bütün mesele, ya Rabbi razı olmadığın bir alimi dinlemeye bana nasip etme. Razı olmadığın bir mürşide bağlanmayı bana nasip etme. Ya Rabbi bana göster ya Rabbi. Hakkı hak göster, ona uymayı nasip eyle. Batılı batıl göster, ondan sakınmayı nasip eyle. Amin. Bunlar hep Arapça tabii duaların tercümeleri şeklindedir. Onun için efendim Rabbim mahrum etmesin, amin. Ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Efendim zulümlerin durması için ya Rab zalimleri kahreyle. Ya Rab okunanları kabul eyle. Ya Rab mazlumları halas eyle. Ya Rab Suriye'ye yardım eyle. Ya Rab ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Ya orada da şimdi Nusayriler, Şiiler düşecek diye uğraşıyoruz. Şimdi de Vahabiler basmış oraları. Sahabeyi kabrinden çıkartmışlar. Cühr ibn Adi Hazretleri Şam'a 20 kilometre, Seyyid İbrahim Hazretleri 20 kilometre kaldığı yerde Cühr ibn Adi Hazretleri'ni türbe yapıyor, millet türbeyi ziyaret ediyor diyor. Sahabenin kabrini açmışlar. Mübarek zatı çıkartmışlar. 1400 senelik, 1300 küsur senelik taptaze duruyormuş. Cühr ibn Adi Hazretleri. Başka bir yere gömmüşler. Ulan taptaze duruyor. Korksana ya. Gömmüşler başka yere ki millet türbeyi boş mu ziyaret etmesin diye. O Rabbi, bir alim, ya Rabbi bütün zalimleri kahreyle. Allah'ım ehli sünnet dışı fırkaları imha eyle, iptal eyle. Allah'ım ehli sünneti aziz eyle, galip eyle. Allah'ım bir beladan kurtuluyor, öbür belaya düşüyor bu ümmet. Ya Rabbel alemin, bütün belalardan bizi kurtar ya Rabbel alemin. Libya'da da aynı yaptılar. Bak o Libya göğe Kaddafi'den kurtuldu murtuldu diyorsun ama Libya'da Ahmet Zerruk Hazretleri, Evliya'nın reisi, Şazeli Şeyhlerinden, Zerrukiye tarikatı, onu kabrinden çıkarttılar. Onu da taptaze bulmuşlar. Hiç çürümemiş. Abdüselam Esmer Hazretlerine kayalarla karşılaştılar. Kırmış kırmış ulaşamamışlar. Böyle sahabeyi mezarından çıkarıyorlar korkmadan ya. İstanbul'a bunlar musallat olsa vallahi Ebu Ayyub el-Ensari mezarından çıkarırlar. Niye millet ziyaret ediyor şirkmiş diye. Bu Vehhabilikle bu Şiilik öyle beladır ki vallahi Türkiye'de de uzantıları var. Türkiye'de de uzantıları var. Benle uğraşanlar boşuna uğraşmıyorlar. Kimleri rahatsız ediyorsan ona dikkat edeceksin. Ha, ondan sonra hocaların ölümüne fetva çıkartmışlar. Efendim Şii Hizbullah, Lübnan Hizbullah Suriye'deki ehli sünnet alimleri liste yapmış, kafasına sıkıyor gidip. Bütün alimleri öldürüyorlar. Şia bir taraftan öldürüyor. Vehhabisi bir taraftan öldürüyor. Bu ehli sünnetin nedir çektiği ya Rabbel alemin. Ya Rabbi şu okunan salavatlar hürmetine, şu 3005 fetih sureleri hürmetine, Allah'ım ehli sünnete fetihler nasip eyle, nusretler nasip eyle, zaferler nasip eyle, yardımlar nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim yanlış adamlarla bir olmaktan bizi de muhafaza eyle.
yanlış güçlere destek vermekten bizi de muhafaza eyle. Ya Rabbi, ehli sünnete doğru adresler bulmak nasip eyle. Ehli sünnet dışı itikadı olanlardan bizi uzak eyle. Ya Rabbi, veya gayrın nasır, vatanımızı İslam vatanından, iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Rahmet Taha ve Yasin. Ya Rabbel Alemin. Vefat edenlere rahmet eyle, kabullen nuru. Bize ulaşanlardan, ulaşamayanlardan, bizi senin rızan için sevenlerden, dinleyenlerden, bir kere dahi sohbetimize gelenlerden, kabirde hediye bekleyenler için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Abdi ve Resul, hediyelerimizi vasıl eyle ya Rab. Ruhlerine isal eyle ya Rab. Bize de son nefeste nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyl mursalin ve hamdülillahi ya Rabbel Alemin. El Fatiha.

0: Üçüncü bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi org.tr.
4: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede.
2: Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvacide'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: An Cabir'in radıyallahu anh ve nebiye sallallahu teala aleyhi ve selleme كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد يعني في القبر. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud muharebesinden sonra Kainat Efendisi Hicret'in 3. senesinde müşriklerin topladığı ordularla harp etmek durumunda kaldı. Medine-i Münevvere'nin yakınında Uhud Dağı'nın dibinde. Bu tabii çok hikmetleri var, uzun sohbetleri var. Efendi Hazretimiz çok anlatırdı. Onlar şu anda vaktimiz yok. Velakin bir hezimet yaşandı. Bu bozgunun sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinin kırılması, Okçular Tepesi'nin boş bırakılması neticesinde oradan arkadan düşman toparlanıp geldi. Baştan kafir ordusu bozguna uğramıştı. Fakat Müslümanlar işte biraz ganimetler derdine düşerken okçuların emiri, 50 küsur okçu vardı tepede. Sakın siz bu tepeyi bırakmayın, Resulullah bize emretti, vasiyet etti buyurduğu halde o harp bitene kadardı. Şimdi harp bitti, arkadaşlarımız ganimet alıyor diye o zat ben öyle anlamadım dedi ama işte hepsi bıraktılar. 8 kişi kaldı. Orada 8 kişi kaldığını görünce düşman orduları toparlandı, yeniden bir takviye yaptı. Oradan İlk başta o 8 sahabeyi şehit ettiler. Ondan sonra arkasından girip önden çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dişi şehit oldu. Miğferin demirleri mübarek vecih-i şerifine saplandı. Hazreti Talha radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı. Hazreti Talha Efendimiz sırtına aldı, dağa doğru kaçırdı. Arada kafirler ona saldırıyordu. Resulullah Efendimiz'i yana bırakıyordu, koyuyordu. Efendimiz baygın vaziyetteydi. Ondan sonra kafirleri püskürtüyordu, yeniden alıyordu sırtına. Yani ne büyük fedakarlıklar. Evcebe Talhatu, Talha cenneti vacip etti buyurdu. Zaten Talha radıyallahu anh aşere-i mübeşşereden de olmak hasebiyle 10 kişiden biri. Şimdi bu zatların aleyhine konuşulur mu? Hazreti Talha gibi bir zatı Şia sevmez. Şia fırkası Hazreti Talha'yı dinsiz diyor, kafir diyor. Hazreti Zübeyir Hazretlerine kafir diyor. Hazreti Ebubekir Ömer Osman'a kafir diyor. Şimdi bu adamlar Müslüman olabilir mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakın hizmette bulunan en büyük sahabesine kafir diyen insanlarda zerre kadar iman olur mu ya? Onun için Ehl-i Sünnet itikadına göre bu zatların günahsız değiller. Peygamber olmadıkları için masum değiller. Ama bazı işlerde, içtihatlarında hata da olsa bir ecir aldılar ve asla aleyhlerine kimse konuşamaz. Onları sevmiyorum diyen ehli sünnetten olamaz. Dolayısıyla Uhud'daki bu muharebenin neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okçulara burayı ben size haber gönderene kadar burayı terk etmeyin emri kırıldığı için maalesef büyük bir bozgun yaşar. Burada 70 tane şehit verildi. Bu şehitlerin başında Hazreti Hamza Efendimiz Seyyid-i Şühedâ gelir. Mus'ab ibn Ömer, Abdullah ibn Cahş radıyallahu anhüm ecmain. Benim bir kitabımda Bedir ehliyle tevessül kitabımın ortalarında bir bahiste Uhud şehitlerinin isimleri tek tek zikredilmiştir. Ben Uhud'a gittiğim zaman Umre'de, bu sefer de yaptım elhamdülillah. O listeyi alıyorum. Hazreti Hamza Efendimiz'den başlayarak 70 şehidin hepsine tek tek selam veriyorum. Bu da güzel bir şey oluyor yani. Çok feyiz, bereket geliyor. Rahmetler yağıyor. Şehitler, salihler anıldığı zaman buyuruluyor. İnde zikri salih. Tenzilü rahmet. Hele bir de sahabenin şehitleri, bir de onların yanında. Onlar zaten kıyamete kadar selam verene cevap verecekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar selam veriyoruz, cevaplarımızı alıyoruz. Elhamdülillah, dualar ediyor. Bu Uhud Muharebesi'nin şehitlerinden, tabi o zaman fakirlik de var. İslam devleti daha tekamül etmemiş, daha hicretin 3. senesi. Tabi İslam'ın tam tekamülleri artık 6. seneden sonra, Hayber'in fethinden sonra, Mekke'nin fethinden sonra bolluk oldu biraz. Ama 2. seneler, 3. 2. sene Bedir Muharebesi zaten. Bedir'de Ebu Cehiller geberince tabi bunun intikamı için hemen bir sene sonra Uhud'a yürüdüler, geldiler. Burada şehitler elbise yok, kefenleyecek kefen yok. Birine bir tarafını kapatıyorsun, bacakları açılıyor. Öbürünün hiç kefeni yok. Mezar açmak zor. Sahabe-i kiram geldi, dediler ki ya Resulallah dediler. Hatta o sahabenin ismini de söyleyelim. Hişam İbni Amir el-Ensari, babası Amir el-Ensari Hazretleri Uhud'da şehit oldu. Hişam da onun oğlu, babasıyla beraber Uhud Muharebesi'ne katılmış. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ettik. Dedik, ya Resulallah, 70 tane mezar kazmak bize zor. Çünkü ordunun geri kalanı, şehitlerden geri kalanı da hepsi yaralı. Kadınlar bile gelmiş, İşte efendim, annelerimiz yaralıları sarmaya, artık erkek yetişmemiş, yaralı var. Dolayısıyla biz kendimiz de yaralı bereli vaziyette, hepsine mezar kazmak, derin mezar kazmak zor. Biz ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ihfiru, kazın ve e'miku, derin kazın, dibe doğru, ve ehsinu, güzel kazın, geniş kazın, وَدْفُنُوا defnedin el isneyni, iki taneyi ve selase üç taneyi fi kabrin vahidin. İki tane, üç tane sahabeyi aynı mezara defnedin. Birini kıbleye doğru, onu onun arkasına, onun arkasına, işte biraz enli kazarsan, üç taneyi arka arkaya, yani iki ve üçe müsaade etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tamam dediler. Fakat ilginç bir mesele, yani maşallah tabii onların kafaları ne kadar çalışıyor. Dedik, فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Duvarın dibine lahit yapılıyor çünkü. Biraz lahit yapıyorsun ki yüzü kıbleye doğru gelsin. Öbür türlü sırtı geri düşer, yüzü kıbleden dönmese bile kıbleye gelmez. Onun için mezarın duvarına öne kimi geçirelim dediler. Şimdi ben olsam bu soruyu sormam. Hemen giderim, işime bakarım. Cenazeler, şehitler ortada. Zaten onlar yıkanmıyorlar. Elbiselerinin, elbiseleri de paramparça olmuş. Kefen zaten yok. Ondan sonra kimi öne geçirelim dediler. Yani hepsi sahabe. Hepsi şehit. Eşit fazilette görüküyor. Ama o zat sordu, babası da şehit, hangisini kıbleye, yani duvarın önüne hangisini koyalım, öbürünü arkasına, öbürünü arkasına. İşte orada bu hadis-i şerif çok dikkat edilecek bir ilim veriyor. Resulullah Sümmekul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, mezarları da teftiş ediyor, nasıl kazmışlar, nasıl etmişler, bütün mezarların başında dolaşırken, eyyuhuma, İki kişiyi gömüyorsun, üç kişiyi gömüyorsan, hangisi ekseru, daha çoksa, ehzen, almak, okumak, ezberlemek bakımından, lil Kur'ani, Kur'an'ın ayetlerinden hangisinin ezberi daha çoktu? Sahabe-i kiram birbirini tanıyor. Hepsi hafız değildi. Çünkü neden? ayet-i kerimeler devamlı nazil oluyor. Daha hicretin 3. senesinde vahiy bitmedi ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 80 gün kalana kadar, el-yevme ekmektüleküme kadar vahiy devam etti. Dolayısıyla vahiy devam ediyor. Ama o gelenlerin tümünü ezberleyen var, yarısını ezberleyen var, bazısını ezberleyen var. Kim o zamana kadar inenin ekserisini ezberlemiş veya hepsinin hafızı? O vakte kadar inen için. Kimin Kur'an ezberi daha fazlaysa, onu mezarda öne koyun. O zaman soruyorlardı birbirine, hangisi daha fazla Kur'an'dan ezberi var? فَاِذَا اُش۪يرَ اِلٰى هَد۪يمَا Onlardan birini gösterdikleri zaman قَدَّمَهُ فِي اللَّحْتِ Mezarın lahdinde onu öne koyun diye takdim ediyorlar. Yani Kur'an'ın değeri, ilmin değeri, hafızın değeri, alimin değeri, kendi değerlerini kendileri de bilirlerse tabii daha iyi olur. İşte o zaman Allah'ın dininin ilmine önem vermek, çoluk çocuğu medreseye göndermek, çocuklarınızdan hafız yetiştirmek, alim yetiştirmek, yarın onun şefaat edeceği 10 kişi, bazısına 70 kişi cehenneme girecek ailesinden, akrabasından çekip zebanilerin elinden kurtaracağı bir şefaat hakkından yararlanabilmek. Sonra o hafızın kendi başına ne takılacağını söylemiyor. Annesinin, babasının men hafizal Kur'ane ülbise validahu tacen yevmel kıyameti dav'u misle zav'i şemsi fi buyuti dünya fe ma zannukum billezi amile bihâzı. Sırf kuru kuruya hafız olsa, yani alim değil, Arapça bilmiyor, tefsir hadis bilmiyor. Sadece Kur'an'ı ezberlese bile. Kim Kur'an'ı ezberlerse, onun anne babasına kıyamet günü öyle bir taç giydirilecek ki, şu anda dünyadaki evlerinizde güneş vursaydı, nasıl parlardı güneş? Güneş nasıl parlardı ya? Zaten ev mi kalır, ocak mı kalır, güneş dünyaya tam vursa dünya eriyecek gidecek. O kadar parlak ve yakıcı. İşte dünya evlerinize güneş gelseydi ne kadar parlardıysa o anne babasını, hafızların ana babasının tacı o kadar parlayacak. Peki ya o hafızın kendisine ne giydirilecek? Bir de o hafız ezberlediği Kur'an'la amel ederse, o zaman ilmiyle amil olursa ona ne taçlar giydirilecek, cennette ne yüksek dereceler verilecek. Şimdi mekteplerde bu fazilet var mı? Besmelesiz kitaplarda, salavatsız kitapları okuyup ezberleyenlerde, oralardan diploma toplama alanlarda, ahirete, kabirde, mahşerde bu müjde var mı? Yok. O zaman siz ilmi tercih edin, ahireti tercih edin, çoluk çocuğunuzu Allah yolunda, din uğrunda feda edin inşallahurrahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.
4: Bir soru, bir cevap.
5: Hocam, Almanya'dan bir kardeşimiz yazmış. Burada Türk Federasyon İslam Kültür Ocağı var. Hoca Ahmet Yesevi Camii olarak yeni bir cami yeri satın aldık diyor. Parayı çıkartamadığımız için belli bir kısmını kredi çekip faize girdik diyor. Bunun ilmi sorumluluğunu sormuş hocam. Durumumuz.
6: Allah affetsin, ne diyelim yani neticede hem bir cami diyoruz, hem bir hayır kurumu diyoruz, hem de faizi müesseselerle iş yapıyoruz.
5: Evet.
6: Hani belki burada işte Darul Harp'tir, Darul Harp'te faiz fetvası İmam Muhammed vesaire bir sürü detaylar vardır. Evet. Ki bu konuda bizim net çizgimizin ne olduğunu daha önceki programlarda farklı farklı platformlarda dillendirdik.
5: Evet.
6: Efendi Hazretlerimizin bu konudaki tutumunun da ne olduğunu cami kesinlikle olarak
5: şey olur,
6: bunu da birkaç kez dillendirmiştik. O yüzden olmuş olan bir meseleye fetva sormanın da aslında bir manası yoktur.
5: Hı hı.
6: İmkan nispetince oradaki faiz ödemesi

0: oranın cami olarak kullanılmasına imkan olmaması. Yani o kariye boşaltılmış, orada daha insanlık kalmamış. Evet. Yani böyle bir durumda oranın mülkiyeti malikine avdet mi eder, yoksa orası satılır, aynı baki kalacak, başka bir yerde bir yer mi alınır? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah arasında görüş farklı olan meselelerden bir tanesidir. Evet. Dolayısıyla cami bu şekilde ilelebet orası camidir. Ama bir de mescit tarzında olabiliyor. İşte AVM'lerde bir yeri mescit ittihaz ediyor veya ve özel mülk sitelerinde site içinde bir yeri mescit ittihaz ediyorlar. Yarın öbür gün ihtiyaç oluyor. O mescidi oradan kaldırıyorlar. Orayı başka bir yere, işte çok amaçlı salon yapıyorlar. Farklı bir yeri mescit yapıyorlar. Bu kişinin özel mülkünde olan veyahut da birden fazla kişilerin mülkünde olan yerler ve yolu da ayrışmamışsa zaten orası cami hüviyetini almamıştır. Orası mescittir. Vakfedilmiş değildir. Allah için olan camiler kavramında değerlendirilmeyeceği için burada ihtiyaca göre değişkenlik yapılabilir. Ama bir yer yoluyla her şeyle ayrılmış bir cami olarak ihtas edilmişse artık orası ilelebet camidir. Orada keyfi olarak herhangi bir uygulama değişikliğe gidilmesi, yani işte burayı artık yıkalım falan yere cami alalım, burayı da işte başka şekilde kullanalım, burada gerçekten buna ihtiyaç var mı yok mu, çok titizlikle düşünülerek fetvası alınarak iş yapılması gerekir. Yoksa cami derneğinin alacağı mutlak bir kararla değil.
1: Bunu özellikle sordum hocam çünkü son 1-2 hafta içerisinde aynı durumda 2 tane haber karşımıza çıktı. Birisi bildiğim kadarıyla Denizli'deydi, bir tanesi Rize'deydi. Daha öncesinde mal sahipleri, toprak sahipleri araziyi veriyorlar cami yapılsın diye. Sonra vefat edince kalan mirasçılar burası bizim malımız deyip camideki o yeri hakkı istiyorlar. Şimdi burada bir vakıf bir şey var. Cami yapılsın diye arazi tahsisi var. Sonrasında işte hani şey verilmediği için, tapu verilmediği için mirasçılar buradan hak almak istiyorlar.
0: Evet.
1: Gibi durumlar söz konusu olduğu için.
0: Tabii bunun detayını bilmek lazım. Yani orasını vakfeden kişi ben burayı vakfettim deyip mülkünden çıkarmışsa işte varisleri de resmiyeti kullanarak onu geri alıyoruz diyorlarsa burada kamuya ait olan bir yeri almış olurlar ki Allah elbette mahfaza. Caiz olmayan bir işlem yapar. Ama yok, babamız burayı zaten vakfetmemişti. İşte bir şekilde buraya cami kendiliğinden genişleterek yapıldı. Veyahut da babamız onu söylerken akli melekesi yerinde değildi. Ya da marazul mevt diye tabir ettiğimiz ölüm hastalığında idi gibi bir takım etkenler olabilir. O yüzden bu gibi ihtilaflı olan meselelerde tek tarafı dinleyerek hüküm vermek uygun değil. Her iki tarafı dinlenir ve ona göre bir şey söylenmesi gerekir.
1: Hani cami hükmünde ya hocam.
0: İşte cami hükmünde oldu mu olmadı mı onu bilmemiz gerekir. O yüzden tarafları dinlemeden sadece haberlerde duyduğumuza göre hüküm vermek kişiye yakışmaz. Hele hocaya hiç yakışmaz.
1: Evet hocam. Bununla alakalı özellikle orada kardeşlerimizi izlerse, dinliyorlarsa onlar da yine fetva attığımızı arasınlar.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütala edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
4: Selamun aleyküm efendim. Çok kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve değerli Lale Gül FM dinleyenleri, yeni bir Psikolojik Bakış programında tekrar birlikteyiz. Kavuşturana buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam bu hafta da misafirimiz, sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz.

0: diyor kendisi. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Afiyettesiniz umarım.
1: Elhamdülillah. Siz
0: çok
1: nasılsınız?
0: Şükür. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yine
1: amin
0: her program
1: ecmain.
0: Olduğu gibi amin. Hızlı bir şekilde başlıyorum.
1: Evet.
0: Yine bir evlilik sorusuyla başlayacağız. Bu aralar son haftalarda gündemimiz bu yönde. Bir hanım kardeşiniz olarak size yazmaktayım. Şöyle ki 1,5 ay önce eşimi başkalarıyla yazışırken yakaladım. Hatta birisiyle buluşmaya gidecekmiş ama karşı taraf gelmemiş. Velhasıl kelam benim 1,5 aydan beri dengem bozuldu. Her gün ağlıyorum. Eşim telafi etmeye çalışıyor ama maddi manevi dengem bozuldu. Her gün ağlıyorum diye mesajını yenilemiş. Çok pişman olduğunu söylüyor eşi.
1: Evet.
0: İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayım. Ben de eşime karşı bir gün yumuş diğer gün yüzüne bakasım gelmiyor. Bir ay önce psikoloğa gittim. 3 seans ama daha sonrasında katlanarak devam etti evhamlarım. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Evi aksatıyorum. İbadetlerimi yapıyorum ama çok isteksizlik başladı. Ayrıyeten bir de 7 yaşında oğlum var. Ona da yansıtmamaya çalışıyorum. Ne yapmam gerekir benim demiş.
1: Evet, peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Evet, peki. Şimdi tabii kolay bir durum yaşamıyor. Çünkü böyle bir şey insanı gerçekten birçok şüpheye, güvensizliğe itecek bir durum. Karşı tarafla buluşsaydı ayrı dert, buluşmadı ama böyle bir durum oldu ayrı dert. Yani neresinden tutsak sıkıntı. Şimdi eşi de telafi etmeye çalışıyor, pişman olduğunu söylüyor. Tamam, peki. Şimdi durumu değerlendirelim, ne yapılması gerektiğini anlayalım. Eğer eşiyle konuşsa, yani kocasıyla konuşsa ve dese ki ben sana böyle bir şey yapsaydım nasıl hissederdin? Tabii ki diyecek yani çok kötü. Şimdi bunun konuşulmasına bile gerek olmadan şu noktaya varmaya çalışıyorum. Tabii ki böyle bir şey istemezdim. Çok kötü olurdum. Çok işte güvenim sarsılırdı vesaire diyecek. O zaman be adam sen bunu nasıl yaptın? Aynı şeyi nasıl gerçekleştirebildin? İşte burayı iyi anlamamız lazım. Nasıl gerçekleştirebildi? İşin aslında cevabı da burada. Yani sorunların cevabının bir kısmı da burada. Şöyle. Demek ki karı koca olarak bunlar bir problem yaşıyorlar aslında. Aslında bir sorun var evliliklerinde adamın tarafında. Adamın iç dünyasında, adamın kendinde bir problem var evliliklerine ve ilişkiye dair.
0: Tek taraflı sanırım.
1: Bir şey yaşanıyor, bir şey var. Artık bilmiyorum ne oluyor ama adamın iç dünyasını karıştırıyor. Bugüne kadar yapmamış, niye şimdi yapmış? Eğer bunu mutat bir alışkanlık haline getirmediyse ki öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü öyle yani sık sık böyle aldatanlar ortalamada genelde daha nadirdir, tamam mı? Normal insani değerleri olan insana insan gibi yaklaşanlar böyle bir hataya düştüyse bu ilktir. Geneli böyledir yani ortalamalarda böyledir. Şimdi o zaman bakarsak eğer. Şimdi yapmış olmasında birçok sebep olabilir. İşte bu problemlerin ne olduğunu keşfetmek lazım. Sen bunu yaptın, sen işte aldatma için bir adım attın, başkasıyla konuştun, görüştün vesaire, sen hatalısın. Böyle bakarsak herkes kaybeder. Çocuk da kaybeder, hanım da kaybeder, adam da kaybeder. Meseleye böyle bakmak da aslında kolay olandır
0: taraf.
1: Yani böyle bakmak kolay. Sen hata yaptın, senin yüzünden. Böyle bakmayalım. Bu adam evet böyle bir şeye düştü ama ne yaşıyor ve ne oluyor bunu anlamamız lazım. Burada konuşulmayan ya da konuşulamayan, çözülemeyen bir problem var. Bu problemin sonucunda aslında karı koca arasında çözülmesi gereken bu konu bir enerji kaybına sebep olmuş, dışarıya bir enerji taşmasına sebep olmuş. Kocası başka birine yönelmiş ve oraya bir yatırım yapmış. Eğer belki buluşsaydı, belki görüşseydi, belki devam eden bir ilişki de çıkacaktı oradan. Bazen de böyle bir şey görürüz. Yani burada karı koca, bir de burada bir ilişki paralelinde devam ediyor böyle. Ben buna enerji kaçışı diyorum. Evliliğin içerisinde var olması, devam etmesi gereken enerjinin bir kısmını adam veya kadın dışarıya yansıtıyor, tamam mı? Bu her zaman evlilik dışı bir ilişki olmak zorunda değil. Bazen mesela iştir bu.
0: İşte
1: adam
0: kendini.
1: İşkolik. İşe vermiş kendini. Ama buradaki problemlerden kaynaklı kaçıyor. Gidiyor. Veya çocuk. Kadın çocuğa adamış kendini, adamı görmüyor.
0: Tam.
1: Veya işine yine, veya ana babasına. Tamam mı? Veya bağımlılık. Adam başka bir şeye yönelik. Yani orada bir paralel bir enerji gerektiren bir şey başlamış, bir yol başlamış oluyor. Ve oraya odaklanmış oluyor. Bu sefer de evlilikteki var olup korunması gereken enerjinin bir kısmı buraya kaçmış oluyor. Parasını yatırması da olur. Yani maddi bir kaçış da olabilir bu. Sonuçta para harcayacak, bir şey yapacak. Oysa ki bu eve harcanması gerekiyordu. Zamanını oraya harcayacak, enerjisini oraya harcayacak, fikrini, zikrini oraya harcayacak, değil mi? Bir enerji kaçışı bu. Şimdi burada o halde aslında evliliğin içinde çözülmesi gereken bir şeydi bu. Evlilik içinde halledilmeliydi. Ve enerji evlilik içinde korunarak devam edebilmeliydi. Meseleye böyle bakıp bunun ne olduğunu anlamalılar. Karı koca baş başa verip ne olduğunu anlamaya çalışmalılar. Bize ne oldu? Şimdi diyeceksiniz ki hocam konu aldatmadan çıktı, nerelere gitti?
0: Yani yok, sizin bakış açınız her zaman bir anlam katıyor bana da. Hani bunu acaba yapılabilir kılan ne olacak? Yani bu evliliği kurtarmak olacak herhalde. Yani onlar için.
1: Eğer yaparlarsa faydaları olur.
0: Yapmak istiyorlarsa bu enerji kaçış olayını.
1: Evet, yani bu evliliği kurtarmak istiyorlarsa. Şimdi benim önereceğim şu. Tabii bir aile danışmanına gidebilirler. Bunu zaman içerisinde ben yıllardır hani devam ettiriyorum. Gidebilirler. Gitmeseler de kendileri bilirler. Şöyle yapacaklar. İkisi karşılıklı oturacak ve bu meseleyi açacaklar. Ne oldu? Nasıl böyle bir şey başladı? Ama burada birkaç tane yapılan çok önemli majör hata var.
0: Nedir hocam onlar?
1: Bunlardan bir tanesi, adam konuyu konuşmak istemiyor. Aldatmayı yapan kişi, adam veya kadın, konuyu konuşmak istemiyor ve kapatmak istiyor. Bu çok büyük bir hata. Böylelikle karşı tarafın kafasında daha çok soru işareti kalıyor. Kapatalım, bu meseleye bakmayalım, daha fazla konuşmak istemiyorum, utanıyorum, işte bilmem ne, daha fazla konuşursak işte kızacağım, döveceğim vesaire. Bir şekilde bu konuyu kapatmaya çalışıyor. Ya yaptım bir hata, boş ver işte. Tamam, buna bakmayalım, önümüze bakalım. Bunlar yapılan büyük hatalardan biri.
0: Açık ve net her şeyi konuşacaksın o zaman, böyle bir
1: her şey
0: karşı
1: değil.
0: Karşıya.
1: Her şey değil ama konuşulması gerekenler var. İkinci büyük hata da her şeyi konuşmak. Yani ne
0: her
1: yaptın,
0: şeyden kasıt,
1: elini nasıl tuttun, nereye gittin, nerede görüştün, ne yazdın, ona ne dedin, sana ne dedi, ne oldu, ne bitti, ayrıntısına kadar. Bu da yapılan ikinci büyük hata. Bu da konuşulduğunda bu sefer aldatılan kişinin vesveseleri çok artıyor. Ona da mı böyle baktın, ona da mı böyle söyledin, ona da mı bu hediyeyi aldın? Bu da çok kötü. Sonrasında ikisini de üzüyor. Tamam mı? Şimdi hani hepsini edeplice konuşmak ve yerinde kararınca konuşmak diyoruz ya. Burada da böyle bir şey gerekli. Diyelim ki evet, orada bazı yazışmalar oldu, buluşmalar oldu. Şimdi olacaktı veya vesaire. Bunlara yönelik hani şimdi konuşalım. Yapacakları şey bu konuyu, birincisi karşılıklı oturup diyecekler ki bak, biz bu evliliği kurtarmak istiyor muyuz? İstiyoruz. İstiyorsak bu bizden emek istiyor. Biz bunu böyle kurtarmak istiyoruz diyerek kendiliğinden geçmesini sağlayamayız şimdi. Burada bu iddia kanıt isteyecek.
0: Emek
1: Sen madem kurtarmak yani. İstiyorsun, kanıt isteyecek. Kanıtı ne olacak? Bunu oturup konuşmak olacak. Ama kadının istediği kadar konuşmak değil. Bir de böyle bir hata var, üçüncü büyük hata. Durup dururken konuyu açıyor mesela aldatılan kişi. Çünkü içine sığmıyor. Geliyor bir anda aklına, tam oturmuşlar, yemek yiyorlar. Ne yaptın sen o gün, anlat bakayım diyor. Hayda, başlıyor iki saat tartışma. Şöyle demiştin, böyle demiştin, şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Orada nereye gittin, nasıl gittin, nasıl yaptın, nasıl ettin. Adam gelmiş eve, kadın gelmiş eve, yorgun argın, tam bir şey yapacak, tamam mı? Bir anda konu bir patlıyor. Bu sefer tabii ki. Her konu patlayışı bunları daha da geri götürüyor. Bu sefer adam veya kadın diyor ki, aldatan diyor ki, ya acaba yine konu açılır mı? Diken üstünde. Bu sefer buradan da takdir edersiniz ki sağlıklı bir şey çıkmayacak. Bu da üçüncü büyük hata. O zaman bunu yeri, zamanı, konuşulacakları belirli ve kısıtlı bir şekilde ama istikrarlı bir şekilde yapmakta fayda var. İşte o yüzden bir uzmana gitseler orada iyi olur diyorum. Hani o ayarlamaları yapabilmek için. Bazı şeyler kaçmasın. Şimdi burada açıkçası bunları ele almak ve konuşmak tabii iki taraf için de kolay değil. Yani adam utanacak, kadın üzülecek. Evet bunlar doğru ama neyi hedefliyorum biliyor musunuz? Bunun birincisi tekrarlamasını engellemek. Böyle bir şeyin tekrar olmasını engellemek. Bunu ortaya çıkartan sebepleri yakalamak ve çözmek. Ve bunları evlilik içerisinde çözmek, olması gereken yerde çözmek. Belki kadın hiç düşünmediği, fark etmediği bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Belki adama kötü davranıyor. Örnek olarak veriyorum yani bu kişiyi tenzih ederim. Kötü davranıyor, belki adam kadına kötü davranıyor. Yani aldatılan, belki de yuvadan ittiriliyor farkında olmadan aldatan. Karşı taraf bir şekilde belki de ilişkiyi çıkmaza sokuyor. Bunlarla yüzleşmesi gerekecek. Ama şöyle yaklaşırsa, vay seni gidi boyu devrilesice. Demek ben böyle yaptım da ondan oldu. Ha al sana bir şey. O zaman sen ilerleyemezsin, gelişemezsin.
0: Tabii siz aldatanı masumlaştırmak değil de bu değil. Yapılan enerjinin buraya kaçışını anlatıyorsunuz.
1: Kaçışına bir sebep evet. Evet.
0: Yani işe de aktarabilirdi, ne bileyim çocuğuna da aktarabilirdi.
1: Başka bir şeye de gidebilirdi, aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşıyla bir iş kurar. O iş seyahatleri, evet. Geziler hiç aldatmıyor olabilir bakın. Evet. Başka hiçbir kadına bakmıyor olabilir. Ama kadını artık evde bırakmış, geziyor. Diyor ki bir rızkımızın peşindeyim hatun ne yapayım? Eve uğramıyor. Al sana işte enerji kaçışı. Adam yok ki evde. Evet. İstediği kadar kazansın. Yani illa aldatmak gerekmeyebilir. Tabii. Mesele burada o kişiyi evden kaçıran ne var?
0: Durum tespiti yapılması
1: aynen
0: gerekiyor.
1: Veya kadın illa evden kaçmak da olmayabilir bakın. Yan odaya gidiyor, kocasıyla oturmuyor, el işi örüyor. Kocasıyla iletişimin kısıtlamış, yan odaya kaçıyor. Bakın bu da bir,
0: bu
1: enerji,
0: da bir enerji
1: kaçışıdır.
0: Kaçış oluyor.
1: Evet, senden uzakta hayatını değerlendiriyor, hayatını oraya adıyor. Veya yardım kuruluşlarına kendini adıyor, gelmiyor. İşte bunların oturulup konuşulması lazım. Sen öyle yapıyorsan ben de böyle yaparım.
0: İnatlaşmamak
1: diyerek
0: gerekiyor.
1: De işin içinden çıkılamaz. Şimdi buradaki bu hanım kardeşimiz ailesini kurtarmak, evliliğini kurtarmak istiyorsa o zaman bunun
0: bir
1: için emek verecek.
0: Psikoloğa gitmiş hocam, özür dilerim sözünüzü kestim ama orayı tekrar hatırlatmak istedim.
1: Üç kez gitmiş
0: sonrasında evhamları katlanarak daha da devam etmiş.
1: Yani ben bir çift terapisini öneririm.
0: Eşiyle
1: karı
0: birlikte.
1: Koca, evet karı koca birlikte katılacaklar. Orada bunlar çalışılacak.
0: Peki. İmkanları da var sanırım. O yüzden.
1: Yoksa da yine benim ara ara bahsettiğim aile bakanlığı da var. Belediyeler var. Yeşilay var. İşte ruh sağlığı merkezleri var. Yani illa böyle para ile almaları gerekmiyor bu. Önemli olan karşı taraftaki uzmanın bu konudaki uzman yani ne diyelim deneyimi. Deneyimi yani deneyimli biri olsa iyi olur.
0: Aslında böyle bir an aklıma şey geldi. Bir konferansta ikimiz hocam böyle dinleyicilerimizle gelse orada canlı sorular sorsalar size çok külfetli mi olur acaba?
1: Evet.
0: Üstesinden kalkılabilir mi? Hem yani, sizi de görmüş olurlar ama.
1: Çok onu... güzel olur. Dilim döndüğünce Allah-u Teala hatırlattığınca anlatırım ama karşı taraf ne kadar bundan.
0: O kadar insan içinde de anlatabilir mi değil mi? Derdi.
1: Evet
0: var.
1: Yani ona göre sorular gelir herhalde. Anlatabildiği kadar anlatır. Biz de cevaplayabildiğimiz kadar cevaplayabiliriz. Yani hoşgörü olacağız birbirimize.
0: Eyvallah.
1: Yani çok katı gidersek o zaman eldeki nimeti kaçırırız. Yani. Bu önemli. Ben bir soru sordum, en güzel cevabı veremedin falan. Böyle yaklaşılırsa o zaman biz de kırılırız tabii yani. Biz elimizden geldiğince bildiğimizce cevap veriyoruz. Siz elinizden geldiğince anlatabildiğiniz kadar anlatıyorsunuz. Yani bir ortak bir yere varmaya çalışıyoruz. Birbirimizi kırmadan, üzmeden tabii, tabii. Gidelim. Canlı program çok güzel olur. Etkileşim içinde olur tabii ki. Çok daha faydalı
0: İnşallah.
1: Olabilir.
0: Peki bu ablamıza da son olarak cevabı ilettik. Diğer
1: evet.
0: Soruya geçiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Muhabbet etmeyi bilmediğim için her sorulana cevap vermek, her duyduğunu paylaşmak, herkese kötü hallerim dahil her şeyimi anlatmak gibi kötü bir ahlakım var diyor.
1: Evet.
0: Bunu nasıl düzeltebilirim?
1: En başında ne
0: muhabbet
1: diyor?
0: Muhabbet etmeyi bilmediğim için. Her sorulara.
1: Şimdi bu muhabbet etmeyi bilmemek değil aslında. Bu şekilde tanımlıyor ama her soruna cevap veriyorum. İşte her şeyimi anlatıyorum. Aynen. Her özelimi anlatıyorum gibi bir
0: evet,
1: şey.
0: Evet hocam.
1: Yani burada bu biraz teşhircilik. Şimdi bazı kişiler hayatlarını teşhir etmekten keyif alırlar. Teşhirciliğin daha uç versiyonunda kişi vücudunu teşhir eder. Teşhircilik diye bir şey var biliyorsunuz, bir sapkınlık. Karşı tarafa işte cinsel bölgelerini göstererek oradan haz duyar, keyif alır. Bazı insanlar da mahrem şeylerini anlatarak keyif alırlar. Karşı tarafın heyecanı, karşı tarafın şaşkınlığı, karşı tarafın tepkilerinden keyif alırlar. Biraz daha böyle histriyonik kişiliklerde bunlar gözükebilir. Böyle çok müstehcen şeyleri bile rahat bir şekilde anlatırlar. Bu biraz sınırsızlıkla ve dürtü kontrolüyle alakalı bir durumdur. Yani muhabbet etmeyi bilmemek değil de bu şekilde tanımlamam ben bu durumu. Biraz sınırları, karşı tarafın da aslında sınırlarını ihlal eden bir şeydir. Çünkü karşı taraf da senin bu kadar önemli özel şeylerini duymak istemiyor belki, yani bunlara maruz kalmak istemiyor. Nereden çıktı bu konu diyor olabilir. Nasılsın dedim, her bir şeyini anlattı adam. Ben nasılsın dedim yani. Mesela
0: kendini o an eksik mi hissediyor ki o an sürekli bir şeyler anlatma derdini?
1: Yani bundan keyif alıyor. Keyif olabilir. Anlatarak karşı tarafın tepkilerinden, karşı tarafın işte hareketlerinden, karşı tarafın kişi olaya verdiği tepkilerden, sonra ne oldu, sonra ne bitti, bir şey oldu, karşı tarafa ne kadar acılar, ne kadar sıkıntılar çektiğini göstermek, karşı tarafa ne gibi yerlerde gezdiğini, ne imkanlara sahip olduğunu göstermek, birçok bunun arkasında motivasyon olabilir ama teşhirci bir şey bu. Yani bizler özelimizi tam tersi kapatmaya çalışırız değil mi?
0: Evet,
1: tam tersi
0: evet.
1: Özelimizi durup durup açmaya çalışmayız.
0: Yani.
1: Açmaya çalışmayız. O zaman burada sağlıksal anlamda bir dengesizlik var. Sağlıklı olan daha kapatmak, örtmek üzerinedir. Daha nadir insanlarla, daha sayıca az insanlarla paylaşırız. Onlarla da belli bir kısmını paylaşırız değil mi?
0: Evet.
1: Çok azını. Ya da belli bir kısmını, neyse. Ama burada herkese böyle bir açma hali var. Bu anlamıyla teşhirci bir davranış olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani. Peki bir tedavi yöntemi var mı, yoksa hocam bu farkındalıkla yani düzelebilecek bir şey mi?
1: Bundan rahatsızsa bir psikolojik danışmanlığa başvurabilir. Çünkü daha karakterine yansıyan bir şeydir muhtemelen. Bu başka tarafları da vardır.
0: Evet. Yürüme engelli olduğum için odam evin alt katında bulunuyor ve gece namazlarımı gece lambasının ışığında kılıyorum. Her ne kadar kimseyi rahatsız etmemeye çalışsam da babam bana sadece farzları kıl, sünnetleri atla, namazları kazaya bırak, daha sonra kıl, hatta sabah namazını da güneş doğduktan sonra kıl diyor. İlk zamanlarda bunu sadece yatsı ve sabah namazı için söylüyordu. Ancak son zamanlarda neredeyse bütün namazlar için aynı şeyi söylemeye başladı. Ben babama karşı gelmek istemesem de sünnetleri terk etmek ve namazları kazaya bırakmak için dini bir mazeretim olmadığını düşünüyorum. Annemse benim haklı olduğumu söylüyor, baban öyle diyor, sen tartışma çıkarma, ibadetini yap, babanı kırma diye nasihat ediyor. Kısacası hocam, babam bana böyle söylediğinde onu kırmadan ne söylemeliyim ona? Baba hakkına riayet ederek, Allah'ın emrini de üstün tutarak nasıl bir tavır sergilemeliyim demiş bu dinleyicimiz.
1: Evet. Allah-u Teala yolu üzere daim etsin. Amin. Onu muvaffak etsin. Böyle bir imtihanla da hani yürüme engeli var. Hayatına devam ediyor. Rabbim cennetiyle muamele etsin.
0: Amin. Amin.
1: Şimdi tabii zor bir durum, çünkü babası dini bazı şeyleri de anlaşılan bilmiyor olabilir, bilmediğinden bunları söylüyor olabilir. İlk önce babasının ilmini bu anlamda bir kontrol etmekte fayda var. Yani belki bu konuşulabilir. Güzel bir zamanda, hoş bir zamanda, böyle babasının da keyifli olduğu bir zamanda bu konu açılıp babasının ilk önce namazla ilgili, namazın farziyetiyle ilgili, kazaya bırakmanın sıkıntılarıyla ilgili ne kadar bildiğini anlamaya çalışabilir veya böyle bir sohbet bir hocadan açılabilir. Eğer babasının dinleyebileceği biri varsa, bazı insanlar bazı hocalara tepkili oluyor toplumumuzda. O hocalardan açmaz tepkisini hani ortaya çıkartmamak için. Ama namazın farziyeti gibi böyle çok ortada bir konu. Birçok hocadan hani dinlenilebilir.
0: Tabii.
1: Onları açıp ilk önce mesela böyle bir şey üzerinden dinlenip konuşulabilir. Üzerinde durulabilir. Annesinin destekçi olması da çok güzel. Sen babana bakma evladım, devam et diyor. Ama kırma diyor. Kırmama meselesi önemli. Gerçekten de babasını kırmadan kendisine hani söyleyebilir. Yalnız şöyle bir şey var. Gece namazları anlamında veya sünnetler anlamında baba evin sahibi olduğu için bunu kılma diyorsa kılmak konusunda bir onu bir sorsun. Şimdi baba sahip olduğu için, evin sahibi olduğu için kılma dediğinde kılmaması gerekebilir mi? Dinen farziyette bu düşmüyor da nafile namazlarda o da bir fark var. Alimler bunu söylüyor. Mesela bir eve misafir gittiniz.
0: Evet.
1: Orada nafile namazları eğer kılmanıza müsaade edilmiyorsa kılmanız doğru olmuyor. Nafile namazları. Hı hı. Ama farzı kılmak durumundasınız tabii ki. Yani farz olduğunda onu karşı tarafa danışmıyorsunuz. Ama ev sahibinin burada böyle bir hakkı var. İş sahibinin de hakkı var. Mesela işe gidiyorsun, iş yeri sahibi diyor ki sen öğlen namazının ön ve arkasındaki sünnetleri kılma diyorsa kılamıyorsun.
0: Evet.
1: Farzı kılacaksın sadece. Mesela gibi. Hı-hı. Şimdi bunu bir fetva hattında ilk önce bir teyit etsin, öyle diyelim. Şimdi bilip bilmeden konuşmuş olmayayım ben. Teyit etsin, yani babası gerçekten oğlum nafile teheccüde kalkma diyorsa gerçekten de kalkmaması mı gerekiyor?
0: Evet, burada da Şura Fıkıh Kurulu'nun numarasını arkadaşlarımıza
1: evet, çok iyi olur.
0: İleteyim hocam. 0212 alan koduyla 923 36 36 tüm fıkhi sorularınızı, suallerinizi iletebilirsiniz.
1: Evet.
0: 0212 923 36 36.
1: Çok güzel. Bu durumu kendilerine iletsin. En azından nafilelerde bir kesinleştirelim bunu. Baban eğer buna karşı çıkıyorsa, kılma deniliyorsa, yani dinen böyle gerekiyorsa, belki yapmadığında babası da daha farklı bakacaktır belki de. Yani biri böyle bir inatlaşma gibi mi olmaya başlamış? Çünkü ilk başlarda sabah ve yatsı namazlarında diyormuş, sonra bütün namazlara karışmaya başlamış adam. Orada bir ilim eksikliği de olabilir dediğimiz gibi, bilgi eksikliği. Yani kazaya bıraksa sonra kılabilir nasıl olsa diye, belki bir cahillik olabilir babasında. İlk önce bunlar halledilsin. Nafileleri de hala kılmasını istemiyorsa kılmasın. Eğer uygunsa onu soracak ya. Böylelikle babasının biraz huyuna giderek tamamen sözünü çiğnememiş olarak bir kısmıyla da devam, tabii ki farzları zaten hani bırakamaz. Bunlara da devam ettirerek babasına emri bil maruf şeklinde konuşarak, güzelce anlatarak, tamam baba diyerek ama farzları devam ettirerek hayatına bir süre devam etsin. Bazı şeyler de Ercan Bey hemen konuşarak çözülmez. Bazı şeylerde de kişi tamam der ama hayatına devam eder. Biraz böyle yavaş yavaş bir yumuşama umulur.
0: Ki bu hareketlerinden de belki hidayetine vesile olur değil mi hocam?
1: Belki de evet, yani adamın da belki de dine gelecek.
0: Hareketleriyle tebliğ yapmış olacak.
1: Aynen öyle. Bir diğer taraftan da tamam baba ben dikkat ederim. Bir dahakine biraz daha şey yaparım. Dikkatli olurum ama bunları kılmak önemli falan derken farzları. Çok da tartışmaya girmez ama kılmaya da devam eder. Yani sürekli orada ikna etmeye uğraşmanın da bir alemi yok. Bazen birine bir şey sürekli söylemene gerek yok. Sen devam edersin. Anlatabildim mi? Annesinin söylediği de bu. Oğlum tamam sen babanı kırma ama haklısın. Devam et diyor bir şekilde. Ama nafileler işte babasını eğer fitnelendiriyorsa, özellikle teheccüd namazı, orada hani gece kalkıyor falan, acaba öyle bir sıkıntısı mı var adamın? Ses mi oluyor, ne oluyor? Biraz bunlara dikkat etmekte fayda var. Bunları da sağladığında belki de adam da yumuşayacak. İnşallah bu süreçte güzel bir şekilde hallolacak diye ümit ederiz.
0: Evet hocam, her soruda farklı kişilerin açısından da bakıyorsunuz. Mesela ben bazı sorularda böyle tabii haddim olmaya da cehaletimden sinirlenebiliyorum. Hani böyle tüy falan vesaire diyebiliyorum ama vesilenizle biz de burada bilgileniyoruz. Bazı olaylarda bakış açılarımız değişiyor. Yani bu soruda bu kişi cevabını aldı ama biz başka birileriyle bir şeyler konuştuğumuzda bize bir bakış açısı katıyor.
1: Evet, yine aynı mesele. Hoca efendi mesela işte nafile namazlardan bahsediyordu. Kişi namaz kılarken etrafında rahatsız etmeyecek. Tam da demişti ki mesela kişi teheccüde kalktığında pat küt ses yapamaz. Çünkü başkası kalkmamış olabilir. Karşı taraftakinin hastası olabilir.
0: Tabii Cübbeli Hocam diyor namaz kılarken çok sessiz de okumayın kardeşim evin içinde.
1: Adam Müslüman olmayabilir, karşı komşu fitnelenebilir. Çok ses yapılırsa kapıyı dan dun hani ben namaz kılacağım kardeşim çekilin. Evet. Işıklar sesler.
0: Yolu açın burada seccademi sereceğim.
1: Evet, biraz bunlara dikkat etmekte fayda var yani. Hani farzlarda tamam ama yine karşı tarafı rahatsız. Mesela sabah namazına kalktın, ev halkı namazsız. Çocuklar uyuyor, hanımın namazsız uyuyor mesela. Böyle paldır küldür yapamazsın. Dikkat edeceksin. Kimseyi kaldırtmayacaksın, uyandırmayacaksın.
0: Hmm.
1: Tabii. Onların hakkına girmeyeceksin. Yani namaz kılarken milletin hakkına girmeyeceksin. E sadaka verirken hakka girebilir misin? Girersin. Al ya. Hadi ya, iyisin yine, bak hadi al şu işini gör be. Ben de olmasam var ya, ne yapacaksın ya. Hadi yine iyisin, bak işini buldun. Hadi al git be. E adamın hakkına girdin şimdi. Hmm. Kırdın, mahvettin adamı yani. Para verdin, güya iyi bir şey yaptın. Bak sadaka da bile. Oruçta bile. Hmm. Oruç tutuyorum. Sinirliyim ben. Çekil şuradan. Ya, ben orucum. Ya, ya. Yapmıyor mu insanlar, değil mi? Bir kere böyle şeyde gidiyoruz dolmuşta, tam iftar vaktine yakın şoför bir indi, öndeki araba indi, birbirlerine bir girdiler. İftara az kalmıştı. Oruç ikisi de,
0: hı hı,
1: sinir, öfke bilmem ne, birbirlerine kavga gürültü, kan kıyamet.
0: Ya.
1: Yani biz bir ibadet yaparken insanların hakkına girmeyeceğiz. Dikkat edeceğiz. Hep böyle kırılgan, dikkatli, ürkek, minik minik yürüyeceğiz. Aman biri, hı hı, uyanmasın. Sadaka verirken biz utanacağız. Hani hakkını helal et, kusura bakma.
0: Değil mi?
1: Yani bu iş böyle.
0: Peki, bu konularda da dikkatli olmamız gerekiyor. Ben namaz kılıyorum, tamam kurtuldum dememek, ya da ben sadaka veriyorum, tamam işte benim
1: hep
0: işim.
1: Hep imtihan, ibadette de imtihan.
0: Rabbim riyadan cümlemizi muhafaza buyursun.
1: Amin, amin, amin.
0: Efendim, yavaş yavaş programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bir başka dinleyicimiz, 17 yaşında kendisi. Çocukluğumdan bu yana çok geç saatlerde uyuyan birisiyim. 17 yaşındayım, bana OKB teşhisi konuldu. Birden üzülüyorum, birden içime derin bir mutluluk geliyor. Bazen vesveseler geliyor, bazen sarhoş gibi oluyorum demiş. Bu durumların hepsi uyku bozukluğundan olabilir mi? Geçen yaz saat 7 civarı uyuyordum. Tam anlamıyla çökmüştüm. Bugünlerde 3-4 gibi uyuyorum. Eskisine göre elhamdülillah daha iyiyim demiş.
1: Yani sabaha karşı 7 gibi uyuyormuş. 3-4 şimdi gece 3-4'te uyuyor, daha iyiyim diyor. 3-4.
0: Ha, biraz da erken almış.
1: Biraz erken almış, evet.
0: Eskiden istimna bağımlısıydım. Bana öneriniz nedir değerli hocam?
1: Şimdi 17 yaşında OKB tanısı konmuş ama sadece OKB kokuları gelmiyor bu genç kardeşimizden. Biraz daha duygu durum bozukluğuna yönelik kokular da geliyor. Mesela bipolarite ile ilgili, yani bir, acaba bir bipolar mı, hipomanik mi? Farkında olmadan böyle ataklar mı yaşıyor, veya bir kişilik bozukluğu mu, bipolar kişilik bozukluğu? Yani o, sırf OKB tanısında, tablosunda göreceğimiz hallerden çok daha farklı, değişken haller görüyoruz bu tabloda. Bu anlattıkları normalde anlatılacakların zekatı bile değildir muhtemelen. Daha neler vardır Allah bilir. O yüzden tekrar bir psikiyatri ve bir psikoloğa başvurmasını ve etraflıca bir incelenmesinin ben faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam 17 yaşında istimna bağımlısı, yani tabii ki karşılaştırma yapmak istiyorum.
1: Zaten 14-13 yaşında falan başlıyorlar.
0: İyi de hocam, yani biz istimna kelimesini bir neredeyse yani çok çok çok geç yaşlarda öğrendik.
1: Evet.
0: Bu çağın sosyal medyanın vebası gerçekten işte. Gençlerimizi Rabbim Celle Celaluhu korusun.
1: Amin.
0: Evet.
1: Durum bu. Yani her şey önlerinde. Cinsellik çok ortada. Zaten her şey cinsellik üzerinden gidiyor. Yani ürünler vesaire de hep kadınlar üzerinden reklamlar. Hep böyle bir erotizm. Şu anda kapitalist düzen bunu pompalıyor. Zaten işte cinsel kimlik karmaşası gırla gidiyor. Bir de böyle bir şey var. Ürünler ciddi anlamda sıkıntıda. Ürünler, yani yeme içme, evet, paketli gıdalar içerisindeki maddeler. Daha geçen bir sakız getirdi. Benim çocuklar camide vermişler galiba, ya da sohbette mi bir yerde ellerini tutuşturmuşlar. Markayı şimdi söylemeyeceğim. Sakızlar. Ben dedim ki verin bakayım şu sakızları dedim. Çünkü biliyorum içinde titanyum dioksit falan oluyor. Çok zararlı maddeler. Bir bakayım dedim. Benim de gözlerim eskisi gibi görmüyor. Rabbim şifa versin.
0: Amin.
1: Şöyle uzaklaştırdım. O kadar küçük yazmışlar ki, ama inat ettim okuyacağım. Baktım baktım baktım, hepsini okudum. Ne katkılar, katkılar, katkılar, koruyucular. Ondan sonra altta ne yazıyor biliyor musunuz? Bu ürün çocukların dikkat ve aktivite bozukluğuna sebep olabilir. Hadi bakalım.
0: Allah Allah.
1: Madem öyle, sen bu ürünü niye üretiyorsun mübarek?
0: Ya da niye sattırıyorsun?
1: İşte, ve ülke olarak sen bunu niye sattırıyorsun? Bu çocuk alacak, onu çiğneyecek, çiğneyecek, çiğneyecek. Sonra Allah Allah, bizim çocuk hiperaktivite bozukluğu oldu ya. Bizim çocuk dikkat eksikliği oldu. Bu çocuk küçükken zehir gibiydi. Ne oldu ya bu çocuk? Gitti sinir sistemi. Anladınız mı? Şimdi zehir bunlar, zehir. Bunu dedim asla çiğnemeyeceksiniz. Sakın bir daha başkası verdiğinde bir şey bize gelip sormadan yemeyeceksiniz. Asla. Ben yanındaysam tamam evladım dediysem yersin. Bu kadar. Gerekirse hurma yersin. Başka da bir şey yeme. Ya bu zehir zehir. Allah zaten Allah içindeki Allah. Diğer maddeler zehir de iyice yani tüy dikmişler.
0: Bir de not da eklemişler ya.
1: Eklemek zorunda bıraktı bakanlık. Ya sen zorunda bırakacağını bunu yasaklasana.
0: Ya.
1: İşte durum bu. Şimdi yani bu kardeşimiz de çok iyi bir tablo çizmiyor. Uzmanlara gidecek.
0: Evet, yeni bir soruyla devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri. Numarayı yine hatırlatayım. Bizlere ulaşmak isteyenler olabilir. 0549-691-8080. Bipolar bozukluk hastasıyım demiş bir izleyicimiz. Evet. Mani döneminde ve öncesi hipomani dönemlerinde dine ve ahlaka uygun olmayan şeyler yapıyorum. Bundan sorumlu muyum? Normal zamanda böyle şeyler yapmıyorum demiş.
1: Evet, çok güzel bir soru. Çok önemli bir soru.
0: Nasıl yani hocam? Mani dönem nedir? Hipomani dönem nedir?
1: Bipolar bozuklukta iki uçlu bozukluk, duygu durum bozukluğudur. Organik tarafı da vardır ve genelde ömür boyu sürebiliyor büyük bir dönemi. Kişi depresyon ve mani dönemleri arasında gidip gelir. Depresyon zaten konuşmuştuk, çökkünlük dönemi. Evet. Mani dönemi de enerjinin ve dengesizliğin çok arttığı bir dönemdir. Kişinin enerjisi had safhadadır. Uykuya ihtiyacı çok azalmıştır. Gerçeklik değerlendirilmesi bozulmaya başlar. Kendisini çok daha cesur, çok daha becerikli, çok daha güçlü görmeye başlayabilir. Cinsel isteği, arzusu çok artmış olur. Çok hızlı konuşabilir. Düşünceler çok hızlanmıştır vesaire. Böyle bir depresyonun tam ters durumu. Çok fazla bir özgüven, çok fazla bir enerji hali. Bazen de psikotik içerikli yani gerçeklikle bağdaşmayan düşüncelere de dönüşebilir. Mani döneminde kişinin işte ben işte peygamberim, ben işte CIA ajanıyım, ben MIT'teyim, işte ben özel görev verildi bana, ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim vesaire. Böyle durumlar görülebiliyor. Bu da yine bir epizod olur. Bir hafta, iki hafta, üç haftayı bulabilir. Müdahale etmek önemlidir. İlaç tedavileri bazen yatış gerekebiliyor. Hemen ona göre düzenleniyor. Ama genelde ömür boyu süren bir rahatsızlık. Organik tarafı da var. Sinir sistemiyle bağlantılı bir tarafı var bu rahatsızlığın. Şimdi bu kişi de diyor ki mani dönemlerimde ben ahlaka uygun olmayan, dine uygun olmayan şeyler yapıyorum. Allah bilir ne bunlar. O zamanlarda ben sorumlu muyum bu durumdan? Yani cezai ehliyet mesela hukuki anlamda, evet. Dinen de sorumluluk. Şimdi baktığımızda dinen sorumluluk ne zaman düşüyor? Bunu bilmek lazım. Kişi baygınsa dinen sorumluluk düşüyor. Baygın olduğu zaman da namazı kaçırsa, oruç kaçırsa, bir şey kaçırsa sorumlu olmuyor. Yanındakiler ölse sorumlu olmuyor. Baygın çünkü kendinde değil. Bir de aklını kaçırırsa sorumlu olmuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani kendinde değilse, değerlendirmeleri, algıları bozulduysa. İşte mani dönemi de böyle bir dönem. Ama maninin içeriğine bakmamız lazım. Yani herkes için geçerlidir diyemeyiz. Bu kişi için sende evet bu dini sorumluluk senden düşüyor o anlarda diyebilmek için bunu da kendisiyle değerlendirmek
0: lazım. Herkesin mani dönemi farklı oluyor o zaman.
1: Farklı olabiliyor evet. Ama eğer psikotik belirtiler de varsa kesinlikle o zaman yani bir fıkıh hocasıyla da oturup konuşsak iyi olur ama bunu. Hani istişare etsek dini sorumluluk anlamında, ama psikotik özellikler de varsa aklını kaçırmış gibidir zaten kişi. O zaman da muhtemelen
0: cezai ehliyet olmuyor.
1: Cezai ehliyet zaten olmuyor. Ama dini sorumluluk her zaman hukukla örtüşmez.
0: Eyvallah.
1: Yani hukuk çünkü insanların yazdığı bir şey ama dinimiz Allah-u Teala'nın muradıdır. Dolayısıyla şimdi orada onu bir fıkıh hocasıyla karşılıklı oturup istişare etsek güzel olur. Kişinin durumunu ilk önce bir netleştirip ondan sonra, ama eğer psikotik özellikler de varsa manisinde, o zaman muhtemelen yine bir ufak bir kapı aralık bırakarak diyorum. Muhtemelen dini sorumluluğu da düşüyordur. Çünkü o zamanlarda kesinlikle kendisinde olmuyor. Kendini peygamber ilan edebilir, dediğim gibi kendini MIT ajanı ilan edebilir. İşte her bir şey yaptığını, kendisine mesajlar geldiğini ilan edebilir vesaire vesaire. Psikotik belirtili. Ama öbür türlü psikotik belirtili değil ama mani dönemi, o zaman da ne oluyor mesela? Bazen ne yazık ki fazla düşünmeden cinsel ilişkilere girebiliyor. Yani zina yapıyor başka insanlarla. Normalde evli diyelim ki, gayet de sadık bir adam. Ama gidiyor mesela öyle zamanlarda Mani döneminde zina yapıyor. Kumar oynuyor. Ciddi anlamda borca sokabilir. Tehlikeli araba kullanıyor. Mesela kaza yapabilir. Yanındakiler Allah muhafaza ölebilir. Tamam mı? O çünkü ben muhteşem araba kullanıyorum ya, ben bir F1 pilotu gibi araba kullanıyorum, merak etmeyin gelin falan, inanılmaz bir cesaret ve enerji geliyor. Ama o sırada değerlendirmeleri bozulmuş. Yani biz söylediğimizde ya sen böyle böyle yapıyorsun, o anlamıyor onun
0: Kabul
1: ehemmiyetini,
0: edemiyor.
1: anlayamıyor. Gayet doğal tabii ki, ben çok iyi araba kullanırım diyor. Ama mesela Mani dönemi geçtikten sonra yani ben ne yaptım ya diyor. Aklı tekrar yerine geliyor.
0: Estağfurullah.
1: Tamam mı? O yüzden burada ufak bir kapı bırakıyorum ki bir fıkıh hocasıyla istişare etmek iyi olur. Ama Mani döneminin muhtemelen, özellikle de psikotik belirtiler varsa, cezai mümeyyizliği düşüyordur. O zaman işte gayri ahlaki neler yapıyor, ne oluyor, onlara bakmak lazım.
0: Bipolar tedavi edilebilen bir rahatsızlık
1: Günümüzde
0: mı dedin?
1: tedavi edilemiyor, yine remisyonda kalıyor. Tam bir tedavisi yok ama ilaçlarla uykuda bekliyor. Hayatına da dikkat edecek. Uykusuna, yeme düzenine dikkat edecek. Yediği gıdalara dikkat edecek. Olabildiğince stresli ortamlardan uzak durmaya çalışacak ki tetiklenmesin o Mani dönemi tekrardan.
0: Peki
1: Bunlara dikkat edecek.
0: bipolar hocam, yani bipolar olduğunu bilmeyip
1: Evet.
0: ortalıkta dolaşan ve bipolar
1: Olan.
0: olan kişiler var mı?
1: Bir yerde tanı konur yani, ona etrafı bir şekilde bu işe müdahale eder. Bipolar olduğunu zaten kendisi bilmez. Atak geçirdiği sırada sen bipolarsın dese anlamayabilir. Maniya zaten. Ya ben normal, ben hasta değilim, siz hastasınız der. Ben normalim der. Ve enerjimi buldum, gayet iyiyim der. O sıradaki bütün sağduyusu düşüyor. Değerlendirmeleri düşüyor. Sağlıklı bir bilinç kalmıyor. Tamamen böyle nefsinin doğrultusunda içgüdüleri gibi
0: Yani
1: der
0: o
1: ona
0: zıt
1: Batı toplumu.
0: verdiğiniz karakterin tam tersini besleyen tarafta gidiyor.
1: Evet,
0: Zirvede
1: tamamen
0: hem de.
1: nefsi yani, sağduyu tamamen ortadan kalkmış, sağlıklı değerlendirme kalkmış,
0: Yok.
1: tamamen nefsiyle devam ediyor. Böyle bir nefsi de işte ne istiyorsa, ne
0: Savunu
1: diyorsa.
0: yapıyorlar.
1: Ye, iç,
0: Hiç.
1: gez, bir şey, para harca, şöyle yap, böyle yap. Çok iyi işinden istifa edebilir.
0: Bir
1: Mesela
0: anda.
1: adam bir anda istifa, ben dünyayı gezeceğim der. Oysa ki mesela belki çok iyi kazanıyor. Milletin gıpta ettiği bir işi var. Mesela istifa etti. Ondan sonra Mani dönemi geçti, ne olacak bu adam? Geldi, ya kusura bakma patron, ben böyle istifa ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi hayatını da zora sokan bir durum bu. Ya da gitmiş çırılçıplak koşturmuş diyelim ki bir iş yerinde avukat. Yani saygınlığı düşer. O anlamda söylüyorum, mesela fotoğraflar ortaya çıkmış. Bir belediye başkanı örnek olarak, mesela toplumun önünde olan bir insan bir anda kendinden geçmiş, hiç olmayacak bir durumla ortaya çıkmış. Mesela burada baktığımızda zaten kişi kendi saygınlığını gölge düşüreceği için mantıken böyle bir şey yapmak istemez. Anlatabiliyor muyum? Ama o anda işte bütün o sağduyu kopuyor.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Yine
1: O
0: program
1: zaman bu kişi ne yapsın?
0: ne
1: Pardon.
0: yapsın? Evet hocam.
1: Bir uzmana gitsin, içeriğini tamamen anlatsın. Ondan sonra bir fıkıh hocasına gitsinler, danışsınlar bunu, sorusunun tam cevabını bulsunlar.
0: Evet, Şura Fıkıh Kurulu'nun da numarasını verdim oraya
1: Vermiştik,
0: artık.
1: evet,
0: Size de
1: oraya.
0: haber verin lütfen. Ben de merak ettim sonucu.
1: Tamam, çok iyi.
0: Hocam çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: Sizi Bursa'ya uğurlayacağız.
1: Evet.
0: Rabbim kazasız
1: Sevgiyle gideceğiz
0: belasız
1: inşallah.
0: yolculuklar nasip eylesin
1: Amin.
0: şimdi
1: Amin.
0: de.
1: Allah razı olsun. Tekrar buluşmayı, tekrar güzel bölümlerde insanların inşallah sorularına bir nebze, bir nefes olabilmeyi bizlere nasip etsin.
0: Amin,
1: Amin.
0: amin, amin. Efendim size de hatırlatalım Serhat hocamızı Bursalardan İstanbul'a Lale Gül TV stüdyolarına sizin için rica ediyoruz. Kendisi de geliyor. Allah razı olsun. Amin.
1: Amin.
0: Efendim önümüzdeki psikolojik bakış programında tekrar buluşmak ümidiyle selamun aleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Lale Gül Efem.
5: Lale Gül Efem.
4: Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız. Şimdi reklamlar.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212. Reklamları dinlediniz.
13: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
14: Bir soru, bir cevap.
15: Bu promosyonla alakalı sorular sıkça geliyor hocam. Sıkça cevap verdik ama en son yine haberlere de konu oldu. Diyanet'in de çalışanların da promosyon artık yani az geliyor. Bizim de diğer bankalardan alınan gibi çok almamız evet. lazım gibi mevzular çıkınca insanların kafası yine bir karıştı. Promosyonla alakalı neden olmadığıyla alakalı yine bir cevap verirsek hocam iyi olur.
16: Şimdi şöyle bir şey vardır. Aslında promosyon meselesini biz daha önceki programlarımızda detaylı ele almıştık. Evet. Şöyle ki promosyon sizin bankayla ya da işvereninizin bankayla yapmış olduğu anlaşma neticesinde paranın yani toplu halde memuruna ya da işte işçisine vermesi gereken rakamın belli bir zaman dilimi bankada kalması şartıyla bankanın vereceği taahhüt ettiği bir paradır bu. Evet. Bu memuriyette işte memuriyet meselelerinde 3 gün ya veyahut da 4 gün gibi bir zaman o para bankada kalıyor. Bu zaman zarfında banka ondan istifade ettiği için ona karşılık size bir para veriyor. Bazı işçi işveren durumlarında yani özel sektörde ise belki bu kadar bir zaman kalmasa da o ticari hacmin yani para hacminin o banka üzerinden geçmesi banka için bir kazanım oluyor. Müşteri potansiyeli artıyor. Çünkü neticede maaş için kendisine gelen, kendisinde hesap açan müşteriler her birerlerinin kredi alabilme ihtimali vardır veya otomatik ödemelerinin banka üzerine yükleme ihtimali
15: hemen
16: vardır.
15: Hemen bütün işlemlerini o banka üzerinden yapıyoruz.
16: Dolayısıyla bu bir banka için bir kazanım olarak baktığından dolayı banka buna mukabil bu para benim üzerimden geçsin, ben de ona mukabil para vereyim şeklinde yapılan bir ameliye, fasit bir akit olması hasebiyle buradan elde edilecek olan kazancın caiz olmadığı ve kişi bu mülkü her ne kadar hani habis olsa da, bir mülkiyet ifade etse de habis olacağından dolayı, günah olacağından dolayı bunu kendi mülkünden çıkarmasının gerekli olduğundan bahsediyoruz. Hı hı. Yani bu memur olsa da böyledir, özel sektörde olsa da bunun bu şekilde olduğunu ifade ediyoruz. O yüzden aldığımız, yani biz özellikle bu konuda bir pazarlık yapmayalım. Ama zaten bir bankayla çalışma zorunluluğumuz var. Bir bankadan maaşımızı alma zorunluluğumuz var. Burada tabii katılım bankaları daha ehven olduğu için onları tercih edelim. Ama bizim adımıza verilen promosyonları da bankada bırakmayalım, alalım. Onu ihtiyaç sahibi, fakir, gariban, etrafımıza, eşlerden, dostlardan kimler varsa onlara verelim. Onlara yani onlara çevirmiş olalım. Evet. Bu şekilde elimizden de çıkarmış olacağız. Tabi burada şöyle bir şey var. Hani o bizim bir sadakamız olarak da değildir. Bu bağlamda bazı kaynaklarda geçer. Kişi bunu sadaka niyetiyle, Allah'tan sevap bekleme gayesiyle yaparsa bu itikadi bir problemdir. Burada aslında haram olan bir şeyi vermesinden dolayı bir sadaka olarak değil de haramı terk ettiğinden dolayı elbette bir sevap alacaktır. Evet. Çünkü haramı terk de netice itibariyle Allah'ın emrine bir imtisaldir. Emre imtisal kişi için elbette bir sevap olarak dönme durumu söz konusudur. Bu niyetiyle, bu bağlamda kişi onu bankada bırakmasın, etrafınızdaki eşlerden, dostlardan, ihtiyaç sahibi olan, gariban kimler varsa menfaati kendisine dönmeme kaydıyla onlara tasadduk etsin diyelim.
15: Bazıları da şunu söylüyor mesela, ben gerçekten aldığım maaş bana yetmiyor, ben zaten ihtiyaç sahibiyim diyor. Ben kendim kullansam olur mu, ya da arkadaşlar arasında birbirimize karşı hani bana gelen bende durmasın, ben arkadaşıma vereyim, o bana versin şeklinde.
16: Şöyle, yani bu bir anlaşmalı olması doğru bir şey değil. Hı-hı. Artı burada vacip olan onu kendi mülkünden çıkarmasıdır. Çıkartmak. Yoksa o hani fakire olması durumunda kendisi kullanılabilir diye bir kural yoktur. Evet. Çünkü haram olan paranda sebil onu tasadduktur. Ve sebil et tasadduk diyor İbn Abidin haşiyesinde, onu kendi mülkünden bir şekilde çıkartacak. Evet. Ha, kendisi de ihtiyaç sahibi ise, kendisi de fakirse, muhtaç bir durumdaysa bir başkası da ona elbette bunu verebilir ve o bir başkasının buna vermesi bu kişi için helal olacak. Çünkü mülk sebebi değişmiştir. Evet. Ama ben sana vereyim, sen de bana ver, böyle bir şart yapalım, böyle bir pazarlık yapalım, bu doğru bir şey değildir.
15: Evet hocam. Her ne kadar bunu alırken de ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz de şey yapıyor ama sonuçta burada bir promosyonun caiz olmadığı bir nokta var. Evet. Bunun da insan üzerine bir etkisi illaki olacaktır hocam. Bunu da
16: şöyle ifade edelim. Bunu herhalde geçen dersimizde de işlemiştik. Yani bir şey haram olması şahsa göre değişebilir. Mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır ki Hazreti Berire hadisini buna misal olarak getirmiştik. Evet. Yani Hazreti Berire'ye zekat olarak verilen o et, Hazreti Berire'nin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hediye etmesinde etin mahiyeti sanki değişmiş, zekatlıktan hediyeliğe intikal etmiştir. Evet. Ve buradan Hanefi fukahası da demiştir ki mülk sebebi değişirse ayın değişmiş gibi değerlendirilir. Dolayısıyla fakir olan bir kimseye o haram olan para verildiğinde ona helaldir. Ona mülk olarak tıyıp olabilir. Ama bir tesiri olur mu olmaz mı meselesi ayrı bir konudur. Evet. Burada tabii biraz da kişilerin hassasiyetiyle alakalıdır. Mesela Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Bu konuda çok titizlik gösteriyor. Talebeye her ne kadar helal olsa da o ki o kişinin kazancı haramsa, haram o kazanç sahibi olan kimsenin ikramını talebeye vermekten imtina ediyordu. Evet. Halbuki fıkhen baktığımız zaman talebe ihtiyaç sahibidir. Onun için bu helaldir.
15: Evet, bir sıkıntı yok.
16: İslam otoritesi olsaydı zaten o parayı ondan alacaktı. Beytülmal'e koyacaktı. Beytülmal'den de âmme menfaat olan talebe-i ulüme zaten verilecekti. Evet. Ama böyle olduğu halde bile yine bir tesir olacağından dolayı o tesirin en aşağı indirebilmek adına bundan sakınılması güzel bir ameliyedir, erdemliliktir. Bu bağlamda makbul olan bir şeydir.
15: Çünkü bazen ama almak isteyen kardeşlerimiz var, fakir kardeşlerimiz, içe sahip kardeşlerimiz. Onlar diyor ki şey, hani alalım mı almayalım, tereddüt içinde anladım, kalıyorlar.
16: Onlara da bir şey dememek lazım. Çünkü evet. Hani zor oyunu bozar diye bir kural evet, vardır. Evet. Tesir edilir edilmez, o biraz daha kişinin maneviyatıyla alakalıdır. Ama en güzeli imkanı, yani ondan feragat edebiliyorsa en güzeli budur. Evet. Ama yok ben muhtacım, neticede çoluk çocuğumu yedirmem gerekiyor derse de

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike mine mezatişşeyatîn. Ve euzubike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا ف۪يهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمْ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Ölümle, ahiretle ilgili, bir de son nefesle ilgili bazı şeyler, ibretli dersler gördüm İbn-i Ebi Hacele Hazretlerinin Civarul Ahyar fi Daril Karar isimli eserinde. Buradan belki Rabbimiz bize iman selameti için bir yol açar. Biz de bunu düşünürüz, bunu dert ederiz diye bir sohbet yapalım düşündüm. Oradan size bazı şeyler okuyacağım inşallah Rahman. Şimdi İmam İbnül Cevzi rahimeullah ölümün fitneleri ve hayatın fitneleri hakkında yaptığı izahatta diyor ki, hayatın fitneleri yani insan yaşarken maruz kalacağı imtihanlar anlamına geliyor. Bunlar sayısız, yani sayılamayacak kadar çoktur hastalıklar. Yani binlerce adı bilmedik hastalıklardan biri gelip sana çatabiliyor. Veyahut herkesin bildiği meşhur hastalıktan biri çatabiliyor. Fakirlik gelir, horluk gelir, hakirlik gelir. Efendim felç gelir işte. İtibarsızlık olur, zillet olur, mehanet olur. Efendim eşinde eşine gelen sana gelmiş olur. Çocuğuna gelen sana vurmuş olur. Ana babana isabet eden sana taalluk eder. Yani bir insanın dünya hayatında karşılaşabileceği imtihanlar ve sıkıntı veren üzücü hadiseler sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatın ve ölümün fitnelerinden sakınmamızı her namazın akabinde talim buyurmuş. Selam vermeden önce en duanın kabul olacağı nokta Esma'u'd-dua, dubura's-salavat mektube, farz namazların peşi, ama işte ezbere bilenler için esasen selamdan öncedir. Yani Allahu salli Allahu barik'ten sonraki noktada okunur. Bu çok önemli zaten sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Teşehhede ahadukum felyetaavez billahi min erba'in. Sizin biriniz teşehhüd yani tahiyyat salli barik okunduktan sonra okunmasının ardından 4 şeyden Allah'a sığınsın. Bu 4 şeyden biri de ve'udü bike min fitnetil mahya vel memat. Min azab cehennem, cehennem azabından. Allah'ım ne'udü bike min azab cehennem. Bu çok sahih Müslim hadisidir. Çok mühim bir hadis-i şerifti. Geçenlerde yine bunu konu ettim. İnsanlar biraz meraklandılar bu duayı. İşte ezberleme, okumaya başladılar. Yoksa hemen ben daha salli barik okumadan selam veriyorlardı bana imamlık edenler falan. Şimdi biz bunu deyince maşallah biraz meraklısı da var bu işin yani. Bunu ezberlediler. Zannedersem benim ilmihalimde de var. Ondan sonra namazın sonunda tabii ezkarda sıra takip ettiğimiz için ta 4. cilde kalır o. Ezkar daha 3 bile çıkmadı. Orada ileri gidiyor da diğer bazı kitaplarım da var. Yani namaz kitabım da var. Namaz İlmihali diye bir kitabım var eski. Onu da var diye düşünüyorum. Sonra İlmihal'de namaz 1. cilt çıktı tabii. Onu da var. Şimdi Allahümme ne'udü büke min azab cehennem. Ben cehennem azabından Allah'ım sana sığınırım. Ve min azabil kabr, kabir azabından sana sığınırım. Ve min fitnetil mahya vel memat. Buraya geldik şimdi. Hayatın ve ölümün fitnelerinden. Hayatın fitneleri, yani yaşadığım sürece başıma gelecek sıkıntılı hadiseler. Bunların hepsi bir imtihan sebebidir. Çünkü insan sıkıntı geldiği zaman şirazesi kayabiliyor, şaşırabiliyor. Kazaya kadere itiraz edebiliyor. Allah'ım beni mi buldu, nereden geldi bilmem ne. Bunlar imansızlığa kadar, şirke kadar götürecek şeyler. Dinsizliğe, ateistliğe kadar götürecek şeyler. Ölümün fitneleri zaten artık ölüm anından başlıyor. Artık o berzah alemi, kabir alemi, mahşer sıratında ondan sonrası ahiret neşesine geçiyor. Bunların bütün sıkıntılarından sana sığınırım. Bak her namazın sonunda duanın en kabul olunduğu nokta orası. Orada da bu dört şeyden sığınırım buyurduğu yerde ve emrettiği noktada birisi hayat ve ölümün fitneleri. Şimdi yani işte efendim böbrek hastalığından, ciğer hastalığından, dalak hastalığından, pankreastan diye sayamazsın ki. Yani namazın içinde nasıl sayacaksın? İnsanın vücudunda isabet edecek hastalıklar on binlerce, yüz binlerce yani adı konmamış illetler var yani. Bunları nasıl sayacağız namazda? Gün biter, gece biter. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem musibet, bela, harp, iç savaş, dış savaş, rehin alınmak, yani göçük altında kalmak, yanmak, boğulmak. Yani bunlar, bu dünyanın fitneleri bunlar. Bir de tabii ölüm anında olanlar. Ya bunların hepsi milyonlarca, belki milyarlara bile gider ha. Yani bir insanın başına gelmesi muhtemel fitneler. Başına gelmesi muhtemel. Şimdi ona geliyor görüyorsun. Sana gelmediği için Allah'ım diyorsun. Öbürüne görüyorsun. Şimdi öyle hastalıklar var. Milyonda bir, yüz binde bir mesela. Anladın mı? Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cevami'ül Kelim sahibi. Yani en kısa sözle en uzun manayı ifade etme mucizesi kendisine ihsan edilmiş. Bu çok büyük bir mucizedir. Evliya Allah'ta da var olanlar da keramet sayılır. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diyor. Bu şu demek, yaşarken başına gelmesi muhtemel, bir de ölüm anında ve sonrasında başına gelmesi muhtemel. Seni üzen, sana sıkıntı veren, seni derde sokan, imtihana tabi tutan, ki imtihan da tehlike demektir. Efendim, bütün musibetlerden sana sığınırım diyor. Kelime, yani iki üç kelime, yani birkaç saniyede söyleniyor. Allahümme eûzü bike. Yani tabii eûzü bike geriden geliyor da cehennem azabı, kabir azabı bu kelime için sadece ve min fitnetil mahya vel memat. Şimdi biz biraz ölümle ilgilileri konusunu yapalım dedim. Çünkü hayattaki şeyler hepimiz yaşıyoruz. Kimimizin başına yüzlerce olay gelmiş, benim gibi adamların mesela. Kiminizin daha henüz gelmemiş, kiminizin gelecek, kiminize benden fazla gelmiş adam neler çekmiş falan. Dünyada yani bunlar görülmüş, geçirilmiş şeyler. Kimi için de daha hiç o şeyinde, keyfinde kafası aklı havada geziyor. Yani dünyada bir şey, sıkıntı görmemiş falan ama görmeyecek anlamına gelmiyor. Ölüm zaten herkes için muhakkak kaçınılmaz ve o noktada yüzlerce sene nimet içinde olan bile belayı bulacak yani eğer imansızsa, salih ameli yoksa. İmanlıların da sıkıntılar var. İmanlı da günahsız durmuyor ki. Onun için bunlar büyük fitneler. Şimdi şeytan insanı dünya hayatında fitnelendirir. Nefis belaya sokar başını. Efendim Allah Teala kaza kader İktizası ona musibetler verir. Tabii burada şeytanın en dünya hayatında devreye girdiği noktalarda kulu yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Şu anda mesela deizm hortladı, ateizm patladı. Maalesef İmam Hatip ve ilahiyatlarda da görülüyor. Çünkü maalesef öğretmenleri Kur'an'a laf konuşan, ayete hadise dil uzatan bazı adamlar ders okutuyor. İlahiyatlarda dekan olmuş adam mesela. Efendim, bu adamların yetiştirdiği talebeler işte dedim ya Allah muhafaza buyursun. Yani şimdi cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor yani. Cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor. Adam Mekke güvensiz, Roma güvenli diyor. Öbürü kalkıyor Allahu Ekber diyor falan bu sesler diyor. Demokrasiyi bastırmamalı. Ya kardeşim demokrasine kul yapın. Allahu Ekber ne? Allah'ın en büyük olduğu ifade edilir. Allah-u Ekber her şeyi bastıracak tabii ya. Her şeyi bastıracak yani misal. Bu adamların elinde şimdi hak etmedikleri, liyakatları olmadıkları noktada bir ayete mana veremez, bir tefsir okuyamaz, bir fıkıh kitabından bir satır ibare çözemez. Yasin'in dördüncü sayfasını okumak kimsesine okuyamaz. Yani böyle bir durumdaki adamlar ehliyetsiz, liyakatsız. İşte horozdan kurban olur diyenlerden sonra işte bunlara nasip oluyor. Bu adamlara çoluk çocuğu, kuzuları, kurtları emanet etmişiz, gitmişiz. Ondan sonra oradan yetişen imam olacak, vaiz olacak, müftü olacak falan. Yani şimdi burada cin şeytanına ne gerek var? Yaratan hakkında insanı şüpheye düşürme meselesinde yani. Zaten Kur'an'a, sünnete şüphe kapısı açmak efendim ne anlama geliyor? Adama Kur'an'ı indiren Allah'a, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderen Allah'a şüphe açmak. Başka bir şey değil ki bu. Bu peygamberin yaptıkları sorgulandığı zaman bunun yanlışı var haşa dediği noktada veyahut da burada hatalı yaptı, bunu şunu yaptı, bunu yaptı. Yekten bir kitabını açtım mesela. Yani şimdi önümüzdeki şeyleri kitap adı vererek, sayfa vererek, isimle vererek konuşacağım da adam oradan diyor ki mesela yani bir hadis-i şerif hakkında kadınlar işte cehennemin ekserisini kadınlar teşkil ediyordu gördüm falan. Şimdi bu hadis-i şerif hakkında ya peygamber diyor cahiliyet döneminde peygamber olmadan yaşadığı için cahiliyet dönemi dedi ya bu cehiller Ebu Lehebleri kastediyor yani. Bunlardan diyor etkilenmiş diyor. Çünkü diyor orada diyor kadını diyor böyle diyor aşağılayıcı laflar olurdu diyor falan. O da orada diyor muhabbet arasında diyor bir latife yaptı diyor. Bu diyor latife. Tövbe yarabbim. Ya cehennem latife olur mu? Bir şaka olur mu? Bir muhabbet olur mu? Bir mizah olur mu bunun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı mizahlar da var. Yaptığı şakalaşmalar da var. Ama hiçbirinde yalana, abartıya, mübalağaya kaçmam. Ve nil emzehu ve lakulü ilaka. Ben mizah yaparım ama haktan başkasını söylemem buyuruyor. Mizahında bile haktan başka bir şey söylemem diye garanti vermiş bir nebi zişan. Sen şimdi burada efendim sana erkeklerle oturuyormuş. Erkeklerle değil ya kadınlara söyledi bunu zaten. Ya maşaran nisa ey kadınlar cemaati tesaddakne ve min hulikunne. Sadaka çok verin. Paranız yoksa yani fakir fukaraya demek istiyor. Paranız yoksa bile bazı takınız olur, altınız olur, gümüşünüz olur hani kocan takmış, baban takmış misal. Takından da bir miktar sadaka verebilirsiniz diyor. Bana mı sadaka verin diyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hanımıma mı getirin sizin takınızı takın diyor yani. Haşa. Feyni raytükün ekfer ailinler. Ben cehennem ehlinin ekserisinin teşkil ettiğinizi gördüm. Niye ya Resulallah dediler ki icabı yekfurun el aşir ve yekfurun el ihsan. Geçime nankörlük edersiniz. Kocanıza nankörlük edersiniz. İyiliğe nankörlük edersiniz. Ondan sonra ömür boyu adamsa baksa iyilik etse sonra bir istediğinizi yapmasa veya yapamasa mağaray tümke hayran katto. Ben senden asla bir hayır görmedim yani. Biçim adamsın diye adamı bir çırpıda silersiniz falan. Böyle huylarınız var. Yani bunlara kefaret için hem sadaka verin hem de bu huylarınızı değiştirin. Ben sizin peygamberinizim. Ben sizi seviyorum. Ananızdan babanızdan çok acıyorum. Bil müminine raufur rahim. İnanan erkek kadın fark etmez. Bütün Müslümanlara esirgeyen acıyan sıfatını Allah bana takmış. Dolayısıyla sizin iyiliğinizi istiyorum buyuruyor. Şimdi böyle bir hadiste cahiliye toplumunun şeyinden ya Ebu Cehil cehennemi mi görmüş? Ebu Leheb nereden cehennemin ekserisini kimin teşkil edeceğini bilecek ya? Hangi cahiliye toplumunda efendim bu ifade var? Ya Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına şu anda seçildi bu adam. Kitabını ben gördüm baktım. Kitabında diyor ki cahiliye toplumunun kültüründen etkilenmiş olduğu için böyle şaka şamata latife falan kabile ya bir peygamber cehennemle ilgili bir konuda şaka yapabilir mi ya? Bunu yaptığı anda ahiretle cehennemle ilgili bir konuda yaptığı anda ben onun daha hangi dediğine inanırım? Ve onun hangi dediğine güvenebilirim? Şunu yapan cehenneme girecekti. Acaba şaka mı yaptı? Böyle bir din olabilir mi ya? Şunu okuyan cennete girdi. Acaba latife mi yaptı ya bize? Böyle bir latife, böyle bir cahiliyet toplumundan etkilenen bir peygamber olabilir mi aşağıya? İnnemâ bu'istü lütemme mekârimel ahlak. Ben cahiliyet adetlerini yıkıp yakmak için, güzel ahlakı tamamlamak için diğer peygamberlerden, Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor, mütemmim cüz olarak, onların en faziletlisi olarak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Üstün ve faziletli ahlakı tamamlamak için gönderilen bir zat cahiliyet döneminden kalma efendim lakırdıları ondan sonra muhabbet olsun diye latife olsun diye söylemiş diyor ya. Burada bizim yani ateiste deiste bir ihtiyacımız yok ki. Bunların eline kaldık. Akademik kadrolar bunların elinde. Mutezile efendim kimisi Vehhabiye, Selefiye, Kimisi mutezile, kimisi akıl mantıkçı, kimisi vur kırcıyı, öldür keser, o kafir, bu kafir, kimisi. Böyle adamlar ders veriyorlar. Ya bunu tam bir o düzgün bir ehli sünnet olarak ders verenler var. Allah sayılarını artırsın ama maalesef hüküm noktasında yani imza yetkisi noktasında dekan ne demek? Adam tefsir hadisi, fıkıhtan, ihtisası bile yok. Felsefeden gelen adamı dekan yapırsın buraya. E burada ne okunuyor? Din ilimleri. Felsefe ne demek? Akıl mantık ilimleri. E burası niye ilahiyat dedin o zaman? Git onu felsefe okuluna dekan yap. Ama maalesef fitne sayısız fitne. Şimdi dünyadaki fitneler şeytan gelir diyor adamı ahiret hakkında şüpheye düşürür. Yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Kadere karşı itiraz ettirir. Bak burada söylüyor ve teâraten bisse hatâlel ektar. Ekdâr, kaderlere kızdır. Reddiye yapmışım ismiyle. Şaban Ali olacak. E bu arkadaş ne yaptı? Öyle kader mader değil dedi. Çocuk trafik kazasında falan şey gidiyor. Babasına diyoruz Allah'ın kazası kaderi razı gelmek lazım. Teselli için böyle konuşuyoruz diyor. Allah'ın hepsi diyor trafik kazası benim çocuk ölecek. Yani çocuğun kaderi değil diyor trafik kazasında ölmek diyor ya. Nasıl kaderi değil ya? İşte kaderlerine insanları işte itiraz ediyor. Bunlar hepsi ana bilim dalı başkanları ya dekan ya ana bilim dalı hem de ilmi kelam ya. İlmi kelam itikat demek. Sen diyor ki çocuğa diyor araba vurdu öldü ya diyor. O diyor onun kaderi değil diyor. Ya bunu kim der ya? Bunu kim der? Ondan sonra bazı kere işte efendim tevbe hususunda şey yaptırır. İşte Allah zaten affedicidir, mağfiret edicidir. Tevbeye lüzum yok. Tevbeyi geciktirir. Ne kadar geciktirirse adam hani birden ölürse aniden falan ahirete tevbesiz gitsin, cehenneme gitsin. Yani şeytanın böyle işleri var. Ama minel cinneti ve nas yani diyor Kur'an. Cinlerden şeytanlar, insanlardan şey. Öbür şeyden elediği vesvese fi sudurin nas. İnsanların göğüslerine, kalplerine vesvese veriyor. İnsan şeytanı kürsüye çıkıyor. Minbere çıkıyor. Camide hutbeye çık, hutbe okuyan da var. Ne İslamoğlu'cu hocalar var, neler anlattılardı hutbelerde yani. Ondan sonra öbürü efendim açık oturuma çıkıyor. Öbürü sual cevap fetva hattına çıkıyor. Her türlü insan var. Doğru düzgün yok demiyorum ama bunların çoğu yanlış konuşan insanlar çok gündemdeler. Bütün ana medyada bunlar çıkıyor. İslami geçinenlerde de bunlar çıkıyor. Yani köy ya muhafazakar bilmem ne Kanal 24 bilmem ne bilmem Kanal 7. Ya bunlarda da ne var? Nüzülü Mesih'i mütevatir hadisleri inkar eden Karataş oranın baş hocası Mustafa Karataş mesela. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ehl-i sünnete göre küfrün mucib durum. Ya Alusi küfrün mucib diyor Nüzülü Mesih'in inkar. Bak işte. Öbür mesela Kanal 24 dediğine Mustafa Öztürk denen adam senelerce konu yaptı. Kur'an lafzı vahiy değil diyor adam ya. Yasin'de diyor affedersin bilmem ne kadar porno var diyor ya. Bu adamlar bunlar buralarda konuşuyor. Hükümete muhalif işler yaparlarsa o bazı kanallarda dışlanıyorlar. Ama dinden sebep değil. Hükümete zarar verdiğinde, devlete zarar verdiğinde o da bir doğru tercih olabilir. Tabii ki devlete, hükümete ona buna niye zarar versin? Zarar verecek konuşma yaparsa onu men edebilir. Men etme hakkı var. Ben de ona bir itirazım yok. Ama devletten evvel, hükümetten evvel din gelmeli değil mi? E din gelmeli. E peki bu adam dini tahrip ederken, kadere konuşurken, Yasin'e konuşurken, efendim ayete konuşurken, hadise konuşurken, bunları inkar ederken niye bunlar engellenmiyor? FETÖ de öyle yaptı işte diyaloglar şunlar bunlar. Yıllarca canımı çıktı bunlara reddiyelere. E bunların adamları hiç engellenmiyordu. İş bize dönünce zarar nefsimize, şahsımıza, etrafımıza, İşte vatana, millete, devlete gelince biz tedbir alıyoruz. E tamam da iş işten çoktan geçmiş oluyor. Dünya kadar insan ifsat oluyor. Dini itikadı bozuluyor. Ahireti elinden çıkıyor. Ya bu kadar insan bak FETÖ'cü oldu, diyalogçu oldu. Bunlar hep şirke düştü, dinden çıktı birçoğu. Yahut Hristiyan cennete girecek dediler. Yazık değil mi bu yüz binlerce insana şimdi? Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Halbuki itikatları da düzelmiyor bir şey değil. Hadi hapse giriyor, ceza çıkıyor bilmem ne. İtikatları düzelmiyor ki bir kere bozuluyor. Ne işi var ya? Bunlar tabii daha detaylı konuşacağız. Yani önümüzdeki derslerde çünkü hazırlık yapılacak. Şu kitabın şu sayfası al da sözü. Kendi kitabından resim çekeriz. Siteye koyarız. Sen de kendi yazısını görmüş olursun. Böyle ben yani şu anda böyle işler yapıyorum. Öbür türlü eskisi gibi çünkü yarın inkar ediyorlar. İnkar edince biri de inanıyor ona. Bizim delilimiz elimizde hazır olsun. Dolayısıyla hayatın fitneleri adamı dinden imadan edecek olaylar yani. Ya millet ateist oldu. Ateist oranı niye yükseliyor? İşte dünyanın fitneleri devam ediyor. İmanlı ölseydi o fitneden kurtulmuştu. Ama yaşadığı için fitnelere maruz kalıyor. Şu anda en Müslüman bir adam bir açık oturumdan zehirlenip, bir açık oturumda veya bir programda, bir kanalda çıkan bir hocadan veya Facebook'ta, YouTube'da, neyse Instagram'da takip ettiği bir din adına konuşan adamdan etkilenip Allah muhafaza ayetleri inkar edebilir. Başı kapalı bir kadın, hoca hanım geçinen din adına yazar çizer olan bir kadından, ki böyle bir kadın var mesela, talağı inkar ediyor. Erkeklerin boşama hakkı yoktur diyor. Kur'an'da talak suresi var. Erkeğin boşama hakkı yok diyor. Yani bunu iddia eden İslami camianın en meşhur, en ileri gelenlerinin onunla resim çektirdiği başörtülü bir kadın. Eski mücahidelerden. Şimdi durum bu. Bir insan erkek karısını boşama hakkı yok, talak hakkı yok dediği zaman ne oluyor? Kur'an'daki bir sureyi inkar etmiş oluyor. Koca iki sayfalık sure. Ondan bırak da Bakara suresinde de dolu ayetler var. Yani Kur'an'dan kaç sayfa ayeti inkar etmiş oluyor. Kur'an ya, hadisi de geçtik. Haşa, hadis geçilir mi yani? Hadiste Kur'an gibi vahidir ama yani sizin anlayacağınız, yani millete anlatmanın kolay olması bakımından söylüyorum. Ayet inkar ediyor. Durum bu. Şimdi şeytan bunlara ne yapsın? Şeytan bunlardan kaçmaz mı? Lan bunlara bir azap gelecek. Ben hiç olmasa kıyamete kadar müsaadeliyim, mühlet verilmiş bana. Bunlara öyle bir bela gelir, ben de yanlarında yanarım diye iblisin kaçtığı insanlar var. Ama el mühim, hayatta insan olduğu sürece, şimdi bu kadının bir konuşmasını dinleyen bir kadın, kadınlık damarı da tutarak, feministliği falan kabararak, doğru söylüyor ya dese ne olur? Ne olur? Kur'an'daki sayfalar dolusu ayeti inkar ettiği için Stalin gibi kafir olur. Bunu erkek de başka bir taraftan bir ayeti inkar etse o da Stalin gibi kafir olur. Bunun erkeği kadını yok. İman Kur'an'a, Allah'ın kitaplarına imandan bir maddesi, altı şartın biri budur. Peygamberlere imanda da hadis-i şerifler buna dahil oluyor. Dolayısıyla amentü bunlardan ibaret. Bir insan öldükten sonra dirilmek yok dese nasıl kafir oluyorsa, Kur'an'daki bir ayete de bu böyle değil dese kafir olur. Şimdi o zaman aklımızı başımıza devşirelim. Bize cin şeytanı ne yapsın? İnsan şeytanları dökülmüş pazara. Hayatın fitnelerinden sığınmam. Bir de ölümün fitneleri. Tabii ölümün fitneleri en mühimi son nefes ve kabir. Son nefes ve kabir. Bu fitneden de sığınır. Bak, beş vakit namazın sonunda bundan sığınan Allah'ın izniyle imanlı ölür, kabir azabı da çekmez. Ve en mühimi ölümüne kadar yaşayacağı süreçte de dinden, imandan, Allah'ın yolundan saptıracak bir fitneyi mudilleden korunur. Çünkü adam beş vakit namaz kılıyor ve beş vakitin akabinde de bundan sığınıyor ki duaların en kabul anı beş vakit namazın peşidir. Özellikle selamdan önce, tehiyyat, salli, barik, Rabbena, dualar bitti. Veyahut da bunu önce oku, Rabbena atina sonra oku, fark etmez. Ama ettehiyyatü başta okunmak şartı var. Salli, barik peşine okunmak şartı var. Ondan sonraki dualarda tertip yok. Yani istersen Rabbena gfirli başta oku, sonra Euzü büke min azab cehenneme oku. İstersen on sonra Rabbena atina oku. Orada tertip bereyat diye bir şey yok. Orada istediğini ezberinde olanlardan okuyabilirsin. Hangisi sona geldi diye bir şey yok. Ama selamdan önce olduğu için en makbul dua selamdan önce namazın içinde. Tabii şimdi imamlar bunları bilmediğinden, çoğu okumadığından çok hızlı selam veriyorlar. Bir de imam tabii arkadaki cemaatta düşünmeli. Çok da uzatırsa arkada hasta olur, yolcu olur, abdesti sıkışan olur. İmamlara bir şey demiyorum. Ama bir insan yetiştirebildiği kadar özellikle bu duayı salli barikten sonra Rabbena atina'dan bile evet. Çünkü Rabbena atina okuyun diye emir yok. Müstehaptır. Ama Euzü büke min azab-ı cehenneme için emir var. اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ فَلْيَكُلْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ Tehiyyat-ı salli bari bitiren sizin biriniz dört şeyden Allah'a sığınsın diyor. Bunu okumazsan namaz bozulur olmaz demiyoruz ama burada emir şeklinde geliyor ifadeyi nebeviye. Ama öbürlerinde müstehaptır yani. Kur'an'da bu kadar dua Rabbena atina en Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok okuduğudur. Onun için hemen Allah'ın Euzubike'yi okumak lazım. Baktın imam daha selam vermediğine bir pay kaldı. Rabbena atina okumak lazım. Rabbena atina, Rabbena affil. Daha pay varsa daha dünya kadar dua var. O noktada okunacak yani. O noktada okunacak. Ama tabii şu andaki cemaatle kılında imamların arkasında bunlar bile zor yetişiyor. Ama kendin kılarken bunlar yetişiyor. Devamlı sığınmamız lazım. Şimdi kabir fitnesi. Şimdi bu kabir fitnesinde tabii evvel ölüm fitnesi. Çünkü ölüm nasıl gelirse kabir ona göre tahakkuk edecek. Sen iyi ölürsen kabirde azap görmezsin. Mahşerde de azap sıkıntı, fitneye düşmezsin. Cehenneme de düşmezsin. Dolayısıyla bütün mesele hüsnü hatime yani güzel son. Bu da hüsnü akıbet, akıbetimiz Allah hayır etsin falan duaları bu mahaldedir. Bu nokta ölüm anıdır. Bu ölüm anını kitlenmemiz lazım. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bu da sana neyi gerektiriyor? Günahta münahta çok takılmamak. Çok takılmamak derken düşmemek diyemiyorum. Çünkü peygamber değiliz, masum değiliz. Günaha düşüyorsun. Ama hemen tevbe, hemen istiğfar, tevbesiz ölmemek ve aniden ölüm gelebilir. Ya nereden ölüm gelecek arkadaş? Ben daha 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50'yim daha. Öyle bir şey yok. Her gün bizden gençleri, bizden sağlıklıları, bizden güzelleri, bizden zenginleri ölmektedir. Ne her gün, her dakika, her saat şurada başladığımızdan beri ne kadar insan öldü, bizden de genç olanlar var. Onun için biz burada, ben daha tevbe yapma fırsat bulurum demeyelim. Ben bir daha bu günaha düşebilirim. Kardeşim bu günaha bir daha düşmeye de bilirsin. Niye düşmeyebilirsin? İkrah gelir, Allah nefret verir, soğukluk gelir, başka bir sebep gelir veya bir hastalık gelir, o günaha mani olur veya ölüm gelir. Onun için sen o günaha bir daha ben düşmeye meyilliyim, ben bu günahtan sabredebilirim. Herkesin bir alışkanlık, bir hobisi var. O günaha düşüyor arasına. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor mu? Zaten kendisi söylüyor. İnne likulli müminin zenben ya'tadul feynete ba'del feyneti. Zaman zaman itiyat haline getir, adet haline getir diye her Müslümanın bazı günahları olur diyor. O halde mesela ne buyuruyor? Efendim, küllüküm hattâun ve hayrul hattâin ettevvâbun. Hepiniz günahkarsınız. Bak hepiniz diyor. Orada sahabe de var hepsi. Sahabe günahsız değil ki, peygamberler günahsız. Hepiniz günahkarsınız ama günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Demek ki en hayırlınız günah işlemeyeninizdir diye bir hadis yok. Hep tevbeyi çok yapanları metheden hadis-i şerifler var. Neden? Günaha sabunu nedir? Günahın kirinin sabunu tevbe, istiğfar. Onun için sen o günah yaptıktan sonra hemen tevbeni yaparsın. Bir daha o günaha düşmemek niyetiyle falan Allah bir mani çıkar, inşallah bir daha nasip olmaz falan ama bir de baktın bir daha düştün. Bir daha düştünse bir daha kirlendin, bir daha yıkayacaksın. Yani şu anda yaşadığımız hayatta kirlenmeden durabiliyor muyuz? Şöyle bir banyo yapayım, şöyle güzel bir şu sabunuyla bu sabunla bir daha da kirlenmiyorsun. Öyle bir sabun var mı bana da öğret yani. Ben de uğraşmayayım yani ikide bir yıkanma. O zaman günahsız duramıyorsan tevbesiz duramazsın yani. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Onun için insan günahsız yaşayamazsa da tevbesiz de yaşamamalı. Çünkü neden? Günahın hemen peşine etmiyor. Seyyiyetel hasenete temha. Kötü işin peşine hemen güzel bir amel ekle ki defterde karşılık olsun. Sol taraf sağ tarafı geçemesin. Sağ tarafta senin ona karşı hazırlığın olsun. Tedarikin olsun. Niçin? İyi amel akabinde geldiği için bir önceki kötü ameli sildirsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaten Kur'an'da da ne hasenat, ne seyyiat. Güzel ameller, kötü amelleri giderirler, süpürürler buyuruyor. Ayet bu. Onun için çok dikkat edeceğiz. Çünkü ölüm aniden gelecek. Peki mi? Tabii uzun zaman hasta yatıyor şudur budur ama kaç kişi? İnsanların şu anda duyduklarımızın ekseriyeti aniden ölüyor. Onun için kabir fitnesi bu demek ölüm fitnesi. Yani ölüm anında gelen musibetler. Evliyaullah'tan bazıları buyurmuşlar ki dört günah var ki bunların cezası olarak Allah Teala adamın son nefeste imanını alır. Allah Allah bu kadar günah var. Ne dördü? Kebair günah bile 7. Bazı rivayetlerde 70, bazı ulema 700'e 70'ten daha yakın buyuruyor ki kebairler bile 700'e kadar gidiyor. Büyük günahlar. Küçük günahlar daha çok. Ama burada bak Yedi büyük günahından bile yedisi bile değil bak. Dört günah vardır ki ukubetu nezabuddin indennez. Erbaatü minezzünub günahlardan dört tanesinin cezası son nefeste Allah en Müslüman adam bile olsa geyem. En Müslüman adam zaten o günahları yapmaz ama diyelim ki imanı bütün bilmem ne efendim dindar görünen diyelim. Görünen bir adam. Ama son nefeste Allah imanını söker alır diyor. Dört günah. Bu dört günaha dikkat edelim şimdi. Yani en büyük tehlike burada o zaman. Evvelü al istiğfâ bis salâh. Birincisi namazı hafife almak. Yani farz namazları. Hiç kılmayanın son nefeste imanını kurtarması kadar zor bir şey yok. Farzları kılan, yani farz namazlarına dikkatle riayet edenin imanı kurtarma şeyi çok müjdesi, ümidi çok fazla. Ama burada hafife almak diyor. Bu hafife almayı sen ne anla? Şunu da anla. Kılıyor ama vaktini geçiriyor. Kazaya bırakıyor. Kazaya bırakmak da hafife almaktır. Değil mi şimdi? Ellezî feveylü lil musallîn. Vay o namaz kılanların haline diyor. Onlara helak vardır, azap vardır diyor. Kim o namaz kılanlar ya? Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Namazlarından gafildirler. Bak namazlarında gafil demiyor. Çünkü namazın içinde gafil dese bir Müslüman kalmayacak. Herkes namazın içinde 40 dereyi geziyor. Namazlarından gafil. Ne demek namazlarından? Şu an kelimesi orada Allah elhamd ediyor evliyaullah ki burada fi buyurmadı da an buyurdu. Çünkü fi buyursaydı namazın içinde gaflet gelenler yanmıştı. Namazın içinde gaflet gelmeyen yok ki. Onun için namazlarından gafil. Bu ne manaya geliyor? Vakit geçti mi, girdi mi, çıktı mı, kerahat vakti mi girdi, kazaya mı kaldı? Hiç önemsemiyor. Bu işte istihfaf. Bir salah, namazı hafife almanın en mühim şey. Çünkü namazı kılan bir adamın, beş vakit namaz kılan bir adam hakkında. Zaten hiç kılmayan Allah, Allah. Şirkten sonra en büyük günah. Onun imanını kurtarması Allah'a kalmış. Her şey Allah'a kalmış ama o kadar zor diyorum sana ya. Beş vakit namaz kılmayan son nefeste imanı ölmesi muhale yakın bir şey. Ben size söylüyorum. Bu kadar kitap okuyorum ben. Muhale yakın bir şey. Şimdi beş vakit kılıyor. Bunda da tehlike. Esas tehlike bunda şimdi. Niye kılıyor? Kazaya bırakıyor. Burada abdesti hafife almak. Zaten kuru yer bırakırsa farz, yıkanması farz olan uzuvlarda zaten abdestsiz. Efendim namazı hafife almaya giriyor. Guslüde gevşeklik yapmak, gusülü dikkat riayetsiz edebine, müstahabına, sünnetine riayetsiz. Bu da namazı hafife almaya giriyor. Tabi zaten guslün, abdestin farzları var. Bu farzlar yerine gelmeyince zaten gusülsüz abdestsiz oluyor. Gusülsüz abdestsiz, cenabet abdestsiz adam namaz kılsa. Bu neuzu billah. Bilerek yaparsa kafir olur. Biz bilerek yaparsayı konuşmuyoruz. Ama bu hafife almaktan bahsediyor. Neden? Adam şimdi bunu ciddiye alsa kuru yer bırakır mı yani? Bir keredir farz, yıkamanın farzı. İkincisi sünnet, üçüncüsü ikmali sünnet. Bir kere bile insan her yerini yıkasa abdesti guslü olur mesela. Farz, abdeste farz olan uzuvlar, gusülde cemî beden. Bütün vücut. Ama sen şimdi efendim üç kere yıkadım zannediyorsun yalap şalap. Hala kuru yer kalmış. Üç değil, 30 kere de yıkasan, bir iğne başı kadar kuru yer kalsa zaten guslün abdestin olmaz ki. O zaman bu namazı hafife almaktır. Çünkü sen bununla, abdest niçin lazım? Namaz için lazım, Kur'an okumak için lazım değil mi? Oruç için abdest lazım değil. Oruçsuzken de abdest abdestsizken de oruç tutabiliyorsun. Ama namaz kılamazsın. Abdestsizken Kur'an okursun, Kur'an'a tutamazsın. Gusülsüzken Kur'an hiç okuyamazsın. Sen o zaman hafife alırsın namazı yani. Abdesti guslü hafife alırsan. Bu iyi son nefeste ekseri insanların imanını Allah bundan dolayı söküp alıyor. Çok tehlikeli. Bu namazı hafife almak Allah muhafaza. Tadil erken. Bunun hususunda müstakil risale yazdım. Allah rızası için. Ben sizi Allah için seviyorum ya. Yapmayın. Tadil erken siz kılıyorsanız imanınız son nefeste tehlikeye girer. Namazı hafife almak. Bu namazı kılanın hafife alması manasında daha çok kullanılıyor. Yani rükudan kalkıyorsun, dümdüz durmuyorsun. İki secde arasında sakinleşip oturmuyorsun. Efendim, pat, küt, tavuk tane toplar gibi, efendim, karga leşi eşer gibi, böyle. Bu milletin çoğu böyle kılıyor kardeşlerim. Kılanları konuşuyoruz, kılmayanı hiç konuşmuyoruz. Onlar mevzu bahisten hariç. La havle ve la kuvvete illa. Ne olur. Tadir erken Risale-i Sadr. Küçük bir şey yani, bilmem 150 sayfa var mı? Ama ne ilimler İmam Birgivi Hazretleri'nin kitabından yazdım onları. Ne ilimler. Bir kitapta toplanmaz. Sırf Tadil Erken'e mahsus yazmış onu yani. Bütün fıkıhlarda o kadarı toplanmaz mı icabında? O konudaki yani. O konudaki mesail. Bunları yazmışız. Yani bir okuyun, bir bakın. Benim namazım buna uyuyor mu, uyumuyor mu? Ne olur. Yapmayın. Namazı hafife almayalım. Bak, son nefeste iman tehlikeli. İkincisi, şurbul hamur. İçki içmek. Bu içki içmek son nefeste imansız ölmeye sebebiyet verir. Geçen derste anlattık yani. Adama son nefeste ne dediler? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Telkin sünnettir. Ölecek olanlarınıza lakkınu mevtâkum, la ilahe illallah. Adam canavliyle kelime-i tevhid okumak aklına gelmez. İnsan dünyada bile yani kafasını karıştıran bir iş olduğu zaman zikri, mikri, namaz, abdesti unutur. Ölüyorsun ya. Bedeninden ruh çekiliyor ya. Ruh çekiliyor. Unutma ihtimali kuvvetleniyor. Onun için siz onun yanında sesli sesli okuyun ama sakın adama okusana diye zorlamayın sakın. Onun çünkü halini bilemezsin, ruh halini orada. Onun için sen kendin sesli okuyacaksın, ona işittireceksin. Yakınında okuyacaksın, sesli sesli bağırarak okuyacaksın, ona işittireceksin. Bak adama böyle yaptın, adam ne diyordu? İşrat beskini, sen hiçbir kadeh de bana ver. Adam ölüyor. Adama la ilahe illallah diyorlar, adam diyor ki sen hiçbir kadeh de bana ver. Çünkü içki hayatında içki olanlar, efendim şarap olanlar, rakı olanlar, bira olanlar, bunlarla kafayı bulanlar veya bulmayanlar fark etmez. Çünkü bunun damlası da zerresi de haram. Maskara kesiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş ediyor mu? Ediyorsa azı da haram. Bu da imansız ölmeye sebebiyet veriyor. Aman. Bak beş vakit namaz kılan adam içki içse, geceden içse, sabah namazına kadar da ayıksa, hani namaz kaçırmıyor hiç. Geceden içti. Çünkü namaz ayrı borç, içki ayrı bir haram, o namaz kılmamak ayrı bir haram. Şimdi bunları da birbirine karıştırmayalım. Adam şimdi geceden içti, yatsı yıkıldı, içti. Sabaha kadar da ayıkacağına göre ayarladı. Bu adam sabah namazına kalksa, ayıksa namazını kılabilir. Ama ayık değilse, yani hala sarhoşluğu devam ediyorsa namaza yaklaşmayın buyuruyor Mevla Teala. Düşün ki o namazı sana sormayacak mı? Sen şimdi komaya mı girdin? Yoğun bakımda mısın da kılmıyorsun? Yani keyfine içki içtin. Sabahı da ayıkamadın. Ondan sonra o namaz gitti. O namaz 80 sene cehennem azap. Zaten her bir vakit için bu herkes hakkında var da. Şimdi bir damla karnında sarhoş edici madde olan efendim veyahut da işte eroin de böyledir, afyon da böyledir, esrar da böyledir, uyuşturucu da böyledir, bonzai de böyledir. Bütün bu uyuşturucu haplar, bilmem neler bunlar. Ne büyük haram bunlar. Son nefeste imansız eder adamı ya. Bunlardan içerisinde, karnında, midesinde bir zerre bulunanın 40 gün namazları kabul edilmez. 40 gün kılmasın demiyor. Ayıktı kılacak. Bu ayrı farz, o ayrı borç. Ama 40 günlük namazı kabul edin. Böyle bir bela olabilir mi? 40 gün içinde 40 kere ölebilirsin ya. Vesiyat üçüncü, hukukul valideyn. Ana babaya isyan. Anne babanın meşru istekleri. Ha gayri meşru, kafir ol der. Olmayacaksın. Muhammed inkar et sallallahu aleyhi ve sellem. Olmayacaksın, inkar etmeyeceksin. Erkeğin sakalı bırakması vaciptir, tıraşı haram. Oğluna dese sakalını kes. Kesmeyecek. Üf bile demeyecek. Bağırmayacak, çağırmayacak. Anneciğim bu benim peygamberim sünnetidir. Burada senin hakkın yok. Ben seni kızdırmak için yapmıyorum. Sünnete ittiba. Tıraş haram. Ben haramdan kurtulmak için yapıyorum falan. Bu şekilde iknaatçı konuşması lazım. Efendim dedi sana misvak kullanma. Yani şimdi ne? Seninle ne alakası var yani benim misvak kullanmamı ya? Misal sünneti terk et dedi. Farzı terk et dedi. Vacibi terk et dedi. Haram işle dedi. İçki iç dedi. Anladın mı sen? Ondan sonra zina et dedi. Bilmem ne. Böyle ana babalar da var. Böyle ana babalar da var. Çocuklarına çok üzülüyorlar. Dans etmediği için, kızlarla bilmem ne, efendim flört etmediği için, sevgilisi yok diye. Sen ne biçim adamsın? Anası babası diyor. Ne biçim adamsın ya? Bir kız arkadaşın yok diyor. Ve bunu ar ve ayıp olarak görüyorlar. Ve çocuklarını aşağılıyorlar. Ailenin içinde rezil ediyorlar. Bunu diyor, senin kız arkadaşın var mı yok? Ne biçim adamsın? Anası babası sorma ya, bu böyle kaldı işte, hiçbir kız arkadaşı yok. Kız arkadaş diye bir şey olur mu ya? Nişanlanırsın, nikahlanırsın. Ondan evvel de bir beğenmek için görürsün, görüşürsün bir iki neyse. İslam'ın müsaade ettiği ölçüler dahilinde. Halvet olmayacak şekilde falan. E budur. E şöyle analar babalar mı? Kızı çarşaf giymiş veya mescide, medreseye gitmiş. Anası diyor ki, efendim sana sütüm haram olsun. Yani Efendimiz Hazretleri der, sen ne sütü bozuk annesin ki? Kur'an'a giden kızına efendim, erkek kadın karışık ortamlara girse, dans etse, plajlarda yürüse, bikini giyse, herkesle efendim yatsa kalksa, efendim, aa benim oğlum, benim kızım ne medeni, ne bilmem layık, bilmem efendim şucu bucu bir vasıflar işte onlara söz, entel dantel ekliyorlar. Ondan sonra efendim çarşaf giymiş, erkekler beni görmesin diye İslam'ın cilbab ayetinin emrine uymuş, Allah'ını dinlemiş. Ya sen diyecekler dedi, kızım bak ben bu yaşa geldim, senin ananım, nefsimi ezip de bunu yapamadım. Helal olsun sana ya, maşallah sana, ne güzel böyle bu genç yaşında sen bunu efendim bu tesettüre riayet ediyorsun falan. Diyecekler de sütüm haram olsun diyen ana baba var. Şimdi dolayısıyla ana babaya isyan, la ta'atel mehluk fi masiyetil halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Ana baba da mahluktur, yaratılmıştır yani. Seni yaratan anan baban değil. Yaratılmana sebep olan. Dolayısıyla Allah'ın hakkından sonra en büyük hak onlarındır. Ana babanın meşru isteklerine karşı gelirsen, su ver dedi vermiyorsun, biraz para ver dedi vermiyorsun, açım dedi doyurmuyorsun, beni şuraya götür götürmüyorsun, imkanım var, getir diyor getirmiyorsun. Böyle ananı babanı kızdıracak işler yapıyorsun. Hadi bir de bağırırsan çağırırsan, bir de tokat atarsan, Allah Allah Allah. İmanlı ölmen hemen hemen imkansız. Hemen hemen imkansız. İstediğin kadar hacı hoca, çalvalı cübbeli ol. Ananla babanla aran bozuksa, meşru isteklerini yerine getirmiyorsan, onlardan hayır dua alamadıysan, işte biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam bedduatı Resulullah amin dedi yani. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de, çünkü neden bazı yetim kalır filan, babasını hiç göremez ki rızalığını alsın. Bazısı öksüz kalır yani, anasını aklı başına geldiğinde veya biraz büyüdüğünde ana baba annesini razı edecek bir şekilde şey yapamaz. Ya kendi ölür genç çocukken ya anası ölür mesela. Onu konuşmuyoruz. Ama بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْا اَوْ اِحْدَاهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَا الْجَنَّةَ. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de onlardan hayır dua alamayıp da onların duasının cennete girdiremediği ümmetin kahrolsun, helak olsun. Cennetten, rahmetten tard olsun, uzak olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin buyuruyor. Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Sahih hadis bu. Onun için ana babaya çok titiz davranalım. Ana babaya isyan noktasında son nefeste Allah Teala adamın imanı söküp alıp gavur olarak ölür. Ömrü boyu namaz kılar, son nefese gavur gider ha. Ve Rabbi dördüncü ezel Müslüm. Müslümana eziyet. Bu çok tehlikeli bir şey. Müslümana eziyet. Eziyet yani nedir? Komşudur, komşuya eziyet edersin. Yani ne diyor? Yemeğinin kokusuyla bile eziyet etmeyeceksin. Belki o çocuklarına alıp da o yemeği, eti, butu, balığı pişiremiyor. Bunu bile eziyet sayıyor İslamiyet. Ondan Müslümana eziyet. Gölgesini kesersin, suyunu kesersin. Ondan sonra efendim işçine zulmedersin. Ondan sonra eşine zulmedersin, döversin, söversin, hakaret edersin, evden atarsın. Yani şimdi eşler arasında da bunlar çok oluyor. Kadına şiddet konuları bu ara çok gündeme geliyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıysak bunun İslam'a muhalif eşcinselliği, efendim cinsel temayüllere verdiği özgürlük, bunlar bunun da gençlerin Allah muhafaza eşcinsel olmasına sebep eden gibi açık meseleler var. Yani adı konmamış, işte bir maddeye bağlanmamış, böyle ortada duruyor. Gelenin geldiği gibi uygulayacağı bir şey. Bunlardan dolayı itiraz ediyorsa, kadına şiddete karşı sen git efendim karısını öldürene veya bir kadını öldürene git idam et. Ben zaten Kur'an diyor idam et. Sen Allah'ın buyurduğu kısası idamı yapmıyorsun. Gelmişsin burada pansuman tedavileriyle 10 senedir sözleşme çıkartmışsın. 10 senedir de cinayetler patlama yapmış. Çünkü sadra şifa vermiyor. Hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
9: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, İlim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
15: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
16: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbim

0: bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
5: Çünkü sadra şifa vermiyor, hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki. Kadını öldürse giriyor, yaksa, bilmem efendim paramparça etse, konteynere koysa bir af çıkıyor, kapıdan çıkıyor. Müebbeti bile çıkıyor ya. Nerede kaldı sıra? Gayri müebbeti ya. Böyle ceza mı olur yani? Sen Allah'ın kanunlarına, kurallarına uyma. Sonra suçu kabahati İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhine konuşanlara at ki efendim bunlar gericiymiş de yobazmışık da biz bilmem ne. Kadına şiddete biz onlardan fazla karşıyız. Ben idam cezası istiyorum bunlara. Kısas istiyorum. Yani öldürdüyse. Öldürmediyse ne eziyet yaptıysa aynı misliyle eziyet bir mukabele yapılmasını istiyor. Kur'an onu söylüyor. Ve cüruha kısas, uzuvlarında da kısas var diyor. Bir uzuv telef ettiyse, gözüne bir şey yaptıysa, kulağına bir şey yaptıysa, kezzap döktüyse. Bunlar hepsini İslamiyet'in cezaları. Çok caydırıcı yani Kur'an'ın. Burada lezbiyenliğe, eşcinselliğe, bilmem ne, dünya kadar içeride işte efendim önü açık, ucu başı belli olmayan, yarın bugün çok suistimale müsait ki şimdiden lebegeticiler, bilmem neciler bunları çok iyi kullanıyor. Kullandıkları da ortada yani. Erkek erkeğe evliliklere, kadın kadına evliliklere yol açabilecek bir duruma doğru. Bu şu anda sen bunu kimse kabul etmez zannediyorsun ama bu 5-10 senede memlekette neler değiştiğini biliyor musun? 5-10 sene içinde neler değiştiğini biliyor musun? Şu cep telefonundan öncesiyle sonrası, şu internetlerin, Instagram'ların başlamasının öncesiyle sonrası, 5-10 senelik sürecin gerisiyle ilerisinde neler değiştiğini biliyor musun? Dolayısıyla biz burada Müslümana eziyet, eşine eziyet, kadına eziyet, kadının erkeğe eziyeti bu eziyet, hayvana eziyet, köpeğe eziyet, fareye bile eziyet edemez ya. Sen şimdi fareyi kalkıp efendim ateşe atabilir misin? Ateşe atabilir misin fareyi yani? İslam'da bu müsaade var mı? Fare yani. Zarar verici bir hayvan. Ama ateşe atamazsın. Dolayısıyla burada tabii özellikle Müslümana eziyet belli. Ama İslam'da bunun hududu ta hayvana kadar, efendim, ağaca kadar, bitkiye kadar, her şeye efendim, ağacı kesen Allah kafasını keser buyuruyor. Şimdi bu kadar böyle bir dinimiz var. Bunun hangi cezası caydırıcı olmaz? Ama sen bunu uygulamayıp da gavurların sana önerdiği cinsel temayüllere yol verin gitsin herkes istediğine evlensin. Yani böyle bir maddenin bulunduğu bir yerde efendim nasıl buna imza atılır? İmza atan nasıl ben bu önüme bir daha gelse imza atarım der ya. Ama kadına işkence, kadına eziyet derken Müslümana eziyet. Müslümana eziyet. O kadın Müslümansa da Müslüman değilse de fark etmez. İnsana eziyet zaten haram. Ama burada son nefeste imansız gitmeyi söylüyor. Haramlık ayrı. Haramlık ne dedim sana? Hayvana eziyet de haram. Haramlık, günahlık, kebair günah. Bunu konuşmuyoruz. Ama son nefeste imanını söküp alacak 4 büyük günahtan birisi de Müslümana eziyet. Ama işçisine, ama aşçısına, ama eşine, ama komşusuna, ama oğluna vesaire. Aman kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir Müslümana eziyet eden son nefeste bak nice hacılar, hocalar belki de takva sahibi, hakikaten de haramdan sakınıyor. Ama komşusuna eziyetten veya talebesine eziyetten veya kendi hocasına eziyetten veya herhangi bir Müslümana eziyetten imansız ölmüştür. İmansız ölmüştür. Bu çok tehlikeli bir şey.

0: Onun için ben size ne anlatayım yani? Burada en ziyade anlatmam gereken şey imanımızı nasıl kurtaracağız? Şimdi insanların çoğu ölüm anında hizlana uğramıştır diyor. Rüsvay olurmuştur diyor. Kimi hastalık süreci geçirir, hastalığının başından belayı bulur. Niye? Ya hasta olur, geçmiş günahlarını istiğfar edeceksin, tevbe edeceksin. Zaten bak hastalık sana bir ölümden bir postadır. Bir mektup getiriyor. Efendim yok ya ben bundan iyileşirim, iyileştikten sonra yemiş falan bilmem ne. Yeniden dönerim eski havalarıma. Ne şeytan işte adama böyle vesvese verir. Halbuki o hastalıkta ibret alsa, ders alsa, tevbe etse, gücünün yettiği kadar geçmişlerini, kazalarını yapmaya başlasa falan o hastalık ona fayda edecek. Ama geçmişi telafi etmediği gibi önünde mahveder. Geleceğini perişan eder. Mesela kimi hastalığında en büyük efendim zulmü yapar. Nedir o? Vasiyetinde haksızlık yapar. Şimdi mal bırakacak ya, belki öleceğim diye bir hesap yapar. Hemen bir vasiyet yapar. Bu vasiyetine göre çocukları arasında efendim Allah'ın beyan ettiği miras hukukuna riayet etmez. Veya eşine hakkında veya efendim bir mal ona emanettir. Onu demez ki bu benim değil, felancalarındır, buna verin. Mesela böyle bir vasiyetinde zulüm yapar. Son noktada adam 80 sene ibadet edip son ölüm anındaki vasiyetinde bir zulüm ve haksızlık yaptığı anda bütün ibadeti boşa mahvolur, iptal olur. Ondan sonra efendim kimisi artık son nefese çok yaklaştığında yaptığı günahlar işte demin dedik. Namazı hafife almak, içki içmek, ana babaya isyan etmek, Müslüman eziyet etmek gibi günahlardan dolayı son nefesinde kafir olur. Kimisi kadere itiraz eder. Benim şimdi ölme zamanım mı? Daha ne kadar yaşayacaktım? Ya kardeşim 150 yaşındaki adama da gelsen ölmek istiyor musun? İstemez ya. Ya bu dünya fani. Biz ahiret için yaratılmışız. Dünya için yaratılmamışız ki. Bizim ruhlarımız beka için yaratılmış. Sonsuz hayat için yaratılmış. Ruhlarımız, bedenler, cesetler fena için yaratılmış. Yani yokluk için. Ruhlar beka için yaratılmış. Mevla'nın hikmetini mi iptal edeceksin yani? Mutlaka öleceksin. Neyine itiraz ediyorsun? Alan da o, veren de o. Ama işte şu öbürü bak 100 yaşına yaşadı. Ben de 60 yaşında böyle ölmek üzereyim falan. Bir itiraz imandan çıkar. Onu kıyaslar, bunu kıyaslar. Ya sana ne? Allah Teala sana anandan babandan çok acıyan Rabbindir yani. Sen ona teslim ol ya. Sana bir ya. Rabbin zulüm yapmaz aşağı. Sü-i hatime yani bütün tehlike ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Buradaki bütün fitne şey sü-i hatime yani son nefeste Allah muhafaza sonun kötü olması. Sonun kötü olması. Buna delil olarak ne buyuruyor? Bunun tarifi hususunda tam ölüm anında insanın kalbine şek yani şüphe gelir. Ya acaba ulan tam gidiyorsun işte. Pencere, perde açıldı açılacak. Açıldı açılacak. Yani Azrail Aleyhisselam'ı, melekleri gördün göreceksin. Çok yaklaşmış. Tam o anda şüphe edilir mi? 80 senedir ahiret deyip duruyorsun. Müslümansın ya. Ama işte yaptığı zulümler, eziyetler. Gece yediğin hurmalar demiş yani. Sabah seni tırmalar demiş. Yani yaşarken yaptığın sıkıntılı işler ölüm anında geldi sana şüphe olarak geri döndü yani. Şüphe gelir. Allah muhafaza ilerisi cuhud yani inkar. Nauzu billah. Tam da böyle inkar düşünce vesvese kabilinden değil. Yak ya bırak falan. Tam kafası beyni orada yattığı yerde uzanmış. Sen bilmiyorsun ki ne fırtınalar kopuyor yani. O anda da Allah ruhunu alır. Gitti. Gitti canı cehenneme. Çünkü bunun da ekseriyeti kadere rızasızlık. Kazaya rızasızlık, Allah'ın hükmüne. Kaza Allah'ın hükmü demek. Allah'ın hükmüne rızasızlık, kadere itiraz. Niye ölüyorum? Niye bu hastalık beni buldu? Niye millet yaşıyor bu kadar insanlar? İşte ben şimdi gidiyorum, ölüyorum, gidiyorum. Allah niye bana böyle yapıyor? Ben şöyle yaptım Allah'a. Allah bana niye böyle yapıyor? Ben namaz kılmışım bilmem. Bir hesap kitap şeytan bir vesvese yüvesvesi sıkıl ettirir adama. Ondan sonra gitti. Ne tehlikemiş bu ya. Bu son nefes ne tehlikemiş bir şey anlamadık ya. Onun için hasta olan kişiler tabii ki illa hasta ölmüyor. En ağır hastalar iyileşiyor. En sağlamadan pat diye ölüyor. Ama ekseri olmuş armut dibine düşer. Onun için hastalıkların ölüme sebebiyet verdiği de aşikar. Bu itibarla insan kalbini yoklayacak. Hele hasta olduğu zaman ben bu muhtazar risalesi hazırlıyorum. Yani hastalık anında ölüm hastalığında, özellikle hastalık anında derken ölüm hastalığında. İşte nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi zikirler, hangi dualar son nefeste imanı kurtarır? Böyle çok da dua yok orada. Kulü Allah'a had var. Daha kitap çıkana kadar ölecek olur aramızdan. Aman kulü Allah'a had. Aman kulü Allah'a had. Aman diyorum size. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. 41 kere ölüm hastalığında söyleyip öleni cehennem yemez. Bunlar bildiğiniz için söylüyorum. Şimdi öbürlerini söylesem ne olacak? Yani şimdi la ilahe illallah vahdehu Allah ekber. La ilahe illallah vahdehu la ilahe illallah vahdehu la şerike le. La ilahe illallah melikul hakku lehul mülkü ve lehul hamdü ve alâ kulli şeyin kadir. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Öleceği hastalığında bunu demek nasip olana ateş değmez. Tirmizi hadisinde geçiyor. Ama bunun şimdi aklınızda kalmaz. Biraz da çok müteşabihat var. Onun için o mesela onları yazacağım işte bir bunu acil yazmam lazım. Çünkü neden yazmam lazım? Çok insan ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor. Ölüm hastalığında insana bu kitapları hep hediye vermek lazım. Hastanelere gitmek, böyle okuyabilen aklı başında olanlara dağıtmak en büyük hayır. Çünkü küçücük bir risale bunu yapabilsek adamı da başından adam o arada bir okuyacağı gelir. Allah işte son nefeste görüyor musun? Kurtarır yani. Çünkü muhtazar duaları çok önemli. İnsan kalbini yoklaması lazım. İmanını kontrol etmesi lazım. Bir değişiklik var mı? Şüphe girmemesi için onu imanının bekçisi olması lazım. Şüphe girmesin, şirk girmesin, i'tizal girmesin. İ'tizal ne? İ'tizal işte. Ehl-i sünnet dışı sapık fırkalar. Ehl-i sünnetten ayrılmak. İ'tizal uzlete çekilmek, ayrılmak. Mutezile oradan geliyor. Şimdi adamın son nefesi bak nice insan doğru düzgün ehl-i sünnet itikadında iken şu andaki bazı ilahiyatçıları dinledikleri ve takip ettikleri yüzünden şu anda ben öyle insanlar tanıyorum. Ehl-i sünnetten çıktılar. Bazı dinden de çıktı. Caner Taslaman'ın yüzünden evrim teorisine inananlar var. Ki evrim teorisine inanmak Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ı inkardır, şirktir. Adem Aleyhisselam sizi tek nefisten yarattı Allah diyor. Ve bugün bütün Müslümanlar da şu itikad ediyor ki Adem Aleyhisselam dünya geldiğinde başka insanlar da vardı. Şey de bunu söylüyor. Mehmet Okuyan da bunu söylüyor. Hani o zaman dedim ya ofun sizin köye mi indi dedim ya Adem Aleyhisselam'dan öncekiler diye. Dolayısıyla burada çok büyük bir imansızlık sebebi doğdu. O da nedir? Adem Aleyhisselam'dan türememişiz hepimiz. Onun dünya geldiğinde başka insanlar da varmış. Dolayısıyla ondan sonra onun çocukları evlenmiş, çiftleşmiş bilmem ne. Taban tabana şirk. Kalekaküm min nefsin vahide. Hepinizi tek nefisten yarattı. Ve kalekaküm ne azevce. Eşini de onun kaburgasından aldı. Tabi ayette kaburga geçmiyor ama onun parçası diyor. Minha ondan parça demektir. Ondan bir parça alarak eşini de ondan yarattı. Ve besle minhuma ricalen kesira ve nisa. Çok kadınları, erkekleri de bütün işte milyarlarca insan işte onlardan minhuma ikisinden diyor ya. İkisinden diyor ya. İkisinden türetti. Ve yaydı diyor. Dağıttı diyor. Dünyaya yani. Bunun gibi daha nice hadler var. Şimdi hadis-i şerif veda haccı, veda hutbesi. Herkes bunu dillendiriyor. Veda hutbesini bilmeyen yok. Her yerde basıyorlar. Takvimlere basıyorlar. Veda haccı. En sayı hadis. 114 bin sahabenin duyduğu. Bundan daha mütevatir bir şey olur mu ya veda haccında? Bu hutbesinde ne buyuruyor? Ya eyyühen nas küllüküm min turab. Ey insanlar hepiniz küllüküm min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Ayet de okudum sana, hadis de okudum sana. Hem de en mütevatir veda haccı yani herkesin bildiği bir hadis. Şimdi bunları dinleyenler dinden çıkıyor ya. Birçok insan Tabi bu ilahiyatçıların şunların bunları yüzünden deist oldu. Peygamberi devreden çıkarttı. Birçok insan ateist oldu. Birçok insan Kur'an düşmanı oldu. Kur'an'da şu var, bu var diye böyle hep çelişkili şeyler anlatarak, izah getirmeyip de millete soru işareti koyup da bırakarak milleti dinden ettiler. Yaşar Nuri, Kur'an'ın tefsirini, mealini yazmış. Adam o kadar tasavvuf branşında ihtisas yapmış. İhtisas alanı doktorası ya. Ne dedi ölmeden evvel? Dedi deist oldum dedi. Yani bu deist, yani bu işin sonu deizme geldi dedi. Benim geldiğim nokta dedi yani. Ya. Ya sen şimdi nasıl öleceksin kardeşim? Düşün bunu yani. Bak deizm yoluna döşenen taşlar. Ne anlatıyor burada biliyor musun? Bu yazıda ne anlattığını biliyor musun? Burada bir papaz milleti deist yaptı. Veya bir haham başı çıktı milleti Yahudi yaptı, Hristiyan yaptı, gavur yaptı demiyor. Buradaki yazının bütün içeriği, bütün kaynaklarını da veriyor. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez'in sözlerine reddiyeler. Yani aklınız durur yani. Aklınız, bu adamlar senelerce Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı ya. Hemen hemen Türkiye'nin son 15, 16, 17 senesi bunlar. Ondan evvel de başkan yardımcılıkları falan onları geç. Bu adamların sözlerinde deizme döşenen taşlar. Adam diyor ki Kur'an diyor her döneme göre kendi her döneme göre uyarlanmalı ve sünnet de diyor yani peygamberin sözleri falan da diyor. O asırdaki İslam'ın yaşanma şekli. Yani bugüne taalluk etmiyor. O asırdaki yaşanma şekli. Bu asır nereye? 14. asır, 15. asıra gelmişik. Dolayısıyla sünnet o az tarihselcilik. Tarihselcilik. Ne demek bu? O bulunduğu dönemdeki insanlara aitti. E peki bugüne taalluk etmiyor mu? Etmiyor. Bugündeki hüküm bağlamıyor mu? Bağlamıyor. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın diyor. Kur'an'ı bugüne uyduracaksın diyor. Hadis zaten hiç yok diyor. Çünkü o asırdakilere hitap etti. Bizle hiç alakası yok. Dolayısıyla kadere itiraz, kalpte Allah muhafaza sakat, buğz Allah'ın kaderine. Bunlar tam o anda da Azrail Aleyhisselam'ın senin ruhunu kabz etmesi denk gelirse ne olacak? Tevbesi, telafisi yok. Son nefesten bahsediyoruz. Son. Ta ahirette düzelmez ki bu iş bu hesap. Nasıl kontrol edeceksin? Onun için imanını gözetmeye gayret etmek lazım. Kazaya rıza, Allah'ın kaderlerine rıza başta gelen konuşması kolay. Başına ağrı, sancı, musibet geldiği zaman zor. Allah'ım cümlemizin imanlarımız. Son nefesimizde bizlere hibe eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin. Bizi Müslüman anadan babadan yarattı, Müslüman memlekette yaşattı, Müslüman insanlar arasında yaşattı. Bugüne kadar imanlı getirdi. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım sizden de aminleri hürmetine Allah'ım. Beni de sizi de. Bir kere dahi amin diyenleri de Allah'ım imansız göndermesin. Allah'ım kazaya rızasızlık nasip etmesin. Allah'ım Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu kazaya rıza, kadere iman üzere, huzur üzere, zikir üzere, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid üzere çene kapamayı nasip eylesin. Evet, tevbeyi kesinleştirmesi lazım. Zaten bir daha günah yapma dönüşün de yok yani. Artık son dönemler ağırsın. Yani bir daha günah yapacak gücün de yok yani. Daha burada tövbenin nesini geciktiriyorsun yani. Değil mi? Tövbeyi hakiki manada orada insan ümit günaha düşme ümidi de kalmayınca daha gerçek bir tövbe olur yani. Değil mi şimdi? Tövbeyi tahkik hususunda ondan sonra Mevlasına kavuşacağını, Mevlasına kadar hüsnü zanlı, hüsnü zan yani Allah beni affedecek ne kadar günahkâr olsam da Allah hakkında iyi düşünmek, lütfedecek, kerem edecek. Çünkü insan son nefesinde hiç eski günahlarını falan düşünüp de Allah hakkında asla bana azap edecek düşünmemesi lazım. En büyük mesele budur. Hüsnü zan. En büyük çünkü Allah Teala gafurum, rahimim, kerimim işte bu kadar esmasını, sıfatını, ayetlerini beyan etmiş. Sen şimdi son nefeste tam ümitli olacağın noktada ya Allah bana gazap edecek, azap edecek, Allah beni affetmez bilmem ne. Ya ümitsiz olma sana ümitini kesmeyin buyurmuş. Böyle yaparsan Mevla da buyuruyor ki ''Ende zanni abdibi'' kulumun bana olan zannına göre ona muamele yaparım. Ne düşünüyorsa onu yapacağım ona diyor. E şimdi burada beni affetmeyecek düşünülür mü? Zaten en büyük tehlike Allah'ın isim ve sıfatlarının tersine Allah hakkında düşüncelere kapılmak. Allah-u Teala tevbeyi kabul ederim buyurur. E sen de tevbe ediyorsun şimdi niye beni kabul etmeyecek diye evhamlandın? Ondan sonra efendim işte kazalarım var, bu zaman şu hakkı, ya kerem sahibidir, lütuf sahibidir, ikram sahibidir, merhamet sahibidir, anandan babandan çok acı. E şimdi bunları mülahaza edeceksin. Ölüm anında bu noktaları düşüneceksin. Azab edicidir, intikam sahibidir, kahhardır falan, cebbardır. O isimleri, sıfatları düşünmeyeceksin. O nokta onları düşünmenin yeri değil. Onu hali hayatında gücün, kuvvetin yerindeyken, günahlara temayülün varken ve gücünde varken orada duraklayılmak için onları düşüneceksin. Ama son nefeste artık zaten yapacak bir şeyin kalmamış. Ancak Allah'ın rahmetine sığınman kalmış yani. Bu çok önemli. Bu zaten Allah-u Teala Fetih Suresi'nde de buyuruyor ya, اَذَّانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّسَّوَ Allah hakkında kötü kötü zan ve tahmin ve düşüncelerde bulunan. Aleyhim dairetüssev. Kötü daireler onların etrafında dönsün diyor. Bak beddua diyor. Gadaballahu aleyhim. Allah onlara gazap etti. Ve le'anehum. Lanet etti. Ve addelum cehennem. Onlara cehennem hazırladı. Ve seyahat masira. Ne kötü varılacak yer oldu cehennem. Yani benim hakkımda kötü düşünceler, yani kötü derken yani Allah beni affetmez ya da affedemez gibi bir şey oluyor. Yani hani affetmez. Neye göre bu kanaata varıyorsun? Demek edemez oluyor bu yani. Edemez nasıl olacak yani? İnne Allah la yaghfiru eşrake bi şirkin dışındakini affederim diyor. Şirki affetmem diyor. Ve yaghfiru ma dune zalikil men yeşâ dilediklerim için. Sen de son noktadasın artık, kurban oldum Allah'a. Ben sana iman ettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda da artık çarem tükenmiş. Beni de dilediklerine ilhak eyle. Bunu düşüneceksin. Zaten Allah'a karşı hüsnüzan kitabından bir ders Ramazan'da böyle 15-20 dakikalık bir şeyler okudum da daha neler vardı orada da onu da okumak istiyorum. Bunun devamında, bu dersin devamında oraya da tabii geçilebilir. Hüsnüzan'la ilgili önümüzdeki haftayaki derste oradan da gidebiliriz. Çünkü bu Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını iptal edecek. Bu kadar rahmetinin mağfiretinden ümit kestirecek. Zanlarda, düşüncelerde bulunmak Allah'ımız hakkında Celle Celaluhu son nefeste olursa bu büyük tehlikedir. Ne buyuruyor? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mealinde yani Müslüman ancak Müslüman olarak ölün. İslam'dan başka bir dinle Allah'a gelmeyin. Bunun yani tefsirinde hadis-i şerifte, sahih hadiste لَا يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَيُحْسَنُ الظَّنَّ بِرَبِّ عَزَّ وَجَلْ Sakın sizin biriniz başka bir surette ölmesin ancak Rabbine karşı güzel düşünceler beslediği bir hal içerisinde ölsün. Demek ki ağır hastalıklar, son nefese yaklaştığını anlamalar vesaire son hallerinde insan Rabbim beni affedecek, mağfiret edecek, cennetine koyacak, cehennemden kurtaracak, Habibini bana şefaat edecek gibi düşüncelerle ve mülahazalarla Allah'a kavuşmalı. Günahlarını düşünüyorsa hemen tevbe etmek için düşünsün. Yoksa benim bu günahlarımı Allah affetmez, Allah affetmez diye bir şey hüküm Allah adına verme. Bu kadar affedeceğine dair ayet ve hadisler var. Onları çalıştır, onları işlet. Bu da tabii ki bir bahtiyarlık, bir saadet efendim neticesidir. İnsan bu yolda yaşarsa Allah ona hüsnüzan nasip eder tabii ki. Değil mi? Rabbine hüsnüzanda bulunacak Rab. Ne buyuruyor? Ben habbe lika Allah, habbe Allah lika. Allah'a kavuşmayı seven, Allah da kavuşmayı sever. Ve men kereye lika Allah, kereye Allah lika. Allah'a kavuşmayı sevmeyen, Allah da kavuşmayı sevmez. Hazreti Ayşe annemiz bile anlamadı manasını dedi. Ya Resulallah, Allah'a kavuşmak için ölmek lazım. Biz de ölümü soğuk görüyoruz, kimse ölümü sevmiyor. Ya Ayşe, leyse de ki senin anladığın diye bahsetmiyor bu hadis, bu hüküm. Ya ne buyurdu? Mümin öleceği zaman Allah Teala ona müjdeler gönderir, meleke indirir. La tekhafu ve la tehzen. Korkmayın, üzülmeyin. Ve hebşirû bil cenneti lleti kuntum tu'adûn. Fussilet suresinin ayetlerinde geçtiği üzere. Tetenezzelu aleyhül meleke. Yani melekler onlara iner. Başka ayette de var. Ellezine tevfâhül melek tayyibin yekûne selâmün aleyküm. Melekler canlarını alırken onlar imanlı, Kur'an'lı, zikirli, temiz insanlar olarak yaşadıkları için melekler onlara selamun aleyküm, size selam olsun derler. Udhulul cennete bimâ kuntum te'amelûn. Amelleriniz sebebiyle girin cennete. Yani daha ölürken cennete girin deniyor. Çünkü berzah aleminde de kabir, el kabrı imâ ravdatü min riyâdül cinâne hufratü min hüferin nîrân. Ya cennet bahçesi olacak kabir, ya cehennem çukuru olacak. İlerisi de ona göre kabir cennet bahçesi ise tabii ki ahireti de cennettir. Cehenneme hiç uğrayacak olana bu gösterilmez. Ama amel, amel, amel. Nasıl yaşarsanız öyle size dönüyor kardeşim, muhterem. Şu anda başlayalım hareketlerimize. Tevbe kapısı açık. Bir anda da ölebiliyorsun. Herkese hastalık nasip olmuyor ki. Herkese tevbe edecek bir hal nasip olmuyor ki. Pat diye ölüyorsun. Kalp krizi, bilmem nesi, trafik kaza. Anında ölüyorsun. Ne zaman tövbe edeceksin? Hüsnüzanda bulunacaksın. Allah beni affeder diye güzel düşüncelere bürüneceksin. Tamam da vaktin mi kalacak? Herkese hastalık, yatmak, vasiyetini düzgün yapmak, tevbe nasıl üzere dönüş yapmak nasip olur mu yani? Onun için şu anda hayattasın sen. Şu andaki amellerine bakacaksın. Dünya bitti, gidiyoruz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kaza ve kaderlerine rıza gösterecek. Böylece efendim güzel bir sabır gösterecek, tahammül gösterecek, rıza gösterecek. Bir an, bir an, ölüm anı çok uzun bir şey değil. Çok uzun bir şey değil ama acılığı da o Allah Allah Allah. Kaç bin sene sonra dirilen ne sordu? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya. Kaç bin senedir, 4000 sene belki efendim Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu diritti mesela. Aralarında var 4000 sene diyelim. Diyor. Ölümün acısı diyor hala gitmedi. Dirildi, konuştu, bir daha düştü, yattı. Ölümün acısı hala gitmedi diyor yani. Ama ölüm anı bir an. Bir an. Bir saat değil. Arapçada saate mine zaman, zamandan bir an. 60 dakika değil. Adam 60 dakikada ölse canı çıkar diyeceğim. Zaten canı çıkıyor ölürken de. Yani adam 60 dakikada mı ölüyor yani? Bir an. Ha. Burada bir sabredeceksin abi ya. Bu sabır işte, ama işte benim öyle dememle kendime konuşuyorum, sana mı konuşuyorum, kendime mi konuşuyorum belli değil. Başına gelince ne yaparsın o da belli değil. Denize düşüp boğulur musun Helima'nın merkebi kâsi gibi, o da belli değil. Onun için sen şu anda yaşadığın süreçte kaderine rıza göstermeye bak. Haramlardan sakınmaya bak, emirleri tutmaya bak. Sonra zihin kaybolur gider, bir acı hissetmez. Onun için insan ya diyecek bir an için bir sabredeyim, edeyim zaten ondan sonra beyin kaybolur falan, komaya girerim, şudur budur. Kendine cesaret verecek. Ya bu bir lahzalık, bir anlık bir şeydir. Efendim, ya Allah her belaya karşı ona sabredecek, tahammül gösterecek bir kuvvet verir. Kurban olduğum Allah'ım. Böyle düşünecek Rabbin hakkında. Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya fil ahire. İşte Allah dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de, ahirette de iman edenleri kavli sabit ile sabit kılacak. Kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz. Ne buyuruyor? Kelime-i tevhid yani. Kelimeten tayyibeten keşeceratın tayyibe. Aslüha sabitün ve feruha fissemâ. Kökü yeri yerde muhkem efendim bir şekilde yerleşmiş. Dalları da gökleri tutmuş. Bir ağaç, yani hurma ağacını söylüyorum. Kelime-i tayyibe ona benzer kelime-i tevhid. İşte Allah dünyada kelime-i tevhid okuyanlar, la ilahe illallah zikrine devam edenler, Muhammedur Resulullah. 100 kere okursun, 100. de Muhammedur Resulullah da eklersin. 1000 kere okursun, her yüz başında Muhammedur Resulullah okur. Günde en az 100 kere gidiyor. Tarikat dersiyle olma lüzum yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eftalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletesi kelime-i tevhid. Tarikat dersin olursa o ayrı makamlar kazandırır. İlave kazanımları olur tabii. Ama yani tarikat dersim yok diye sen zikretmeyecek misin yani? Al elinde tesbih her gün la ilahe illallah söyle. Ve kendine hesap yap. 1000 kereden neyse 70.000 kelime-i tevhid oku. Niçin oku? Kabrinde cehennem azabından, münker nekir sualinden, imanın son nefeste sökülüp alınmasından eman ve emniyet için. Azaba karşı, ateşe karşı fidye, fidye. Fidyeyi ödüyorsun, rehin düşünce. Biz de rehin düşmüşük şimdi. Fidyemizi ödeyelim, Allah rehin bağlarımızı çözsün. 70.000 kelime-i tevhid hazırlıyoruz hepimiz. Hadi bakalım. Ben de başlıyorum. Ben de bugüne kadar, yani kendim için bu niyetle okumadık. Okuduk çok ama. Ama kendim için azaptan fidyem olsun diye ben hazırlık yapmamışım da. Bekliyoruz, öleceğiz de arkamızdan tevhid hatmi yaptıracaklar da. Bilmem ne. Ya yapar el eline şeyini affedersin. Efendim türkü çığırarak ararmış yani. O sana la ilahe illallah diyen ve senin orada cehenneme girdin girmedin onu o şekilde senin niyetine huzur üzere okuyacağı ne belli? Sen hayattayken fidyenin karşılığını hazırlasana, fidyenin ateşten beraatını. 70 bin kelime-i tevhid. Hesabımızı belirtelim. Günde 1000 tanesi 70 günde bu olur. Ben 500 okuyabilirim, o zaman 140 günde oluyor, değil mi? Ya bir gün ara verdin, onun için not tut. Tam 70 bin kelime-i tevhid. Bittiğin zaman da duasını yaparsın. Ya beraber başlasak, beraber bitirsek duaları da beraber yapardık ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bir hesap kitap yapalım. Kim ne gün başladı ben de onu bilmiyorum ama sonra bana yetişebilirsiniz. Kaç tane yapalım acaba? 1000 tane yapabilir miyiz günde? Başka zikirler tarikat tersi değil bu. Bu sırf bu fidye için ayrı okunacak, ayrı. Onu diyorum, anladın mı? Hesabımızı ona göre yapalım. 500 yapsak 140 gün, o da çok ya. 1000 yapalım ya, 70 gün. Kim öyle kim kala 70 güne ya. Bir 70 gün itibar edelim. Duayı toptan yaparız. Hepimizin duasını birlikte burada yaparız. Herkes başlasın kendini kabir azabından ve cehennem azabından fidye ve kurtuluş bedeli olmak üzere kelimeyi tevhid. Ama la'yı uzatacaksınız. Yani çok uzatmanız şart değil. La ilahe. Le ilahe sakın demeyin, mana bozulur, helak olursunuz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bundan hızlı olmaz. Sesli okumak şartınız yok. Sesli okumayın zaten. Sessiz okuyun. Böyle bir 70 bin kelime-i tevhide başlayalım inşallah diye Allah şu anda aklıma getirin. Çünkü diyor ki dünya hayatında da ölürken de kabirde de ahirette de kimin kavli sabiti varsa, kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz ne? Kelime-i tayyibe diyor Kur'an. Kelime-i tevhid diyor. Bu da ayet, o da ayet. İşte o kelime-i tevhid ile, onun zikriyle, onun itikadıyla, o tevhid inancıyla, o amentü itikadıyla kimde kavli sabit varsa, kimde kelime-i tevhid varsa, kelime-i tayyibe-i münciye kurtaran kelime varsa, zikri varsa, itikadı var, zaten o itikattayız, bir de zikredeceğiz. Bu zikirle ölürken de son nefeste ayaklarını kaydırmam, kalplerini kaydırmam, dinden çıkartmam, yoldan çıkartmam, imanlarını bağışlarım. Dünya hayatı dediği, dünya hayatı yaşarken şu anda devam ediyoruz kelime-i tevhide. Ahiret dediğinin başlangıcı ölümle ahirete geçiş oluyor. Ahiret dediğinde ölümden ta cennete girene kadar, cennette artık zikir fikir bir şey lazım değil. Ama cennete girene kadar o söz, yani dünyada okuduğundan, kabirde okuyamazsın ki. Mahşerde okusan faydası yok. Teklif yurdu, mükellefiyet yurdu burası. Dari teklif bitti. Onun için dünyada okudukları, zikrettikleri, fikrettikleri kavli sabit ile dünya hayatında da onları imandan ayaklarını, kalplerini ayırmam, sabit kılarım. Ahirette de sabit kılarım. Ahirette de ne demek? İşte ölüm ve en mühimi burada ahirete taalluk eden nokta ölüm. Çünkü o dünya ile ahiret arasında berzah, berzah geçit demek. Öyle bir nokta ki o ölüm anı, bir taraftan ahiretten pencere açıldığı melekleri görmeye başlıyorsun. Şimdi ölmeden görüyor musun meleği? Tam o anda hem meleği gördüğün için bir tarafa ahiret oluyor. Ama bu tarafta da dünya hayatı, çünkü sen yanında telkin edenler oluyor, kelime-i okuyanlar falan. Senin de bir la ilahe illallah deme payın var yani. O bakımdan da dünya hayatı. İşte o noktada da sabit kılarım, imanlarını sökmem, almam buyuruyor Allah-u Teala İbrahim suresinin 27. ayet kerimesinde. Onun için insan buna hazırlıklı olacak, o güne hazırlıklı olacak. Kalbiyle şükredecek, dili eriyişiyorsa diliyle şükredecek, çok hamdü sena edecek, nimetlerinizi şükrederseniz artırın buyurun. Bu benim son zamanlarımdır, son nefeslerim yanaştı diye kendini, işte, ah Allah nasip etmezse müsaade etmez. Nerede kendini toplayacaksın, darmadağın olmuş. Mevla nasip ediyor ama işte bak. Dostlarım kavli sabit ile zikrettiler dünyada, ben de diyor onları sabit kılacağım diyor. Bunun yolunu da gösteriyor sana. Hem şükredersen nimetini artırırım diyor, elinden alır mı? Elhamdülillah diyenin nimetini alır mı? Bak artıracağım diyor, artıracağım dediği yerde alır mı? İmanını söker mi? Ya o zaman bütün iş zikre dayanıyor. Zikir, şükür, Subhanallah, elhamdülillah, Allah Subhanallah, sen ne diyorsun ya? فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِ اِلٰهِ مُبَعْسِفِينَ Yunus Aleyhisselam, evvelden beri لَا لَا لَا اَنْتَ سُبْحَانَكَ, bak Subhaneke. İnni kuntu minez zalimin. Allah'ın noksan sıfatlarından tenzih eden tesbih ifadesini ile Rabbini zikredenlerden olmayaydı, insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında bekleyecek. Yani o tesbih ile balığın karnından, iki balığın karnından, denizin dibinden kurtuldu ya. Tesbih, zikir, hamd, şükür. Nasıl yemedin? Tabii ki namaz kılmayanın zikri muteber değil yani. Şimdi namaz kılmaz, oruç tutmaz, faizler yalandır. Onun tesbihi onu kurtarır demedik. Zaten hamdü senada zikre dilini alıştıran, her halükarda Allah'a hamd eden, şükreden, kelime-i tevhidi zikre devam eden adam namaz abdesti olabilir mi ya şimdi? Namaz abdestsiz zaten nasıl zikir ehli olacak? Nerede görülmüş yani? Ana Allah demek nasip olmaz. Onun için bu noktada hepimizin sıkışacağımız o günde o şeytanın bizim imanımıza musallat olacağı, geçen haftaki derste de geçti, o tehlikeli anda Rabbim cümlemize imanlarımızı hibe eylesin. Nez'e olmaktan, haleti nez'imizde imanımızın nez'e edilmesinden, selbedilmesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin, amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âliye sahbiye sellem. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asıfûne ve selâmin alel mursalîm. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve sahbî meşâhine. El-Fatiha. Allah'a emanet.
1: Eûzu billahi mineşşeytan.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
5: Bu beş para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a, 20 sene, 4 sene doktora, 25 sene, 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet, bu deve millet. Ama siz deveden gücüyorsunuz, Mahmut devedir. Deve burada, korkmayın. Sizin şerefiniz var benim yanımda. Siz onu deve ama misal için anlatıyorum onu size ben. Peki, şimdi cemaat müslümin dikkat edin. Ne yapacak? Dünya için bu kadar okumak lazımsa, ya ahiret için ne kadar okumak lazım? Neyi okumak lazım? Kur'an, tefsir, hadis, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ve bunların yolunu Arapçayı okuması lazım. Ne kadar? 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hep kendini ona ayıracak. Canını feda edecek Allah yolunda. Ki millete hizmet etmek için. Milletin müşkillerini halletmek için. Öyle ya, Cebrail Aleyhisselam daha inmiyor. Resulullah Efendimiz'in ahirete tesirliyle Cebrail Aleyhisselam daha inmiyor. Kimseye bir ayet hadis öğretmiyor. Zaten öğretilecekleri hep Resulullah vasıtasıyla öğretti. Şimdi ne yapacağız? Öğrenenlerden öğreneceğiz. Yani biz daha ölüm yaklaşınca bizden sonra gelenleri öğreteceğiz. Böyle dünya devam ettikçe bu iş, bu medreseler böyle devam etmesi lazımdır. Lakin cemaat müslümin Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden Hoca Efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yuları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi, kesti yuları. Getirdi, yuvaya sokuyor. Neresi o yuva? Bugünkü mektepler. Fare yuvası. Peki, deve kim? Ehali biz. Başta Mahmut. Evet. Niçin deve oluyor bu? Onlara uyuyor. Düşmana uyuyor. Fareye kesiliyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katruya gezecek, maaş alacak, keyif edecek, çoluğunu çocuğunu bakacak. Din ne olacak? Din ne olursa olsun ya, bırak Allah aşkına. Ya tefsir ne olacak? Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Ha? Akaid bilmekten, ilmi kelam, fikri, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak, gel bu tarafa.
4: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müdakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müdakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı ORG.TR.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük başbedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. el pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Bir soru, bir cevap.
16: Evde namaz kılmayan birinin bulunması nelere sebep olur demişler.
17: Evet. Yani bu tabii aslında vaaz-ı nasihatla alakalı bir mesele. Çünkü namaz mümin için olmazsa olmaz olan bir vecibedir. Ki hadis-i şerifte kıyamet gününde hatta kişi kabir alemine indiğinde ilk sual imandan sonra namaz olacak. Ve namazda sınıfı geçenlerin diğer ameliyelerde de sınıfı geçeceği ama namazda sınıfta kalanın Allah muhafaza diğer ameliyelerde de sınıfta kalacağı ifade ediliyor. O yüzden namazsız bir Müslüman düşünülmez, namazsız bir aile düşünülmez. Namaz olmazsa olmaz olan her bir Müslüman için bir vecibe, bir gerekliliktir. Yapması gereken bir ameliyedir. Yapmazsa ne olur? Eğer bunun farziyetini inkar ederek yapmıyorsa o insan zaten kafirdir, iman dairesinde değildir. Evet. Ama ben bunun farziyetini kabul ediyorum, nefsime mağlup olduğum için kılmıyorum derse bu bir insan çok büyük bir günah işlemiştir ve günah işlemeye devam ediyor ama ehli sünnet akidesine göre kafir değildir. Evet. Çünkü amel imandan bir cüz olmadığından dolayı. Ama büyük bir günah işlemiştir ve bu hal devam edecek olursa ki neticede nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolunursun buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden dolayı bu kişinin imanını kurtararak ahirete gitmesi de zordur. Evet, namaz kılmaması, imansız olması demek değil, onu haram olduğuna itikad ederek bunu yapıyorsa. Ama imanlı bir şekilde ahirete gitme garantisi içinde de böyle bir garanti zaten kimse içinde yoktur. Evet. Bu kişi için daha büyük bir tehlikelidir. Dolayısıyla yani neslimizden, aile efradımızdan namaz konusunda çok titizlik göstermemiz lazım. Ama tabii bunun bir öncüsü, önceliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir reçete vermiş. Muru evladikum bis salati ve hum ebna'u seb'in. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlar namazı emredin, namaz kılmalarını söyleyin. Yani çocuktur, önemli değil, daha henüz bülüğ çağına ermemiştir, sonra kılar değil. Bu çocuklukta yaş iken ağaç eğileceğinden dolayı o dönemde namaz ona aşılanmalı, namaz bilinci ona verilmelidir. Ve maalesef ailelerde olan bu sıkıntı zamanında bu bilinç verilmemesinden kaynaklı. Bu yaşta işte gel evladım hep beraber namaz kılıyoruz sen de gel. Çocuktur nasıl kıldığı önemli değil. Yatıyor kalksın ama namaz diye bir mefhumun insanın hayatında olduğunu bilmesi gerekir. Nasıl ki işte sabahları kahvaltı yapılır, akşamları oturulup ailece yemek yenilirse günde 5 vakitte namaz kılınır. Bunun gibi bir asli ihtiyaç olarak o çocuğun ruhunda bu nakşetmelidir. Bu zamandan başlayacaksın. İşte 10 yaşına geldiğinde bunun hakkında biraz daha müeyyideler uygulayacaksın. Çünkü buluğ artık dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık tampon yoktur. Buluğ da ya kılar, kılmış olur ya da kılmaz, kılmamış olur ve günahkar olur. Evet. O yüzden onun öncesindeki o tampon 10 yaşıyla buluğ çağı arası ciddi bir tampondur. O dönemde daha fazla müeyyideler uygulamak suretiyle namazı ona illaki aşılamak gerekir. Ama imtihan olmadı, kılmıyor veyahut da belli bir şeyden sonra bırakmıştır. Tabii burada eğer ebeveyn zamanında vazifesini yapmışsa böyle bir mesuliyet altında değildir. Çünkü o yapacağını yapmıştır, vuslunda olanı ortaya koymuştur. Bu saatten sonra günah artık o çocuğadır. Tabii ebeveynin mesuliyet altında olması çocuğun günah işlememiş anlamı taşımaz. Evet. Hani buluğdan sonra işte bana zamanında aşılamadılar, o yüzden benim kılmamamın günah da olsun babamın denmez.
16: Öyle bir şey yok.
17: O babanın annenin sorumsuzluğundan kaynaklı vebali ayrı bakidir. Ama sen buluğdan sonra kılmıyorsan senin günahın da bakidir. O yüzden ebeveyn zamanında vazifesini yapmış olduğu halde bir şekilde çocuk aile bireyi ya da aldığımız gelin hanım namazı bırakmışsa evet üzülecek bir durumdur. Bu aile içinde bir problemdir. Devamlı dillendirilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kişiye tahallük eden bir vebal değildir. Yani bir bereketsizlik olur mu? Elbette evet. Olur. O bereketsizliğe sebep de elbette o kişinin namaz kılmaması söz konusudur. Bu manada telkin edilir. İşte sohbetlere getirilir. Namazın ehemmiyeti, bir Müslüman için namaz ne denli önemli olduğu, bu konudaki naslar, bu konudaki hadis-i şerifler ona güzel bir şekilde anlatılır. Onun kabul ettiği, saydığı, hürmet gösterdiği kanaat önderleriyle görüştürülür. Onlara daha önceden bilgi verilir. Bu kişiye namaz konusunda telkin edilmesi sağlanır. Bir şekilde bunu dert edinmek gerekir. Evet. Dert edinirsek belli bir zaman sonra inşallah o namaza dönecek. Dönmezse de o kendi yapacağı bir ameliyedir. En azından biz vuslumuzda olanı yerine getirmiş oluruz ki Rabbim ailemizden, neslimizden namazsız kişiler olmasından cümlemizi muhafaza buyursun.
16: İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam?
17: Evet.
16: Kur'an-ı Kerim'de geçiyor devamlı surette. Yani zürriyetin namaz ehli olması için. Yani bir peygamber olarak bu duayı yapıyor hocam.
17: Evet.
16: Bizim de anne baba olarak, büyükler olarak evlatlarımıza
17: hem duayı yapacağız hem de bunun tedbirini zamanında alacağız. Ama zamanında almadıysak da geç kalmış değiliz. Şu an itibariyle zararın neresinden dönersek dönmek kârdır kuralınca bunu dert edinerek bu konuda çalışmamız lazım.
16: Evet. Bir hadis-i şerif hocam sizden mi duymuştum, diğer hocalarımızdan mı hatırlamıyorum ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor sahabe efendilerimizden. Ya Resulallah diyor, bende bereketsizlik var diyor. O da diyor ki ama git evine bak diyor, evinde diyor ev ahalisinden namaz kılmayan var mı diye sor diyor. Evine gidiyor, ondan sonra geliyor diyor ki ya Resulallah da kimse diyor öyle bir yok. Yani namaz kılmayan kimse yok, herkes kılıyor. O zaman diyor git diyor komşularına, çevrene sor diyor, bak diyor. Orada da var mı diyor. Gidiyor çevresine bakıyor falan, orada da yok. Diyor ya Resulallah etrafında da yok, komşularında da böyle yok. Sonrasında bir öğreniyor ki hocam, namaz kılmayan bir kişinin cenazesi oradan geçerken şeye vuruyor. Bunun evinin duvarına vuruyor. Onun bereketsizliği yansıyor.
17: Evet. Yani tabii ben bu rivayeti bilmiyorum ama benim bilmemem böyle bir rivayetin olmadığı anlamı taşımaz.
16: O zaman diğer hocalarımızdan duydum, doğrudur.
17: Yani rivayet hakkında bir şey diyemeyeceğim.
16: Evet.
17: Tabii bu bir vebal manasında değildir ama bir bereketsizlik bir tesir olur mu? Şu müsellem, bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Yani bu evet. Kıssanızı, bu anlattığınız rivayet ya da kıssa neyse evet. Bunun yani İslam'da karşılığı şu bağlamda vardır. Mesela örnek olarak diyelim, misal olarak bir insan yolda yürürken gözü nahoş olan bir manzaraya rastlasa, hı hı. Görmemesi gereken bir şey görse, işte bir kadının avret mahallini görse, saçını görse, sırtını görse, elini görse. Bu bir aslında haram olan bir ameliye ama kendi iradesi dışında gerçekleşti ve onu gördü, estağfurullah dedi, gözünü çevirdi. Bu kişi o görmesinden kaynaklı günah işlemiş olur mu? Cevap işlemiş olmaz. Niye? Çünkü kendi iradesiyle oluşmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla alakalı ifadesi var. İşte ilk bakış senin içindir. Ama tekrardan gözünü çevirip bakacak olursa bu günahtır. Oraya girmeden o ilk görüşte gözünü çevirdi, tövbe etti ki zaten bir günah yoktur. Ancak onun ona bir tesiri var mıdır? Cevap vardır. O nazar, o bakış kalbine bir hançer olarak saplanmış ki hadis-i şerifte

0: yağız. O Hazreti Beri ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim bu bölgemizde kıymetlidir ama Hicaz'da her yerde hurma olduğu için orada da belli bir mertebede kıymeti var ama Efendimiz bakıyor ki orada kazanda et var, kaynıyor. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam hellena nasibu minel lahmi, o etten bizim nasibimiz yok mu, yani bize ondan bir şey vermeyecek misin dediğinde Hazreti Berir radıyallahu teala anha ya Resulullah, o bana zekat olarak geldi, sen peygambersin, peygamber zekat yemez, bu sebeple onu sana vermedim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leki sadakatun velena hediye, sana gelişi zekattır ama senin bize onu vermen ise hediyedir.
1: Evet.
0: Buradan fukaha diyor ki bir malın mülk edinme yolları değişirse, mülk sebebi değişirse, yani maliki el değiştirirse diğer bir ifadeyle, o malın aynı değişmiş gibidir. Buradan hareketle bir insanın eline haram bir para geçse, haram bir mal geçse, ancak bu haramlılık akitten kaynaklı ve bozulamıyor. Yani şahsın, muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği bir haramlık değil.
1: Evet.
0: Çünkü muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği haramlıksa ona verilmelidir. Haram bir şekilde bir mal edindi. Evet, bir mülkiyet vardır ama bu mülkiyet habis bir mülkiyettir. Bunu yapması gereken nedir? Bunu yapması gereken fukaraya tasadduktur. Peki o fakire o haram olur mu? Hayır, o fakire haram olmaz. Ona helaldir. Helaldir ama ona bir tesir
1: Tesiri.
0: eder mi? İşte mesele bu. O tesir noktasında, evet, maneviyat noktasında, ibadetleri noktasında, onun kalbinin rikkatiyle alakalı illaki bir tesiri olabilir. Hatta şöyle de ifade edelim. Mesela kendi gündelik hayatımızda bunu tatbik edebiliyoruz. Gidip ecdattan kalma eski tarihi bir camide namaz kıldığımızda, işte bir köy camisi olsa bile, o
1: Onun
0: namazda
1: verdiği huşu.
0: aldığımız huşu, işte veya günümüzde modern olarak yapılmış bir camide namaz kıldığımızda aldığımız huşu. İkisi de camidir. Ama hani kazanç olarak belki bu dönemdeki insanların kazancında haram şaibesi fazlasıyla var. Ama öyle olsa bile bu camiye sirayet etmez. Çünkü zaten haram dahi olsa kamuya alınır. Camiydi, tekkeydi, bu gibi yerlerde
1: Evet.
0: kullanılır. Burası yapılmış, namazın saatine engel değil. Ama bir tesir bırakır mı? İllaki bir tesir bırakacaktır. O yüzden dediğinizi de bu bağlamda anlama imkanımız vardır. Yani evet, belki o cenazenin oraya vurması, etmesi vesaire bir günah değildir.
1: Evet.
0: Böyle bir şey olmuşsa, parantez içinde bilmiyorum, bir günah değildir ama bir tesir, bir eser olur mu? Kişiden kişiye elbette farklılık arz etmekle beraber tesiri olacaktır.
1: Evet. Geçen bir şeyde paylaşmıştım onu da hocam. Dedim ki yani bu haram kazandığınız paraları bazen yani Hristiyanları böyle örnek alıyormuş gibi oluyor aslında. Ya hocam işte kusura bakmayın ama biz de bu ticaret yaparken işte kredi kullandık, faiz de çekiyoruz. Onu da yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte gelen o faiz parasını hocam camiye verelim, talebeye verelim, medreseye. Ya burası sizin haramınızı temizleme yeri değil.
0: Evet.
1: Yani oradaki insanları da, o camiyi de, o medreseyi de, o talebeyi de düşünmek lazım bir anlamda. Ondan
0: Evet.
1: sonra o talebenin şeyi değişiyor hocam. İhlası değişiyor. Medresenin o şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor.
0: Şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bunu yine bu stüdyoda anlattığımı hatırlıyorum ama tekrar etmekte fayda vardır. Allah selamet versin, Nedim Hoca'dan işitmiştim. O Efendi Hazretlerimizden bizatihi ders okuyan o halakadan bir tanesi. Diyor ki yine bir tarihte diyor Efendi Hazretlerimizin halakasında merhum Hızır Efendi, Hasbi Hocalar vesaire hep beraber ders okurken Efendi Hazretlerimizin genç olduğu dönemlerde Rabbim şefaatine nail
1: Am.
0: eylesin, yolundan bizleri ayırmasın ki
1: Am.
0: o bize şeriatı öğretti. Son nefesimize kadar da o yolda olabilmeyi bizlere nasip
1: Am.
0: eylesin. İşte Efendi Hazretlerimizin ders halakasında otururken bazen misafirler gelirdi diyor. Gelen misafirler bir hediye getirir, yiyecek bir şey. Ama Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman o hediyeyi evine getirmezdi. Orada tutar, misafiri gittiği zaman veya onun yanında bizlere ikram eder. Biz yerdik diyor talebeler olarak. Yine bir zat geldi diyor. O zaman elinde işte bir poşet içinde meyve olarak muz var diyor. O masaya konuldu. Hoş beş konuştu gittikten sonra. Efendi Hazretleri onun yanında bize ikram etmediği gibi o gittikten sonra da yiyin demedi bize. Kendisi de çıktı diyor. Alıp da götürmedi. Ertesi gün oldu. Yine o meyve orada duruyor. Dersi işledik.

0: Yine bize yayın demedi, yine almadı, yine çekti gitti. Birkaç gün böyle geçtikten sonra artık o sineklenmeye başladı, bozulmaya başladı. Biz de öyle bir durumda onu artık bayağı bozulduğu için attık. Atınca yine Efendi Hazretlerimiz bir gün derse geldi. Bir baktı ki masada o muz meyve olmayınca telaşlı bir şekilde burada bir meyve vardı. Ne oldu dedi diyor bize. Biz de dedik ki Efendi Hazretlerimiz yani çürümeye başladı, sineklendi, kokmaya başladığı için biz onu attık deyince Efendi derin bir nefes alarak endişe ettim, korktum acaba yediniz mi diye. Çünkü onu getiren kişinin faizle iştigali vardı, faizle ameliyeleri vardı, sizin yemenizi bu bağlamda istemedi. Oysa fıkhen baktığımız zaman o adam bu günah işlemiş olsa bile zaten İslam otoriteri o parayı ondan alır, kamuya tahallük edecek bir şekilde ki talebe medresede zaten kamu içindir.
1: Evet.
0: Orada harcayacaktır. Yani olması gerekendir ama öyle olduğu halde bile o talebenin midesine o şaibeli haram olmasa bile tesir bırakacak bir şeyin yemesine Efendi Hazretlerinin müsaade etmemesi ki bu da elbette bir tesirin varlığını gösterecektir.
1: İşte o yüzden hocam bizim birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Vakıflar, dernekler işte şeyler olarak.
0: Maalesef.
1: Yani Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini en azından bizler devam
0: Ki bu
1: ettirmemiz lazım.
0: hassasiyet İslam'ın hassasiyettir.
1: Evet.
0: Olması gereken hassasiyettir ama artık öyle bir hale geldi ki bu sanki çok yüksek makamlarda sahip olan kişinin göstermesi gereken bir hassasiyet.
1: Evet.
0: Halbuki her bir
1: Her Müslüman.
0: Müslümanda olması gereken bir hassasiyettir.
1: Bunu yapmadığınız zaman hocam insanları bizler de harama teşvik ediyoruz bir
0: Evet.
1: anlamda. Yani hoca efendi nasıl olsa benim işte zekatımı alıyor, sadakamı alıyor. İşte bir şey demiyor o zaman ben bu işe devam edeyim. Düşüncesiyle de hareket ediyorlar.
0: Evet.
1: Allah muhafaza.
0: İşte ama o da biraz hani şöyle bir şey var. Tabii şu dediğinizde haklısınız. Bir adam zekatını getirdiğinde Devlet-i Ali Osmaniye'de sorulurdu. Senin kazancın nereden? Gel önce şunun bir hesabını ver. Ondan sonra zekatını alayım.
1: Evet.
0: Ama şu anda böyle bir imkan yok. Niye? Zaten muhtaçlılık bir durum var. Zaten hayır eden insanlar çok azınlıkta. Zekatını veren Müslümanlar çok azınlıkta. Talebelerin ihtiyaçları var. Medreselerin ihtiyacı var. Böyle bir sorgulamada belki de o kişinin zaten zekat vermeye gönlü de olmayacak. Başka bir yere verecek veya hiç vermeyecek. Bu bağlamda ya şu maslahat icabı, şu medreseler bir şekilde hayatta durabilsin, ayakta kalabilsin, bu inşaatlar tamamlanabilsin, aşevlerinde ihtiyaçları giderilsin diye idarecilerimiz bu bağlamda tabii sorgulama yapmıyor ama dediğiniz gibi aslında bu sorgulanmalıdır,
1: İşte bereketimiz
0: bakılmalıdır.
1: kaçıyor hocam. Bu
0: Bu
1: kadar
0: da
1: sıkıntı ondan
0: tesirli
1: sonra
0: olarak
1: yaşıyoruz.
0: bereketi yansıtıyor. Ki bir tarihte yine işitmiştim. Bu Ahmet Vanlıoğlu Hoca, Allah rahmet eylesin,
1: Amin.
0: onun medresesinde bir talebelerde bir bozukluk olmaya başlamış. Derslerde bir sıkıntı olmaya başlamış. Tabii dediğim çok eski tarih. Yine eski hocalarımızdan işittik. Benim yaşadığım bir olay değil. Yani talebelerde bir problem var. Normal olması gerektiği şekilde değil. Dersler olmuyor, laşkalaşma var. İçeride bazı nahoş durumlar söz konusu olmaya başladı. Ahmet Hoca toplamış işte kurmayların hocalarını. Ya ne oluyor? Biz de neyi eksik ediyoruz? Yani bir problem var.
1: Evet.
0: Bu problem hani bir talebe olsa, iki talebe olsa deriz ki onların karakter bozukluğu ama bu medresenin tamamına yansıdı. Yani bizde bir şey var deyip de o zaman için diyor bir araştırma yaptığımızda bizim ekmeğimizi veren bir zat vardı diyor. O ekmeği veren kişinin ise kredilerle faizle iş yaptı. Yani faizli para verdiği biliniyor. Oradan anladık ki tesir buradan geliyor. Halbuki fıkhen talebenin onu yemesi haram değildir.
1: Evet.
0: Onu kestik diyor talebelerin düzelmeye başladı. Bunu da
1: Elhamdülillah.
0: eski hocalarımızdan duymuştuk.
1: Ya ayette de öyle geçiyor hocam. Siz diyor helal kazanın, helal kazancınızdan
0: Evet.
1: temiz olarak infak edin diyor hocam. Bitti. Rabbim inşallah bu şekilde tam manası helal kazanç nasip etsin hocam
0: Amin,
1: hepimize.
0: amin,
1: Ve
0: amin.
1: medreselerimize, talebelerimize, işte camilerimize böyle hayır yerlerine de bu temiz kazançlardan vermek nasip
0: Amin,
1: eylesin
0: amin.
1: diyelim.
0: Rabbim medreselerin imkanlarını da genişletsin
1: Amin.
0: ki bu şekilde seçici olabilme durumuna da haiz olsun.
1: Efendi Hazretlerimiz seçer miydi hocam tek tek gelen
0: Evet.
1: zekatı şeyi her şeyi sorgulardı. İnşallah biz de o şekilde yapmaya gayret gösteririz.
0: Rabbim muvaffak etsin.
1: Amin.
0: Allah
1: Bu
0: razı
1: duayla
0: olsun.
1: hocam programın nihayetine erdirelim
0: Buyurun.
1: inşallah.
2: Bir soru, bir cevap. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendim. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
3: Küftü şeytan ki bima erreyteni, gerdi fiili hod nihan divu deni. Küftü Adem ki zalemna nefsena, o zifili hod nebud gafil çuma. Adem Aleyhisselam dedi ya Rabbi, biz kendi nefsimize zulmettik. Kendi kusurundan, suçundan gafil olmadı bizim gibi. Biz suç işleriz, gafil bilmeyiz suç işlediğimizi. Şeytan ne diyor? Küftü şeytan ki bima erreyteni. Mevla diyor, sen beni ihva ettin. Sen beni yoldan çıkardın. Allah'a kusur buluyor. Adem Aleyhisselam yok ya Rabbi. Yok sen bize bir şey yapmadın. Biz aldandık. Geldi fiili hod nihan divu deni. Alçak div. Şeytan kendi suçunu gizliyor ve Mevla'ya yüklüyor suçu. Neyse geçelim oradan. Adem babamız çok ağladı. Yani cennetten indirildiği vakitler ağladı, çok ağladı. Gözlerinin yaşından göl oldu. Mevla buyurdu. Hadi madem ki bu kadar ağlıyorsun ve kusuru da aldın üzerine, suçunu itiraf ediyorsun, şu duaları oku. Bir takım dualar aldı Mevla'dan. Onlara devam etti. Fetâb aleyh. Mevla tevbesi kabul etti. Elhamdülillah. İnnehu huvettevvâburrahîm. İnnehu muhakkın Mevla. Huvu ettevvâbu. Mübalege ile tevbeleri kabul edici. Errahîm. Ziyade acıyıcıdır. Nihayet derece acıyıcı kulunu. Ve ona hakkı nimetler vermiştir. Tekrar kul nehbitu. Biz dedik ki inin. İnin bakalım. Cemiyen hepimiz. Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, şeytan, yılan beraber in. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Şimdi ya Adem ve Havva neler oldu neler oldu. Bir emrini kırmakla neler geldi başınıza neler geldi. Netice cennetten çıkarıldınız. Şimdi benden size bir huda gelecek. Yani kitap gelecek size. 10 sahife verdi Adem Aleyhisselam'a Mevla. İndirdi. Femen tebi'a hudaya. Her kim benim hudama tabi olursa, benim kitabıma tabi olursa, felâ havfun aleyhim. Hiç daha korku yok onların üzerine. Velâ hum yahsenun. Hiç mahzun da olmayacak. Burayı iyi tutalım. Cemaat bismi. Bak cennetten çıkarılmış. Bir daha girmesi imkan yok. Tek bir kabı açtı ona Cenab-ı Hak. O da indirdiği kitaba tabi olmayı olursa bu şartlar tekrar cennete koyacak. Ne dünyada ne ahirette korku yok, mahzun olmak da yok.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Okuduğumuz hadis-i şerif Ebu Musa radıyallahu anh efendimizden rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle, kainat efendisi şöyle buyurdu. İnne min iclalillah şu ikrame zişşeybetil müslimi ve hamilil Kur'ani gayril gâli fihi velel cafi anhu ve ikrami zis sultanil muksiti. Çok önemli bir hadis-i şerif, çok madde var. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bize edep öğretiyor. Terbiye öğretiyor. Kul haklarını öğretiyor. Alimlerin haklarını öğretiyor. Yöneticilerin haklarını öğretiyor. Hafızların haklarını öğretiyor. Yaşlıların hakkını öğretiyor. O bize bunları öğretmese millet orman mahsulü hayvanlar gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmese, bu sünnetler, bu hadis-i şerifler olmasa, bu ayetleri okumasa, düşün. Şu anda bu kadar ayet hadis olduğu halde 8,5 milyar insan hayvandan beter olmuş. Canavar olmuş. Birbirini kesiyor, doğuruyor yani. Bir de Kur'an inmeseydi, bir de bu hadisler gelmeseydi ne küçük tanırdık, ne büyük tanırdık, ne ana baba tanırdık, hiçbir hak hukuk bilmezdik. Çünkü insanlar maalesef yani boyunduruk altına girmek istemiyor. Efendim böyle büyük küçük tanımak istemiyor. Canı ne isterse ona göre davranmak istiyor. Nefis öyledir. Din olmasa, İslam olmasa, hadis olmasa insanların hayvandan farkı kalmaz, hayvandan beter olur. Çünkü hayvan mesul değil, mükellef değil. İnsan yani insandan daha tehlikeli bir mahluk yoktur yani. Onun için iyi dinleyelim. İnne muhakkak min iclalillahi Allah'a tazimdendir. Yani Allah'a büyük tutmak, yüce tutmak, bizi yaratan Allah'ımız ne kadar yücedir? Celil, celil Allah'ın. Celil ne demek? Çok yüce demek. İşte iclal, yüce tutmak. Allah zaten yüce. Senin onu yüceltecek halin yok. Ama senin onun yüceliğini bilmen önemli. Ona inanman önemli. Saygı duyman önemli. Tazim etmen önemli. İşte Allah'a tazim etmenin bir yolu nedir? Ben Allah'ı çok seviyorum. Sübhanallah okuyorum. Tenzih ediyorum. Tesbih ediyorum. Hamd ediyorum. Tekbir getiriyorum. Allahu Ekber diyorum. La ilahe illallah. Tevhid okuyorum. Tamam. Çok güzel. Çok güzel ama bunlarla iş bitmiyor. Bir de kul hakları diye bir şey var. Allah'ın hakları da var, kulların hakları da var. İşte Allah'a tazim etmek istiyorsan bunun yollarından biri nedir? İkrame min iclalillah mukaddem haber olduğu için innenin ismi sonra geliyor. İkrame diş şeybeti zi sahip demek. Eşşeybeti yaşlılık. Yani yaşlılık sahibi olanlara ikram etmek. Yani ne demek ikram? Hürmet etmek. Değer vermek. Ama tabii burada bir madde koymuş. Bu da önemlidir. Yani el müslimi diyor. Müslüman olan yaşlılar. Müslüman olan yani İslam üzere yaşamış. Tabii ki namazlı, abdestli, ehl-i sünnet itikadıyla olursa bu nurun ala nur olur. Tabii ki sokakta gördüğünde, ne bileyim, metroda veyahut işte neyse otobüste şurada burada yaşlı insanı gören ona kalkıp yer verse bu bir ikramdır. Tabii şimdi genel manada millet toptan Müslümandır. Adama ben kalkıp sana yer vereceğim ama Müslüman mısın, gavur musun diye soracak halimiz de yoktur. Veyahut namaz kılıyor musun, kılmıyor musun diye otobüsün ortasında metronun da konuşacak durumumuz yoktur. Ne yapmak lazım? Durumuna göre efendim yaşlıysa, yorgun veyahut yaşlı olması da şart değil, hasta, baktım bastona zor yürüyor, engelli, özürlü, bunlara ikram etmek, yani yer vermek, değer vermek, ne bileyim ben müsait ortamsa bilmem, bir çay, veyahut bir mecliste geldiler, sen önde oturmuşsun, gençler önlerde oturmuşlar, yaşlılar arkada, veyahut da işte buyurun diye yaşından dolayı Müslüman'ı bir yaşlı büyüğe hürmet edip öne almak, veyahut işte yerde oturuyorsan, minderde oturuyorsun. Ona minderi buyur etmek, ikram etmek veyahut arkasına bir yastık, işte efendim sert yere yaslanmayın, buyurun arkanıza bir yastık koyalım falan. Bunlar şey zaten fakirse yardım etmek, sadaka vermek o zaten en büyük ikram da her türlüsü bunun makbul. Yani ona değer verdiğini gösterecek tavırlar sergilemek. Ama bu bazen yemek, çay ikramıyla, su ikramıyla olur. Bazen yer ikramıyla olur. Kendin kalsın, buyurun oturun falan. Bazen yastık ikramı bile arkasına bir yastık kendi arkandan alıp ona vermek veya yandan alıp ona vermek. Bunlar önemli şeyler. Dua alırsın. Efendim, Allah razı olsun der. Bir Allah razı olsun almak. Edeki adamın da ağzı dualıysa bir de duası müstecap bir adamsa, tabii yaşlı olmak hasebiyle senden fazla namaz kılmış, senden fazla oruç tutmuş, yani senden fazla Ramazan görmüş, senden fazla Kadir Gecesi'ne rastlamış. Çünkü yaşında burada önemi var. Önemi var. Eğer sadığı sütleri bir tekme vurup dökmediyse, yaptığı hayırları iptal ettirmediyse, dinden çıkmadıysa, elfaz-ı küfür konuşmadıysa, mürtet olmadıysa, şirke düşmediyse, illaki namazlı abdesti bir Müslümanın yaşının ilerlemesi, onun daha fazla mübarek günler, geceler görmesi, daha fazla zikir, ibadet yapması, çünkü biraz da ömürlere, nefeslere bağlı bu işler. Fazla yaşayandan, az yaşayanın şey bir değil. Buradan dolayı değer vermek lazım. Şimdi yani sahabe-i kiramdan iki kardeş, birisi Allah yolunda cihada çıktı, şehit oldu. Öbürü de bir sene sonra Medine-i Münevvere'de evinde öldü. Fakat birisi rüyasında gördü. Yani şimdi bize rüya anlatma deme. O rüya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o rüyayı tabir etti ve onun üzerine hüküm bina etti. Dolayısıyla o normal bir rüyalıktan çıkmış. Hadis oluyor. O şehit olan işte beklerken cennetin kapısında veya neyse o da girecek. Öbür kardeşi şehit olmayan, yani evinde ölen, efendim, eceliyle, şehit de eceliyle ölüyor. Evinde ölen de eceliyle ölüyor. Kimse ecelsiz ölmez. O ayrı bir mesele. Evinde ölen daha önce cennete giriyor veya işte daha büyük makam verilmiş falan. Bu rüya anlatılınca, yani aklımda kaldığı kadarıyla şey diyorum. Bilmiyorum, Ramazan Risalesi'nde, bir Risalem'de de yazmışım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem, yani rüyayı gören şaşırıyor. Çünkü adam Allah yolunda şehit olmuş, canını vermiş. Kan davan içinde parçalanmış. Öbürü normal evinde senin benim gibi yatarken ölmüş veyahut da neyse. O da sahabi tabii, o da sahabi. Ama o bir sene sonra ölmüş. Yani rüyayı gören taaccüp ediyor, şaşkınlığını gizleyemiyor. Belki orada o rüya anlatılırken olanlar da biraz şaşırdılar yani. Şehit, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakalım buna ne mana verecek? Yani onun rüyasını kabul edecek mi, etmeyecek mi? Kabul ederse nasıl bir tefsir yapacak yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey yapmıyor. Hiç şaşırmıyor yani. Hiç yadırgamıyor. Zaten Allah'tan hemen vahiy geliyor. Yani hadislerin hepsi vahiy olduğuna göre buyuruyor. Eleyse yani kad aşe ba'dehu salla ve salla seneten ve sâme seneten mealen söylüyorum. Buyuruyor, niye şaşırıyorsunuz yani? O bir sene sonra ölen kardeş bir sene daha uzun yaşadığı için, yaşın önemi İslam'da. Bir sene daha fazla yaşadığı için ondan bir sene daha fazla namaz kılmadı mı? Kıldı. Ondan bir sene daha fazla oruç tutmadı mı? Tuttu. Ondan bir sene daha fazla ibadet ve zikir yapmadı mı? O onun farkıdır buyurdu. Demek ki o da kabul olmuş, o da kabul olmuş. Ama bir tarafta şehit var, bir tarafta da ibadet, taat üzere yaşamış. Ama bir sene fazlalığı. O bir sene fazlalıktan ondan bir sene yaşlı yani. Orada da yaptığı ibadet ve zikir ve namaz ve oruç, işte diyorum Ramazansa bir Kadir Gecesi daha geçti yani. Bir Kadir Gecesi demek 83 sene 4 ay koyuyor üstüne yani. Faziletli geceler var. Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te, Berat Gecesi'nde bir sene ne demek? Ondan dolayı buyurun sallallahu aleyhi ve sellem, bu cennetten erken girdi veyahut işte daha fazla mertebe kazandı. Tabii bu herkes hakkında geçerli değildir. Kimisi 15 yaşında ölür, 17 yaşında ölür. Öbürü 85 yaşında ölür ama 85 yaşına kadar boşuna yaşar. Namaz yok, abdest yok. Ne Ramazan bilir, ne Kadir gecesi, ne Regaib gecesi, ne Berat gecesi, ne Miraç gecesi, ne Mevlid gecesi. Bir şeyden haberi yok yani. Öyle 85 yaşasan ne olur? 185 yaşasan ne olur? Ondan bahsetmiyoruz. Tuğba, müjdeler olsun. Limen tale umruhu, ömrü uzun olanlara. Şimdi mesela benim bir kitap işte hazırladım, onda işte sırada 40 tane kitap var. Hangisini çıkaracağız? Gelecek günahları sildirenlerde mesela. 60 yaşının müjdesi var. İslam'da 60 sene yaşayan namazla, abdestle İslam içinde, tamam mı? Allah ona azap etmekten haya ederim buyuruyor. 60 yaşın önemi. Ben 60'ı geçtim. Elhamdülillah. 60'ı görmeden de ölebilirdim. Ama 60'ı gösterdi Mevla. Şimdi şükretmem lazım. 60'ta men şâbe şeybeden fil İslam gufira lehu. Sahih hadis. İslam'da yaşlanan günahları af olmuştur. Biz de yani ne diyeyim sana, sakalı da değirmende artmadık yani. He? 5 yaşından beri camideyiz. Yani inşallah af olduğumuzu ümit ediyorum. 60'ın müjdesi bu. 70'te ayrı müjde var, 80'de var. Mesela 90'da bir müjde var. Şimdi onu almak için dua ediyorum tabii yani. Niye etmeyeyim arkadaş ya? Allah'tan istiyoruz kardeşim. Senden bir şey, cebinden bir şey mi çıktı? Ya sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Cebinden bir şey çıkan yok, giren yok. Ben Allah'tan istiyorum. 90'da çok müjde var. Babam 90'a aldı mesela şimdi. Hangi evliya Allah'ı gördüm? Hep 90'a ulaşmak için dua et. Medine'de Şeyh Muhammed İbni Zekeriyel Bukhari Hazretleri. 90'ın müjdesi derdi, 90'ı geçti. Hacı Salih Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, evliyanın büyüklerinde. Efendi Hazretlerimizle giderdik onu. O da efendiye çok gelirdi. O da giderdi. O zamanlar tabii onlar 70 yaşlarındaydılar. Mesela ben tanıdığımda 70'lerdeydiler, 60-70. Ondan sonra tabii. Hep o da 90'ın müjdesini alayım, 90'ın müjdesini alayım. O da elhamdülillah 90'ı geçti. Hep müjdeleri aldılar, duaları kabul oldu. İnşallah bizimki de kabul olur. Amin. 90'ın müjdesi ne? Men belaga tis'ine seneten minel umri. Gafarallahu lehu ma tekaddeme min zenbi ve ma teahhara. Eğer namazlı, abdestli tabii, öyle. Şarapçı, marapçı, ayyaş, manyaş, bertuş, onlar konuşmuyoruz. Onlar cehenneme odun olur. Onlar cehenneme güzel odun olur. Kim diyor İslam içerisinde, ne demek İslam içerisinde? Namazlı, abdestli, Kur'an'ında, camisinde, cemaatinde, Ramazan'ında, teravihinde, İslam içerisinde yaşıyor yani. Herkesin günahı var. Yani kimse peygamber değil. Günahsızlık şartı yok. Ama İslam'ın da bir şartları var yani. Bir farzlar belli, vacipler belli. Bir adam hepten farzsız, vacipsiz. Nasıl İslam içinde yaşıyor? Eğer diyor, İslam'ın vazifelerini yapmak suretiyle 90 yaşına ömrü ulaşırsa, geçmiş günahları da af olur, gelecek günahları da af olur. Yani 90'dan sonra diyelim yaşadı 100, 110. Mesela Medine'de geldi, Yusuf Hoca Samsun'dan tam 109 yaşındaydı. Geldi Ravza'da yanıma oturttular. Ben de ona hürmetten dizimi bile kıramadım. İki saat dizlerim uyuştu, böyle duruyorum. Efendiyi anlatıyor, efendiyi anlatıyor. Mahmud Efendi şöyle buyurdu, Mahmud Efendi. YouTube'da paylaştım. Benim sitemde YouTube'da var, dinleyin bak. 110 yaşında zenit saati gibi kafa var. Dedi ertesi gün Mekke'ye gidiyorum. İçimden geldi, bu Mekke'de ölmesin şimdi. Ertesi gün Mekke'de öldü. Ama son nasihatlerini hepinize yaptı. Bir gün evvelki nasihatler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı sofrenin dibindeydik. İki saat konuştu da tabii arkadaşlar bir öyle çekti çekince polis geliyor, bilmem ne geliyor. Kapat şunu diyor, bir şeyler. Ara ara bir şeyler çektik ya. Ama ne vaazlar etti size. Başı açık namaz kılanlardan tut, çıplak gezenlerden, of lügatıyla bindirdi gitti yani. Böyle. Güzel de şivesi de var. Neler konuştu, neler konuştu. Ya Mahmud Efendi'ye dedi, öldü işi bitti diyorlar dedi ya. Lan bunlar ne biçim adam dedi. İsmail Ağacılara söyledi ha. Bunlar ne biçim adam dedi ya. Oradan daha çok iş görüyor dedi ya. İş biter mi dedi ya. Bak 110 yaşında aklı başında. Tamam. Ertesi gün bak 110 yaşına gelmiş. Şimdi o 90'da geçmiş günahlar af olmuş, gelecekleri de af olmuş. Bak 90'dan sonra yaşadı 19 sene daha. Yani demek istiyorum 90'dan sonra ne gelecek? Ya mübarek adam, adam 19 sene daha yaşadı işte 90'dan sonra. Ama onlar da af oluyor. Çünkü 90'a Müslüman olarak namazla, abdestle kavuşursa ondan sonra yaşadıkları peşin af. Anladın? 100 yaşına gelirse diyor, Allah'ın yeryüzünde esiri. Yani esir, Allah Teala buyuruyor ki bu benim esirim. Şimdi adamı alıyorlar, hapse atıyorlar, esir oluyor, tutsak yapıyorlar, köle yapıyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki adam 100 yaşına gelmiş. Esirullah filan. Yeryüzünde Allah'ın tutsağı bu yani. 100 yaş kolay mı? Onun için Mevla onu zaten hiç günah yazmıyor ona yüzde. Ama ne zaman? O namazlı abdestliyse. Ama Alzheimer oldu falan kılamadı. O zaman ne sayılır? Aklı başındayken yaptıkları sayılır. Devam eder. Ama namaz yok, abdest yok. 100 yaşında ne gavurlar var. Onlar tulum çıkarıyor zaten. Onların geçmişi de yazılıyor, geleceği de yazılıyor. Hepsi günü ya zaten. Dinsizin namazsız, abdestsiz de günah mı arıyorsun ya? Tulum çıkartmış zaten. Allah cümlemizi namazsızlıktan, abdestsizlikten, gusülsüzlükten, Kur'ansızlıktan, zikirsizlikten, cemaatsizlikten, ilimsizlikten muhafaza eylesin.
6: Amin.
5: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
10: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
13: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
14: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Şimdi Mevla bizi için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimi ve muslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler, ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Yahu dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bestami Kudsesi Ruh Sultanül Arif'in, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, beni bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem. Ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yarattık. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Ama gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mine semâi mâen, gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor. Benim ağzımdan çıkartıyor. Sizin kulağınıza işitme yaratıyor. Oradan sizin kulağınıza geçiriyor. Oradan size akıl veriyor. Benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz. İndirebiliyor musunuz? Ne kadar indiriyorsunuz? Kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz? Hep Allah'ın yaratmasına. Yani sudan çıkmış balıktan beter. Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz. Kaddesallahu aleyhi ve Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihi illâ ümmemün emsâlukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, İki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var. Yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin. Ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zatı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz zerre göster, Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu, ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar. İlim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam. Bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlıyım. Neyi anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan, Allah yerde midir, gökte midir haşa. Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor, böyle bir soru sorsalar, o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndüğü iş kafir oldu. Mekan isnadından. E şimdi adam Allah'a baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında şimdi burada onun sohbetinin vakti değil. O kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım. Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman. Bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor, kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor. Dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun. Günah da yapmıyorsun. Hiçbir şeyde Allah'a muhalefetin yok. Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem ne olacak? Dediler ki günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, beli attı. Allah'ın dedi günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla böyle. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya, yani ehl-i sünnete göre imanım var ya, ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Haydar Efendi Kudsesül Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab Kavsül Evtab. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdi Müslümansın, yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağur'a ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor o. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. E geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. E burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı

0: da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam. Bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurli, önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel valdek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efendi.
3: Lale Gül Efendi'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan değerli hocamız Mustafa Şimşekler Hoca Efendi, Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında Kur'an Sofrası sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak.
4: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde,
5: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Bakara Suresi 54. ayeti kerimeye geldik. İnşallah bugün onun tefsirini yapacağız. Ve çok önemli konuları ihtiva ediyor. Çok önemli dersler var, çok önemli ibretler var. Ama önce ayetimizi okuyalım. Sonra bakalım Rabbim ne duyurdu, ne buyurdu, bizlere neler duyurdu. Estağfirullah.
1: Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bi ittihadikumul ijle fetûbû

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimede, tabii önce şunu arz edelim, bu ayete gelmeden önce kısa bir mukaddime yaparak Musa Aleyhisselam burada kavmine ne diyor, öyle oraya geçelim. Malumunuz geçen haftaki dersimizde takip edenler hatırlayacaklardır. Ha şu anda da ekranları başlarına geçmiş, ilk defa izliyor olanlar da olabilir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermek üzere bir vaatte bulunmuştu. Çünkü onlar denizden kurtuldular, Firavun'dan kurtuldular ve bir kitapları yok. Yani ilahi kitapları yok. Onları nizama, intizama sokacak bir efendim hayat düsturu olacak bir kitap vermek üzere Allah-u Teala vaat etti. Musa Aleyhisselam da kavminin başına Harun Aleyhisselam'ı koydu ve böylece efendim Tur Dağı'na gitti.

0: 40 gün kadar Mevla ile o vaatleşmişlerdi ya, Tevrat'ı aldı, geri dönüyor. Şimdi bu arada ne olmuştu? Musa Aleyhisselam'ın kavmi başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen bir buzağı yapmışlardı. Altından bir buzak yaptılar ve maalesef ona tapmışlardı. E şimdi Musa Aleyhisselam geldi, bir de baktı ki yani buzağa tapıyorlar. Çok üzüldü, çok öfkelendi, çok gadaplandı. Üzgün bir halde kavminin yanına döndü. Çünkü yani 40 gün kalmış yani. Bu kadar az bir zaman bekleyemediler de hani buzağa mı taptınız diye sözlerinden dönüp ahitlerini bozdular. Ve işte çünkü öyle büyük bir iş yapıyorlar ki, öyle büyük bir cürüm işliyorlar ki adeta bu yaptıkları sanki belayı çağırıyorlar. Sanki adaba tabiri caizse gel yapıyorlar. İşte Musa Aleyhisselam dönünce bunlara çok sert bir tepki gösteriyor. Tabii hatta Harun Aleyhisselam'a kızıyor. Harun Aleyhisselam'ın sakalından yapışıp onu sarstığı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Gerçi Harun Aleyhisselam onları uyardı. Onları ikaz etti. Bak ne dedi onlara estağfirullah? Ya kavmi, innemâ fütintüm bih. Ey kavmim dedi. Bununla fitneye düştünüz. Bak buzağa tapmakla bu büyük bir imtihan. Samiri denen o baş belası. Bu buzağı yaptı. Yani burada çok büyük bir imtihan var. Fitneye düştünüz. Ve inna rabbekumur rahman. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna niye tapıyorsunuz? Sizin Rabbiniz Allah Celle Celaluhu. Rahman olan Allah. Bir de Mevla'nın Rahman sıfatıyla söylüyor ki yani çok büyük bir bela, musibet gelebilir. Çok büyük bir cürüm işliyorsunuz. Ama Allah Rahmandır. Eğer dönerseniz, tevbe ederseniz sizi o Rahman Allah merhamet eder diye de bir mesaj var burada aslında. Ve onlara diyor fettebi'uni ve ati'u emri. Dolayısıyla yani bana tabi olun, benim emrimi dinleyin. Samiriye uymayın. Buzağa tapmayın. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır diye onları uyarmıştı. E şimdi tabi Musa Aleyhisselam'ı da dinlemediler. Harun Aleyhisselam'ı da dinlemediler. Dediler ki Musa dediler oradan dönünceye kadar da buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz dediler. Bunları geçen dersimizde anlatmış idik. Dolayısıyla tabii yani Musa Aleyhisselam çok gadaplı, çok öfkeli. Samiri'yi defetti, kovdu. Buzağı da yaktı. Onun da külünü denize savurdu. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu da aslında başka bir ayette bize ne yapıyor? Anlatıyor. Taha suresi 86. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. Estağfirullah. Feraca Musa ila kavmihi gadvane esifa. Musa Aleyhisselam kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Kale dedi ki ya kavmi elem ya'idküm rabbukum ba'den hasena. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Yani Mevla size kitap vereceğini vaat etmedi mi? Bu kadar vaatleri vardı Firavun'dan kurtaracağına dair. E şimdi bak Firavun'dan kurtuldunuz. Size şu kadar asır zulmeden Firavun gözlerinizin önünde boğuldu, helak oldu, gitti. E şimdi bize bir kitap verecek Mevla. Bu konuda bir vaadi de var. Yani Mevla Teala size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Efetale aleykumul ahdü em erettüm en yehille aleyküm gadabun min rabbiküm. Sizden ayrıldığı müddet uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize bir gazap inmesini istediniz de fehleftüm mev'idi bana verdiğiniz sözden döndünüz. Yani imanda sebat edeceğinize dair bana söz vermiştiniz ama ne yaptınız? Buzağa tapmakla bu sözden döndünüz. Yani siz şunu mu istiyorsunuz? Allah bize bir bela mı versin istiyorsunuz? Yani Mevla'dan bir gadap, bir bela, bir musibet bunu mu insin istiyorsunuz? Helakinizi mi çağırıyorsunuz? Yani niçin böyle yapıyorsunuz? Tabii Musa Aleyhisselam'ın öfkesi, gadabı, üzüntüsü, kavmi bunu görünce tabii çok üzüldüler. Ve tabiri caizse kendilerine geldiler. Ne büyük bir hata yaptıklarının idrakine varmaya başladılar ve pişmanlık duymaya başladılar. Mevla Teala onu da beyan ediyor. Araf suresi 149. ayet-i kerimede. Çünkü Allah-u Teala bu olayları pek çok surede bunları beyan etti bizlere. وَلَمَّا سُقِطَ ف۪ي اَيْد۪يهِمْ وَرَهُ اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّٰهُ Mevla buyuruyor. Ne zaman ki pişman olup gerçekten sapıttıklarını anlayınca, saptıklarını, sapıttıklarını anladılar. İşte onu anladıkları zaman kalü dediler ki, Leylem yarhamna Rabbine ve yağfirlene. Eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi merhamet etmez de bağışlamazsa, lenekûnenne minel hâsirîn, elbette biz hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. Yani öyle bir iş yaptılar ki, Musa Aleyhisselam'ın tepkisiyle birlikte toparladılar, pişman oldular. Eğer dediler Allah bizi affetmezse, eğer mağfiret etmezse hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. Evet kıymetli kardeşlerim, çünkü çaresizlik içerisinde pişman oldular. Ve haklarında verilecek olan kararı beklemeye başladılar. Bakalım Mevla bunlara ne karar verecek? Bakalım Musa Aleyhisselam bu tebliği onlara nasıl iletecek? İşte sadedinde olduğumuz ayet. Yani Bakara suresi 54. ayette Musa Aleyhisselam o haberi getiriyor. Kavmine tevbe etmelerini ve tevbenin şartı olarak da, yani tevbenin kabul edilmesinin şartı olarak da neyi söylüyor? Kendilerini öldürmeleri şartını Mevla'nın emrettiğini onlara iletiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, işte sadedinde olduğumuz ayeti kerimede Musa Aleyhisselam onlara tevbe edin diyecek. Ve yine şefkatle ya kavmi diyor, ey kavmim diyor. Merhametini gösteriyor. Yani bakın bu kadar gadaplı, bu kadar üzgün, bu kadar yanlış iş yapmışlar. Ama buna rağmen ve idkale Musa, Musa Aleyhisselam dedi, ne dedi? Ya kavmi, ey kavmim. Orada gene o sonundaki mim var ya, yani onları sahiplenmesi, ey kavmim demesi, burada ne var? Bir merhamet ve şefkat var. Yani onların bu cürümden kurtulmalarına bir kapı var. Allah'ın affedeceğine dair bir işaret var. Yani bunu da ne yapıyorlar? Adeta oradan anlıyorlar kıymetli kardeşlerim. Yani ey kavmim, buzağa tapmakla kendinize zulmettiniz. İnneküm zalemtüm enfüsekum bittihadikümül acle. Muhakkak ki siz buzağa tapmakla kendinize zulmettiniz. Çünkü inne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulüm. Evet. Yani Mevla'nın bu kadar hakkı var. O hakların hepsini ne yapıyorsun? Adeta tanımıyorsun. Rafa kaldırıyorsun ve gidiyorsun. Buzağa tapıyorsun. İşte onlar zalim oldular. Hatta mürted oldular. Evet. Buzağa taptılar. Şirk koştular. Ve cezayı hak ettiler. Şimdi şöyle bir telaşa da var. Ya ahirette ebedi cehenneme giderlerse? Ya cennet yüzü göremezlerse? Öyle ya, şimdi sen peygamberle berabersin. Allah sana bu kadar mucizeler görmek nasip etmiş. Ama sen ne yapacaksın? Bir tane aklı evvel adama uyacaksın. Ondan sonra gideceksin puta tapacaksın. Sonra da ebedi cehennemde yanacaksın. Yani bu ne büyük bir hüsran. İşte bu onları telaşe soktu, pişmanlık duydular. Yani ne yapalım ne edelim, artık ne karar verse kabul edecekler ve dediler ki ne yapmamız lazım? Ne gerekiyorsa yapalım. Yeter ki Allah bizi affetsin. Deyince Musa Aleyhisselam onlara ne dedi? Fetubu ila bari'ukum. Bari Teala Hazretlerine tevbe edin. Bari olan yaratanınıza tevbe edin diyor Musa Aleyhisselam. Önce böyle başladı. Şimdi tabi burada Allah ismi şerifi değil de Bari ismi şerifi zikrediliyor. Hikmeti var. Yani fetubu ilallah demiyor da fetubu ila bariküm. Yani Allah'a tevbe edin. Hani bize de ayet-i kerimelerde Allah'a tevbe edin diye geçiyor mesela. Şimdi burada da hani normalde fetubu ila bariküm. Fetubu ilallah. Allah'a tevbe edin buyurmadı da fetubu ila bariküm. Bari Teala Hazretlerine tevbe edin. Yaradanınıza tevbe edin. Tabii böyle buyurulmasında ne vardır? Hikmet vardır. Ne demektir Bari ismi şerifi? Yaratan demektir. Aslında Halik da yaratan demektir ama hani genel manada yaratan, yoktan var eden hani. Bari ismi şerifi ise o da yaratan demek ama nasıl yaratmış? Eşsiz ve kusursuz bir şekilde, uygun ölçülerle, bütün uzuvlarımızı, azalarımızı uygun ölçülerle ahenk içerisinde yaratan Allah Celle Celaluhu demektir. Şimdi burada Mevla bir yerlere dikkat çekiyor. Ha bize de şimdi buradan mesajlar var. Bari olan Rabbinize ne yapın? Tevbe edin. Bu kadar Mevla sana rızık vermiş, hayat vermiş, hidayet vermiş, bu kadar güzellikler nasip etmiş, bütün azalarını, eczalarını ahenk içerisinde yaratmış. Değil mi mesela? Gözüne bakıyorsun, he? Yani birisi efendim mikroskop gibi mercekli, öbürü mercimek kadar. Birisi efendim kulağın uydu çanak anten gibi, birisi küçücük, kolunun biri uzun, biri kısa. He? Böyle yaratmış mı? Bak ne kadar mütenasip, ne kadar müsavi, ne kadar ölçülü, ne kadar ahenkli. Değil mi? Ha, dolayısıyla şimdi burada Allah Celle Celaluhu sizi böyle yaratmış, kusursuz yaratmış. Yani İsrailoğullarına Mevla diyor ki, kendilerini kusur ve ayıplardan salim olarak yaratan Allahu Teala Hazretlerini, bari olan Allah'ı bırakıp da ne yapıyorsunuz siz? Gidiyorsunuz ineğe tapıyorsunuz ya. He? Yani bu çok büyük bir cehalettir ve büyük bir ahmaklıktır. Sizi buzak mı yarattı? He? Siz kendi elinizle yaptığınız şeyi şeye tapıyorsunuz yani. Dolayısıyla ayette özellikle bari ismi şerifinin kullanılması şuna da işaret ediyor. Yaratan Allah'ı unutup buzağa tapanların cehalet ve ahmaklıkta ne kadar ileri gittiklerini de ifade ediyor. Evet. Yani yaratanın kim olduğunu adeta bir hatırlatıyor. Kendi elinize yaptığınız uyduruk bir buzağa tapıyorsunuz. Halbuki o elleri de severen Allah, o gözleri severen Allah, kafayı, gözü, aklı, fikri hepsini veren Allah. Niçin Allah'a nankörlük ediyorsunuz? Bunun bir cezası olmaz mı zannediyorsunuz? Evet, yani Kur'an-ı Kerim'e de baktığınız zaman, değil mi? Yani şeriat ahkamının bir takım yani ahlaki efendim bir takım emirleri olduğu gibi, muamelat hükümleri olduğu gibi, ahkamı olduğu gibi yani cezai hükümleri de var mı? Var. Bütün anayasaların neyi vardır? Cezai hükümleri vardır. Her devletin bir takım cezai müeydeleri vardır. Çünkü yani mükafat da olacak, mücazat da olacak, ceza da olacak. Bak cennet de var, cehennem de var. Kimisi efendim cennete heves eder, onun için yapar. Kimisi de cezadan korkar, onun için Allah'ın emirlerinden kaçınır yani. Ha, zamanla da efendim nefis terbiyesi tezkiyesi derken bu sefer iş tamamen Allah rızasına döner. O da sonraki mertebe. Fakat şeriat da ne yapmıştır? Bir takım cezai müeydeler getirmiştir. Şimdi bunlara bir ceza olacak mı? Olacak. İşte onu beyan ediyor. Fakat şimdi bu ceza bir ağır gibi gelebilir mi filan diye, belki kafanıza takılabilir diye, onun için biraz şöyle bir mukaddime yapıyorum aslında. Anlıyor musun? Mesela Kur'an-ı Kerim'de had cezaları var mıdır? Allah'ın şeriatinde, dininde had cezaları var mıdır? Elbette vardır. Mesela namuslu bir kadına iftira etmenin cezası var mıdır? Vardır. 80 sopa cezası vardır. İçki içmenin cezası vardır. 40 sopa cezası vardır. Anlıyor musun? Ezzaniyetü ve zani fecudü külle vahidin minhümâ miyete celde. Mevla Kur'an-ı Kerim'de bunları beyan ediyor yani. Eğer evliyseler eşşeyhu ve şeyhatü izâ zenâ fercumûhuma elbettete nekâlen minallâh. Dolayısıyla eğer evliyseler rejim cezasını ne yapıyor? İslam koymuş bunları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunu tatbik ettiğiyle alakalı tevatür olan hadisler var. Ha demek ki bir takım şeylerin cezası var. Hatta ibadetlerde bile. Mesela oruç tutuyorsun, kasten orucunu bozdun. Ramazan'da oruç tutuyorsun ama ne yaptın? He? Kasten, hiçbir sebep yok. Hasta değilsin, yolcu değilsin. Ne yapıyorsun? Orucunu bozuyorsun. Cezası var mı? Var. Ne yapacaksın? 60 gün tutacaksın. Bir günde o efendim farz olan günü tutacaksın. Edecek sana 61. Anlaşıldı mı? Yani demek ki yapmadığın bir takım efendim şeyler, yapman gerekip de yapmadıkların hakkında da bir ceza demek ki tahakkuk edebiliyor. Ha şimdi burada bunlar ne yaptılar? Burada çok büyük bir cürüm işlediler. Ne yaptılar şimdi? Bunlar nimet vereni unuttular. Yani bari olan Allah seni öyle bir yaratmış, bu kadar güzel yaratmış. He? Ehseni takvim üzere yaratmış. Aynaya baktığın zaman kimseyi beğenmiyorsun kendinden başka. Buna rağmen sana bu kadar güzellikleri lütfeden Allah'a değil de ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun buzağa tapıyorsun. Ha şimdi o zaman nimeti vereni unutup onun hakkına riayet etmeyenden o nimet geri alınır diyor. Evet, sana bir nimet verilmiş. O nimeti veren kim? Bari Teala Hazretleri. Onun hakkına riayet etmiyorsan ona tapman lazım. Ona kul olacaksın. Mabudumuz o. Eğer buna riayet etmezsen o zaman onun verdiği nimet alınır. Allah-u Teala ne yapmıştı? Bir de onlara ne nimet vermişti? Firavundan kurtardı. Firavunu gözlerinin önünde öldürdü. Onları ne yaptı? Kurtardı. Onlara hayat verdi. Çünkü önlerinde deniz var. Arkalarında Firavun vardı. Firavun onları öldürecekti. Allah-u Teala onları kurtardı. Onlara bir hayat bahşetti mi? Bahşetti. Şimdi onlar ne yaptılar? O hayatı veren Allah'ı değil de kendi elleriyle yaptıkları buzağa taptılar. İşte şimdi Allah'ın verdiği o nimet, hayat nimeti onlardan geri isteniyor. İşte fetubu ila barikum faktulu enfusakum. Musa Aleyhisselam onlara tevbe etmelerini ve tevbenin şartının da ne olduğunu bu ayette Bakara suresi 54. ayette zikrediyor. Bari olan Allah'a, yaradanınıza tevbe edin ve tevbenin kabul şartı olarak da faktulu enfusakum, kendinizi öldürün diyor kıymetli kardeşlerim. Kendinizi öldürün, tabi burada müfessirlerin çoğuna göre bu öldürme mecaz değildir, hakikattir. Gerçekte bir öldürmedir. Tevbenin kabulü için kendinizi öldürün diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi kendinizi öldürün derken ne yapacak? İntihar mı edecek? Ha, bazı müfessirler de şöyle anladı. Birbirinizi öldürün. Yani tevbe edin. Tevbenin şartı olarak da ne yapacaklar tevbe edip? Yani namaz kılalım, iki rekat tevbe namazı kılalım. Öyle değil. Ya birbirinizi öldürün. Böyle efendim yorumluyorlar. Peki bu nasıl olacak? Onu da tefsirlerde açıklamışlar efendim müfessirler. Mücrimler, yani suçlular, bazısı ne yapacak? Öldürecek. Suçlular gelecekler. Bazısı bazısını ne yapacaklar? Birbirini öldürecekler. Veya çünkü hepsi de buzağa tapmadı. Harun Aleyhisselam ile beraber şirk koşmayan, ona tabi olan, onun emrine uyan ve buzağa tapmayan da bir çoğunluk var mı? Var. Ha, bu sefer ne diyor müfessirler? Yani genel manada çoğunun yorumları da böyle. Hazreti Harun Aleyhisselam'la beraber olan ve buzağa tapmayanlar, tapanları öldürün diye burada emredilmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii az önce de ifade ettik. Yani ölüm cezası belki ağır gelebilir. Lakin tabii bir düşünmek lazım. Bir düşünelim. Hani peygamberle beraberler. Musa Aleyhisselam'la berabersin, Harun Aleyhisselam'la berabersin. Pek çok mucizeler görmüşsün. Musa Aleyhisselam'ın elinden ne mucizeler görmüşsün. Ve en son Firavun gibi bir kafirin ben ilahım diyen, sana 4 asır senin sülaleni yakan yıkan yok eden, çocuklarına kadar öldüren, katleden bir adamdan ne yapıyor? Seni Allah'ın yardımıyla kurtarıyor ve koskoca deniz yarılıyor. Siz bunu gözlerinizle görüyorsunuz yani. Dolayısıyla böyle olmasına rağmen ve oradan kurtuldunuz, karşıya geçtiniz, denizin karşısına. Bu sefer Mevla'dan bir vaat var. Size ne yapacak? Mevla Tevrat verecek, kitap indirecek. Dolayısıyla yani size bir ahkam, bir düzen, bir nizam, bir intizam, bir hayat düsturu olacak bir kitap gönderecek Allah-u Teala. Ve bunu vaat ediyor. Peygamberiniz de sizi kardeşi peygambere Harun Aleyhisselam'a emanet ediyor, başına bırakıyor. Sizin başınıza ve Mevla ile görüşmeye gidiyor. 40 gün ve bu süre içerisinde ya görüyor musun? Sözlerinden dönüyorlar, sözlerini bozuyorlar, her şeyi unutuyorlar. Harun Aleyhisselam'ın bu kadar ikazına, uyarısına rağmen gidiyorlar, buzağı yapıyorlar ve ona tapıyorlar. Mürted oluyorlar, dinden dönüyorlar. Hem de bu normal bir dinden dönme mi sizce? Bak bu kadar mucize gör, bu kadar peygamber gör, bu kadar vaatler al, Tevrat'ı beklerken neler oluyor, neler bitiyor. Ve bunun da ötesinde, yani mürtet olmanın da ötesinde, bak Mevla açıklamış onları, ne diyorlardı? Hâdâ ilâhukum ve ilâhu Musa fenesî. Bu var ya bu buzak, şimdi onlara yapmayın, etmeyin, şimdi Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. O da yok diyorlar, öyle değil. Bu var ya bu, hem sizin ilahınız, haşa ve kella. Hem de Musa'nın ilahıdır diyorlar. Fenesi, o bunu unuttu. O kendi ilahını unuttu. Şimdi gitti ilah arıyor kendine. Haşa ve kella. Yani bu normal bir irtidat değil, normal bir inkar değil yani kıymetli kardeşlerim. Evet, tabii mürted olmanın da ötesinde bir haddi aşmak var ve bu durum kavim içerisinde büyük bir fitneye sebep oluyor. Düşün yani bir kavim peygamberini bekliyor, kitabı bekliyor, ilahi kitabı ve içinde böyle fitne yapanlar var. Yani öyle bir fitne olabilir ki, çünkü el fitnetü eşeddü minel katil, fitne katilden daha şiddetlidir. Ha, böyle bir durum var kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani bunlara Allah-u Teala Hazretleri affetme edebilirdi. Hepsini helak edebilirdi. Hepsinin suretlerini değiştirebilirdi. Hepsini bir sayhayla yok edebilirdi. Şehri kaldırıp tamamen yerle yeksan edebilirdi. Zaten Musa Aleyhisselam'ın gadaplı, öfkeli ve üzüntülü bir şekilde Tur Dağı'ndan gelmesinin ardından bunlar yanlış yaptıklarını anladılar ya, artık bela musibet gelmez, her şeye razıyız dediler. Çünkü ahiretleri de ne yapacak, şu anda berbat olacak. Allah kabul etmese tevbelerini, he? Yani siz bilmeden cahilane bir durum yok ki yani. Hem de başlarında peygamber varken onu da dinlemiyorlar. Ha, şimdi böyle olunca ne olur? Şimdi ebedi cehennemde yanmaya göre böyle bir ceza onlara bir lütuf. Yani ve kem kasamna min karyetin kâne zalimeten. Nice zalim karyeleri kırdık geçirdik Mevla buyuruyor. İşte onları helak ettiği zaman hem dünyada bela veriyor, ahirette de ebedi adaba müştahak oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir tehlike de var. Yani dünyalar da berbat olabilir, ahiretler de harap olabilirdi. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yaptı? Onlara acıdı. Onların bu şirk günahına karşılık ölümü kefaret kıldı onlara. Ve bu emri yerine getiren, ölüm emrini kabul eden ve o şekilde tevbe edenlere de sonsuz rahmet gösterdi. Ve Mevla şöyle buyurdu. Ben öldüreni de, öldürüleni de cennete girdireceğim. Ölen de öldüren de cennetlik olacak. Hazreti Musa onlara bu emri bildirince onlar ne dediler? Biz dediler Allah-u Teala Hazretlerinin bu emrine sabredeceğiz dediler. Kabul ediyoruz dediler. Ve buyurdu ki Musa Aleyhisselam, kim gözünü kendini öldürecek olana uzatırsa, şimdi şirk koşmayanlar, şirk koşanları, buzağa tapanları öldürecek ya, öldürürken böyle bir ters bakmalar, anlıyor musun? Bunları yasaklıyor. Efendim, eliyle veya ayağıyla kendini müdafaa eder de kurtarmaya çalışırsa o melundur diyor Musa Aleyhisselam. Yani hiç itiraz etmeyeceksin. Emre kabul, emri kabul ettin ya. Heh, gönül rızasıyla boyun eğmek var. Boyun eğecek ve ne yapacak? Yani çünkü burada galip gelmek, yenmek, yenilmek böyle bir durum yok. Emre itaat var. Ve böylece onlar iki gruba ayrıldılar. Şirke düşmeyenler ellerine kılıçlarını aldı. Diğerlerini diğerlerine vurdular. Evet. Fakat tabii ne var? İşlerinde baba var, evlat var, amca var, yeğen var, abi var, kardeş var. Şimdi bunlar birbirlerini görüyorlar. Biraz da zorlanıyorlar, kolay değil. Ha, şimdi böyle olunca Musa Aleyhisselam münacaatta bulundu. Hani bu iş kolaylaşması için bu Mevla bu emri verdi. Bu iş olacak. Ama bu işin de kolaylaşmasını, kolaylaştırmasını Mevla'dan efendim niyaz ettiler. Mevla Teala Celle Celaluhu siyah bir bulut gönderdi. Bulut onların her tarafını kuşatınca ne oldu? Birbirini göremez oldular ve akşam karanlığına kadar, akşama kadar bu iş böyle devam etti. Sonra tabii Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam dua ettiler. Niyazda bulundular, yalvardılar, yakardılar. Ya Rabbi dediler, kavmimiz, Beni İsrail helak oldu ya Rabbi. Ne olur geri kalanları bağışla. Yani emri yerine getirdiler. Bayağı da bir efendim ölen oldu, öldüren oldu. Sen ya Rabbi geri kalanları bağışla diye Mevla'ya niyaz edince Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri dualarını kabul etti. O efendim o siyah bulutları dağıttı. Bulutlar açıldı. Herkes birbirini görmeye başladı. Allah-u Teala onların tevbelerini kabul etti. Tevbelerini kabul ettiğinde haber verdi ve birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerinde emretti Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Bu mevzuyla alakalı diyor ki, bu arada diyor 70 bin kişi öldürüldü diyor. 70 bin kişi öldürüldü. Zaten 600 küsür bin sadece efendim kadınlar, yaşlılar hariç, çocuklar hariç kimse vardı. 70 bin kişi demek ki burada öldürüldü. Öldürülenler ne oldular? Yani ölenler şehit. Şehit hükmünde. Bak Mevla'nın rahmetini görüyor musun? He? Ebedi ahiretlerini kurtardılar. Çünkü ne yaptılar? Allah ne emrettiyse yapacağız dediler. Boyun bükeceğiz dediler. Kolayını yapmadılar, gittiler zorunu mecburen yaptılar. Bu İsrailoğullarında böyle bir takım işler çok oldu. Kur'an-ı Kerim'de Mevla beyan ediyor. Nice emirleri yerine getirmediler, yokuş yaptılar. Efendim mırın kırın ettiler, daha ağır bir emir geldi. Daha ağır bir emir geldi. Bu sefer mecburen onu yapmak zorunda kaldılar. İşte burada olduğu gibi. Halbuki buzağıya tapmaya, otur aşağı ibadetini yap başında Harun Aleyhisselam. Sohbetini dinle. 40 gündedir ki Musa Aleyhisselam da gelecek. Sen 40 günü boşver, ömür boyu Allah'a kulluk yapacağız yani. Ha, dolayısıyla ölenler şehit oldu. Öldürülmeyenler, daha isyan edip uzaya tapıp öldürülmeyenler de var. Ha, onların da günahlarını Allah affet. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii bunu ifade etmişken, şunu da tabii arz etmeden geçmeyelim. İsrailoğullarına emredilen teklifler genel olarak ağır. Baktığın zaman eski ümmetlerdeki emirler, nehiler, teklifler ağır olduğunu görüyoruz. Tabii yani tefsirlerde geçtiği üzere böyle olmasının sebeplerinden biri de Allah-u Teala onların kalp katılıklarının giderilmesi. Onların işledikleri ağır günahların affı gibi bir takım hikmetlere binaen onlara bazen çok ağır tekliflere maruz bıraktı Mevla onları. Çünkü Allah'a verdikleri sözü tutmuyorlar, isyan ediyorlar. İşte efendim peygamber öldürdüler, kaç tane peygamber katlettiler yani. Dolayısıyla bunlara binaen bir takım emirleri yapmamaları sebebiyle ne oluyor? Bazen çok ağır emirlerle sorumlu tutuldular. Ama bu ümmete Mevla ne yaptı? Kolay etti. Bak bu ümmete bu zorluklar yok. Birçok ayette bunu Mevla beyan ediyor. Şimdi Beni İsrail'de misal vererek Mevla bakın Nisa suresi 66. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Şayet onlar üzerine yazsaydık, farz kılsaydık, eğer onlara emretseydik neyi? اَنْ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Kendilerini öldürmelerini veya yurtlarınızdan çıkın diye emretseydik, yani bu ümmete böyle bir emretseydi, Mevla diyor ki مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ Pek azı müstesna bunu yapmazlardı diyor. Yani tevbe için kendini öldürmek. Adam bedava tevbeyi yapmıyor. Bizde öyle ümmet var yani şimdi. Etrafımızdan biliyoruz. Kendimizden de biliyoruz hani anlıyor musun? Ne kadar gevşek olduğumuzu, ne kadar tembel olduğumuzu, ne kadar ibadet ve taat konusunda gayretimiz ne kadar olduğunu biliyoruz biz yani. Her şeye bir kılıf buluyorsun. Anlıyor musun? Öyle bir zamana geldik. Efendim, çapkınlık diyor adam, zina ediyor. Efendim, hediye diyor, rüşvet alıyor. Efendim, ekonominin diyor mecburi şartlarından biri, hangi devirdeyiz diyor, faiz alıyor. Yani her türlü harama bir kılıf ne yapılabiliyor? Bulunabiliyor. Değil mi? Böyle bir zamana geldik yani. Dolayısıyla şimdi bu durumda Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri aslında ne yapıyor? Dolaylı olarak bu ayeti kerimeyle Ümmeti Muhammed'e yani emirlerin ve yasakların kolay olduğunu bizlere beyan etmiş oluyor. Zaten bakın başka bir ayet-i kerime. Bakara suresi 185. ayet-i kerimede Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usur buyuruyor. Allah-u Teala sizin için kolaylık istiyor. Kolaylık murad ediyor. Ve la yuridu bikümül usur. Allah sizin için zorluk istemiyor. Zorluk çekmenizi istemiyor Mevla. Öyle bir din göndermiş Mevla bize. 7 yaşındaki çocuğun yapabileceği bir din göndermiş yani. Anlıyor musun? 24 saat vermiş, 1 saatin namaza ayır. O da taksitle. Sabah 10 dakika, öğlen 15 dakika, ikindi şu kadar dakika neyse. Yani bütün sene ye iç, afiyet olsun. Ama Ramazan ayında oruç tut bir ay. O da efendim imsaktan gene güneş batıncaya kadar. Bu kadar mal veriyor, mülk veriyor, servet veriyor. Yediğini, içtiğini, harcadığını çıktıktan sonra, borçların da düştükten sonra kalandan diyor, 1/40 ver diyor yani. Kolay. Ama Beni İsrail'e zekat ne kadar? dörtte bir. Ya bize böyle emredilse verebilen tabii ki çıkar ama şu kadar Müslüman kırkta bir adam zorlanıyor, darlanıyor. Benle mi çalıştı, kazandı demeye başlıyor yani. Anlıyor musun? Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Allah-u Teala bu ümmete hakikaten kolaylık lütfetti. Bakın yatsıdan sonra her gece okunuyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Mevla buyuruyor. Allah-u Teala hiç kimseyi gücünün yetmediği şeyle yükümlü kılmaz. Yani sana emrettikleri gücünün yettiği şeyler. Ve işte eski ümmetlere vermiş olduğu ağır yükümlülükleri de Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Yine Âmenen Resulü de bizim dilimizden dua etmemizi Mevla istiyor ve bize bunu öğretiyor. Ne diyor bakın? Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve la tahmil aleyna isran, bize ağır yük yükleme ya Rabbi. Ne gibi? Kemâ hameltehu alellezîne min kablina, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük bize de yükleme ya Rabbi. Bunu öğretiyor, böyle dua edin diyor yani. Anlıyor musun? Ya eskilere çok ağır yükler vardı. Meşakkatli teklifler vardı. Çünkü onlar emirleri yapmadılar, isyan ettiler. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim onlar yapmayınca zorluk olarak bir üstünü isyan edince bir üstünü ve ağır teklifler kendilerine efendim emredilmiş oldu. Mesela şimdi onlarda ne var? Yani gece işlenen günahlar sabah bile bakıyorlar kapılarına yazılmış. Hadi bakalım. He? Diyor ki bu adam akşam içki içti, falanla zina etti, falanın malını çaldı bu adam. Cezası da bu. Nereye yazmış? Kapısına. Herkes okuyor. E silebilir mi? Kudret kalemiyle yazılmış. Nasıl silecek yani? Ya görüyor musun? Bu ümmete böyle bir şey var mı? Akşam günah işleyenler var mı? Püh. Sabahlara kadar affedersin tepinenler, edenler, hoppala zıppala bir hayat sürenler, içenler, kafayı bulanlar, bayılanlar, ayılanlar, bu kadar suçlar işleyenler. Kim biliyor? Ha, haber alırlarsa, adli bir vaka olursa gazeteciler yazıyor. Ayrı dava. Ama bizde kapıya yazılmıyor. Nereye yazılıyor? Amel defterine yazılıyor. Anlıyor musun? Amel defterine yazılıyor. Ha, tevbe edersen de siliniyor. Senin akşam efendim gizli saklı yaptığın ne kadar melanet varsa kimsenin haberi yok. Ama defterine yazılıyor. Allah bu ümmetin günahlarını, hatalarını da gizliyor yani. Allah gizliyor, sen millete anlatıyorsun, hava atıyorsun. Gel şöyle yaptım, böyle ettim falan diye. Arkadaş niye milleti şahit tutuyorsun ya? He? Yanlışlık yapmışsındır, bir hata etmişsindir. Yani Mevla onu ifşa etmedi. Sen de sus, tevbeni yap, defterden de silinsin. Ama eskiden öyle değilmiş işte, görüyor musun? Onun için o duayı yapıyoruz. Ya Rabbi, bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü bize yükleme ya Rabbi diyoruz ya. Mesela bakın onlar elbiselerine necaset bulaşsa, biz de mesela elbisene bir necaset bulaşsa ne yaparsın? Onun belirli bir miktarları var ama o necasetle ne yapamıyorsun? Namaz kılamıyorsun. Hadesten taharet, necasetten taharet. Şimdi bunlardaki necaset, bizdeki necaset nasıl temizleniyor? Yıkadığın zaman temizliyorsun. Peki bunların necaseti nasıl temizleniyor? Necasetler orayı kesiyorsun. Nasıl keselim ya? Elbisede marka şimdi yani. Bu kadar para verdik. Necaset bulaştırmasaydın yani. He? Böyle bir durum var. Orada mesela eski ümmetlerde sudan başka bir şeyle temizlenemiyorsun. Abdest alacaksın illa su bulacaksın. Çok soğuk hava buz. Buzu kır. O suyu efendim çıkar dereden yap. Ama bizde nasıl? Öyle bir durum olduğu zaman veya su bulamadığın zaman فَلَمْ تَجِدُ مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Su bulamazsan temiz bir toprağa yönel, teyemmüm edin diyor Mevla. فَمْسَهُ بِوُجُوكُمْ وَاَيْدِكُمْ مِنْ. Ha, yüzünüzü ve ellerinizde de ellerinizde onunla mesh edin. Mevla bak ne yapıyor? Bu ümmete kolaylık lütfediyor. Onlara bir gün gecede ne kadar namazları? 50 vakit namaz var onlara. Anlıyor musun? Bu ümmete 5 vakit. 5 vakit namaz var ama sevabı ne kadar? Gene 50 vakit kıymetli kardeşlerim. Onlar namazları nerede kılmak zorunda? Mescitlerden. Şimdi mescitte kılacak, mescitlerde kabul olsa mescitte kaç kişi kılıyor? Camilerde kaç kişi kılıyor yani? Ama şimdi bizde öyle değil işte. Bizde küllü ardın mescit. Her yer mescit. Her yer mescit. Biz de geldik şimdi ne yaptık mesela? Efendim canlı yayına girmeden önce hemen önce bir akşam namazını arkadaşlarla bir cemaatle kıldık. Ondan sonra ne yaptık? Efendim canlı yayına geçmiş olduk. Burada kıldığın yer, efendim cemaat yaptığın her yer ne olmuş oldu? Sana mescit oldu. Küllü ardın mescit. Arzın her yeri mescit. Yeter ki kıldığın yer ne olsun? Temiz olsun. Necis olmasın. Necaset bulaşık olmasın. Her yerde demek ki ne yapabiliyorsun? Kılabiliyorsun. Yolda ezan okundu. Vakit geldi. Efendim namaz kaçmasın. Hemen orada çek arabanı sağa. Seccadeni ser. Namazını kıl. Hadi bakalım Allah yol selameti versin. Yoluna devam et olabiliyor kıymetli kardeşlerim. Evet işte onlarda dedik ya zekat. Dörtte bir zekat veriyorlar. Bizde kırkta bir. Onu bile veremeyen var. Ya görüyor musun? Karun veremedi dörtte bir. Hem de nasıl zengin. He? 40 tane deve kervanı onun hazinesinin altınlarını anahtarlarını anca taşıyor. Hazinenin anahtarları. Anahtarlar da altın. Anahtarlar da hem böyle. Böyle parmak kadar da değil yani. Anlıyor musun? Anahtarlar da hazine. Bir anahtarı açtığın zaman kim bilir ne kadar hazine. Şimdi dörtte bir deyince adamın ödü patladı. Musa Aleyhisselam'a bile iftira etti vermemek için yani. Evet kıymetli kardeşler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden ilahi bir lütuf olarak bu tür zor işler kaldırıldı elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Ümmetimden hasf, mes ve gark kaldırılmıştır buyurdu. Eski ümmetlere mesela hasf var mıydı? Yere batmak, yere batırmak vardı. Mesh var mıydı? Yani suretlerin tebdil edilmesi. Değil mi? Maymuna dönen, donuza dönenler oldu mu? Elbette oldu. Gark, suya boğulma. Eski ümmetlerde işte Firavun ve avanese boğuldu gittiler. Pek çok belayla, musibetle helak olanlar oldu. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun duası hürmetine şu millete, şu ümmeti Muhammed'e toptan böyle bir bela vermiyor. Yine tabii bir takım doğal afetler, seller, yeller olur ama bölgesel olur. Efendim belirli lokasyonlarda olur ama ümmetin tamamını helak edecek böyle bir bela musibet olmuyor kıymetli kardeşlerim. Ha tevbe etmeye gelince bizdeki tevbe nasıl? Orada ne dedi onlara? Bari olan Rabbinize tevbe edin, yaradığınızda tevbe edin ve faktülü enfüseküm kendinizi öldürün. Bizde öyle değil. Bizde ne yapacaksın? İki rekat efendim abdestini al, iki rekat tevbe namazı kıl ve şart ne peki? Şart da şu. Tevbe ediyorsun, yaptığın hatalara, günahlara pişman oluyorsun. Bir daha işlememeye azmediyorsun. He? Eğer bu arada kılmadığın namazlar varsa, oruçlar varsa onları kaza ediyorsun. Bir de kul hakları, öyle şimdi tevbe ettin ama adama borcun var yani. Hak var, hukuk var, adalet var, mizan var, ölçü var, terazi var. Öyleyse ne yapman lazım? Kul haklarında ödemen lazım veya helallaşman gerekenlerle helallaşman lazım. İşte senin, benim tövbem de bu. Evet kıymetli kardeşlerim. Her şey demek ki bizlere kolaylaştırıldı. Ha şunu da arz edelim. Faktülü enfüsekum. Kendinizi öldürün, nefsinizi öldürün. İmam Kuşeyri diyor ki nefisleri öldürmek suretiyle tevbe etmek bu ümmetten kaldırılmamıştır. Yani kendini öldürmek yoktur ama nefsini öldürmek emri vardır. Nefsinizi öldürün emri nasıl anlaşılmalı? Şöyle, nefsini yenmek, şehevi arzuları ve hayvani ihtirasları törpülemek, nefsi tezkiye ve terbiye etmek şeklinde bu ümmete bu emir vardır. Evet kıymetli kardeşler. Fela tuzekku enfusekum. Bak. Fela tuzekku enfusekum. Ha burada Mevla ne buyurdu? Kendinizi temize çıkarmayın. Kendinizi övmeyin. Çünkü hüve alemu men teka. Yani kim takva onu Mevla bilir. Ama ne yapın? Kadefleha men zekkaha. Nefsinizi temizleyin. Överek kendinizi temize çıkarmayın. Ama manevi efendim işlerle, şeriat yaşamakla, Allah'ı zikretmekle, rabıtayla, murakabeyle, tefekkürle, nefis terbiyesiyle O nefsi terbiye edin, tezkiye edin. İşte bunu yapan kadeflaha men zekkaha. Nefsini arındıran, temizleyen, terbiyeden kurtuluşa ermiştir diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Demek ki bu nefsi öldürmek manevi olarak, yani tasavvufi bakımdan böyle bir emir vardır diyor İmam-ı Kuşeyri rahmetullahi aleyh. Şimdi tabii şunu da arz edelim burada. Hani zahiren nefsi öldürmek, bir de nefsi terbiye etmek. Aslında zahiren nefsi öldürmek daha zor gibi geliyor ya. Büyükler diyorlar ki bu kolay. Asıl zor olan nefsi öldürüp terbiye edip adam etmek. Nefsi radiye merdiye mertebelerine çıkarabilmek. Nefsi mutmainne olabilmek yani. Kur'an-ı Kerim'de de Mevla ne buyurdu? Bak, minen nebiyyine ve sıddıkine ve şüedai ve salihin. Yani şehitler sıddıklardan sonra geliyor. Yani sen şehit oldun ama bir kere can verdin, kurtuldun. Hem de yüksek bir makamı kazandın. Bak, sıddıklar ondan önce. Niye? Çünkü sıddık, sıddıkiyet makamı. Sıddıklar ne yapacaklar? Her gün nefsi öldürmesi lazım. Her gün şeriat kılıcıyla onu doğrasan da o gene her gün diriliyor. Şeytanla işbirliği yapıyor. Seni ne yapıyor? Yıkmaya çalışıyor. Seni imansız götürmeye çalışıyor. Beceremezse amelsiz yapmaya çalışıyor. Beceremezse amel de ediyorsun. Bu sefer sevapsız bırakmaya çalışıyor. Mücadelesi bitmiyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden döndüğü zaman ne buyurdu? Racane emnel cihadil eshar ile cihadil ekber buyurdu. Yani küçük cihattan büyük cihada döndük. Deyince akıyla ve mel cihadul ekber ya Resulallah. Ya Resulallah, yani büyük cihat nedir yani? Bundan büyük cihat ne olabilir? Kal huve cihadun nefs. Nefisle cihattır bu büyük cihat. Ha vel esgar huvel katil. Küçük cihat da savaşmaktır diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani günümüzdeki insanı düşün. Yani şimdi belki silahlı cihadı ömründe hiç yapmayabilir. Belki hiç böyle bir cihat, silahlı cihat görmeyecek ömründe. Ama nefisle her gün harp var, nefisle her gün cihat var. Ölesiye kadar, son nefesine kadar bu cihat demek devam edecek. Evet, eğer nefisle cihadı beceremezsek, başaramazsak, o nefsin hevasına, ihtiraslarına, şehvani arzularına uyarsak ne var biliyor musun? İşte o nefsin hevasına uyan Firavun ben ilahım dedi, sapıttı. İsrailoğulları bak ne yaptılar? Nefislerine uydular, gittiler buzağı ilah edindiler, taptılar. İşte nefisleri oraya sürükledi yani. Peygamberleri katlettiler. Şeytan hevasına uydu. Ne yaptı? Gitti Allah'a isyan etti, azdı, kibirlendi ve huzurdan kovuldu kıymetli kardeşlerim. Evet, bu nefis öyle. Onun için adi nefseke fe inneha intasabet li muadati, nefsine düşman ol çünkü o bana düşmanlık için dikildi diyor hadisi kutsi'de. Allah'a düşmanlık için dikildi nefis. Bak, böyle bir nefis var. Biz Mevla'nın emirlerinin dışında o heva, o heves, o ihtiraslar, o yasak adreslere gitmeler, o İslami olmayan ne kadar şey varsa, kılık kıyafet, oda moda neyse hep özeniyorsun ya, işte o nefis seni oralara sürüklüyor. O nefis Allah'a düşman, bak seni beni de Allah'a düşman edebilir. Onun için adi nefseke, o nefse düşman ol diyor. Çünkü bu nefis bizi bak İsrailoğullarını sürüklediği yere sürükler. Firavunu, şeytanı sürüklediği yere sürükleyebilir Allah muhafaza. Onun için kadeflaha men zekkaha, nefsini arındıran, tezkiye eden elbette kurtuluşa ermiştir buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, tabi burada aslında anlatılacak çok da şeyler var ama hepsine de girmeyeyim. Çünkü yani burada Beni İsrail'in taptığı buzaktan bahsediliyor. Altından, mücevherattan, bir takım ziynet eşyalarından onları eritip Samiri onu ne yaptı? Buzağı yaptı ve ona taptılar. Burada aslında buzağı bir semboldür. Mevla bize bunu anlatıyor. Herkesin, her toplumun, her dönemde, devirde bir buzağısı demek ki var. İsimler değişebilir ama tapılanlar değişmez. İlla kalkıp secde ederek tapmak demek de değildir. Belki de kimilerinin buzağısı paradır, makamdır, mevkidir, ihtiraslardır. Haberleri duyuyorsunuz. He? Neler duyuyorsunuz, neler duyuyorsunuz? Değil mi? Bu borsada batakları bilmem neleri. Efendim, yani bitmek tükenmek bilmeyen o kazanma hırsını, o dünyacılığı görüyor musun yani? Hangi makama çıkarsan çık, hangi mevkide olursan ol, yetmiyor demek ki kıymetli kardeşlerim. İşte nefis adamı böyle perişan eder. İbre sona vurmuş hızla araba bayır aşağı uçuruma doğru gidiyor ya, öyle düşün. İşte bu nefis bizi, eğer dümeni ona bırakırsak, böyle sürükler, perişan eder, mahveder, Allah muhafaza. Onun için herkesin bir buzağısı vardır. Dikkat etmek lazım. Kiminin paradır, kiminin mevkidir, makamdır, şöhrettir. Anlıyor musun? Ha işte o buzağı, artık senin buzağın hangisi? Hangisinde zaafın var? Sakın ha Allah'ın emirlerini bırakıp, bize bu kadar nimetler lütfeden Allah'ı unutup, onu elde etmek için Allah'ın emirlerini kırmaktan uzak durmaya gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sözlerimizin tesirini halk eylesin, amel safhasına koyabilmeye muvaffak eylesin ve nankörlükten bizleri muhafaza buyurup, bu nefsimizi terbiye, tezkiye edip, imanla yaşamak ve imanla ruh teslim etmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ani ve sahbihi ve selleme teslimen kefira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzubillahimineşşeytan.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
11: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese. ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
12: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
14: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
15: İnsan annesinin rahminden bir tamla iğnenin tepesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak mı yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası evet kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, lisanı var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'na halkan ahar. Ondan sonra onu yeni bir

0: yerlerde nice ayetlerim vardır. O ayetlerin yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nâri le âyâtin lilalbâb. Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihtilaf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Aklı halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiçbir şey anlamaz. Halis aklı yok. Kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır ki yedgürünallâhâ kıyâmen ve kuvvudem alâ cunûbihim. Ayakta, oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'ı zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve yetefekkerûne tefekkür ediyorlar. Fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat eserdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki benim bana göre boşuna yaratılmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
2: Salebe gece gündüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde dururdu. Yani ailesine ayırdığı vaktin haricindeki bütün vaktini o mescitte geçirirdi. Öyle ki bundan dolayı mescit güvercini diye isimlendirilmişti. Hep oradaydı. Hatta ve hatta alnı yere ve güneşte ısınmış o taşlara çok secde ettiğinden dolayı devenin dizleri gibi oldu deniyor eserlerde. Böyle bir insandı. Ama bir zaman sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaate kıldırır kıldırmaz Salebe, eskisi gibi beklemeden, duayı yapmadan, tesbihleri beklemeden mescitten çıkmaya başlamıştı. Onun bu davranışını gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine şöyle buyurdu. Ey Salebe! Sana ne oldu ki duayı, tesbihi beklemeden bir an evvel dışarı çıkmak istiyorsun? Sen münafıkların yaptığını yapmaya başladın, farkında mısın? Bunu duyan Salebe nedenini şöyle anlattı. Ey Allah'ın Resulü, haklısınız. Lakin ben çok fakirim. Bildiğiniz gibi de değil. Şöyle ki sadece bir elbisemiz var. O elbiseyi ben giyiyorum ve namaz kılıyorum. O sırada hanımım bir kenarda bekliyor. Ben namazımı bitirince elbiseyi çıkarıp hanımıma veriyorum. O namazı ancak bu şekilde kılabiliyor. Ey Allah'ın Resulü dedi. Allah'a dua et de Allah bana çok mal versin. Efendimiz aleyhisselam, ey Salebe dedi. Sana yazıklar olsun. Bu isteğinden vazgeç. Zira şükrünü eda edebileceğin az o mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Aslında burada bir hayat dersi vardı ama Salebe anlamadı. Bu ikazı değerlendiremedi. Aradan bir müddet geçti. Sonra Salebe aynı isteğini tekrarladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu sefer de şöyle buyurdu. Ey Salebe! Allah'ın peygamberi yani benim gibi olmaya razı ol.

0: olmaz mısın? Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer dağların altın ve gümüşe dönüp benimle birlikte yürümesini isteseydim, elbette öyle olurdu. Ancak ben şunu kesin olarak biliyorum ki, dünya ahiretten nasibi olmayanın nasibidir. Ve dünyaya ancak aklı olmayan kimse aldanır. Salebe bu önemli ikaza da aldırış etmedi. Aradan zaman geçti. Salebe bir defasında yine Efendimizin yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü! Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer bana mal vermesi için Allah'a dua edersen, zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim. Salebe, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam daha önceki ikazlarını aslında anlamıştı. İstediği şeyin hangi tehlikeleri barındırdığını biliyordu. Bu yüzden zengin olduğunda Allah'ı unutmayacağını, emirlere uyacağını ve fakir fukaraya hakkını vereceğini söyledi. Bu ısrarlardan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, Salebe'ye mal ver. Bu duayı 3 kere tekrarladı. Sonra Salebe ilk fırsatta bir koyun aldı. Şaşılacak derecede aldığı koyun sanki kurtçukların çoğalması gibi çoğaldı. Öyle ki o zamana kadar görülmemiş bir şekilde hayvanlar 4'üz, 5'üz, 6'üz doğuruyordu. Ve bir süre sonra Medine'nin sokakları dar gelmeye başladı Salebe'ye. Bunun üzerine Salebe koyunlarını bir vadiye götürdü. Böyle olunca da 5 vakit namazın tamamını cemaatle kılamamaya başladı. Artık sadece öğle ve bazen de ikindi namazlarını kılabiliyordu cemaatle. Aradan biraz daha vakit geçti. Koyunları o kadar çoğaldı ki, bunun üzerine Salebe Medine'den daha uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Artık cuma namazlarına dahi uğramaz oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte sahabeye sordu. Salebe nerede? Onu göremiyorum. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, onun malları çok çoğaldı. Artık onun mallarını bir vadi almıyor. Malları birkaç vadiyi dolduruyor. Bunun için uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Şöyle buyurdular. Salebe'ye yazık oldu. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra zekatı emreden o ayet-i kerime indi. Tevbe suresi. Şöyle buyrulur. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al, yani zekat al ve onlara dua et. Bu zekat ayeti inince Peygamberimiz aleyhisselam biri Ensar'dan, biri de Süleym oğullarından 2 kişiyi zekat toplamakla görevlendirdi. Ayrıca zekatın farz olduğunu bildiren ayeti ve hangi mallardan ne kadar zekat alınması gerektiğini gösteren bir mektup yazdırdı, o 2 kişiye verdi ve onlara insanların zekatlarını toplamalarını emretti. O 2 sahabe de zekatları toplamak için yola çıktılar. Zekat ayetinin indiğini haber alan sahabeler zekatlarını hazırladılar ve o elçileri karşılayıp zekatlarını teslim ettiler. Nihayet sıra Salebe'ye gelmişti. Zekat memurları Salebe'nin yanına da gittiler. Salebe'den zekatını istediler ve mektubu gösterdiler. Salebe onlara şöyle dedi. Bu ancak cizyedir. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değildir. Siz gidin, ben bir düşüneyim. İşte Allahu Teala şu ayetiyle salebe gibilerin tutumunu bizlere haber vermektedir. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Cimrilik ederler. Yani Allah'ın hakkı olan zekatı vermezler. Yüz çevirirler. Yani Allah'a itaatten ve Allah bize lütfu kereminden verirse bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz sözünden yüz çevirirler. Zaten yüz çevirmek onların adetidir. Zekat toplamakla görevli iki sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nihayet yanına döndü. Daha onlar hiçbir şey söylemeden Peygamberimiz iki kere şöyle buyurdu. Salebeye yazık oldu. Salebeye yazık oldu. İşte alimlerimiz paylaştığımız bu olay üzerine o ayet-i kerimenin indiğini söylerler. Ayet iner inmez Hazreti Ömer radıyallahu an hayvanına bindi, hemen Salebe'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi. Ey Salebe, sana yazıklar olsun. Allahu Teala senin hakkında şu ayetleri indirdi dedi ve inen ayetleri tek tek ona okudu. Bunun üzerine Salebe hemen kendisine düşen zekat miktarını aldı ve gitti. Lakin artık iş işten geçmişti. Şöyle buyuruldu. Allah Celle Celaluhu senin zekatını almamı yasakladı. Salebe işte o an başına toprak saçmaya başladı. Fakat münafıklıktan tövbe ettiğinden değil, zekatının kabul edilmemesinin vereceği utançtan, yani insanların Salebe'nin zekatı kabul edilmedi demesinden çekindiği için böyle yapıyordu. Onun bu davranışı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadakanın kabul edilmemesi söylediğin sözün, yani bu cizyenin kardeşidir sözünün cezasıdır. Ben sana zekat vermeni emretmiştim de sen zekatını vermemiştin. Aradan yıllar geçti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an halife olduğunda Salebe zekatını kendisine getirdi. Ama zekatı kabul edilmedi. Hazreti Ömer radıyallahu an halife olunca bu sefer zekatını ona getirdi. Ama o da kabul etmedi. Ve Hazreti Osman'ın halifeliğinde radıyallahu an helak olup gitti. Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyrulur. Bakara Suresi 216. ayet. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir. Siz bilmezsiniz.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir." dedi.

0: Lale Gül FM'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Ehli Sünnet İtikad derslerinde canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Bizlerden ayrılmayın.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den itikad mektuplarından 3. cilt 24. mektuptaki sahabe-i kiramın müdafası hakkındaki itikadi konularda İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretlerimizin beyanlarına yol veriyoruz, takip ediyoruz. Ve bundan evvelki derse tabii bitişecek konu irtibat veci şöyledir. Allah-u Teala velleyli de ayakşa olacak. Velleyli de ayakşa Leyl suresi. Leyl suresinin sonunda ve seyücennebü çok yakında muhakkak, zaten orada yakında manasında tabi ahiret yakında, zaten tabi mahşer kurulmadan da bu olmaz. Onun için kesinlikle cehennemden uzak tutulacak kim? El etka. O en takva sahibi olan kişi. Şimdi bir vardır genel mana, kim daha çok takva sahibi ise cehenneme girmez, uzak tutulacak. Bu belli bir şey. Ama burada tabii elif lam ahdi harici için, yani bilinen birinden bahsediyor. Çünkü ne diyor? Ellezi, o kimse yüti veriyor malehu, malını yete zekka temizlenmek için. Yani zekat olarak, sadaka olarak veriyor. Sonra bu mali ahadin indehu min ni'metin tujza. Ve işte bunu Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı azat etmek için kölelikten, çok eziyet görüyordu müşriklerden, ağası olan kafir tarafından. Çöllerde kızgın kumların üzerine yatırılıyordu. Üzerine kayalar koyuluyordu. O da yine ahad Allah bir diyordu. Ve böyle bir zaman eziyet çekti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz bunu duyunca, o zaman da biraz malı mülkü vardı Mekke'de. Mekke dönemi, Biyaset'in ilk dönemleri. Zaten Hazreti Sıddık Efendimiz ilk Müslüman olanlardı. Hazreti Bilal kölelerden ilk. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz erkeklerden ilk. Bu ilkler dönemi buna tabii çok üzülüyordu, gönlü el vermedi. Adam da Ümeyye olacak şeyin adı. Yani Ümeyye bin Halef diye hatırlıyorum. Bilal Habeşi'nin ağası olan müşrik. Çok eziyet ediyordu. Hazreti Sıddık Efendimiz dedi ben bunu satın alayım. Yani o zaman köle alınıyor, satılıyor o dönem. Azat edeyim, hani hürriyetine kavuşturayım da Müslümanlığını yaşasın, namazını, abdestini, rahat olsun, hani çok işkence çekiyor. Zaten Kureyş'ten değil, dışarıdan getirilmiş Habeşli. Onun için Kureyş'te dayanacağı bir ailesi, akrabası da yok. Ancak İslam kardeşliği, İslam'ın köleyle hürü eşit ilan ettiği adalet gereği onu bir an evvel azat etmek istedi ve pazarlık etti. Tabi Ümeyye de bayağı bir parayı yükseltti, fiyatı yükseltti. Anladı ki bu bunlar için kıymetli. Ne istesem verecek, koparacağım diye. Hazreti Sıddık Efendimiz de yani iyi bir para vererek, şu anda tabii tam dinar, dirhem veya neyse o zaman para birimine göre tam rakamını hatırlamıyorum ama yüksek bir fiyat ve bedel mukabilinde Hazreti Bilal'i radıyallahu anh efendimizi, Bilal Seyyidüna, Bilal bizim efendimizdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü onu köle dedikleri için onu hakaret edenlere karşı sahabe-i kiram Bilal bizim efendimizdir diyorlardı. Ona itibarını yüceltmek için İslam böyledir, yani dinimizin faziletlerinden biri de budur. Eşitlik insanlar arasında, özellikle Müslümanlar arasında tabii. Zengin, fakir, amir, memur, köle, hür, özgür fark etmez yani. Burada nedir? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en keremliniz, en şerefliniz, en üstününüz, en ziyade takva sahibi olanınız. Takva sahibi ne demek? Haramlardan en çok sakınan. Çünkü burada haramlardan sakınma mefhumu, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmakla eşittir. Bunlar birbirine denk gelir. Şey olarak muadil düşerler. Çünkü zaten haramlardan sakınmak, emirleri de tutmak gerekir. Çünkü emiri kırmak da haram. Yasaktan sakınmak, sakınmamak da haram. Onun için haramlardan sakınmak mefhumu zaten emirleri tutmak, yasaktan kaçmak. Bu noktada kim ileriyse Allah indinde en yüksek mertebe onundur. Ama bu köle olmuş, fakir olmuş, cüzamlı olmuş, her tarafından irinler, cerahatler akan bir hasta olmuş. Bu fark etmez ki Allah indinde. Allah indinde Allah takvaya bakar. La fazla li arabbin ala acemi ve la li acemin ala arabi. Arap'ın acemde, acemin Arap'tan üstünlüğü yoktur. Irk bakımından kafatasçılık İslam'da yoktur. İnnemel fazlu bittakva. Fazilet ancak haramlardan sakınmak ile kesbedilir. Ve bu hadisin başında işte ennâsü ki esnâl miştî. İnsanlar tarağın dişleri gibi, eşit olan dişler nasılsa o öyle. Bir kesilmiş yani. Aynı boyutta. Bir fark yok. Şimdi burada da müfessirlerin icmağı ve ittifakı var ki müfessirlerin başı zaten İbn Abbas Efendimiz radıyallahu teala anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu, Abbas Efendimizin oğlunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali Mütevil, tefsir ilmini ona öğret. Ve fekkuhu fiddin, dinde çok fıkıh ilmi ona öğret diye sahih hadiste duası sabit. Onun için İbn Abbas'tan ileri bir müfessir sahabede de yoktur. Ne bakımdan? Çünkü bu dua özellikle ona ulaşmış. Bereketi ona kavuşmuş. İbn Abbas da ve diğer birçok müfessir zaten İbn Abbas'tan nakillerle de geliyor. Ekseri yukarıda, çünkü suyun başında İbn Abbas duruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmuş. Tabii küçük yaşta da olsa ama hafızası çok yerinde olduğu için. Bir de tabii 4 halife döneminde falan hep bütün sahabenin içinde bulunmuş. Onun için baş müfessir. Ondan diğer kanallardan da tabii sade Kur'an'ın tefsirine dair bütün sahabeden, tabii hepsinden tek tek gelmiş anlamında konuşmuyorum. Diğer sahabeden de gelen rivayetler var Ebu Hureyre'den mesela. Çünkü ayetler hakkında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayetin tefsiri hakkında bir şey buyurduysa falan, bunun sebebi, nüzülü, kimin hakkında nazil olduğu, bunları sahabe-i kiram şahit olduğu olaylar var. Ama bunların başına İbn Abbas gelir. Hepsi ittifak ettiler ki ve sev cennet böyle etka, bu çok takva olan cehennemden uzaklaştıracak, ama çok takva olan kimse genel değil. O zaten genelde takva olan cehenneme girmez. Çünkü niye girsin? Zaten Müslüman, bir de haramdan sakındıysa cehenneme girmesinin mucibi kalmıyor. Ama burada o etka, o kim? İşte burada bir olay var yani. Sebebi nüzül var. Bir ayetin iniş sebebini anlamadan da tam hüküm veremezsin. Tabii ki ayetin sebebi nüzülünün hususiyeti, yani iniş sebebinin özel bir kimse hakkında ve özel bir olay hakkında olması hükmün umumiyetine mani değildir. Yani o hüküm yine genel mana verir. Çünkü ziyade takva olan cehennemden uzaklaştırılacak. Bu genel hükümde tutulabilir. Ama burada sebebin üzüle bakıldığında özel bir kişiden bahsediyor. O da müfessirlerin icma ile Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizdir. O en takva. Çünkü ne ilerisi devam ediyor. Kaç ayet var? Surenin sonuna kadar gidiyor. Ellezî yutî mâlehu tezekkâ. Malını verdi. Temizlenme, arınmak içinse. Zekat zaten temizlenmek demek. Zekat temizlik. Yani lukat manası da zekat temiz. Malın temizliği yapılıyor 40'ta bir vererek. Ondan sonra veyahut da sadaka da aynıdır. Günahları affettirir. Bu manada manevi temizlik kazandırır. Ve mâ li ahadin 'indehu min ni'metin tuzâ. Yani Hazreti Bilal'i azat etmek için Ümeyye'ye bu kadar para verdiyse o Bilal'i nezdinde bir ihtiyacı olup da ben bunu azat ettirirsem bir işimi gördürürüm. Vasıflı bir köle, becerikli veya sanatkar yani bana para kazandırır veya benim işime yarar diye karşılık alacağı bir şey düşünmedi. Yani için azat etti çünkü o zaman da öyle büyük bir para servetini veriyor. O köleyi satın alıyor. Satın aldıktan sonra azat ediyor. Çünkü adamın mülkünden satın almadan azat edemez. Ama onu niye satın alıyor? Kendine bir karşılık temin etmek için almıyor. Çünkü o zaman da kölelerde sanatkarlar var, şunlar var, bunlar var. Herkesin işi düşüyor. Becerikli, ustalığı var. O zaman onu satın alıyor. Niye bütün milletin ona işini yaptırıyor? Parası ağasına geliyor. Burada böyle bir şey de yok diyor Mevla. İlle ibtiga veci rabbil a'la. En yüce Rabbinin cemalini, rızasını kazanmak için ahirette cennetini, cemalini kazanmak için verdi bu paraları. Ve lesevfe yarda. Çok yakında kesinlikle ahirette mükafatını görünce hoşnut olacak diyor. Yemin ediyor Kur'an'da orada ve lesevfe'de de kasem var. Şimdi burada Ebu Bekir Sıddık'ın etka olduğu, yani bu ayetteki etkadan hususiyetle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kastedildiği ittifaklı. Şimdi burada bunu bildiğimiz zaman derse devam ediyoruz şu anda. Geriden bu çıkıyordu. Vestedelle delil aldı. Kim? El imamı imam. O da kim? El Fahrur Razi'yu. Fahr-ı Razi. Bizim Ruhul Furkan'da da Efendi Hazretlerimizde çok itibar ettiği müfessirlerin imamı diye geçiyor. İmam deyince müfessirlerin tabii. Kâlel imam. İmam dedi ki diye tefsirlerde imam tabiri Fahr-ı Razi hakkında kullanılır. Onun tabii kitabının adı var. Mefatihul Gayb. Gayb anahtarları diye bir isim vermiş. 30 cilt. Yani baskıya göre değişir. Bir ismi de Tefsirul Kebir. Tefsiri Kebir diye geçer. Yani hakikaten en büyük detaylı tefsirlerin başında gelir. O delil aldı. Neyle? Bihazi. İşte bunun şununla. Ondan bedel el ayeti ayet. Öyle ayeti el kerimet. Bu keremli, şerefli ayeti kerimeyle. Yani Velleyli suresindeki etka cehennemden uzak tutulacak o etka. En takva sahibi olan Ebu Bekir'sin. Ne delil aldı? Çünkü sebebin üzül kimin hakkında indi? Olay neyle, nerede yaşandı? Mekke'deki Biyaset'in ilk döneminde. Mevzu ne? Bilal Habeşi'nin azat hürriyetine kavuşması için Hazreti Sıddık'ın onu satın almak için para vermesi. Yüti malevu, malını veriyor diyor işte. Ta. Şimdi buradan ne delil çıkardı? Ala efdaliyeti Sıddık. Ne büyük bir istidlal ya hakikaten. İnsan yekten düşünemez bunu. Sıddık radıyallahu anh, yani Ebu Bekir Efendimiz'in eftaliyet. Eftaliyet ne demek? Sahabedeki en üstün o. Hazreti Ömer bile ona yetişemez. Yetişemez. Bir muharebede Tebuk olacak belki. Hazreti Sıddık Efendimiz malını getirip koydu ortaya. Orduyu teçhiz için yani masraflar var tabii. Fakir, sahabenin çoğusu fakir. Atı yok, devesi yok, memle neyle gidecek, neyle gidecek, suyu yok, yemeği yok. Maddi imkanlar lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etti. İnfak edin yani Allah yolunda cihat için. Hazreti Ömer radıyallahu anh da malını getirdi. Hazreti Sıddık'a sordu, ne getirdin? Ne bıraktın? Dedi ki bütün malımı getirdim. Peki çoluk çocuğuna bir şey bırakmadı mı? Bu dedi ki teraktü lehum Allah ve Resulü. Onlara Allah ve Resulü bıraktım. Allah ve Resulü sahip çıkar. Hazreti Ömer Efendimiz'e döndü. Hazreti Ömer Efendimiz de o zaman biraz zengin zamanıma çattı diyor. Elimde de mal vardı diyor. Bunlarda her zaman mal bulunmaz. Dağıtıyorlar zaten. Onun için diyor yüklü bir miktar getirdim. Yani malının yarısını getirdim. Malının yarısı çok önemli. Zekat bile 40'ta 1. Yarısı ne demek? 40'ta 20. Getirmiş malının. Ben de diyor şimdi Ebu Bekir hani hayırda yarışın buyuruyor ya. Yusari'une fil hayrat. Hayırlarda yarışırlar diyor Kur'an. Peygamberler için. O da böyle bir rakabet anlamında değil. Hayırda yarışmak için getirdim diyor. Ama şimdi Ebu Bekir oldu ya Allah'ım diyor. Malımın tümünü getirdim diye orantı nisbi şey mühim değil. Elinde ne varsa senin malın o. Senin malının tamamı 1.000 lira ise öbürünün yarısı 2.000 lira ise mühim değil ki. O yine yarısını çoluk çocuğa bıraktı. Sen hiçbir şeyi bırakmadın. Onun için yine sen geçiyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz diyor bir güçlü ses verecektim. İşte yarısını getirdim ya Rabbi diyecektim ama Ebu Bekir radıyallahu anh tümünü getirdim deyince sesim kısıldı diyor. Ne getirdin? Ya Resulallah malımın yarısını getirdim. Çoluk çocuğa ne bıraktın? İşte yarısını da çoluk çocuğa bıraktın. Hazreti Ömer çok meşru bir iş yapmış. Yarısını bile getirmekle mükellef değil. Bu bir sadaka. Zekat gibi farz-ı ayn değil. Ama işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma beynekuma ma beyne kelameykuma. Sizin aranızda ne kadar derece farkı var biliyor musunuz? İkinizin sözü arasında ne kadar fark var? Faziletle dereceleriniz arasında o kadar fark var. Yani çoluk çocuğuna Allah ve Resulü'nü bıraktım sözüyle malımın yarısını bıraktım sözünün arasındaki efendim orantıyı kurabiliyor musunuz? Mukayese edilemeyecek kadar açık var. Açık ara fark var. Yani onun için bu ayetten diyor Fahru Razi Ebu Bekir en eftaldir diyor. Çünkü neden? İşte bu ayet ona el etka dedi mi? Velleyli suresi dedi. Peki fe inne ekrama hazil ümmeti. Bu ümmetin en keremlisi kim peki o zaman? Öyle ümmet gel muhatabeti. Muhatabı alınmış. Neyle bir kavli teala? Allah'ın kavli şerifinde Mevla bütün ümmete hitap etmiş. Hepimiz içine dahiliz. İnne ekramekum indallah etkakum. Hucurat suresi diye hatırlıyorum. İnne ekramekum. Sizin en keremliniz, en şerefiniz indallah. Allah'ın elinde etkakum. En ziyade haramdan kimse sakınınız. Bak kelime bile aynı. Etka. Kelime etka. En son ziyade takva sahibi. Etkâküm. Sizin en ziyade takva sahibi olanınız ekrem. Ne demek? En şerefliniz demek. Şimdi bu o zaman bu ümmete Mevla böyle bir hitap yapmış. Kur'an'ında. Öbür ayetinde de buyurun yeseyücüye nevül etka. O etka cehennemden uzak tutulacak. O etka kim? Kesinlikle ittifakla Bilal Habeşi kölelikten kurtarmak için çok mal veren Ebu Bekir. Radıyallahu. Burada da etka olanınız ekrem eftal olanınızdır. Burada da etka olan kim diyor Kur'an'da? Hiçbir sahabe hakkında etka tabiri Kur'an'da yok. Hepsi takvadır, etkadır, takva sahibidir ama etka özellikle Sıddık hakkında kullanmış radıyallahu anh Efendimiz. O zaman bir hükmü azilati bu ayetin hükmüne bakarsan en faziletli, en takva olan. Kim olması lazım? Büyük mazine bu hatin hükmü yani verdiği karar neticesinde hüvet gazi ümmeti. Bu ümmetin etkası kimse eftali de odur. O zaman ve haysükâne sıddîku öbür hadde de anladık ki madem ki Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh et gazi ümmeti. Bu ümmetin en takvası ne olduğu geçiyor. Neden? Bir nasıl Kur'an? O da Kur'an'ın açık ayetinin nasıl ve sarih beyanıyla çıktı. İkisini birleştirdiği zaman yenbeği inanmak gerekir ki en yekûne olduğuna ekrem muazil ümmeti bu ümmetin en keremsi, en faziletlisinin indel hakkı celle ve ala, bir de Allah nezdinde. Çünkü Allah nezdinde kim daha faziletliye biz karar veremeyiz. Ama Allah-u Teala kendi ayetlerinde buyurduğu için iki ayetin beyanını esas alarak birleştirdiğimiz zaman Allah nezdinde bu böyledir deme hakkı kazanıyoruz. Çünkü Allah'ın kelamının beyanından yola çıkıyoruz. Kendi kafamızdan kıyaslarla çıkmıyoruz. Hak celle ve ala indinde bu ümmetin en keremlisinin kim olduğuna inanmak lazım. Bi hukmin nas-ı lahik, eklenen diğer nas'ın hükmünce, anladın mı? Birinci nas etkakum. Etka kimse ekrem, eftal odur. Ve seyyücenle böyle etka. O etka bu Bekir cehennemde uzaklaştırılacak. Bu lahik yani. Buna eklenen nas'ın hükmüyle de efendim ve sıddık, o da sıddık olduğuna göre radıyallahu teala, o zaman yenbeğeküne ekramu azil ümmeti, yani onun haberini bulacağız şimdi. Bu ümmetin Hak Celle ve Ala nezdinde en faziletlisinin kim olduğunu kabul etmek lazım. Bu eklenen nas'ın hükmünce ve sıddıka, bu haberi mensube. Ancak ve ancak, başka yok. Hüve de geldi şimdi oraya. Hüve ancak o sıddıka, sıddık olması lazım. Yekûne'nin haberi geldi. Radıyallahu teala anhu. Allah ondan razı olsun. Eyza. Yine böylece. Ne demek yine böylece? Şimdi etka olduğuna göre. Eyza etka olduğuna göre ekrem olduğuna inanmak lazım. Yani eftal olduğuna inanmak lazım. Tabi ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz gelir. İkisine birden şeyhain denir. Biraz yaşları ilerlemiş olduğu için sahabe içerisinde. Diğer gençlere nazaran şeyh burada iki büyük zat, iki yaşlı zat anlamına da gelir. Her manada şeyh kelimesinin lügat manası, İslam manaları hepsi Hazreti Sıddık'la Hazreti Ömer'e tutuyor. Ve esbete tespit etti. Yani hüküm olarak sabitledi. Kim ekâbiru eymet-i selefi, selef-i salihin, geçmiş büyüklerin, imamlarının büyükleri. Tabi selefin imamları çoktur. Belki yüz binlerce vardır ama belki milyonlarca da vardır. Çünkü üç asırın hepsine selef deniyor ama bir de bunun ekabiri vardır. Ekabir en büyükler demektir. Yani İmam Malik, İmam Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel vesaire. Müçtehit imamlar, muhaddislerin büyükleri falan. Minhum onlardan biri mesela el İmamu Eş-Şafiiyyu, İmam Şafii'dir radıyallahu teala anhum. Allah hepsinden razı olsun tabii. Geçmiş büyüklerimizin. Ama burada imamlar var. Yüz binlerce, milyonlarca var ama bir de bunun ekabiri var. Ekabiri en büyükleri yani. Artık dört müçtehit efendim, kütüb-i site yazan muhaddisler falan, bunlar şimdi tabii onlar biraz da müteahhirdirler tabii. Ebu Hanifelerin dönemine göre aldığı alanı mecbur. Aynı mayde ilk üç asırda yine toparlanıyor hepsi. Neyi tespit ettiler? Hüküm olarak sabit kıldılar. İcma'a sahabeti. Sahabenin icmağını. Davet tabi'ine. Tabi'inin ittifakını. Neye? Alâ afdaliyyeti şeyhayni. İki şeyhin yani Ebu Bekir ve Ömer'in radıyallahu teâlâ anhuma efendilerimizin eftal olduklarına. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh mutlak manada eftal. Hazreti Ömer bile onun işte yarısına yetişemiyor. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Keşke benim bütün ömrümün ameli, bütün hasenatı, bütün ibadetlerimin sevaplarında Ebu Bekir Sıddık'ın mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geçirdiği bir geceye veririm diyor, hepsini diyor yani. Ona bile değmez diyor. O kadar eftal diyor yani. Şimdi ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in diğer İki halife ve diğer Aşer-i Beşer'e, Bedir-i Ehli, Uhud-i Ehli hepsi dahil bütün sahabeden eftal olduğunun nasları çok, delilleri çok yani. Devkâne bâdî nebiyyülekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Daha ne buyuracak yani. Sonra iktedû billezeyni min bâdî Ebu Bekir ve Ömer'a. Benden sonra iki kişiye tabi olun. Biri Ebu Bekir, biri Ömer'dir buyurur. Bunlar hep Tirmizi vesaire kütüb-i sitte-i sahih hadisleridir. Onun için Hazreti Ömer'in de tartışması, eftaliyeti var. Şimdi bu İmam Şafii ne buyurdu? Selef-i Salih'in geçmiş büyükle sen İmam Şafii'den iyi mi bileceksin yani? İmam Şafii ne demek? İmam Malik'in talebesi, hem İmam Malik'in dönemini de biliyor, müçtehitlerin, bütün müçtehitlerin dönemini biliyor. Tabi sahabe görmemiş de o dönemde, İmam Şafii döneminde onlarca yüzlerce müçtehit imam vardı yani. Şey, mezhebi bize kadar intikal eden 4 tane müçtehit var ama mezhebi bize intikal etmeyen yüzlerden fazla müçtehit var. Çünkü o dönem müçtehit yetiştiren bir ortam var. İlim seviyesi, alimlerin yetiştikleri, sahabeye yetişmişler, tabiine yetişmişler. Onun için İmam Şafii o dönemin yıldızlarından. O bilmeyecekti, sen mi bileceksin? Selefin icmağını, o dönem ulemasının ittifakını İmam Şafii beyan ediyor. İcma sahabeti ve tabi'in, sahabe de ittifak etti. Kendi aralarında tabi'in sahabeyi gören tabaka, en hayırlı dönem ehli. Onlar da ala afdaliyeti şeyhi. Bu Ebu Bekir Ömer en faziletli bir defa. Hazreti Ebu Bekir, o özel bir üstünlüğü var. Ama ilk iki dediğin zaman Ebu Bekir ve Ömer giriyor. Ve hakem aliyum kerramallahu vecehu. Hazreti Ali de Allah zatını mükerrem kılsın. Eyza, yani diğer sahabe gibi. Mesela burada Hazreti Ali tartışması çok çıkıyor. Yok hakkını yediler de bilmem neydi de, Hazreti Ali onları aslında sevmiyordu da, içten içe kızıyordu, buğz ediyordu da, işte efendim takıya yapmak zorunda kaldı, gücü yetmedi de falan fişman. Şia'nın palavraları, acem palavraları Allah'ın aslanını korkak yaptılar. Met edeceğiz derken Hazreti Ali'yi ne duruma düşürüyorlar? Tabii. Şimdi bunların dayandığı Hazreti Ali Efendimiz de eyza, diğer sahabenin cümlesi gibi hüküm verdi. Neyle? Bi eftaliyeti şeyheyni. Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en faziletlisi. Kendi sözü var. Ebu Bekir ve Ömer eftalü hazil ümmeti. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Ve bunu kendi şiasının, o zamanki şia tabi cemaatinin manasına geliyor. Aslında şia taraftarlar manasına geliyor. Ama tabi sonradan Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde başlayıp sonradan İbn-i Sebe Yahudisiyle mezhep haline dönüşen ve şu anda Yemen'i, Husileri, Lübnan'ı, Hizbullah'ı, bilmem nesi, Suriye'yi işgal edip bu kadar İslamcı şu anda efendim ne bileyim sana Mekke'ye, Medine'ye bombaları yağdıran bir zihniyet yani. İşte bu Şia-i Şenia, bu tayfa ne yaptılar? Hazreti Ali'ye de iftira yaparlar. Böyle bir uydurma mezhep kurdurdular. Hazreti Ali'ye iftira yaptılar. Ama Hazreti Ali Efendimiz o zaman kendi taraftarları, onu çok seven kendi ashabı arasında kürsüye çıktı. Bu kesin bütün kitaplarda kaynak geçiyor. Mektubatta, başka mektubatta açıkça zikrediliyor. Kendi hatta ne diyor? Zemeni memleketi fi kürsüyü memleketi, memleketin kürsüsünde ne demek? Küfe'de, İslam devleti Küfe'ye taşın Hazreti Ali Efendimiz zamanında orada kürsüye çıktı. Ne demek? Yönetim merkezinde yani. Etrafında da onlarca yüzlerce insan varken bunu söyledi. Ebu Bekir ve Ömer eftalü adil ümmet. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Ve men faddaleni aleyma fe ve müfterin. Darabtu işte belki ilerisi kelime olarak şey demeyelim. Kim beni onlardan üstün bilirse ve böyle konuşursa o müfteridir. Bana da iftira ediyor. Onlara da iftira ediyor. Celettü de olabilir. Ben ona iftira sopası atarım. Semanine celdeten, işte Kur'an'da da geçiyor. İftirası sabit olanlara 80 sopa atın. Yani bak, şeriattaki fıkıh hükmü had cezasını da söylüyor. Yani hani böyle bir normal laf arasında ya iftira atma kardeşim, yanlış konuşma gibi değil. Bunu yapan diyor müfteridir diyor. Yani şeriatta had cezası var ya, bir adama zina iftirası at ver, bir kadına fahişe iftirası attın. Bunun karşılığı var İslam'da. Şimdiki gibi değil. Devlete 9.000 lira öde, ondan sonra benim anama fahişe de, ondan sonra hakaretten yırt. Herkes böyle yapıyor şimdi. Mahkeme sürmüyor, bilmem ne yapmıyor. Devlet de bunu şahıslardan da aldı. Kendine tamam da sen 9.000 lira para yatırıp da adamın benim anama fahişe demeye ne hakkı var? Hakaret, makarete sokuna bilmem ne. Benim anam fahişe miydi? Haşa. O zaman bu hakaret olmuyor ki. Ne oluyor? Kabirde yatan anama iftira oluyor. Tamam, iftiranın cezası Kur'an'da 80 sopa. Şeriat yok diyorsun, bilmem ne yok diyorsun. Ondan sonra 9.000 liraya benim anam şey mi? Benim anamın namusu 9.000 lira mı? Bu kadar insan bana iftira atıyor. Bana bilmem ne diye sövüyor, bilmem ne çocuğu diye. Tazminatı bin ölçüsünü bıraktık. Burada 80 sopa şeriat olsaydı atacaktı. İspat etme anasının fahiş olduğunu diyecekti. Yani bu şeriatın bir cezasıdır. İftira öyle kolay bir şey değil. Şimdi bütün iftiraları da hakaret kapsamında sokuyor. Hakaret kapsamında 9.000 lira. Bir senelerdir bizimle uğraşan FETÖ döneminden beri 20 senedir iftiralar ve devamlı söven sayanlarla FETÖ'cüler zaten yurt dışında neler yapıyor. Şimdi ona Kuruş çetesi eklendi. Orada Kuytul çetesi eklendi. IŞİD, DAEŞ zaten vardı. Ondan sonra şimdi İsmail Ağa'nın bilmem kekemeleri bilmem neleri, Erenciler bilmem neciler, İptacıyeciler bilmem neler, Yavuz Selimciler, gençlikçiler hepsi eklendi. Sövüyor da elimizde belgeler var. Ses kaydı var adamın bilmem ne çocuğu diyor. Öbürünün şey var, WhatsApp yazışması var bilmem ne olanı diyor. Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir memleket olur mu ya? Milletin ırzı, namusu, haysiyeti, şerefi, anasının, babasının bilmem namusu böyle bedava mıdır ya, müptezel midir ya? Yani onun için şeriat iftiraya 80 sopa koymuş. Kamçı cezasıyla, kamçıyla. Bir daha yapmasın diye. Şeriatta cezalar caydırıcıdır. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor ki radıyallahu teala. Yani bu diyor normal bir durum değil diyor yani. Yok bana göre Hazreti Ali üstün, öbürü bana göre Hazreti Osman üstün. Bana göre bilmem ne. Ona göre sana göre yok. Ayet var, hadis var. Ve seyyüce nebel etka. İnne ekremeküm lallaha etkaküm. Burada Kur'an'da iki ayetle beraber Hazreti Sıdk Neftaliyeti çıkıyor. Hazreti Ali burada nasıl ben etkayım? Bu ayetteki etka benim. Veyahut da bu ümmetin Neftali benim diyebilir mi Hazreti Ali? Ya Hazreti Ali böyle bir yanlışa gider mi? En büyük alimi bu ümmetin ya. Bu ümmetin en büyük alimi. İbn Abbas tefsirde çok ileri ama burada kadada, hükmü şer'ide, Ebu Bekir, Ömer, Osman zamanlarında radıyallahu anh'ın bütün mahkeme-i şeriyelerin kadısı, hakimi, en büyük alimi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Hazreti Ömer Efendimiz bile Hasan'ın babası da Ebu Hasan künyesi. Hazreti Hasan'ın babası orada künyeyle oluyor ya, ilk oğlan çocuğundan künye alıyor. Ebu Hasan diyor yani Hazreti Ali'yi kastederek. Ebu Hasan olmadığı bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım diyor. Bir müşkil fetva mesele çıkıyor, o çocuğu ödüyor. Yani Hazreti Ömer. Burada eftaliyet ilimle olsaydı Hazreti Ali olurdu. Ama eftaliyet ilimle değil. Eftaliyet takva ile. Takva ile olunca Hazreti Sıddık Nas-ı Kur'an ile birinciye geçti. Ondan sonra Hazreti Ömer'in eftaliyetine dair çok sayı hadis-i şerifler var. Bir de bu ikisi. En evminü bi Ebu Bekir ve Ömer ne olsa ben buna iman ediyorum. Ebu Bekir Ömer de diyor. Bütün hadislerde Ebu Bekir ve Ömer'i peşine zikrediyor. Burada Hazreti Ömer zaten o ekleniyor. Hazreti Ali de bunu itiraf ediyor. Şimdi burada ben alim olabilirim, şu olabilirim, bu olabilirim. Veli Efendi'nin, Kemal Efendi'nin, İbrahim Efendi hocamızın benimle ilimle yarıştırıp tokuşturmanın bir anlamı yok. Ama ben şimdi diyebilir miyim ki ya Efendi Hazretleri'nin müritlerinin, vekillerinin eftali benim. Nasıl diyeceğim ya, etka ben miyim? Değilim. Etka desem nasıl eftal olacağım? Herkes haddini bilecek. Ben bir Kemal Efendi'den, Veli Efendi, İbrahim Efendi'den haşa ve kella eftal olduğumu iddia edebilir miyim? Herkesin görüşü kendine tabii. Kim ne düşünüyor ben onu bilmiyorum. Ama işte Hazreti Ali de bu durumda olduğu zaman ben şimdi Kemal Efendi'den daha takvayım, İbrahim Efendi'den daha eftalim demem ne kadar bir saçmalık olursa Hazreti Ali Efendimiz de ben Ebu Bekir Ömer'den eftalim diyebilir mi yani şimdi burada? Ayet var, hadis var. Hazreti Ali Efendimiz bu ümmetin en alimidir. Ve kızâküm aliyyün. Kazâ-i şer'i en iyi bilen Ali'dir diyor. Hemen mu'alemûn bil helal vel haram Muaz-ı Cebel. Helal haram en iyi bilen Muaz-ı Cebel'dir diyor. Ve ekrâhu beybni Kâb. Kur'an kıraatında en büyük alim Übey ibn-i Kâb'dır diyor. Ve efradûm Zeyd ibn-i Sabit. Faraiz ilmini, miras ilmini en iyi bilen Zeyd ibn-i Sabit'tir diyor. Hadis-i şerif bu Tirmizi diye hatırlıyorum. Burada tespitler var. Ama sen şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e ne iftira atarsın? Bak Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu böyle diyor laf gelişi. Bu bundan eftal, bu bundan fadıl, bu meftul. Böyle lafları konuşuyorsun da bu şeriatta ceza tereddüt eder. Kamçıyla efendim celet bir semane celdene 80 sopa vururum diyor. Normal bir benim anama senin babana iftira eden gibi yani. Öyle laf gelişi tamam onun da görüşü öyle. Öyle görüşü mürüşü olmaz öyle. O senin benim hakkımda konuşmuyoruz burada. Ümmetin evvelleri, sabıkları hakkında konuşuyoruz. İtikadi konular bunlar. Onun için Hazreti Ali de neye hükmetti? Bir eftaliyeti şeyheyni. Ebu Bekir ve Ömer benden eftaldir dedi. Beni eftal bilen müşteridir dedi. Gale Zehebi, İmam Zehebi söyledi. Ellezî ümne kâbiril muhaddisîn. Muhaddislerin en büyüklerinden İmam Zehebi. Ravazel gâneyin. Hazreti Ali'nin bu sözü söylediğini kim rivayet etti? Nifun küsur ve semanune 80 küsur. Ne bakımından? Neferen şahıs bakımından. 80 küsur sahabe ve tabi'in de var tabi illa hepsi sahabe olmayabilir. 80 küsur kişi Hazreti Ali'den kulağı nedir? Oldu bu. Tevatür-ü manevi. Manen mütevatir. Ve Abdurrazzak. Abdurrazzak ellezi ve minekabir şia. Şianın en büyüklerinden. Abdurrazzak kim biliyor musunuz? Musannef sahibi bizim kaynaklarımızdan. Ahmed İbn Hanbel'in şeyhi. Bilmem İmam Şafii de ondan okumuş olabilir. Ama Ahmed İbn Hanbel Yemen'e gitti, yanında kaldı. Bütün hadislere ondan, yani bir kısım hadislere Ahmed İbn Hanbel güvenmediği adama gider mi? Ama Hazreti Ali'nin taraftarıydı. Ama insaflıydı. Çünkü o da Beftaliyeti Şeyh'e, hakeme karar verdi. Beftaliyeti Şeyh'in Ömer Osman, Ebu Bekir ile Ömer, Şeyh'in dediği Ebu Bekir ile Ömer eftaldir diye hüküm verdi. Niçin? Bir mucebe hazır nakli. Bu naklin mucebiyle. Yani Hazreti Ali'den 80 küsur kişi rivayet et. Abdurrazzak Hazreti Ali'ye çok yakın. İki raviyle, üç raviyle Hazreti Ali'ye ulaşıyor. Yani arada bir iki var. Abdurrazzak çok eski. 200'ler falan hicri. Yani arada iki raviyle, bazı üç raviyle Hazreti Ali'den direkt duyandan duyuyor. Bu naklin gerektirimi nedir? Hazreti Ali böyle buyurduysa Hazreti Ali'ye tekzip mi edeceksin diyor. En çok ben Hazreti Ali'yi seviyorum diyor. Ama diyor o dedi ki Ebu Bekir Ömer benden eftal. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Bu beni bağladı diyor. Ve kale söyledi. Beyaz ile barış. Bak şu ibareyi kullan diyor. Ufaddilu üstün görüyorum. Kime? Eşşeyheyni. Ebu Bekir Ömer'i Ali'den de cümle sahabeden de taftil ediyorum. Üstün görüyorum. Ama niçin görüyorum? Litaftil Ali'yin. Ali üstün gördüğü için. İyyahuma. O ikisini ala nefsi kendinden. Ali dedi ki bunlar benden üstün. İki kişi var dedi. Bak Osman'ı demedi radıyallahu anh. Bize göre Hazreti Osman da Hazreti Ali'den eftal. Ama Hazreti Ali'nin sözünde Ebu Bekir ile Ömer geçiyor özellikle. Bu ikisi benden eftal dedi. Ve illa Hazreti Ali bunu demeseydi ve sabit olmasaydı bu hakikat diyor. Bak Şia'nın en büyüklerinde. Lema faddal diyor. Asla ben üstün görmezdim huma. Ebu Bekir ile Ömer'i de Ali'den üstün demezdim diyor. Ali hepsinden üstündür diyor. Derdim diyor. Ama şu anda benim itikadım ve kararım nedir diyor. Ebu Bekir Ömer Ali'den üstün. Neden? Çünkü o yalan konuşmaz diyor. Yalan konuşmayan bir insan böyle dedi. Ben de Hazreti Ali'ye inanıyorsam, güveniyorsam onun görüşü. Kefa yeter bi bana vizran günah olarak ve suç olarak en uhibbe hem seveceğim hu Hazreti Ali. Hazreti Ali her şeyden çok seviyorum. Allah peygamber neyse üçüncü Hazreti Ali'yi seviyorum. Tam seviyorum. Sümme sonra uhalife ters muhalefet edeceğimi ona. İşte bizim İsmail Hacı var gibi. Efendiyi ne kadar seviyordular? Aşun Efendi'nin kendi sesini duydular. Halife bırakmadım. Adam kalktı. Şeyh uydurdu. Para toplamak için. İşte onun için günah olarak yeter. Nedir o? Hem bir kişiyi seveceksin. Sonra onun görüşüne ters çıkıp muhalefet edeceksin. Görüşü de sabit mi? Kendi sesi ve görüntü de sabit mesela. O zaman da diyor 80 küsur raviden gelmiş. Görüntüden daha kuvvetli bir kaynak. Onun için diyor bana günah olarak yeter. Hem Hazreti Ali'yi sevip nasıl ters düşeyim ona diyor. Onun için burada Hazreti Ali'ye de iftira ediliyor. Şia bu da büyük bir ifsat, iftiralar yapıyor. Sahabenin eftaliyeti Ebu Bekir Ömer'e aittir. Sonra Osman Ali'ye aittir. Sonra Aşer-i Beşir'e aittir. Sonra Beyat-ı Rıdvan'a Bedir ehlidir. Sonra Beyat-ı Rıdvan'a ehlidir. Sonra Uhud ehlidir. Böyle bir tasnif vardır. Allah Teala cümlesinin şefaatlerine nail eylesin. Devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
6: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su, bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.

şeylerle birlikte çıkıyor. Onlar da temiz bir şeyler değil tabii ki. Temiz bir şeyler değil içeriden çıktığı için. Ama Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben doğurdum diyor. Âmine validemiz فَوَلَدْتُ نَظِيفًا tertemiz idi. وَلَدْتُ كَمَا يُولَدُ السَّخْلُ مَا بِهِ قَذَرُونَ tertemiz olarak çıktı ve doğar doğmaz yere eliyle kendisi oturdu. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Ondan sonra biliyorsunuz konuştu. Konuşmalarında zikirler yaptı. Bu yaptığı zikirler arasındaki rivayetlerde büyük muhaddis İbn-i Sebu, Şifa-ı Sudur sahibi, Suyuti de ondan alıyor. En eski bu hususta hasais yazan İbn-i Sebu radıyallahu anh buyuruyor ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşiği meleklerin sallamasıyla sallanıyor. Geliyorsun bakıyorsun komşu geliyor. Şimdi daha öyle otomatik beşik bile görmedim yani o kadar. Halbuki düğmeli mühmeli elektrikli bir şeyler çıkartmışlardır belki ben görmedim. Komşu geliyor bakıyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beşikte yatıyor. Yeni doğduğunda sallanıyor. Âmine validemize dönüyor diyor ki ne istiyor bu? Ben de bilmiyorum diyor. Ama biliyor aslında. Ama Âmine validemiz melekleri de gördü doğururken. O hususta da hadis-i şerif var. Ama meleklerin sallamasıyla sallanıyordu ve ilk konuştuğu söz. Şimdi ilk konuştuğu söz hakkında 3-4 rivayet var. Adam 90 yaşına gelmiş bu sözü daha söyleyemiyor ya. Millet ne hale gelmiş ya. Hele ki bizim çocukluğumuzda bize söyleyecek halimiz yoktu. Ama hiç olmasa biraz aklımız başımıza geldi, söylüyoruz. Birinci rivayet. Allahu Ekberu kebira velhamdülillahi kesira. Ben nasıl söyledim? Aynı söyledi. Yani yeni çocuk doğmuş diye böyle mırıldanma değil. Net bir sesle söyledi. Fakidi'nin rivayetine göre Celale Rabbir Rafi'a Yüce Rabbimin celalini, büyüklüğünü zikrederim buyurdu. Bazı rivayetlerde de Allahu Ekberu Kebira velhamdülillahi kesiranın sonunda ve Sübhanallahi bükraten ve asıyla bunların her birerlerinin hadis kaynaklarında yerleri zikredilmiştir. Yere düşer düşmez başını kaldırdı, fasih ve belig bir lisan ile söyledi ki La ilahe illallah ve inni Rasulullah. Ben Allah'ın Rasulüyüm dedi. Siz ve inni diyemezsiniz. Siz Muhammedur Rasulullah diyeceksiniz. Ve inni derseniz bir yerlere gidersiniz yani. Onun için biz Muhammedur Rasulullah diyoruz. Rasulullah Efendimiz kendisi için ve inni ben diye hitap etti. Ondan sonra Halime validemiz biliyorsunuz bir ameliyat oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizin iki melek geldi. Beni Sa'd yurdunda, Mekke'ye uzak mesafede, süt annesi Halime validemiz yanındayken onu bir kayanın üzerinde yatırdılar, göğsünü ameliyat ettiler, kalbini çıkarttılar, kalbinden şeytanın nasibi olan vesvese verdiği pıhtıkanın yerini çıkarttılar. Hepimizde var o işte, vesveseden kurtulamıyoruz. Ondan sonra yeniden diktiler, kapattılar. Yanındaki çocuklar bayıldılar, ayıldılar. Bütün Halime validemiz de çok korktu. Yanımızda emanettir dedi. Kim geldi buna, ne yaptı? Onda melekleri falan anlayamadı. Onun için doğru aldı götürdü. Cinler, şeytanlar musallat olur, bir şey olur, kaçırırlar, götürürler. Ben bu vebalden kurtulamam dedi. Mekke'ye geldi. Ve Âmine validemizi ziyaret etti. Âmine validemiz dedi ki, niye getirdin dedi, sen ona çok düşkündün dedi. Mekke'de veba var, salgın. Onun için vebadan korkuyorum dedi. Keşke orada, sizin orada salgın hastalık yok, orada biraz daha durdursaydın dedi. O da dedi ki, vallahi ben ondan bıkmış değilim. Başına bir şey gelecek, cinler falan çarpacak diye korkuyorum. Böyle böyle böyle bir olay yaşadım dedi. Evvela dedi ki, işte ben telef olur, kaybolur, kaçırırlar, göçürürler falan. Âmine validemiz dedi, sen onlardan korkmazsın, sen başka bir şey gördün,

0: gördüğünü anlat, bana doğrusunu anlat dedi. O zaman Halime validemiz anlatıyor, ben ona kayanın üzerinde onu baygın vaziyette buldum diye anlatınca Amine validemiz dedi, efe tekavveft aleyh şeytan, cinlerin, şeytanların ona musallat olabileceğinden mi korktun? Kella vallahi mali şeytani aleyhi sebil. Ya nasıl bir anne ya, şu şuura bak. Hiç o zaman şeriat gelmemiş, bu son şeriatımız gelmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukluk halinde bu ilimleri nereden biliyor ya annesi? Şeytanın ona yolu yoktur dedi. Mesela şeytanın sana yolu var, bana yolu var, herkese yolu var. Şeytan herkese atar atar gidere gider yani, şeytan yapar yani. Ama peygamberlere yapamaz. Bak diyor, şeytanın ona yolu yoktur. Veyneli büneyyele şeyenem, benim oğlumun çok büyük şanı olacak. O zaman neyi anlattı? Dedi ki, ben onu doğururken şöyle şöyle şöyle şeyler yaşadım. Onun için onda yani harikulade olaylar, mucizeler var. Sen onu merak etme. Hayırla, Allah yol selameti versin dedi. Ve Halime validemizi Mekke'den yolculadı. Bu hadis-i şeriflerin isnatları var, sıhhatleri var, beyanları var. Şimdi teberrüken her sene okuyoruz. Yine bereket olsun, bu hadis-i şerifi okuyalım. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym İsfahani, İmam Neysaburi ve birçok muhaddis tahric etmiştir. Kâlet Âminetü radıyallahu teâlâ anâ. Âmine validemiz buyurdu, anlattı. Çünkü Âmine validemizin yanında sonradan kadınlar geldiler, ondan sonra insanlar sordular. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem doğurduktan sonra 7 sene Âmine validemiz yaşadı. Bu 7 sene zarfında bütün insanlar bunu soruyordu, soruşturuyordu. Çünkü öyle mucizeler zuhur etti ki Kâbe secdeye kapandı, kalktı. Gece vakti, bunu da görenler oldu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi de bunu gördü. Onun için yani fil senesi, Ebrehe geldi, fil ordularıyla Kâbe'yi yıkmaya geldi, Ebabil kuşları onlara, nerede görülmüş yani, koca bir fil ordusu, kuşların gagalarındaki senkükilden, sitçilden ateş parçası olmuş taşlar, yahu ateş yanıyor, attığı zaman filin üstüne oturmuş adamın miğferi var. Miğferden giriyor ateş, oradan adamın başından giriyor, oradan adamın midesinden geçiyor, oradan makatından çıkıyor, hepsini yakıyor. Adam küt aşağı. Oradan deveye giriyor, oradan deveyi yakıyor, küt aşağı deve gidiyor. Bu kuşun ağzında bu ateş nasıl duruyor? Kuş yanmıyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu neyi anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum senesi, fil senesinde doğdu işte. O zaman böyle takvim cahiliyet devriminde yoktu. 1250-1500, 5000 sene olmuş Adem aleyhisselamdan, 7000 sene olmuş falan, öyle bir şey yok. Olaylarla anıyorlar. Olaylar ne? Fil senesi. Fil senesi çok büyük bir takvim oldu. Çünkü neden? Yani mesela o diyordu, fil senesinden 3 sene sonra doğmuşum. Öbürü diyordu, fil senesinden 10 sene evvel doğmuşum. Takvim böyle gidiyordu. Çünkü böyle bir şey görülmüş mü? Dünyanın en büyük filleri gelmişler, ezecek geçecekler her tarafı, küçücük kuşlar, onların ağzında küçücük efendim taşlar, ama taş ateş. Hepsini fecalihum kâsfın mekül yenmiş, ekilmiş, biçilmiş, yenmiş, yutulmuş, bilmem ne edilmiş, şeye çevirdi diyor Allah, leşe çevirdi onları diyor. Şimdi bu kimin hatırına oldu? Herkes diyorlardı ki, bu sene bir şey var. 7 sene kuraklık oldu, Mekkeliler gökle yerin arasını açlıktan duman görmeye başladılar, duman. Hiçbir şey göremiyor çünkü gözünün feri gitti. Öyle bir açlığa tutuldular, efendim pislik yediler. Hayvan gübresi yediler, ölmemek için. 7 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü, her yer gül gülistan açtı. Yağmur var, bereketler, bolluklar, o senenin adına Amul Feth, fütühat senesi, açılım senesi, vel iptihac, sevinç sürür senesi. Ama bilmiyorlar ki Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem, 40 sene sonra peygamberliğini Mevla ona vahyedecek, o da ilan edecek. Bunların da çoğu iman etmeyecek. Ondan sonra Bedir'de nalları kopacak, geberecek, gidecekler. Başlarına bela olacak. Herkesin başına bela olmadı. Ebu Bekir'e rahmet oldu radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e rahmet oldu, sahabeye rahmet oldu. Ama birçok akrabası da müşrik olduğundan onlara azap oldu. Mesele imanla kurtarırsın. Amcasıyım diye kurtaramazsın yani. Bu itibarla Amine validemizden gelen, giden herkes nasıl doğurdun, bu çocuk nasıl bir çocuktur, neler gördün, doğum anında neler oldu, bütün bunlar 7 sene herkes tarafından dillere destan oldu. Zaten o dönemde sahabe-i kiramdan da bazı kimseler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde kendisinden yaşlı insanlar da vardı. Yani onun doğumuna şahit olan, doğumunda bulunan insanlar da vardı. Dedesi yok muydu? Abdülmuttalip. 7-8 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de dedesi vardı. Dedesi bütün bunları yaşadı. Kâbe'de tavaf ediyorum diyor Abdülmuttalip Efendimiz. Rebiülevvel'in 12. gecesi, kuvvetli rivayete göre 12 var, 8 var. Efendim, diğer rivayette İmam Nevevi sahihtir diyor. Bu iki geceden biri arasında ama işte 8'den 12 arasında kaç gece var? Şimdi ben diyor tavaf ediyorum diyor, bir de baktım diyor Kâbe diyor, birden Kâbe secdeye kapandı, taşları devrilmeden. Nasıl oluyor? Şimdi bu bina, diyelim taşlandı, Kâbe taştan, hep taştan. Şimdi burası betondan tabii, evvelde böyle beton yoktu, hep taştan oluyordu binalar. Hiçbir taşı yıkılmadan secde yaptı, kalktı. E Kâbe nereye secde yapıyor? Biz Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Dört tarafından da dünyanın neresi olursa olsun Kâbe'nin bir tarafına isabet ettirerek kıbleyi buluyoruz. Mescid-i Haram'da namaz kılanlar nasıl kılıyor? Bu duvara dönen böyle dönüyor, o duvara dönen böyle dönüyor. Buradan da böyle dönüyor. Yuvarlak gelen yerlerde de hep şöyle dönüyor. Görmüyor musunuz Kâbe'nin etrafında resimleri böyle yuvarlak dönüyor? Çünkü Kâbe'nin yanında olan aynına isabet ettirmesi lazım yani. Biraz böyle gitse, en çok kıbleye isabet ettiremeyip namazı bozulanlar nerede bulunur? Mescid-i Haram'da Kâbe'de kılanlardan bulunur. Çünkü neden? Eskiden o çizgiler yoktu. Bir 81'lerde biz gittiğimizde. O çizgi olmayınca üst kat, orta kat, uzakta kalan dümdüz duruyor. Ama sen dümdüz, o kadar geniş yerin hepsi Kâbe'ye isabet etmiyor ki. Mesela Kâbe şuraya kadar. Buradan adam, saf burada, gidiyor şimdi, Kâbe'den çıktı şimdi şeyin. Ne yapması lazım? Böyle demesi lazım. Ama bizim hacılar ne yapıyor? O düz duruyor diye. Onunki denk geldi de düz duruyor. Bu da yandan, o da düz duruyor. Düz durunca ne oluyor? Karavanaya gidiyor. Anladın mı? En çok namazı kıbleye isabet ettiremediği için namazı bozulanlar nerede bulunur? Kâbe'nin içinde, Mescid-i Haram'da kılanlarda bulunur. İlla çizgilere bakacak. Şimdi kolaylık olsun diye çizgi yaptılar. O çizgi santim santim böyle açıyı kovalıyor, kolluyor ki her taraf ne yapsın? Kâbe'nin aynına isabet etsin. Mescid-i Haram'da kılan için kıble Kâbe'nin şahsıdır, aynıdır, zatıdır. Mescid-i Haram'ın dışında kılanlara göre Mescid-i Haram kurtarır. Mescid-i Haram'ın dışında haremde kılanlara. Haremin dışında olanlara harem kurtarır. Yani harem bölgesinin tümü. Onun için açıldıkça açılıyor. Ama yaklaştıkça sorun var. Çünkü neden? E Kâbe'nin metresi belli bir tarafında. E sen o tarafta durursan 4-5 metrenin, 10 metrenin dışına çıktığın anda hemen şöyle yapman lazım. Yapmadığın anda senin önün boş. Ne oldu? Namaz gitti. Taşları diyor. Şimdi Kâbe kime secde yapacak? Biz Kâbe'ye secde yapmıyoruz. Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Kâbe'ye doğru yönelip Allah'a secde yapıyoruz. Şimdi Kâbe de Allah'a secde yapıyor. Herkes Allah'a secde yapıyor. Allah'tan başkasına secde yapılmaz. Ama şimdi Kâbe'nin kıblesi neresi? Kâbe'nin kıblesi neresi? Meselesi. Kaç milyarlık soru yani. İşte Kâbe'nin kıblesi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mevlid evi. Çünkü Abdülmuttalip ne diyor? Ben gördüm, Kâbe düştü, secdeye kapandı ama karşı tarafa doğru değil. Ebu Kubeş tarafına değil. Şam tarafına, Altınoluk tarafına değil. Mesvele tarafına değil. Dört tarafı var. Ne tarafa doğru Kâbe secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi ne tarafı? Cennetül Mâlâ, kabristan tarafı. Safa'dan çıkıyorsun. Hemen Safa'dan çıkar çıkmaz biraz böyle geliyorsun Kâbe'ye doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev. Şu anda da kütüphane bahanesiyle falan Allah o evin yerini muhafaza etti. Tabii kitap bakma falan diye izin veriyorlar. Yoksa Mevlid'i kabul etmedikleri için Vehhabiler Mevlid evi olarak ziyaret etmek yasak. Ama biz önünde gittik yine bir resim çektirdik bereket olsun. Orada doğdu o evde. Hatta oda bile belli. Oda dahi yeri belli yani. Alimler biliyorlar. Bazı işaretler de koymuşlar kendilerine göre. Efendim Kâbe ne tarafa secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, doğar doğmaz ama dedesinin haberi yok torunu olduğundan. O gece vakti doğmuş, imsaha bir saat kala, yani imsak, oruç yiyorsunuz diyorsunuz, imsakta oruca niyet ediyorsunuz, daha yiyemiyorsunuz. İşte o fecir, imsak vaktidir. O imsaha bir saat kala ne demek? Seher vaktidir. Yani tam teheccüd vaktidir, duaların kabul olduğu vakittir. O bir saat kala Resulullah doğdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dedesi de bekliyorlar tabii, hamilelik var, torunu olacak ama saatini ne bilsin? Zaten Amne validemiz eşi yok, vefat etmiş yani. Evde yalnız. Evde yalnız. O secdeden anladım diyor, sonra baktım bulutlar kapladı, sesler geliyor, nidalar geliyor, zikirler geliyor. Bütün alemler nura kapladı, ben şaşırdım kaldım diyor. Gayri ihtiyari Amine'nin evine doğru sürüklene, sürüklene, sürüklene gidiyorum. Geldim kapıya diyor. İşte kapıyı çalıyorum. Amine validemiz yeni doğum yapmış. Minare gibi adamlar çıktı. Üç tane, minare gibi. Baktım, Mekke'de de böyle adam yok, dünyada da böyle adam yok. Bunlar ne? Ya dedi, ben bu evin işte dedesiyim, kayınpederiyim, neyse. Giremez miyim? Kim kimi sokmuyor ya? Ben de şaşırdım. Dediler, dur! Mehla! Hatta tenkazı yani hu! Ziyaratül melaike! Bütün alemler, gökler, yerler, melekler ziyarete gelmiş. Hele meleklerin ziyareti bitsin de, sen de girersin. Bunları Abdülmuttalip Efendimiz anlatıyor. Sonra adam diyor ki, ya diyor bu Amine validemizin diyor doğum gecesiyle ilgili diyor yok Ebu Nuaym, yok Beyhakî, yok şu bu kaynak veriyorsunuz ama kardeşim diyor bu nasıl olacak diyor. Resulullah Efendimiz 40 yaşına peygamber oldu diyor. Amine validemiz diyor onun 33 senesini bile görmedi diyor. Resulullah Efendimiz doğduğundan sonra bile o gün Amine validemizle yaşayan toplumda Şifa Ebe var. Abdurrahman bin Avf'ın annesi adı Şifa veya Şeffa, iki rivayet var. O sağ, o olayları yaşayan kadınlar sağ. Amine validemiz genç vefat etti, 20 küsür yaşında. Amine validemiz 80 yaşında ölmedi, vefat etmedi. Amine validemiz vefat ettiğinde yaşıtları 20-25 yaşında hepsi. Onlar zaten 60-70 sene yaşadıklarında bütün sahabe onlardan rivayet edebilir. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Yani o zannediyor ki şimdi Amine validemiz herhalde 70-80 mi zannediyor vefat etme. Ondan sonra Efendimiz 40 sene sonra peygamber oldu. Bu rivayetler nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini görmedim. 7 sene yanında yaşamadım. Bütün her şeyi ondan duymadım. Abdülmuttalip dedesi gözüyle görmedim. Ebu Talip amcası gözüyle görmedim. Yahudiler geldi gece ya. Bu dedi ahir zaman peygamberi doğmuş. Niye Tevrat'taki alametler, hesaplar, kitaplar bu geceye tutuyor diyor. Yahudi geliyor, Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen Hristiyanlar bu gece oldu diyorlar. Çünkü neden? Kisra'nın, Acem kralının 14 kulesi sebepsiz yıkılmış. Dünyanın en sağlam binası 14 kule yıkılmış. Sahabe gölü kurumuş, öbürü kalkıyor. Allah Allah! Dünyanın en büyük göllerinden bir tane su kalmadı. Ondan sonra putlar ters yüz olmuş. Müşrikler kalktı sabaha, Kâbe'nin içinde hiçbir olay yok. Kâbe'nin taşı bile depremeden kalktı secdeden ama içindeki bütün putları ne yaptı? Attı aşağı. Geldiler dediler, ulan bekçi yok mu bilmem ne yok mu, ne var biz bu kadar bunlara? Köleleri koymuşlar işte, hizmet edicileri var, putların bilmem neleri var. Ulan siz neredeydiniz, bu putların hepsi birden düştü aşağı, tepe taslak. Secde kıldı, Kâbe gördü, hasuam. Bir taşı depremmeden hoş kıldı, kıyam demiş Mevlid'de değil mi? Yani secde yaptı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme evine doğru, ondan sonra kalktı. Yerli yerince bir şey yok. Ama içindeki bütün putlar tepetaslak. Bu kadar dünyada olaylar, iblisin sesini duydular. İnim inim inledi, Ebu Kubeys tepesine çıktı. Muhammed doğdu, Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Benim artık şirk düzenim bozulacak. Bas bas bağırıyor, feryat ediyor. İstiyor bütün millet gavur olsun, cehenneme gitsin. Ama İslam geldi, hak geldi, batıl zahil oldu. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَيَقَ الْبَاطِ iblisin artık hükmü kalmadı. Kaldı. Hepimize vesveseler veriyor. Hepimizi günahlara sevk ediyor. Ama İslam bizi temizliyor. Kur'an bizi temizliyor. Namaz abdest bizi temizliyor. İblis bu sefer kafasına kayaları, toprakları saçacak yer arıyor. Çünkü diyor, ben adama bu kadar günah işlettim. 40 senelik zinacı, 80 senelik tefeci, değil mi? 150 senelik, 100 senelik kaşellenmiş gavurlar var dünyada şu an. Hiç İslam yok. Bu adam şu anda bir kelime-i şehadet getirse, günah affoluyor, tertemiz Müslüman oluyor. Bu sefer iblisin işine gelir mi ya? Bu kadar Müslümanlar hep günahkarız. Devamlı temizleniyoruz. 5 vakit namaz arayı temizliyor, abdest temizliyor, gusül temizliyor. Bu ilim meclisinden aff olarak çıkın denilecek şimdi hadis-i şerif öyle. Ne buyuruyor? Kapıda melekler bekliyor. Kadınımız, erkeğimiz. قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ Aff olarak kalkın kapıdan çıkarken. قَدْ بَدَّلْتُ سَيَّاتُكُمْ حَسَنَاتٍ Bu zamana kadar ne kadar günah işlemiştiniz, ilim meclisine geldiniz, zikir meclisine geldiniz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat meclisine geldiniz. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. O zaman ben sizin bütün günahlarınızı sildim, silmekle de kalmadım, sevaplara döndürdüm. Yani 100 ton günahla gelen 100 ton sevapla çıkacak, burada silinmiş vaziyette. Hadis-i şerifler sahih olduğuna göre, biz de Müslüman olduğumuza göre, Allah için geldiğimiz için affolacağız diyor hadis. Şimdi iblisin işine gelir mi? Ama iblis inim inim inledi ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anne karnına düştüğü zaman Regaib gecesi. Recep-i Şerif ayının İlk cuma gecesi, bir Regaib gecesi inledi, bir de Mevlid gecesi iblis inim inim inledi. Çünkü neden? بَعْثَ اللّٰهُ بِالسَّيْفِ الْقَاطَعُ Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Hatta iblis hepsinin babası, Adem Aleyhisselam'la karşı karşıya gelen. Biz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetleriyiz, şeytanlar da iblisin zürriyetleri. Bütün dünyada bulunan ne kadar şeytan, cin varsa toplandılar Mekke'ye, Ebu Kubeys tepesine. Ya bunlar oraya nasıl sığdılar? Ya şeytanlar senin gibi 100 kilo değil ki. Şeytanlar elektrik gibi bir şey, cinler. Yani fiziki manada cinin, şeytanın nesi yok? Boşluk doldurma kesafeti yok. Burası şimdi taş çatlasın, 1000 kişi alsın, 2000 alsın, zorladık zorladık, ayağa kalktık, hepimiz birbirimize sıkıştık, pres yaptık. 3000 aldık, 5000 aldık ha buraya. Ama istihap haddi dolar. Ama cinlerden buraya kaç tanesi var? Sen de 50 bin, ben deyim 500 bin, öbürü desin 500 milyar. Çünkü cinler metraj kaplamıyor yani. Bütün şeytanlar, Ebu Kubeys tepesi, şimdi kralın saray yaptığı arkasında kaldı. Geldiler dediler, ey bizim büyüğümüz! Nasıl ki Adem Aleyhisselam bütün insanlığın en büyüğü, hem peygamberlik bakımından, manevi, maddi, her bakımdan en büyüğümüz şey olarak. Fazilet bakımından Resulullah'tan üstün anlamında konuşmuyorum. Beşeri manada, babalık bakımından. Onlar da iblise geldiler. Dediler, sen hepimizin babasısın, başısın, büyüsün. Niye ağlıyorsun, inliyorsun dediler ya. Ne oldu sana? Yahu dedi, bir şeyden haberiniz yok dedi. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Ben nelerle uğraşıyorum dedi. Niye? Korktuğum başıma geldi. Muhammed doğdu dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselamdan beri ben o gelir de ne yaparım diye korkuyorum. Benim şirkimi bitirecek. Fesadımı bitirecek. İfsadımı bitirecek. Onun için çok başımıza büyük bela geldi dedi. Hiç sizin bir şeyden haberiniz yok. Gidin siz de ağlayın durun dedi. Şimdi Amine validemiz buyuruyor ki فَلَمَّ كَانَتْ لَيْلَةُ الْوِلَادَةِ doğum gecesi ve لَيْلَةُ الْاِسْنَيْنِ İsneyn gecesi, yani pazartesi gecesi. 12 her sene pazartesiye denk gelmez. Bazı senelerde pazartesiye denk geldiği de oldu biz, yaşadık onu da. Ve önümüzdeki senelerde de Allah ömür verirse, bir pazartesiye de denk gelirse, hem gece olarak da muvafakat hasıl olur. مَا تُلُعُ الْفَجْرِ Fecir doğdu ne demek? İmsak oldu. İmsaha yakın. رَيْتُ cemaaten قَدْ نَزَلُ مِنَ السَّمَا Bir topluluk gördüm. Amine validemiz tavanın üstünde değil, evin içinde. Evin içinde. Anladın mı? Evin içindeyken üstünde tavan var. Baktı ki gökten cemaat iniyor. Ya tavan var, mani olması lazım. Mübarek adam. Mucize diye bir şey var. Harikulade diye bir şey var. Bir de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadığı için orada mucize denmiyor. Ona ne deniyor? İrhasat. İrhas. Nübüvvetten sonrakiler mucize, peygamberlikten öncekiler irhas. Ama açılımı ne? Harikulade. Yani adeti yaran, misli görülmemiş olay. Mesela tarikat ehlinde, tasavvuf ehlinde, keşif ehlinde de bu işte rahatsız oluyor. Alaaddin Efendi babamızın ihvanlarında öyle kimseler vardı. Efendi babamız buyururdu ki kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu müridimiz dersini çok iyi yapar. Dersini yaparken kaç kat binanın altında ama gökteki yıldızları falan hepsini görür. O andaki konumu görüyor yani, ha. Hayal görmüyor. Çünkü neden? Bunlar betondur, perdedir. Bu perdeler göz içindir ama ruhun gözüne perde yok. Ama bu sefer ruhun gözü kuvvetli görünce bu şeye de, kafanın gözüne de o güç geliyor. Ruhtan aldığı güçle. Bu sefer yıldızı şu anda keşfe açık adam olsam bu şeyin üstünden şu anda semadaki durumu görür. Ki gören Evliyaullah da var. Ama bizim işte hacının biri de hocanın anlattığı gibi Medine'de raylı kubbe açıldığında tam keşfim açıldı zannetmiş. Halbuki raylı kubbe açıldı yani. Öyle değil, ben ondan bahsetmiyorum yani. Ha. Hakikaten Amine validemiz diyor, evde oturuyorum, bir kat ev. İki kat değil, bir kat. Şimdiki bina da öyle. Biraz yüksek ama ondan sonra peki içeriden şey yapmışlar. Cemaat iniyor gökten. Ve mu'amselatü alam biz yanlarında üç tane beyaz sancak var. Ferakezu alemen ala zahril Kabe geldiler. Ben seyrediyorum. Evde oturuyor seyrediyor. Doğum yapacak ha. Bir sancağı Kabe'nin üstüne, sırtına, tavanına diktiler. Ve alemen ala satuhu darim. Bir de seyrediyor böyle canlı canlı. Bir sancağı da getirdiler evimin tavanının üstüne. Diktiler ve alemin alâ beytil makdis. Oho! Bir de gittiler bir sancağı nereye diktiler? Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Mekke nere? Mescid-i Aksa'da. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya karayoluyla gitmedi, Burak'la gitti. Annesi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 sene evvel Mescid-i Aksa'yı gözüyle gördü. İşe bak. Mescid-i Aksa'ya diktiler. Vedenet minnin nücum, yıldızlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, nasıl yaklaştı? Böyle bir fırsat Amerika'nın, Rusya'nın eline geçseydi, milyon milyar dolarlar harcamadan hepsini incelerlerdi. Mars'ta su mu var, Kars'ta süt mü var? Bakabilirlerdi, çok yaklaştı çünkü. Ama kaçırdılar, fırsatı kaçırdılar. Şimdi canları çıkıyor, paraları bitti, yıldızları inceleyecek. Ya yıldızı ne inceleyecek? Yıldız sana gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yıldızlar geldi. Hatta enni ekule kan aleyh. Dedim ki üstüme düştüler, düşecekler. O kadar geldiler. Vem teleetil ardu nura. Küre-i arz nurla doldu. Ve fütahat ebbâbu sema. Göğün bütün kapıları fetholdu, açıldı. Sümme akef. Akefet ala menzili tuyurun kesiratun. Sonra çok kuşlar gelmeye başladı. Kuşlar evimin üzerine geliyorlar. Bütün kuşlar evime geliyor ama nasıl kuş? Nasıl kuş? Menakiruha mine zebercedi. Gagaları zebercetten. Daha hiçbiriniz belki de zebercet görmemişsiniz. Ben görmüşüm. Evimde benim zebercetten tesbihim de var. Koleksiyonumda. Zebercet yeşil bir taştır. Kıymetlidir. Yakut kadar, zümrüt kadar pahalı değilse de o da değerli bir taştır, yeşildir. Cennette her şeyde zebercet kullanılmıştır. Osmanlı'da da zebercet çok kullanılmıştır. Saraylarda, efendim, tahtlarda, taçlarda, sedirlerde. Osmanlı'da çok zebercet. Kuşların kakaları zebercetten. Ve ecnuhatü amnel yakut, kanatları yakuttan. Bu kuş olur mu böyle? He? Melaike işte. Melaike-i kiram biliyorsunuz, kanatları olduğu ayetle sabit. Meleklerin, Cebrail Aleyhisselam kanatlarından inciler, mercanlar döküldüğü hadisle sabit. وَرَيْتُ الدِّيبَاجِ Sonra bir ipek atlas getirdiler. قَدْ بُسِطَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökle yerin arasına efendim, ipeği serdiler. وَرَيْتُ رِجَالًا فِي الْهَوَى Sonra baktım, havada adamlar gördüm. بِيَيْدِيمْ اَبَارِيكُ الْفِضَّةِ بِسَلَاسِلِ الزَّبِ İbrikler, ibrik biliyorsunuz, su dökülen, abdest almak falan, el yıkamak için. İbrikler gümüşten, bir de zincirleri var ya, ibriklerin tutulacak kenarlarında. Onlar altından, zincirleri altından, ibriklerin kendi gümüşten. وَكُنْتُ اَتْشَانَةً Ben de öyle susamışım, öyle susamışım ki diyor, doğum sancı, yani doğum hali çok hararet kapladı. فَشَرِبْتُ مِنْ اَحَدِهَا O ibriklerin birinden şerbet içtim. فَبَيْنَمَا اَنَفَكِّرُوا فِي اَمْرِي O arada düşünüyorum, kendi başımayım, evde yalnızım, işte doğum yapacağım. فَقَدْ ضَاقَ مِنَ الْوَحْدَةِ صَدْرِي Göğsüm daraldı, bir bunalım geldi bana yalnızlıktan, teklikten dolayı. اِذْدَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ O anda bir kadın cemaati geldi. Ama nereden geldi? Mekke'den gelmedi. Komşular gelmedi. Bir cemaat geldi ki lem era ehsene minhunne onlardan daha güzel kadınlar hiç dünyada görmedi. Fekulne li bana dediler ki nahnu asiyetu imratu firavun. Biz Firavun'un hanımı Asiye ile ve Meryem ibnetu İmran'e İmran'ın kızı Meryem. Meryem validemizle Asiye validemizi uyanıkken ki Meryem validemiz kaç sene evvel vefat etmiş. En az 500-600 sene İsa Aleyhisselam'la Efendimiz'in arası var. Yani Meryem Validemiz'in yaşadığı dönemler 500-600 sene evvel. Ondan sonra Firavun'un karısı Asiye Validemiz radıyallahu anh'a o çok eski Musa Aleyhisselam dönemi. O kaç bin sene? Kaç bin sene? Onlar aynı yaşadıkları hal üzere geldiler. Dediler ki ikimizi tanıttık sana. Ve haula minel huril ayn bunlar da cennetteki huri ayn'den. Ya annesi cennetteki huriyi uyanıkken gördü ya. Ya şu anda cennet var. Cehennem de var. Zebaniler de yaratılmış. Cennetteki huriler de yaratılmış. Şu anda cennet cehennem ehli sünnet itikadına göre mevcuttur. Mahşer kurulurken yapılacak yeni inşa edilecek değil. 13 huriler Amine validemizin zamanında da vardı cennet olduğuna göre. Onlar da geldiler. Ve da'a lima beynel meşrik vel mağrib doğu ile batı arası bir parladı. Yani doğu ile batı arası ne demek anlayabiliyor musunuz bilmiyorum yani. Bir haritayı alırsın bakarsan okyanuslardan da geçiyor ileri yani. Dünyanın bittiği doğudan son nokta, batıdan son nokta. Bu arası önüne canlı yayındaki gibi böyle sofrayı önüne koysalar nasıl görürsün zeytin mi var, peynir mi? Her şeyi gördüm diyor ya. Bu nasıl bir tecelli? Bu annesine. Nerede kendisine? Kendisindeki olan tecellileri hiçbir peygamberler bilemedi. Cebrail aleyhisselam yanaşamıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ اشْتَدَّ بِيَ الطَّلْقُ Doğum sancım şiddetlendi. فَرَيْتُ طَيْرًا عَظِيمَ الْخِلْقَةِ حَسَنَ الْاَيَّةِ Büyük bir kuş geldi. Hilkati, yaratılışı çok büyük. Kılı, şekli çok güzel. فَمَسَحَ بِجَنَاهَ عَلَى بَطْنِي Geldi, efendim hiç ebeler var. Sonradan Abdurrahman İbn Avf'ın annesi Şeffa ebe, bir iki rivayetler var. O arada geldiler. Fakat doğumu yapmakta bir müdahale lazım gelmedi ebeler tarafından. Neden? O kuş geldi, kanadıyla karnımı sıvazladı. Sıvazlar sıvazlamaz. فَوَضَعْتُ وَلَد۪ي مُحَمَّدًا مُسْتَقِيمًا Oğlum Muhammed'i müstakim vaziyette, yani diğer çocuklar gibi tersine gelmedi. Diğer çocuklar gibi gelmedi. O vaziyette onu doğurdum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ Bir de baktım, doğurur doğurmaz. فَاِذَا وَسَاجِدُنْ Secdeye kapanmış. قَدْرَ فَاِسْبَعَ اِلَى سَمَا İki parmağını göğe kaldırmış. كَلْ مُتَضَّرِّعُ الْمُبْتَهِلْ Böyle niyaz ediyor, yalvar. Nasıl ki böyle yalvaran adam böyle elini yapıyor, parmaklarını yapıyor, Allah eşhedü yapıyor falan. Bu semaya doğru bu şekil yapıldığı zaman Allah kökte anlamında değil. Bunu yanlış anlamayın. Bu semaya doğru bu şekilde iki parmak, bir parmak, iki parmakla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği var mı? Var. Onu da hemen Allah kökte diyorsun manasına çevirmeyin. O nedir? Nasıl ki kelime-i şehadet ettehiyyatü de eşhedü en la ilahe illallah yapıyorsun ya, onu elin havadayken yapıyorsun o kelime-i şehadeti. Yoksa göğü gösterme anlamında değil. Yani orayı da söylemiş olalım. Bu da farklı bir mevzu. Yanlış anlaşılmaya müsait bir mevzu. Parmaklarını göğe kaldırmış. Sümme tekellemi kelami fasih. Çok düzgün bir kelam ile konuştu. Ve kal ne dedi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu rivayette de böyle geçiyor. Bunu ben bir sohbette söylemiştim. Arkadaşım biri de onu telefonuna şey yapmış. Telefon çalınca bu çalıyor. Bakıyorum bu çalıyor ikide bir. Ya dedim, mübarek adam, bu benim sesim. Tamam. Dedi, bu nereden şimdi? Ben de unuttum şimdi onu. Ya dedi, Mevlüt'te dedi, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ilk söylediği söz diye dedi. Ben de bunu dedi, telefona şey yaptım dedi, kaydettirdim dedi. Telefon çalıyor, benim sesim başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama kafama yerleşti yani. Kafama yerleşti. Sizin de kafanıza yerleşsin. Telefonlarınıza yapmayın ha, öyle iyi bir şey değil. Tuvalette muvalette çalar, donsuz mu çıkacaksınız? Onun için toparlanana kadar Allah'ın adı mülevves yerde olmaz. Telefonlara fetvacı yok ha, caiz değil, ben onu söylemiyorum. O arkadaş şöyle yapmıştı yani, başımıza geldi. Ama kulağımdan gitmiyor o telefon sesi, 20 sene, 25 sene olmuş. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu da size bir zikir olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk zikri. Allahu Ekber kebira ve elhamdülillah kesira ve subhanallah bi kudreti ve asıyla. Bir de o rivayeti alın. Bir rivayette celale rabbiyer rafi'. Celale rabbiyer rafi'. Çok acayip bir zikir ya. Rafi' yüce Allah demek. Yani yüce Rabbimin celalini zikrediyorum dedi. İlk sözlerinde bu da var. Bunlar bize zikir olarak son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste tekbirle gitmek. Tevhidle gitmek, hamd ile gitmek, zikr ile gitmek. Resulün bahçesine sallallahu aleyhi ve sellem ihsan eyle. Amin. Ben onu doğurduğum zaman yüzü dolunaydı. Bir adam geldi, onu benden bir saat aldı. Oradan bir ses işittim. Tufu bi Muhammedin şarkal ardı ve garbaha. Yeryüzünün doğularına, batılarına Muhammed'i dolaştırın, tavaf ettirin, bütün alemleri gezdirin. Annesine geri getir. وَاَدْخِلُوا الْبِحَارُ كُلَّهَا Onu bütün denizlerin içine girdirin. Okyanusların en derin yerlerine girdirin. Ne oluyoruz ya? لِيَعْرِفُوا بِسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ İsmini de mahlukat bilsin, sıfatını da bilsin, vasfını da bilsin, şeklini de görsün. وَاَعْلَمُوا اَنَّهُ سُمِّي فِيَ الْمَاحِي Ve bilsinler ki denizlerde Resulullah'ın ismi Mahi'dir. Şimdi, balıklar Resulullah'ı tanıyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyor. Kuşlar tanıyor. Alemler tanıyor. Doğular tanımıyor. Kafirler tanımıyor. Münafıklar tanımıyor. Çünkü Allah-u Teala bütün mahlukata onun ismini yazdı. Elmayı kestik Efendi Hazretleri ile bir sofrada. Hep lafz-ı celal çıktı. Kaç yerde, bütün dünyanın her yerinde yapraklarda Muhammedur Resulullah yazıyor. Balığın şu kulağında Allah yazıyor. Bu kulağında Muhammed yazıyor. Ayet hadisi senetli isnatlı rivayet eder gibi ulema bunu isnatlı zikretmiştir. Her yerde Muhammed Resulullah yazıyor. Allah nerede yazıyorsa Muhammed orada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah nerede yazıyorsa Muhammed Resulullah orada var. Çünkü Allah buyurdu ki وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ zikrini, şanını yüce ettik. Nerede ben anılırsam orada sen de anılacaksın. Ezan onsuz oluyor mu? Kâmet onsuz oluyor mu? Çocuk doğduğunda kulağına Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey okunuyor mu? Ölenin kabrinde Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey telkin veriliyor mu? Hepsi Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arşta bu yazıyor. Arşın direklerinde bu yazıyor. Kürsüde bu yazıyor. Levh-i Mahfuz'da bu yazıyor. Kalem-i Ala'da bu yazıyor. Adem Aleyhisselam beni affetti. Kimin hürmetini affetti? Bir hakkı Muhammed'in illa gıfırteli. İşte yasaklanan ağaçtan yedi, hasbelkader dünyaya indi. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. 100 sene. Sonunda dedi, ya Rabbi Muhammed'in bahşi hakkı için beni attın. Mevla buyurdu, sen Muhammed'i nereden tanıdın? E dedi, ya Rabbi sen beni yarattın. Cennette insan olarak ruh verdin. Kafayı kaldırdım. Baktım, arşı gördüm. La ilahe illallah yazıyordu. Bir de yanında Muhammedur Resulullah. Cennetin kapılarında senelerce cennette kaldı. Cennetin kapılarına geliyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her yerde Muhammed yazıyor. Ben bilmiyorum Muhammed kimdir. Ama senin adının en yanında kimse, demek senin en sevdiğin odur. Onun hürmetine beni bağışla ya Rabbi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212 Lale Gül Vakfı ORG.TR.
7: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun, bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir. demektir.
0: Dergiye sahip çıkın, Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
10: Haftanın sohbeti programı yarın akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
11: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Oğlum, hikmetli ilim sahiplerinin sohbetini dinlersen fe innallah şüphes Allah le yuhyil kalbe, kalbi diriltir. Öyle kalp ki el meyyite, ölü kalp. Şimdi bizim kalplerimizin içinde kiminin kalbi diri, kiminin kalbi ölü. Şu anda bu insanların kendi fiziken diri ama kalbi ölü olan var. Diri olan çok az. Niye? Çünkü meselü lezî yezkürü rabbe ve lezî lâ yezkürü meselü hayy vel meyyit. Sahih hadis. Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu nedir? Zikredenin kalbi diridir, zikretmeyenin kalbi ölüdür. Dünya işlerinden anlıyor, filmlerden, maçlardan, haçlardan, yemeklerden, içmeklerden, kazanmaklardan, gezmeklerden, her şeyi biliyor. Ama Allah'ını tanımıyor ve kendini yaratanı bir kere zikretmiyor. Ha, bunun kalbi diri olması mümkün değil. İşte ölü kalp neyle ölüyor? Çok yemekle, çok konuşmakla, çok görüşmekle, çok uyumakla, çok günah yapmakla, bunlarla ölüyor. Kalp katılaşıyor, sertleşiyor. Sertleşiyor derken o et parçasının sertleşmesi değil. Gidip de stent taktırarak düzeltemiyorsun. Kalp kapakçığını yenileyerek düzeltemiyorsun. Bu manevi ölüm. Peki bunu Allah neyle diriltiyor? Bivabilil binuril hikmeti. Kur'an, sünnet, hikmet, şeriat ilimleri, ince ilimlerin nuruyla diriltiyor. Ne gibi? Kema yuhyi, dirittiği gibi el ardal meyyitete, kuraklıktan, çoraklıktan ölmüş toprak ondan bir yeşil ot çıkar mı? Çıkmaz. Kupkuru. İşte ölmüş kalpten de bir hikmetli söz çıkar mı? Çıkmaz. Bir nurlu bir ifade çıkar mı? Çıkmaz. Bir isabetli bir iş çıkar mı? Çıkmaz. Allah'tan haberi yok. Zikirden haberi yok. İşte Allah ölü toprağı nasıl diriltiyor? Bivabilil matari. Matar yağmur demek, vabil iri damla. Böyle iri damlalı yağan yağmurla topraklar bir anda ne oluyor? Zümrüt gibi yeşilleniyor. Bir gün evvel yerden başını çıkaran ot yok. Bir gün sonra bir yağmur, bir güneş, hemen başladı filizler yemyeşil çıkma. Alimlerin ilim meclislerinde oturursanız onlardan dinlediğiniz ayet ve hadislerle ve Evliyaullah'ın kelamlarıyla, hikmetli ilimlerle ölü kalbinizi Allah diriltecek. İlim meclisine gitmezsen, sohbet dinlemezsen, senin kalbinin dirilme imkanı sıfırın altında, eksi kaç derece, ne gibi? Yağmur yağmadan toprağın canlanmaması gibi. Sen de ben nasıl düzeleceğim, ahiretimi nasıl kazanacağım, işlerimi nasıl yoluna koyacağım? Çaren yok. İlim meclislerinde alimlerin ders halkalarına gireceksin. En azından hoca olamadın, talebe olamadın. Kaldı sana bir tek dinleme yol. Kulaktan kalbe inecek, Allah da kalbini Kur'an ve sünnetle ihya edecek ve diriltecek buyurur. Onun için arkadaşlar, kalbin diriliği ilimle, himmetle, hikmetle, insanlar kalbi diri bir adamı gördükleri zaman, tamam mı, onun sohbetinden tesirleniyorlar, etkileniyorlar. Ama adam konuşuyor, konuştuğuyla kendi amel etmemiş, dinleyene hiçbir etki etmiyor. Dinliyor, dinliyor, çıkıyor, gidiyor. Niye Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetini ahireti görür gibi olurduk? O da Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin sohbetinde öyle diyordu. 3 saat, 4 saat Allah'ı bize anlatır, anlatır, anlatır, anlatır. Ali Haydar Efendi Hazretleri öyle bir noktaya gelirdik ki diyor, şimdi perdeyi açacak, bize Allah'ı gösterecek. Bu makama geldik diyor Efendi Hazretleri, böyle anlatıyordu. Biz de Efendi Hazretleri'nin ne sohbetlerini dinledik. Dünyanın nerelerinde, Bukhara'da, Semerkant'ta, ne hatmi şeriflerine katıldık. Ama öyle bir sohbet oluyordu ki bazı, dünya yok, dünya, ahiret gitmiş gözümüzden, sade Mevla kalmış. Ne hallere geliyorduk. Çünkü neden? Kendisi amel eden ve kendisi Allah'a vasıl olmuş, rızasına nail olmuş bir insanın sohbetiyle sadece buradan çıkıyor, kalbe inmemiş, ağızdan onu konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, laf salatalığı, kalabalığı. Ama bir kişi namaza başlamıyor. Bir kadın çarşaf giymiyor. Açık bir kadın kapanmıyor. Bir kişi zinayı bırakmıyor. Bir kişi içkiden tövbe etmiyor. Niye? Tesir yok adamda. Niye? Amel etmiyor. Niye? Müslümanlara kin tutuyor. İçinde nefret var. Muhabbet yok. Tevazu yok. Anladın mı kardeş? Onun için Allah, yağmur tanesiyle toprağı dirilten Allah, ulemanın meclisinde vaaz-ı nasihat damlalarıyla, hikmetin nuruyla ölü kalpleri ihya ediyor. Ne buyuruyor? Cehalet ehli için ölüm. Yani cahili İslam ölü kabul ediyor. Kafiri ölü kabul ediyor. Mesela Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Müslüman olmadan evvel ne kadar kuvvetliydi? Aslan avlıyordu ya. Aslan avlıyordu. Düşün. Ama Allah ona ne diyor? Evemen kâne meyten. O Hamza ki ölüydü diyor. Niye? Müslüman değildi. İlim yok. Allah'ı tanımıyordu. Feahyeynâhu. Biz onu dirilttik diyor. Neyle dirilttik? Resulullah'a iman etti. Kur'an'ı dinledi. Dirildi. Ondan evvel de diriydi. Ama Allah diyor ki ölüydü. Çünkü neden? Kalbi ölüydü. Şurada bir cahilin kalbi de ölü, ruhu da ölü. Ben de cahilim, ne olacak? Sen cahillikten kurtulursun. Alimlerin sohbetini, ehl-i sünnet ulemanın sohbetini dinleyen cahil değildir. Ehl-i sünnet ulemanın kitaplarını okuyan cahil kalmaz. Ama sen sohbet dinlemezsen, kitap okumazsan, hiçbir şey, ancak televizyon, radyo, internet, oho, ben ne yapayım? İlla ilim meclisi kurulacak. Şu beytte ne kadar ilim var? Yani insan çok şaşırıyor. Ve fil cehli kablel mevti mevtun li ehlihi ve ecsamuhun kablel kuburi kuburu ve ervahuhum fi vahşetin min cüsumihim
12: Ve leyse lehum hatten nüşûri nüşûru ve innemra'en lem yahye bil ilmi meyyitun ve leyse lehu hattel memati nüşûru. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenler, sünneti bilmeyenler, ayet hadis dinlemeyenler, zikretmeyenler, Allah'ı yad etmeyenler, bunlar ölmeden ölüdür. Bunların bedenleri var ya, fiziki cisimleri, yakışıklı makışıklı güzel zannediyorsun ya, Allahsız, dinsiz yaşıyor. Onların cisimleri kabre girmeden evvel ruhunun mezarlığı bedeni. Beden mezarlık, ruh da bu mezarlığın içinde mahpus. Onun için diyor, onların ruhları cisimlerinden vahşet içerisinde. Çünkü ruh arşın nurundan yaratılmış, zikir istiyor. Ruhun gıdası Kur'an'dır, ruhun gıdası zikirdir, ruhun gıdası ilimdir. Ama bu bedene Allah onu sokmuş, adam da nefsine uymuş, ruhu bırakmış, ruhu öldürmüş. Onun için ruh bedeninden tiksiniyor. Ruh bedeninden nefret ediyor. Sen bütün fiziki, şehvani, hayvani şeylere gidiyorsun. Bir kere Allah'ın ilmine, dinine gitmiyorsun. Ama ruh da zamanla ne oluyor? Nefsin altında ezile ezile ezile artık sesini çıkaramayacak hale geliyor. Senin benim ruhum öyle mi? Değil. Nereden biliyorum? Ben şimdi yatsı yıkılmadan yatabilir miyim? Ben yatsı yıkılmadan, bu gece yatsı yıkılmayacağım diye yatabilir miyim? Uyur muyum ben? Sen uyur musun? Niye? Çünkü ruhun diri. İtiraz ediyor. Bedene diyor ki çok uykum var, dayanamıyorum, ayakta duramıyorum. Yatsı yıkılmadın. Yatsı yıkılmadın. Yatsı yıkılmadın. Abdestin yok. Abdestin yok. Devamlı sinyal. Sinyal. Sinyal. Yatsı yıkılmadan ben yatabilir miyim? Çünkü benim ruhum diri. Peki bu kadar insan yatsı yıkılmadan yatıyor mu, yatmıyor mu? Bursa'da yüzde kaçı yatsı yıkılıp da yatıyor? Kaçı yatsı yıkılmadan yatıyor dümdüz? Çoğu yatsı yıkılmıyor. Peki onlar da niye yatsı yıkılmadan yatabiliyor da ben yatamıyorum? Çünkü benim ruhum diri, diri olduğu için sinyal veriyor. Diyor ki uyuyamam, uyuyamam. Seni huzursuz ederim. Seni ruh diyor, ruh. Seni uyandırırım, seni uyutmam. Hazreti Ömer buyurdu, yatsı yıkılmadan uyanın Allah gözüne uyku vermesin. Yatsı yıkılmadan uyanın Allah belasını versin diyor. Ha, ben nasıl uyuyacağım şimdi? Bütün millet uyuyor. Niye? Çünkü ruh ölmüş, ölü sinyal verir mi? Vermez. Sana yatsı yıkıl diyen ne? Ruh. Nefse sorsan yat aşağı. İşte nefsi diri herkesin. Ama ona yatsı yıkıl demiyor. Ama kimin ruhu diriyse, kimin kalbi diriyse onu yatsı yıkılmadan yatırmıyor işte. İşte diriyle ölüyü şimdi anladın mı? He? Zina et diyor. Ama bana ruhum ne diyor? Haram, ateş, esam kuyusu, cehennemin dibi, aman zinaya yaklaşma diyor. Ama öbürü freni patlamış araba gibi dümdüz gidiyor. Çünkü neden? Kalp ölü, ruh ölü. Ona zinanın cehennemdeki azabını söyleyen, hatırlatan bir şey yok. Mesaj veren yok, sinyal yok. Ölmüş. X, X ne diyorsan de. Onun için ruhu öldürmeyelim. Kalbi öldürmeyelim. Biraz imanımız var. İmanımızın nuru var. Biraz amelimiz var. Ruh tarafına destek verelim. Nefis tarafını öldürelim inşallah. Nefis ağır basarsa, ruh ölürse işte o zaman son nefeste imansız ölmek kaçınılmaz tehlike. Çünkü neden? Adama hiç uyarı gelmiyor. İlla hoca mı gelecek, vaaz mı gelecek? Ben şimdi yatsı yıkılacağım diye bana birisi telefon mu edecek yani? Onun için bir insanın kalbi din ilimleriyle, zikirle hayat bulmazsa o ölüdür. Artık onun mahşere kalkarken de cesedi kalkar ama ruhu Allah'ın sevdiği ruhlardan ve cennetlik olmadığı için onun yine bedeni cehenneme odun olarak atılır, çıkamaz. Mutlaka kalbimizin diri olması, ruhumuzun canlı olması. Bunun da yolu toprağın hayatı, yağmur tanesi, kalbin, ruhun hayatı, ilim meclisi, sohbet meclisi, zikir meclisi, hikmetin nurları kalbe girecek. Asla sohbet dinleyenle dinlemeye Müslüman bir olamaz. Asla. Çünkü bilenlerle bilmeyenler bir olamaz. Sohbet dinlemeden nereden ilim alacak? İnternetten aldıkları ilimlerle işte şüpheler için.

0: davranmayı nasip eylesin. Konuşmalarında hikmetli konuşma nasip eylesin. Hikmetsiz, isabetsiz, boş konuşmalardan, boş işlerden, haram işlerden, günah işlerden cümlemizi kalan ömrümüzde azat eylesin, muhafaza eylesin. Cehennemden boyunlarımızı şu saatte azat eylesin. Şuradan çıkmadan dostlarına ilhak eylesin. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendim.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattımız, kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç inşallah suallerinizi, acil cevaplanması istediğiniz suallerinizi iletebilirsiniz. Oradan da cevaplar alabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
5: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
4: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz hocam, kafamı karıştıran bir şey var demişler. Ben önceden sivilcelerimi patlatırken içindeki şeyden kan çıkmadığı sürece abdest almazdım, bozulmaz diye biliyordum. Şimdi benim namazlarım kabul oldu mu, olmadı mı? Herhalde bizim bir programdaki cevapları takip etmiş hocam.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. İfade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hatadan, yanlış yapmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Abdesti bozan durumlarla alakalı daha önceki derslerimizde de işlediğimiz üzere temelde 3 başlık vardır. Bu 3 başlıktan birincisi vücuttan bir şeyin çıkması, ki bu kendi arasında ikiye ayrılacak, birazdan konuşacağız. İkincisi vücuttan fiili olarak bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması, ki uyku hali. Üçüncüsü ise zecir dediğimiz, ceza dediğimiz, vücuttan herhangi bir şey çıkmadığı halde o yapılan ameliyenin nahoşluluğundan kaynaklı olarak abdestin bozulmuş olması, ki bu da rükû ve secdeli bir namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Bu iki ve üçü şöyle bir kenara koyacak olursak, çünkü sorumuz bunlarla alakalı değil, yani uykuyla alakalı değil, namazda sesli gülmeyle de alakalı değil, vücuttan bir şeyin çıkmasıyla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkmasında abdestin bozulmasıyla alakalı konuyu yine ikiye ayırıyorlar fukaha. El-Mavsili Rahimullah El-İhtiyar isimli eserinde bunu detaylandırıyor. Bir, ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması. İki, ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şey çıkarsa o çıkan şey, İster muhtat bir şey olsun, ister gayri muhtat olsun, yani olağan bir şey olsun ya da olağan dışı bir şey olsun, her halükarda abdest bozulur, velev ki çıkan şey hattı zatında necis olmasa bile. Bunun sadece istisna edildiği tek bir şey vardır: ön yoldan gelen esinti. Erkek ve kadınla alakalı. Erkek için böyle bir şey olur olmaz tartışmalıdır. Olma vehmi oluşur ama kadın için olabilir, ama olsa da bu hakikatte abdesti bozan bir durum değildir. Eğer kadının ön yolu arka yolundan ayrı ise, bir hastalık sebebiyle birleşik değilse. Ama bunun haricinde ne çıkarsa çıksın, velev ki necis olmasa bile, bu abdesti bozar. Temel bir kuraldır. Mesela yellenme, affedersiniz, abdesti bozar. Halbuki yelin bizatihi kendisi necis değildir. Çünkü bir çamaşıra temas ettiği zaman o çamaşırın yıkanmasına gerek yok. Yani adam iç çamaşırı üzerindeyken yellenecek olsa, affedersiniz, abdesti bozulur. Ama çamaşırını değiştir denmez, eğer onun üzerine bir necaset sıçrantısı olmamış ise. Peki ön ve arka dışında vücuttan bir şeyin çıktığında abdesti bozabilmesi de 3 şarta bağlıdır. Nedir bu 3 şart? Birincisi, çıkan şeyin necis olması gerekir. Bu olmazsa olmaz olan şartlardandır. Dolayısıyla

0: gözyaşı, ağız salyası veya burundan gelen sümük, affedersiniz, her ne kadar vücuttan çıkmış olsa da neticede necis olmadığı için bu şeyler abdesti bozan bir durum değildir. İki, o çıkan şeyin akıcı olması gerekir. Yani camit olmaması, kuru olmaması, akıcılık kıvamında olması gerekir. Üçüncüsü ise tecavüz etmesi. Yani çıktığı yerin aşması gerekecek. Yıkanması, abdest ya da boy abdestinde yıkanması farz olan bir yere ulaşmış olması gerekecektir. Burası önemli. Şimdi bu detayı niçin anlattım? Direktmen bu sivirceyle alakalı hüküm şudur dediğim zaman bu sadece kuru bir ezber olur. Ama bunun fıkhi anlamda hem mantığını kavrayalım hem de balık yemek değil de balık tutmasını da görmüş olalım. Hani bizim buradaki derslerimiz ders diyoruz zaten. Evet. Mücerret bir soru cevap değil. Fıkhi müzakere, fıkhi ders şeklinde olduğu için bu bağlamda detaylandırmak istedim. Şimdi vücudumuzda bir sivirce var ve sivircemizi patlattık. İçinden bir sıvı çıktı. Bir, çıkan şey eğer kuruysa, yani bazen hani sivirce geçmiş olduğu için sadece bir kuru yağ tabakası çıkıyor. Böyle bir şey ise bu biraz önce bahsettiğimiz üç şarttan bir tanesinde takıldığı için o abdesti bozmayacaktır. Bu bir. Çıkan şey sıvı ise ancak o yani sivircenin ucunda kaldı ve yayılmadı, etrafa yayılmadı. O zaman tecavüz etmedi demektir. O zaman yine o üç şarttan bir tanesinde sınıfta kaldı. Bu da abdesti bozmayacaktır. Ama çıkan şey sıvı, irin, necis ve sıktık ve yayıldı. Kenarlara bulaştı veya oradan aldık. Ha, üç şartın üçü de tahakkuk etti. O zaman böylesi bir durumda o şey abdesti bozacaktır. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben sadece kanın abdesti bozacağını düşündüm. Sivircelerimi patlatıyordum. Çıkan şeyin abdesti bozmayacağını düşünüyordum. Burada kuru acaba mu? Çıkan şeyin ne olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü bazen sivirce hani geçmiş oluyor, kuru oluyor. Orayı tırnağımızla kazıyarak alabiliyoruz. Evet. Aldığımız şey kuru bir yağ tabakası. Yani
1: değdirirken bile elimize gelebiliyor.
0: Gelebiliyor. Bazen. Bunlar zaten abdesti bozan bir durum değildir. Veyahut da o sivirce bazen sivirce olarak değil de bir çiçek hastalığı diyorlar. Veya deri hastalığı, su toplamış olabiliyor. Safi beyaz su. O zaten Hanefi mezhebi de tartışmalı, necis midir değil midir, iltihap yoksa içinde, o zaman necis olmama görüşüne göre zaten abdesti bozmamıştır. O yüzden buradaki kişinin o sivirceden kastettiği nedir, çıkan şeyden kastettiği nedir, buna göre kendisi bir yol haritası çizecek. Geçmişe yönelik buna göre ya ben bunu yanlış biliyordum, halbuki benim abdestim meğersem olmuyormuş der, ona göre bir kendine bir reçete oluşturur ve geçmişe yönelik bu namazlarının kazasını yapar. Ama yok, zaten benim vücudum kuru tenli bir vücut, devamlı bu şekilde bir veya yağlı vücut, yağ bezeleri çıkıyor ve çıkan şeyler sıvı değilse zaten abdestini bozmuyordu. Bundan dolayı da geçmiş yönelik o namazlarını iade etmesine de gerek kalmayacaktır.
1: Evet hocam, ağladın, gözyaşın aktı, işte gözyaşın aktığı için veya gülerken İşte gözyaşın çıktı, bu senin abdestini bozdu, git abdest al. Halk arasında böyle bir kelime kullanılıyor.
0: Şöyle ifade edelim. Biraz önce de ifade ettiğimiz üzere abdesti bozabilmesi için vücuttan çıkan bir şeyin ön ve arkanın haricinde o şeyin necis olması gerekir. Evet. Birinci şart. Gözyaşı hattı zatında necis değildir. Necis olmadığından dolayı abdesti bozacak durumda söz konusu değil. Ama kitaplarımıza şöyle bir ifade geçer. Eğer bir akıntı hastalıktan kaynaklı geliyorsa, ağrıdan kaynaklı geliyorsa, ki İbn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde özellikle dillendiriyor, o zaman o da abdesti bozar. Ama bu hastalıktan dolayı gelen şeyin mutad olmaması demektir. İrin gelmesi demektir. Mesela şöyle örneklendirelim. Kişinin göz dinde bir irin var, bir iltihaplaşma var. Gözyaşı şeklinde irin geliyor. Bu abdesti bozar. Evet. Ama bir de kişinin gözünde bir arpacık çıkıyor, bir sivirce çıkıyor. Ve bu gözüne battığı için göz devamlı yaş üretiyor. Yani mutat olanı üretiyor.
1: Evet.
0: Yoksa mutadın dışında bir şey gelmiyor. Gelen şey yaştır hattı zatında, gözyaşıdır. Bu ne kadar fazla gelirse gelsin, ne kadar ağrıdan kaynaklı gelirse gelsin bu abdesti bozmayacaktır. Evet. Bu ikisinin arasındaki bu farkı anlamamızda fayda vardır. Peki hani halk arasında işte adam çok güldü, gözünden yaş geldi, senin abdestin bozuldu. Aslında abdesti bozulmadı ama hani gaflet anı çok fazla olduğunda abdest almak müstehaptır. Bu bağlamda git abdest al şeklinde. Ve
1: çok abdest aldırdılar hocam.
0: İfade ediliyor ki bu güzel bir şeydir. Evet, abdesti bozulmaz aslında. Ama bir insan çok fazla gaflete kapıldığında kendini toparlayabilmesi için abdest alması müstehaptır. Evet. Hatta İşte kötü konuştuğunda, küfürlü konuştuğunda, küfürlükten kastettiğim iman dairesinden çıkartan küfrü demiyorum. Evet. Hani halk arasında sinli kaflı konuşma ki Hazreti Ayşe validemizden bu konuda rivayet de vardır. Bu şekilde bir konuşma söylediğinde, ifade ettiğinde de abdest alması yine müstahaptır. Niye? Çünkü gaflet anıdır. Yani yanlış iş yaptın, günah yaptın. O zaman abdest alarak kendine bir daha çeki düzen vermesidir. Gıybet etti. Gıybet haramdır, abdesti bozmaz ama gidip abdest alması yine müstahaptır. Yalan söyledi, yalan abdesti bozmaz ama abdest alması müstahaptır. Halk arasındaki ifadeler genelde bu ananiye bu şekilde bize gelmiş olduğundan dolayı.
1: İfade yani, ederse güzel.
0: Güzel bir adet ama tabii bunun fıkhi tarafında bilmemiz gerekir. Yani abdesti bozulduğu için değil, abdest alması güzel olduğu için o kişiye git yani abdest al
1: zor ifadesi kullanılır. İnsanı sokmadan. Güzel bir şey, hasrete sokmak aslında mevzu. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım. Sana ancak bunu yapabilirim dedim. Sıkıntı olur mu? Harama bulaşabilir miyim? Bulaşır mıyım diye sormuşlar.
0: Soruyu
1: bir
0: çok fazla anlamadım.
1: Bir malı satın alırken diyor hocam. Satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım.
0: Peki bu kişi o malı altın üzerinden mi satıyor?
1: Evet, altın üzerinden satıyor.
0: Yani şöyle örneklendirelim. Ben size şu işte kupayı satıyorum. 100 gram altına satıyorum veya 5 gram altına satıyorum. O altının vasfını da beyan ediyorum ama altını 3 yıl sonra bana teslim edeceksin. Bu bir vadeli satıştır. Vadeli satış olduğundan dolayı da bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yeter ki bu akit sarf akdi olması. Yani karşısında bir para olması. Eğer karşısında da para olursa o zaman yedembiyet ilkesi yani peşin olma meselesi söz konusu olacağı için orada zaten vade caiz değil. Evet. Ama altının karşısında bir emtia alınıyorsa örneğimizde olduğu gibi şu kupayı size altın karşılığında satıyorum. Sanki TL karşılığında satıyorum demektir. Böyle bir durumda vadeli satış caizdir. Peşin satışın caiz olması gibi ama vadeli satışta bir şart daha vardır. Vade zamanının belirgin olması, malum olması. Akit esnasında taraflar birbirlerinden ayrılmadan önce o vadenin hangi gün olacağı ve o gün ki takdim ve tehir etmeyeceği bir gün. Yani affedersiniz kaypak bir zemin üzerine oturtulmamış olması. Yani mesela örneğin kitaplarımızda der ki hasat vaktinde parasını vereceğim, harman vaktinde parasını vereceğim. Bu gibi ifadeler takdim ve tehir edebilir. Niye? Havalar iyi giderse erken oluşur, hava kötü giderse gecikebilir. Böyle bir vadedeki belirsizlik akdi fasıl eder. Bu şekilde değil de işte ocağın 10'unda, Mart'ın 2'sinde şeklinde veya işte önümüzdeki Ramazan-ı Şerif ayının 20'sinde deyip de net bir tarih koyarlarsa akit içinde de bu tarih taraflar bilerek birbirinden ayrılırlarsa bu vadeli satışların sahtine engel olmaz. Aksine bir vadeli satışta vade zamanını bu şekilde belirtmek akdin sahih olması için olmazsa olmaz olan şartlarındandır.
1: Bazen de şöyle bir şey oluyor hocam, mesela borç olarak veriyorsunuz ya, mesela diyorsunuz ki işte ben sana bir kilo altın verdim, sen al bu işini gör, elin ne zaman bollaşırsa bana bunu verirsin dediğimizde bu bir sıkıntılı borç verme şekli mi olur hocam?
0: Şimdi bakın biraz önceki bahsettiğimiz mesele vadeli satışta. Evet. Vadeli satışta vade lazimidir. Yani bağlayıcıdır. O vade zamanı gelmeden alacaklının parasını talep etme hakkı yoktur.
1: Evet.
0: O vade zamanı gelmeden borçlu borcunu ödeme zorunluluğunda değildir.
1: Evet.
0: Ama biraz önce yani şimdi bahsettiğiniz karz-ı hasen borç verme ise böyle değil. Orada vade mefhumu yoktur. Bir nevi ödünç gibidir, ariye gibidir.
1: Evet.
0: Sadece şöyle bir fark vardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki mallardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki değil. Ne demek istihlaki? Mesela benim bu kupadan faydalanmam kupayı yok etmeme bağlı değil. Kupanın aynı durur, ben bundan faydalanırım. Ama diyelim ki ben işte bir paket tuz verdiniz bana. Benim o tuzdan faydalanmam o tuzu yok etmeme bağlıdır. Yani tuzun aynı durduğu halde tuzdan faydalanma imkanım yoktur. Çünkü tüketim malıdır o.
1: Evet.
0: İstihlaki mal tüketim malıdır. Şimdi tüketimi olmayan, aynı baki olan malların âriyesine fıkıh dilinde ödünç deniyor. Tüketimi olan, yani aynı baki olmayacak istihlaki malların âriyesine ise karz deniyor fıkıh dilinde. Dolayısıyla bana hani işte bir bardak şeker borç ver denir. Bir bardak şekeri ödünç ver denmez. Çünkü şekeri ben kullanacağım, sana şeker gibisini vereceğim.
1: Evet.
0: Ama bana bilgisayarını borç ver denmez. Bilgisayarını bana ödünç ver denir. Evet. Çünkü bilgisayarından, menfaatinden istifade edeceğim ama aynısını sana geri vereceğim evet. demektir. Peki ama bunların hukuki anlamda gerek ödünç olsun gerek karz olsun vade mefhumu yoktur. Yani ben sizden ödünç olarak üzerinizdeki ceketinizi istesem veya önünüzdeki bilgisayarınızı istesem, siz bunu bana 5 günlüğüne verseniz kullan diye, 5 gün geçmeden ertesi gün isteme hakkına hukuki anlamda sahipsiniz. Evet. Ahlaki noktada el Müslümanın önünde şuruti, Müslüman verdiği sözün arkasında olmalıdır. O ki 5 gün kalsın diye verdiysen ve bu şartı da konuşmuşsak 5 gün öncesinde istemek ahlaki değildir. Ama ahlaki değildir. Lüzumiyet açısından istediğinde ben vermek zorundayım. Borç da böyledir. Yani sen bana işte bir aylık parayı borç olarak verdiğin zaman 2 gün sonra evet tamam ben bir ay sonra isteyeceğim demiştim ama benim ihtiyacım var ben bu parayı istiyorum dediğinde mahkeme yoluyla yani İslam fıkhında kada diye tabir ettiğimiz bu durumda senin o parayı talep etme hakkın Hanefi mezhebi doğrusunda vardır ve ben bunu vermek zorundayım. Efendim daha benim müddetim var işte 2 ay daha zamanım var 1 ay daha zamanım var, bu bir akit değil, bir alışveriş değil, evet. bu bir karz-ı hasen. Sendir, bu bir ödünçtür. Ödünç olduğu için evet uygun olan o adam verdiği sözünü tutup erkenden talep etmemesi lazımdı ama o ahlakı göstermedi, o erdemliliği göstermedi, erken talep etti ama hukuki anlamda hakkı mıdır? Evet hakkıdır. Dolayısıyla ben de vermek zorundayım.
1: Tamam.
0: O yüzden biraz önceki sualinizde verilen borçta karşı tarafta ne zaman talep edeceğinin tarihini belirtmemek borç akdine zarar getirmez.
1: Evet.
0: Çünkü vakti tayin etsen bile bağlayıcılığı yoktur.
1: Evet.
0: Mesele bu.
1: Bu şeyle alakalı, mal alışverişiyle
0: ama
1: alakalı.
0: Ama alışveriş yapıyorsak orada vadenin zamanı malum olmak zorundadır. Niye? Çünkü vade zamanı belirtilmediği zaman bu takdirde siz parayı talep edeceksiniz. Öteki de hayır biz sonra diye elim bollaşınca demiştik ben de vermeyeceğim. Bu sefer teslim ve tesellim noktasında akit her ikimize referans olacaktır. Yani akitte, sözleşmede bir boşluk var. Bu boşluk size de yarayacak, bana da yarayacak. O zaman bu çözülemeyecek bir niza demektir ki çözülemeyecek bir niza İslam fıkhında akdi fasit edecektir. Ama borçta böyle değil. Borçta çünkü benim vermiyorum, daha vademe zaman var deme hakkına sahip değilim. Sen ne zaman istersen ödünç olarak verdiğin bilgisayarını benden talep ediyorsun gibidir. O zaman bunu benim verme zorunluluğum vardır. Bundan dolayı borç akitlerinde vade konuşulmasa bile bu akde zarar vermez. Ama uygun olan, güzel olan orada da bir zamanın tayin edilmesi ki karşı taraf en azından ona göre bilsin.
1: Kendine
0: ve
1: evet.
0: bu kişiye borcu veren kimseye de uygun olan, layık olan, ahlaki olan hadis-i şerifin de ifade ettiği üzere verdiği sözü yerine getirmesi, o gün gelmeden önce imkan nispetince bunu talep etmemesidir. Ama hakkı var mıdır talep etmeye? Elbette hakkı vardır.
1: Evet. Çok detay, yani ince evet. detaylar var. Onlara dikkat etmek lazım. Bir diğer sorumuza da hocam. İneğin hamile kalması için veteriner gelip aşı koyması haram mıdır? Öküz kimse saklamıyor demişler. Bir de kendi ineğimiz kurban etmeye niyet ettiysek onun sütü salmaz haramdır diyorlar. Bazen niyet ediyoruz ama kesmiyoruz, kurban edemiyoruz. O zaman da sütü kesiliyor. Ne yapmamız lazım demişler.
0: Şimdi burada iki farklı soru var. Birinci soru günümüzde hayvancılıkla iştigal edenlerin nesli daha verimli bir hale getirmek adına veterinerlerden almış oldukları bir yardım. Hı hı. O da nedir? Nesil açısından daha kaliteli bir hayvan elde edebilmek için işte affedersiniz sığırı bir erkek dölüyle döllenmesi ve hı hı. bu şekilde neslin güzelleştirilmesi.
1: Yani doğal yoldan değil de dışarıdan.
0: Dışarıdan suni bir yolla. Bu manada baktığımızda ellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'a ayet-i kerimesinden kaynaklı. ki ayet-i kerimede yeryüzünde ne varsa hepsi insana hizmet için yaratılmış ve bu manada insana faydası olacak, insana maslahatı olacak ve fıtratı da tahrir etmeyecek, gayrın hakkına da tahallük etmeyecek her bir şeyde asıl olan mubahlıktır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir işlem netice itibariyle nesli daha güzel bir kıvama getirmek, hayvan neslini, yani hayvancılığı arttırmaya yönelik olduğu için belli muvacihede, belli çerçevede fıkhi anlamda buna caizdir denir. Ancak hani bunun karşılığında bir ücret alınması, çünkü sperm bir mal değildir, satılamaz.
1: Evet, öpücülük yapıyorlar mesela köylerde yani, hocam.
0: Bunun satılması olmaz ki kitaplarımızda, ki hadis-i şerifte de vardır. Bunu bir batıl akitler cümlesinden zikredilir. Ama yok, bu spermin satımı olarak değil de o muamele, o ameliyeye mukabil. Hani veteriner gelecek, hayvanı işte belli bir muayene edecek ve o enjeksiyon ile onu içeri derc edecek, işte tahlil edecek vesaire. Bu ameliyelerinin karşılığında bir ücret dersek bu olabilir.
1: Evet.
0: Spermin satışı olarak değil. Mesela yani makudun alet
1: yaptığı
0: diye,
1: için karşılığı olarak.
0: Akte konu olan şeyi değiştirmemiz gerekir. Akte konu olan şeyi amel dersek caiz olur. Akte konu olan şeyi efa dersiniz sperm dersek bu akit batıl olacaktır. Bu şekilde meseleyi irdeleyecek olursak evet bu olabilir. Tabii gönül ister ki doğal yolla bu hayvanın gebe kalması ama dediği gibi hani bulunduğum yerde işte o hayvanı dölleyecek erkek koç veyahut işte boğa yoktur veya olanlar çok cılızdır, nesil kötüye doğru gidiyor, sütçülük veya etçilik noktasında iyi olmuyor, daha kaliteli jarse hayvanlar elde etmek istiyorum şeklinde olursa bu da hayvana eziyet vermemek kaydıyla olabilir. Buna fetva verilebiliyor. Dediğimiz şartlara da dikkat edilmesi kaydıyla. Bu birinci sorunun cevabı.
1: Öküzcülük dediğim kavram var ya hocam.
0: Yani şöyle, ben hayvanımı senin hayvanınla çiftleştiririm.
1: Evet.
0: Bundan dolayı şu kadar para alırım. Bu caiz değil. Bu direktmen batıl olan.
1: Ama parasız yapılırsa zaten sıkıntı.
0: Zaten bu hayvanlar birbirleriyle çiftleşirse bunda bir problem olmayacaktır. İkinci meseleye gelince hani kurbanlık olarak bir hayvanı tayin ettiğimizde, kurban bayramında kesmek üzere hayvanı satın aldık ya da tayin ettiğimizde artık onun mecmuu tamamı Allah için bir nevi adanmış gibidir. Bir nevi diyorum, adak değildir çünkü. Böyle olduğu için Hanefi kaynaklarında der ki onun sütünün kesilmesi sağlanır. Yani işte memesi o günkü tekniklerle vakanın tespiti noktasında soğuk su atılır vesaire gibi bazı ifadeler kullanılır. Bu günümüzde farklı metotlar da uygulanabilir. Ya da süt geliyorsa, kesilmiyorsa da veya kesmek için uğraşmıyoruz. O zaman o süt tasadduk edilir. Yani fakirlere, fukaraya, ihtiyaç sahibi olan kişilere verilir.
1: Alt soy, üst soy.
0: Kendisi ondan istifade etmeyecektir. O tasadduk edilir. İstifade ederse de parasını verecektir. Yani onu bir nevi yani satın
1: kullanabilir
0: almış.
1: Kullanabilir ama parasını
0: vermek kaydıyla. Tamam. Çünkü onu ben dem ki Allah için kurbanlık olarak ayırdıysam ondan ben dünyevi olarak bir fayda temin etmemem gerekir.
1: Evet.
0: Ama kardeşimizin suali biraz daha farklı. Çünkü bu ben diyor hayvanı diyor kurbanlık için ayırıyorum diyor ama aslında kendisi kurban kesmek üzere ayırmıyor.
1: Satmak için.
0: Hisseye abi. Yani kurban bayramında hisse toplamak, bunu satarım diyorum. Ama bu zaman zarfında müşteri çıkmıyor. Bu sefer kurbanlık olmuyor. Halbuki ben onun kurbanlık olacak diye işte sütünün kesilmesini sağlamıştım. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Ama satılmadı. Ne olacak şimdi? Sütsüz bir hayvan oldu.
1: Evet.
0: Bu şekilde değil. Bunu satıldıktan sonra, kurbanlık olarak tayin ettikten sonra bunu yapmak gerekir. Bu böyledir. Yani an itibariyle benim bunu satışa arz etmem, bu benim kurbanlık hayvanım demek değildir. Ben zaten bir hayvancıyım.
1: Tabii,
0: alan kimse yapıyorum. Kurban için de alabilir. Başka bir nedenle de onu alabilir.
1: Evet. O anlamda yani sizin işte satıyorum bunu kurban edeceğim diye hayvanın sütünü kesmenize gerek.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bu kişi akika niyetiyle alsa, akika niyetiyle de hisseye girilebilir neticede.
1: Evet.
0: Akika niyetiyle giren kimsenin veya akika niyetiyle alan bir kimsenin hayvanın sütünden istifade etmesine engel bir durum yoktur.
1: O öyle de bir durum.
0: Evet.
1: Evet hocam. Peki hocam adak kurbanı hani dedik ya alt soy, üst soy hani bundan yiyemez fakir fukara. Yedi mesela diyelim ki.
0: Parasını tasadduk
1: etmesi gerekecek. Orada da aynı şey.
0: Aynı şey.
1: Tamam hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Evde namaz kılmayan birinin bulunması nelere sebep olur demişler.
0: Evet. Yani bu tabi aslında vaaz-ı nasihatla alakalı bir mesele. Çünkü namaz mümin için olmazsa olmaz olan bir vecibedir. Ki hadis-i şerifte kıyamet gününde hatta kişi kabir alemine indiğinde ilk sual imandan sonra namaz olacağı ve namazda sınıfı geçenlerin diğer ameliyelerde de sınıfı geçeceği ama namazda sınıfta kalanın Allah muhafaza diğer ameliyelerde de sınıfta kalacağı ifade ediliyor. O yüzden namazsız bir Müslüman düşünülmez, namazsız bir aile düşünülmez. Namaz olmazsa olmaz olan her bir Müslüman için bir vecibe, bir gerekliliktir. Yapması gereken bir ameliyedir. Yapmazsa ne olur? Eğer bunun farziyetini inkar ederek yapmıyorsa o insan zaten kafirdir, iman dairesinde değildir. Evet. Ama ben bunun farziyetini kabul ediyorum, nefsime mağlup olduğum için kılmıyorum derse bu bir insan çok büyük bir günah işlemiştir ve günah işlemeye devam ediyor ama ehli sünnet akidesine göre kafir değildir. Evet. Çünkü amel imandan bir cüz olmadığından dolayı. Ama büyük bir günah işlemiştir ve bu hal devam edecek olursa ki neticede nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolunursun buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden dolayı bu kişinin imanını kurtararak ahirete gitmesi de zordur. Evet, namaz kılmaması, imansız olması demek değil, onu haram olduğuna itikad ederek bunu yapıyorsa. Ama imanlı bir şekilde ahirete gitme garantisi içinde de böyle bir garanti zaten kimse içinde yoktur. Evet. Bu kişi için daha büyük bir tehlikelidir. Dolayısıyla yani neslimizden, aile efradımızdan namaz konusunda çok titizlik göstermemiz lazım. Ama tabii bunun bir öncüsü, önceliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir reçete vermiş. Muru evladikum bis salati ve hum ebna'u seb'in. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlar namazı emredin, namaz kılmalarını söyleyin. Yani çocuktur, önemli değil, daha henüz bülüğ çağına ermemiştir, sonra kılar değil. Bu çocuklukta yaş iken ağaç eğileceğinden dolayı o dönemde namaz ona aşılanmalı, namaz bilinci ona verilmelidir. Ve maalesef ailelerde olan bu sıkıntı zamanında bu bilinç verilmemesinden kaynaklı. Bu yaşta işte gel evladım hep beraber namaz kılıyoruz, sen de gel. Çocuktur, nasıl kıldığı önemli değil. Yatıyor kalksın ama namaz diye bir mefhumun insanın hayatında olduğunu bilmesi gerekir. Nasıl ki işte sabahları kahvaltı yapılır, akşamları oturulup ailece yemek yenilirse günde 5 vakitte namaz kılınır. Bunun gibi bir asli ihtiyaç olarak o çocuğun ruhunda bu nakşetmelidir. Bu zamandan başlayacaksın. İşte 10 yaşına geldiğinde bunun hakkında biraz daha müeyyideler uygulayacaksın. Çünkü buluğ artık dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık tampon yoktur. Buluğ da ya kılar, kılmış olur ya da kılmaz, kılmamış olur ve günahkar olur. Evet. O yüzden onun öncesindeki o tampon, 10 yaşıyla buluğ çağı arası ciddi bir tampondur. O dönemde daha fazla müeyyideler uygulamak suretiyle namazı ona illaki ve illaki aşılamak gerekir. Ama imtihan olmadı, kılmıyor veyahut da belli bir şeyden sonra bırakmıştır. Tabii burada eğer ebeveyn zamanında vazifesini yapmışsa böyle bir mesuliyet altında değildir. Çünkü o yapacağını yapmıştır, vusunda olanı ortaya koymuştur. Bu saatten sonra günah artık o çocuğadır. Tabii ebeveynin mesuliyet altında olması çocuğun günah işlememiş anlamı taşımaz. Evet. Hani buluğdan sonra işte bana zamanında aşılamadılar, o yüzden benim kılmamamın günahı da olsun babamın denmez. Şey o babanın annenin sorumsuzluğundan kaynaklı vebali ayrı bakidir ama sen buluğdan sonra kılmıyorsan senin günahın da bakidir. O yüzden ebeveyn zamanında vazifesini yapmış olduğu halde bir şekilde çocuk, aile bireyi ya da aldığımız gelin hanım namazı bırakmışsa evet üzülecek bir durumdur. Bu aile içinde bir problemdir. Devamlı dillendirilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kişiye taalluk eden bir vebal değildir. Yani bir bereketsizlik olur mu? Elbette evet. Olur. O bereketsizliğe sebep de elbette o kişinin namaz kılmaması söz konusudur. Bu manada telkin edilir. İşte sohbetlere getirilir. namazın ehemmiyeti, bir Müslüman için namaz ne denli önemli olduğu, bu konudaki naslar, bu konudaki hadis-i şerifler ona güzel bir şekilde anlatılır. Onun kabul ettiği, saydığı, hürmet gösterdiği kanaat önderleriyle görüştürülür. Onlara daha önceden bilgi verilir. Bu kişiye namaz konusunda terkin edilmesi sağlanır. Bir şekilde bunu dert edinmek gerekir. Evet. Dert edinirsek belli bir zaman sonra inşallah o namaza dönecek. Dönmezse de o kendi yapacağı bir ameliyedir. En azından biz vusumuzda olanı yerine getirmiş oluruz ki Rabbim ailemizden, neslimizden namazsız kişiler olmasından cümlemizi muhafaza buyursun.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam? Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor devamlı surette. Yani zürriyetin namaz ehli olması için. Yani bir peygamber olarak bu duayı yapıyor hocam. Evet. Bizim de anne baba olarak, büyükler olarak evlatlarımıza
0: hem duayı yapacağız hem de bunun tedbirini zamanında alacağız. Ama zamanında almadıysak da geç kalmış değiliz. Şu an itibariyle zararın neresinden dönersek dönmek kârdır kuralınca bunu dert edinerek bu konuda çalışmamız lazım.
1: Evet. Bir hadis-i şerif hocam sizden mi duymuştum, diğer hocalarımızdan mı hatırlamıyorum ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor sahabe efendimizden. Ya Resulallah diyor, bende bereketsizlik var diyor. O da diyor ki ona git evine bak diyor, evinde diyor ev ahalisinden namaz kılmayan var mı diye sor diyor. Evine gidiyor, ondan sonra geliyor diyor ki ya Resulallah da kimse diyor öyle bir yok. Yani namaz kılmayan kimse yok, herkes kılıyor. O zaman diyor git diyor komşularına, çevrene sor diyor, bak diyor. Orada da var mı diyor. Gidiyor çevresine bakıyor falan, orada da yok. Diyor ya Resulallah etrafında da yok, komşularında da böyle yok. Sonrasında bir öğreniyor ki hocam, namaz kılmayan bir kişinin cenazesi oradan geçerken şeye vuruyor. Bunun evinin duvarına vuruyor. Onun bereketsizliği yansıyor.
0: Evet. Yani tabii ben bu rivayeti bilmiyorum ama benim bilmemem böyle bir rivayetin olmadığı anlamı taşımaz.
1: O zaman diğer hocalarımızdan duydum,
0: olabilir.
1: Doğrudur.
0: Yani rivayet hakkında bir şey diyemeyeceğim.
1: Evet.
0: Tabii bu bir vebal manasında değildir ama bir bereketsizlik bir tesir olur mu? Şu müsellem, bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Yani bu evet. Kıssanızı, bu anlattığınız rivayet ya da kıssa neyse evet. Bunun yani İslam'da karşılığı şu bağlamda vardır. Mesela örnek olarak diyelim, misal olarak bir insan yolda yürürken gözü nahoş olan bir manzaraya rastlasa, hı hı. Görmemesi gereken bir şey görse, işte bir kadının avret mahallini görse, saçını görse, sırtını görse, elini görse. Bu bir aslında haram olan bir ameli ama kendi iradesi dışında gerçekleşti ve onu gördü, estağfurullah dedi, gözünü çevirdi. Bu kişi o görmesinden kaynaklı günah işlemiş olur mu? Cevap işlemiş olmaz. Niye? Çünkü kendi iradesiyle oluşmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla alakalı ifadesi var. İşte ilk bakış senin içindir. Ama tekrardan gözünü çevirip bakacak olursa bu günahtır. Oraya girmeden o ilk görüşte gözünü çevirdi, tövbe etti ki zaten bir günah yoktur. Ancak onun ona bir tesiri var mıdır? Cevap vardır. O nazar, o bakış kalbine bir hançer olarak saplanmış ki hadis-i şerifte şeytanın zehirli okudur ifadesi kullanılıyor. O belli bir zaman sonra zehrini akatacak ve o kalbe illaki bir tesir bırakacaktır. Yani bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Bakın farklı bir misal vereyim. Fıkıhta bir malın mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır. Bununla alakalı Hazreti Berire hadisi vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçiyor bu hadis-i şerif. Hazreti Berire, Hazreti Ayşe validemizin azatlısı, onu ziyarete gidiyor yaşlı bir kadıncağız. O Hazreti Berire Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim bu bölgemizde kıymetlidir ama Hicaz'da her yerde hurma olduğu için orada da belli bir mertebede kıymeti var ama Efendimiz bakıyor ki orada kazanda et var, kaynıyor. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam hellena nasibu minel lahmi, o etten bizim nasibimiz yok mu, yani bize ondan bir şey vermeyecek misin dediğinde Hazreti Berir radıyallahu teala anha ya Resulullah o bana zekat olarak geldi, sen peygambersin, peygamber zekat yemez, bu sebeple onu sana vermedim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leki sadakatun ve lena hediye, sana gelişi zekattır ama senin bize onu vermen ise hediyedir. Evet. Buradan fukaha diyor ki bir malın mülk edinme yolları değişirse, mülk sebebi değişirse, yani maliki el değiştirirse diğer bir ifadeyle, o malın aynı değişmiş gibidir. Buradan hareketle bir insanın eline haram bir para geçse, haram bir mal geçse, ancak bu haramlılık akitten kaynaklı ve bozulamıyor. Yani şahsın, muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği bir haramlık değil. Evet. Çünkü muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği haramlıksa ona verilmelidir. Haram bir şekilde bir mal edindi. Evet, bir mülkiyet vardır ama bu mülkiyet habis bir mülkiyettir. Bunu yapması gereken nedir? Bunu yapması gereken fukaraya tasadduktur. Peki o fakire o haram olur mu? Hayır, o fakire haram olmaz. Ona helaldir. Helaldir ama ona bir tesir eder mi? İşte mesele bu. O tesir noktasında, evet, maneviyat noktasında, ibadetleri noktasında onun kalbinin rikkatiyle alakalı illaki bir tesiri olabilir. Hatta şöyle de ifade edelim. Mesela kendi gündelik hayatımızda bunu tatbik edebiliyoruz. Gidip ecdattan kalma eski tarihi bir camide namaz kıldığımızda, işte bir köy camisi olsa bile, o namazda aldığımız huşu, işte veya günümüzde modern olarak yapılmış bir camide namaz kıldığımızda aldığımız huşu. İkisi de camidir. Ama hani kazanç olarak belki bu dönemdeki insanların kazancında haram şaibesi fazlasıyla var. Ama öyle olsa bile bu camiye sirayet etmez. Çünkü zaten haram dahi olsa kamuya alınır. Camiydi, tekkeydi, bu gibi yerlerde kullanılır. Evet. Burası yapılmış, namazın saatine engel değil. Ama bir tesir bırakır mı? Evet. İllaki bir tesir bırakacaktır. O yüzden dediğinizi de bu bağlamda anlama imkanımız vardır. Hmm. Yani evet, belki o cenazenin oraya vurması, etmesi vesaire bir günah değildir. Evet. Böyle bir şey olmuşsa, parantez içinde bilmiyorum. Bir günah değildir ama bir tesir, bir eser olur mu? Kişiden kişiye elbette farklılık arz etmekle beraber tesiri olacaktır.
1: Evet. Geçen bir şeyde paylaşmıştım onu da hocam. Dedim ki yani bu haram kazandığınız paraları bazen yani Hristiyanları böyle örnek alıyormuş gibi oluyor aslında. Ya hocam işte kusura bakmayın ama biz de bu ticaret yaparken işte kredi kullandık, faiz de çekiyoruz. Onu da yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte gelen o faiz parasını hocam camiye verelim, talebeye verelim, medreseye. Ya burası sizin haramınızı temizleme yeri değil.
0: Evet.
1: Yani oradaki insanları da, o camiyi de, o medreseyi de, o talebeyi de düşünmek lazım bir anlamda. Ondan sonra o talebenin şeyi değişiyor hocam. İhlası değişiyor, medresenin o şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor.
0: Şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bunu yine bu stüdyoda anlattığımı hatırlıyorum ama tekrar etmekte fayda vardır. Allah selamet versin, Nedim Hoca'dan işitmiştim. O Efendi Hazretlerimizden bizatihi ders okuyan o halakadan bir tanesi. Diyor ki yine bir tarihte diyor Efendi Hazretlerimizin halakasında merhum Hızır Efendi, Hasbi Hocalar vesaire hep beraber ders okurken Efendi Hazretlerimizin genç olduğu dönemlerde Rabbim şefaatine nail eylesin. Yolundan bizleri ayırmasın ki o bize şeriatı öğretti. Son nefesimize kadar da o yolda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. İşte Efendi Hazretlerimizin ders halakasında otururken bazen misafirler gelirdi diyor. Gelen misafirler bir hediye getirir, yiyecek bir şey. Ama Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman o hediyeyi evine getirmezdi. Orada tutar, misafiri gittiği zaman veya onun yanında bizlere ikram eder. Biz yerdik diyor talebeler olarak. Yine bir zat geldi diyor. O zaman elinde işte bir poşet içinde meyve olarak muz var diyor. O masaya konuldu. Hoş beş konuştu gittikten sonra. Efendi Hazretleri onun yanında bize ikram etmediği gibi o gittikten sonra da yiyin demedi bize. Kendisi de çıktı diyor. Alıp da götürmedi. Ertesi gün oldu. Yine o meyve orada duruyor. Dersi işledik. Yine bize yayın demedi. Yine almadı. Yine çekti gitti. Birkaç gün böyle geçtikten sonra artık o sineklenmeye başladı. Bozulmaya başladı. Biz de öyle bir durumda onu artık bayağı bozulduğu için attık. Atınca yine Efendi Hazretlerimiz bir gün derse geldi. Bir baktı ki masada o muz meyve olmayınca telaşlı bir şekilde burada bir meyve vardı, ne oldu dedi diyor bize. Biz de dedik ki Efendi Hazretlerimiz yani çürümeye başladı, sineklendi, kokmaya başladığı için biz onu attık deyince Efendi derin bir nefes alarak endişe ettim, korktum acaba yediniz mi diye. Çünkü onu getiren kişinin faizle iştigali vardı, faizle ameliyeleri vardı, sizin yemenizi bu bağlamda istemedi. Oysa fıkhen baktığımız zaman o adam bu günah işlemiş olsa bile zaten İslam otoriteri o parayı ondan alır, kamuya tahallük edecek bir şekilde ki talebe medresede zaten kamu içindir. Evet. Orada harcayacaktır. Yani olması gerekendir ama öyle olduğu halde bile o talebenin midesine o şaibeli haram olmasa bile tesir bırakacak bir şeyin yemesine Efendi Hazretleri'nin müsaade etmemesi ki bu da elbette bir tesirin varlığını gösterecektir.
1: İşte o yüzden hocam bizim birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Vakıflar, dernekler işte şeyler olarak. Maalesef. Yani Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini en azından bizler devam ettirmemiz lazım.
0: Ki bu hassasiyet İslam'ın hassasiyettir. Evet. Olması gereken hassasiyettir ama artık öyle bir hale geldi ki bu sanki çok yüksek makamlarda sahip olan kişinin göstermesi gereken bir hassasiyet. Halbuki evet. her Müslüman'da olması gereken bir hassasiyettir.
1: Bunu yapmadığımız zaman hocam insanları bizler de harama teşvik ediyoruz bir anlamda. Evet. Yani hoca efendi nasıl olsa benim işte zekatımı alıyor, sadakamı alıyor. İşte bir şey demiyor, o zaman ben bu işe devam edeyim. Düşüncesiyle de hareket ediyorlar. Evet. Allah muhafaza.
0: İşte ama o da biraz hani şöyle bir şey var. Tabii şu dediğinizde haklısınız. Bir adam zekatını getirdiğinde Devlet Ali Osmaniye'de sorulurdu. Senin kazancın nereden? Gel önce şunun bir hesabını ver, ondan sonra zekatını alayım. Evet. Ama şu anda böyle bir imkan yok. Niye? Zaten muhtaçlılık bir durum var. Zaten hayır eden insanlar çok azınlıkta. Zekatını veren Müslümanlar çok azınlıkta. Talebelerin ihtiyaçları var. Medreselerin ihtiyacı var. Böyle bir sorgulamada belki de o kişinin zaten zekat vermeye gönlü de olmayacak. Başka bir yere verecek veya hiç vermeyecek. Bu bağlamda ya şu maslahat icabı, şu medreseler bir şekilde hayatta durabilsin, ayakta kalabilsin, bu inşaatlar tamamlanabilsin, aşevlerine ihtiyaçları giderilsin diye idarecilerimiz bu bağlamda tabii sorgulama yapmıyor ama dediğiniz gibi aslında bu sorgulanmalıdır.
1: İşte bereketimiz kaçıyor hocam, bu kadar sıkıntı olmaz.
0: Tesirli olarak bereketi yansıtıyor. Ki bir tarihte yine işitmiştim. Bu Ahmet Vanlıoğlu Hoca, Allah rahmet eylesin, onun medresesinde bir talebelerde bir bozukluk olmaya başlamış. Derslerde bir sıkıntı olmaya başlamış. Tabii dediğim çok eski tarih. Yine eski hocalarımızdan işittik. Benim yaşadığım bir olay değil. Yani talebelerde bir problem var. Normal olması gerektiği şekilde değil. Dersler olmuyor, laşkalaşma var. İçeride bazı nahoş durumlar söz konusu olmaya başladı. Ahmet Hoca toplamış işte kurmayların hocalarını. Ya ne oluyor? Biz de neyi eksik ediyoruz? Yani bir problem var.
1: Evet.
0: Bu problem hani bir talebe olsa, iki talebe olsa deriz ki onların karakter bozukluğu ama bu medresenin tamamına yansıdı. Yani bizde bir şey var deyip de o zaman için diyor bir araştırma yaptığımızda bizim ekmeğimizi veren bir zat vardı diyor. O ekmeği veren kişinin ise kredilerle, faizle iş yaptığı yani faizli para verdiği biliniyor. Oradan anladık ki tesir buradan geliyor. Halbuki fıkhen talebenin onu yemesi haram değildir. Evet. Onu kestik diyor. Talebelerin düzelmeye başladı. Bunu da eski hocalarımızdan duymuştuk.
1: Ya ayette de öyle geçiyor hocam. Siz diyor helal kazanın, helal kazancınızdan temiz olarak infak edin diyor hocam. Bitti. Rabbim inşallah bu şekilde tam manasıyla helal kazanç nasip etsin hocam hepimize. Amin, ve medreselerimize, talebelerimize, işte camilerimize böyle her yerlerine de bu temiz kazançlardan vermek nasip eylesin diyelim.
0: Rabbim medreselerin imkanlarını da genişletsin ki bu şekilde seçici olabilme durumuna da haiz olsun.
1: Efendi Hazretlerimiz seçer miydi hocam tek tek? Gelen zekatı, şeyi, her şeyi sorgulardı. İnşallah biz de o şekilde yapmaya gayret gösteririz.
0: Rabbim muvaffak etsin.
1: Amin. Bu duayla hocam programın nihayetini erdirelim inşallah.
0: Buyurun.
1: Rabbim inşallah medreselerimize daim eylesin. Bu şekilde inşallah kıyamete dek.
0: Allah razı olsun.
1: Evet hocam. Kıymetli dostlar, sizler de yine suallerinizi bizlere ilmihaletdalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Ayrıca yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde fıkhi dini meseleleri danışma hattı kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
4: 14 Ekim 1991 Pazartesi. İstanbul Sohbeti. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu şöyle buyuruyor: Benim Risalem mukaddes bir cevherdir, pırlantadır. Onun misli bir kitap yazılmak mümkün değil. Peki neden kıymetli oldu? Allah Celle Celaluhu'nun ilhamı olduğundan. Sonra kendi kendisine soruyor İsmet Baba, sen kim oluyorsun da böyle bir kutsi cevheri Allah Celle Celaluhu sende zahir edecek? Zahir eder. Dünyanın en kıymetli şeyi pırlantadır. Nerede olur? Yabani taş içinde. Öyle kıymetli cevheri taşlar arasında yaratmaya kadir olan Mevla, benden de böyle bir cevheri, kalbim ve ruhumdan böyle mukaddes bir risaleyi ortaya çıkarmaya kadirdir. Çok itiraz etme. Allah Celle Celaluhu kadirdir. Kula da ilham gelir mi derseniz, şu ayetlere ne dersiniz? Eş-Şems suresi. Yaratmasının hemen akabinde o nefsi yaratan Rabbi, ona facirliğini ve takvasını ilham etmiştir. Ve Kasas suresinde buyrulur, Musa'nın annesine, çocuğunu gizleyebildiğin sürece onu emzir, fakat ona karşı endişelenirsen hemen onu o deniz gibi olan Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Şüphesiz ki biz onu sana geri döndürücüleriz ve onu peygamberlerden biri kılıcılarız diye ilhamda bulunduk. Evet, Allah Celle Celaluhu hem insana hem de hayvana vahyeder. Peygamberlere gelene vahiy, onlardan başkasına gelenlere ilham denir. Okuduğumuz ayeti kerimeler delildir. Yunus suresi 15. ayeti kerimede şöyle buyrulur: Ayetlerimiz onlara açık seçik bir halde devamlı okunduğu zaman bize kavuşacaklarını ummayan o kimseler bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir dediler. Habibim de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmem benim için olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vahyolunmakta olan şeye hakkıyla tabi olurum. Çünkü ben Rabbime isyan edersem gerçekten pek büyük bir günün azabından korkarım. Yani gazap ayetlerinin yerine müjde ayetlerini yaz. Bu bizim işimize gelmiyor dediler. Bu ne cehalettir, bu ne rezalettir. Bu kadar kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu yaratmakta yanlış etmedi de Kur'an'da mı yanlış etti? Peki Allahu Teala'nın sularını, havasını, kavunu, karpuzu, buğdayı beğeniyorlar da Kur'an'ını niye beğenmiyorlar? Öbürlerine güzel yapan Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı mı çirkin yaptı? Onların ruhlarının midelerinde safra var. Bu Kur'an-ı Kerim onlara hoş gelmez. Halbuki Mevla ayetlerini muhkemleştirdi. Ayet-i Kerime'nin devamı şöyledir: Ey Nebi-i Zişanım! Sen de ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, onu bana indirmeyeceği için ben onu size okuyamazdım. O da size bunu bildirmezdi. Gerçekten ben ondan önce de 40 senelik bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala anlamayacak mısınız? Bütün dünyaya bu nimeti duyurun. Bu öyle bir nimettir ki bunu herkes takdir edemez. Ancak ahirette anlayacak. Dünyada takdir etmeyen ahirette ne diyecek? Zalim, ahirette ellerini, etlerini koparıp yiyecek uzanabildiği kadar. Niçin? Pişman oluyor. Ne olaydı ben peygamberlerle yol tutaydım. Başkaları bana ne lazımdı? Ahlaksızlar bana ne lazımdı? Keşke onların ardından gitmeyeydim diyecek. Kur'an'a yapışalım, sarılalım. Herkese bunu feryat edelim. Kur'an-ı Kerim'e sarılmayanın peşinden gitmeyelim. Anlamayanın peşinden gitmeyelim. Kollarını ısıracak, yine bitecek, yine yiyecek. Çok dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu Müslümanların yüzünü ak eder. Düşün, o kötü dost geldi. La ilahe illallah'tan, yani tevhidden çıkardı beni. Şimdi ne kâr var, ne fayda var. O da cayır cayır yanıyor, sen de. Bu dünya böyle oldu. Bugün daha da fena oldu. Müslümanlar birbirlerinden ayrılmasın. Kalın kafa olmasın, ince kafa olsun. Çünkü pek yakında Mevla Teala'nın huzuruna çıkacağız. Buyurulur ki, Allahu Teala'nın hamdiyle başlanılmayan her kelamın sonu bereketten kesiktir. Unutmayalım, bütün ilimler Allahu Teala'nındır. İnsanlara ilham eden Allah Celle Celaluhu bir adama şu elektriği buldurttu. Adamı da o yarattı, bilgiyi de o ilham ediyor. Hoşaf soğutmak yok. Millet beni beğenecek diye doğruyu söylememek yok. Herkes Kur'an'a dönsün. Yarın ahirette Allah Celle Celaluhu benim gırtlağımı sıksa, neden doğruyu söylemedin diye benim halim ne olur? Kur'an niye indirildi? Hiç kimseye ibadet etmeyeceksiniz. Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz. Çünkü her şeyinizi veren O. Yiyeceklerinizi yaratan O. Giyeceklerinizi yaratan O. Başınızı sokacağınız yuvaları yaratan O. Gördüren O. İşittiren O. Celle Celaluhu. Kimse başka bir ilah edinmesin. Kur'an'a sarılanlara ziyade müjdeciyim. Kur'an'dan ayrılanlara ziyade korkutucuyum. Ne ile müjdeliyor? Cennetle, Allahu Teala'nın cemaliyle müjdeliyor. El-Kehf suresinde şöyle buyurulur. Her kim Rabbine kavuşmayı umarsa, salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir kimseyi ortak etmesin. Mesela sen bir ev yaptın, bir adam gelse ve ben de senin ortağınım dese olur mu? Olmaz, çünkü yaparken yoktu. Ortaklaşa yapsalardı tamam. Mevla da aynen bunun gibi. Bu kainatı yaratırken kim vardı? Kimse yoktu. O halde ortağı da yok. Allahu Teala çok güzel bir yaratılışla yarattı bizi. Ne açlık, ne kıtlık, ne düşmanlık tehlikesi. Bu dünyada muayyen bir zamana kadar bu şekilde yaşatır. Böyle yaşattığı gibi dünyada, ahirette de her fazıl sahibine ibadetlerinin sevabını verecek ve kendi fazlından da ziyadesini verecek. Ya Erhamer Rahimin, iyi niyetle çalışanlara yardım eyle. Okuyan talebeleri tez yetiştir. Yardım eyle bize. Sen idare et bizi, kalplerimizi sabit kıl ve bizi taatine çevir. Gecenin ve gündüzün girdiği yere İslam girecek. Bizi bu müjdeye nail eyle. Rızan üzere çalışmak, hizmet bakımından gün be gün müzdad eyle. Amin.
5: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Abdillahi ve Resulihi ila Hirakli Azimin Rum diye başlayan mektup var. Yani Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Rum'un büyüğü Hirakle mektup yazmış efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Başına da ne koymuş? Bismillahirrahmanirrahim. Kime gönderiyor? Bir kafire gönderiyor. Demek ki kafire bile yazılan mektubun başına besmele koymak lazım. Bu sünnettir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Bakın Süleyman Aleyhisselam'ın yazdığı mektupta da başında besmele olduğunu efendim Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor işte sadedinde olduğumuz ayeti kerime. Nem suresi 30. ayet. Hani efendim Sebe Melikesi Belkıs'a bir mektup gönderdi. O başına da ne yazmış mektubun? Bak Mevla diyor ki innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bunu anlatıyor. İnnehu min Süleyman. Şüphe yok ki o mektup Süleyman'dandır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ve şüphe yok ki o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bak Süleyman Aleyhisselam da mektubu ne yaptı? Besmele ile gönderdi. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii mesela Hudeybiye'de anlaşma yapılırken Hazreti Ali radıyallahu anh'a başına o anlaşma metninin başına besmele yazılmasını emretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu meseleler çok önemli. Allah'ı unutmayacağız. Bak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde de mesela Nuh Aleyhisselam gemiye biniyor. Binerken de ne diyor? وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ Binerken Nuh Aleyhisselam diyor ki gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de duası da Allah'ın adıyladır. Besmeleyle binin, bak onu hatırlatıyor. اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, esirgeyendir. Yani sen şimdi bir gemiye biniyorsun, dalgalar kabaracak, her tarafı sular istila edecek, bir tufan olacak. Allah'ın adıyla bin ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyorsun. Dolayısıyla Mevla merhamet edecek, acıyacak, affedecek, ne yapmayacak? Gemidekileri kurtaracak, boğmayacak. Bir manada ne yapıyorsun? Allah'tan yardım istiyorsun yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve o şekilde ne yaptılar? Gemiye bindiler. Biz de şimdi gemi yolculuğumuz olabilir. Uçağa biniyorsun, gemiye biniyorsun, arabaya biniyorsun. Gemiye bindiğin zaman ne yapmak lazım? İşte bu duayı okumak lazım. Bu ayeti okumak lazım. Hangi ayet o? Efendim, Hud suresi 41. ayet. Evet, yazın onu. Hud suresi 41. ayet. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Gemiye binince de bunu, yani Nuh Aleyhisselam böyle dedi ya, Allah-u Teala onu Kur'an-ı Kerim'e aldı. Şimdi bize de ne yapıyor? Öğretiyor Rabbim Celle Celaluhu. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Allah'ın Celle Celaluhu ismi şerifi dillerimize pelesenk olmalı. Gemiye de binsen Allah'ın adıyla, uçağa da binsen Allah'ın adıyla, vasıtaya da binsen Subhanellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Bak bu ayeti okuyorsun. Yani sefere çıkarken o ayeti okumak gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala onu sana musahhar kıldı yani. Ve Mevla'yı unutmuyorsun. Unutmamak lazım. Evet. Yoksa affedersin ama hayvanlar da biniyor, iniyor değil mi? Hayvanlar arabaya biniyor mu? Evet, bazen fino köpeklerini görüyorsun yani camdan böyle bakıyor yani. O da biniyor, o da iniyor, o da yiyor, o da içiyor. O zaman şimdi bizim hayvandan farkımız olması lazım değil mi? Besmeleyle, Allah'ın adıyla bin, Allah'ın adıyla in. Allah'ın adıyla ye, Allah'ın adıyla iç. Biz mükellefiz, biz insanız. Aklımız var, fikrimiz var, idealimiz var. Cennete, cemalullah'a kavuşma hedefimiz var bizim. Dolayısıyla biz tabii ki farklı olmalıyız. Allah'ın emirlerini yerine getirmeliyiz. O dört ayaklılardan da Allah'ı unutmamak şeklinde farkımız olmalı kıymetli kardeşlerim. Çünkü ahirette sorulur yani. Mevla sorar. Yani benim yarattığım yemekleri yedin. halkettiğim suları içtin. Bütün kainatı, mükevvenatı donattım. İnsanın hizmetine sundum. Hepsinde gezdin, tozdun, yedin, içtin. Benim yarattığım her şeyi çok beğendin de. Haşa, benim ismimi mi beğenmedin? Niye benim adımı zikretmedin? Ya, nesullâhe fenesiyehum. Onlar Allah'ı unuttular. Fenesiyehum, Allah da onları unuttu. Yani Allah unutmaz, unutma muamelesi yapar. Yani rahmetinden, merhametinden uzak kalmak tehlikesi, riski olur Allah muhafaza. Evet, ahirette Mevla'nın affına, mağfiretine ne kadar ihtiyacımız var. Dünyada da var, ahirette de var. Ama sen Allah'ı unutursan,

0: Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den itikat mektuplarından 3. cilt 24. mektuptaki sahabe-i kiramın müdafası hakkındaki itikadi konularda İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretlerimizin beyanlarına yol veriyoruz, takip ediyoruz. Ve bundan evvelki derse tabi bitişecek konu irtibat veci şöyledir. Allah-u Teala velleyli de ayakşa olacak. Gâşiye, velleyli de ayakşa Leyl suresi. Leyl suresinin sonunda ve seyücennebül etka ve seyücennebü çok yakında muhakkak zaten orada yakında manasında tabi ahiret yakında zaten tabi mahşer kurulmadan da bu olmaz. Onun için kesinlikle cehennemden uzak tutulacak. Kim? El etka. O en takva sahibi olan kişi. Şimdi bir vardır genel mana. Kim daha çok takva sahibi ise cehenneme girmez. Uzak tutulacak. Bu belli bir şey. Ama burada tabii elif lam ahdi harici için yani bilinen birinden bahsediyor. Çünkü ne diyor? Ellezi o kimse yüti veriyor malehu malını yete zekka temizlenmek için. Yani zekat olarak, sadaka olarak veriyor. Sonra bu mali ahedin andehu min ni'metin tüccâ. Ve işte bunu Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı azat etmek için kölelikten çok eziyet görüyordu müşriklerden. Ağası olan kafir tarafından çöllerde kızgın kumların üzerine yatırılıyordu. Üzerine kayalar koyuluyordu. O da yine ahad, ahad Allah bir diyordu. Ve böyle bir zaman eziyet çekti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz bunu duyunca tabi o zaman da biraz malı mülkü vardı Mekke'de. Mekke dönemi Biyasetin ilk dönemleri zaten Hazreti Sıddık Efendimiz ilk Müslüman olanlardı. Hazreti Bilal kölelerden ilk. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz erkeklerden ilk. Bu ilkler dönemi buna tabi çok üzülüyordu. Gönlü el vermedi. Adam da Ümeyye olacak şeyin adı. Yani Ümeyye bin Halef diye hatırlıyorum. Bilal Habeşi'nin ağası olan müşrik çok eziyet ediyordu. Hazreti Sıddık Efendimiz dedi ben bunu satın alayım. Yani o zaman köle alınıyor, satılıyor o dönem. Azat dedim hani hürriyetine kavuşturayım da Müslümanlığını yaşasın, namazını, abdestini rahat olsun hani. Çok işkence çekiyor. Zaten Kureyş'ten değil dışarıdan getirilmiş Habeşli. Onun için Kureyş'te dayanacağı bir ailesi, akrabası da yok. Ancak İslam kardeşliği, İslam'ın köleyle hürü eşit ilan ettiği adalet gereği onu bir an evvel azat etmek istedi ve pazarlık etti. Tabi Ümeyye de bayağı bir parayı yükseltti, fiyatı yükseltti. Anladı ki bu bunlar için kıymetli. Ne istesem verecek, koparacağım diye. Hazreti Sıddık Efendimiz de

0: Yani iyi bir para vererek, şu anda tabii tam dinar, dirhem veya neyse o zamanki para birimine göre tam rakamını hatırlamıyorum ama yüksek bir fiyat ve bedel mukabilinde Hazreti Bilal'i radıyallahu anh efendimizi, Bilal Seyyidina, Bilal bizim efendimizdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü onu köle dedikleri için onu hakaret edenlere karşı sahabe-i kiram Bilal bizim efendimizdir diyorlardı. Ona itibarını yüceltmek için İslam böyledir, yani dinimizin faziletlerinden biri de budur. Eşitlik insanlar arasında, özellikle Müslümanlar arasında tabii. Zengin, fakir, amir, memur, köle, hür, özgür fark etmez yani. Burada nedir? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en keremliniz, en şerefliniz, en üstününüz, en ziyade takva sahibi olanınız. Takva sahibi ne demek? Haramlardan en çok sakınan. Çünkü burada haramlardan sakınma mefhumu emirleri tutmak, yasaklardan kaçmakla eşittir. Bunlar birbirine denk gelir. Şey olarak muadil düşerler. Çünkü zaten haramlardan sakınmak, emirleri de tutmak gerekiyor. Çünkü emiri kırmak da haram. Yasaktan sakınmak, sakınmamak da haram. Onun için haramlardan sakınmak mefhumu zaten emirleri tutmak, yasaktan kaçmak. Bu noktada kim ileri ise Allah'ın da en yüksek mertebe onundur. Ama bu köle olmuş, fakir olmuş, cüzamlı olmuş, her tarafından irinler, cerahatler akan bir hasta olmuş. Bu fark etmez ki Allah'ın dinde. Allah'ın dinde Allah takvaya bakar. La fazla li arabbin ala acemi ve la li acemin ala arabi. Arabın acemde, acemin Arap'tan üstünlüğü yoktur. Irk bakımından kafatasçılık İslam'da yoktur. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet ancak haramlardan sakınmak ile kesbedilir. Ve bu hadisin başında işte ennâsü ki esnâl mişti. İnsanlar tarağın dişleri gibi, eşit olan dişler nasılsa o öyle bir kesilmiş yani. Aynı boyutta. Bir fark yok. Şimdi burada da müfessirlerin icmağı ve ittifakı var ki müfessirlerin başı zaten İbn Abbas Efendimiz radıyallahu teala anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu Abbas Efendimizin oğlunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Alimü Tevil, tefsir ilmini ona öğret. Ve fekkuhu fiddin, dinde çok fıkıh ilmi ona öğret diye sahih hadiste duası sabit. Onun için İbn Abbas'tan ileri bir müfessir sahabede de yoktur. Ne bakımdan? Çünkü bu dua özellikle ona ulaşmış. Bereketi ona kavuşmuş. İbn Abbas da ve diğer birçok müfessir zaten İbn Abbas'tan nakillerle de geliyor. Ekseri yukarıda, çünkü suyun başında İbn Abbas duruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmuş. Tabii küçük yaşta da olsa ama hafızası çok yerinde olduğu için. Bir de tabii dört halife döneminde falan hep bütün sahabenin içinde bulunmuş. Onun için baş müfessir. Ondan diğer kanallardan da tabii sade Kur'an'ın tefsirine dair bütün sahabeden, tabii hepsinden tek tek gelmiş anlamında konuşmuyorum. Diğer sahabeden de gelen rivayetler var Ebu Hureyre'den mesela. Çünkü ayetler hakkında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayetin tefsiri hakkında bir şey buyurduysa falan. Bunun hani sebebi, nüzulü, kimin hakkında nazil oldu, bunları sahabe-i kiram şahit olduğu olaylar var. Ama bunların başına İbn Abbas gelir. Hepsi ittifak ettiler ki ve sev cennet öletka, bu çok takva olan cehennemden uzaklaştıracak, ama çok takva olan kimse genel değil. O zaten genelde takva olan cehenneme girmez. Çünkü niye girsin? Zaten Müslüman, bir de haramdan sakındıysa cehenneme girmesinin mucibi kalmıyor. Ama burada o etka, o kim? İşte burada bir olay var yani, sebebi nüzül var. Bir ayetin iniş sebebini anlamadan da tam hüküm veremezsin. Tabii ki ayetin sebebi nüzülünün hususiyeti, yani iniş sebebinin özel bir kimse hakkında veya özel bir olay hakkında olması hükmün umumiyetine mani değildir. Yani o hüküm yine genel mana verir. Çünkü ziyade takva olan cehennemden uzaklaştırılacak. Bu genel hükümde tutulabilir. Ama burada sebebin üzüle bakıldığında özel bir kişiden bahsediyor. O da müfessirlerin icma ile Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizdir. O en takvan. Çünkü ne ilerisi devam ediyor. Kaç ayet var. surenin sonuna kadar gidiyor. Ellezî yûtî mâlehu tezekkâ, malını verdi. Temizlenme, arınmak için zekat zaten temizlenmek demek. Zekat temizlik yani. Lukat manası da zekat temiz. Malın temizliği yapılıyor 40'ta bir vererek. Ondan sonra veyahut da sadaka da aynıdır. Günahları affettirir. Bu manada manevi temizlik kazandırır. Ve mâ li ahadin 'indehu min ni'metin tujza. Yani Hazreti Bilal'i azat etmek için Ümeyye'ye bu kadar para verdiyse o Bilal'i nezdinde bir ihtiyacı olup da ben bunu azat ettirirsem bir işimi gördürürüm. Vasıflı bir köle, becerikli veya sanatkar yani bana para kazandırır veya benim işime yarar diye karşılık alacağı bir şey düşünmedi. Yan için azat etti çünkü o zaman da öyle büyük bir para servetini veriyor. O köleyi satın alıyor. Satın aldıktan sonra azat ediyor. Çünkü adamın mülkünde, adamın mülkünden satın almadan azat edemez. Ama onu niye satın alıyor? Kendine bir karşılık temin etmek için almıyor. Çünkü o zaman da kölelerde sanatkarları var, şunlar var, bunlar var. Herkesin işi düşüyor. Becerikli, ustalığı var. O zaman onu satın alıyor. Niye bütün milletin ona işini yaptırıyor? Parası ağasına geliyor. Burada böyle bir şey de yok diyor Mevla. İlle ibtiha veci rabbil a'la. En yüce Rabbinin cemalini, rızasını kazanmak için ahirette, cennetini, cemalini kazanmak için verdi bu paraları. Ve le sevfe yarda. Çok yakında kesinlikle ahirette mükafatını görünce hoşnut olacak diyor. Yemin ediyor Kur'an'da orada ve le sevfe'de de kasem var. Şimdi burada Ebu Bekir Sıddık'ın etka olduğu, yani bu ayetteki etkadan hususiyetle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kastedildiği ittifaklı. Şimdi burada bunu bildiğimiz zaman derse devam ediyoruz şu anda. Geriden bu çıkıyordu. Vestedelle delil aldı. Kim? El imamı imam. O da kim? El fahru raziyyu. Fahru razi. Bizim Ruhul Furkan'da da Efendi Hazretlerimizde çok itibar ettiği müfessirlerin imamı diye geçiyor. İmam deyince müfessirlerin tabii kâlel imam, imam dedi ki diye tefsirlerde imam tabiri Fahru Razi hakkında kullanılır. Onun tabii kitabının adı var. Mefatihul Gayb. Gayb anahtarları diye bir isim vermiş. 30 cilt. Yani baskıya göre değişir. Bir ismi de Tefsirul Kebir. Tefsiri Kebir diye geçer. Yani hakikaten en büyük detaylı tefsirlerin başında gelir. O delil aldı. Neyle? Bihazi'yi. İşte bunun şununla. Ondan bedel el ayeti ayet. Öyle ayeti el kerimet. Bu keremli, şerefli ayeti kerimeyle. Yani Velleyli suresindeki etka cehennemden uzak tutulacak o etka. En takva sahibi olan Ebu Bekir'sin. Ne delil aldı? Çünkü sebebin üzül kimin hakkında indi? Olay neyle, nerede yaşandı? Mekke'deki Biyaset'in ilk döneminde. Mevzu ne? Bilal Habeşi'nin azat hürriyetine kavuşması için Hazreti Sıddık'ın onu satın almak için para vermesi. Yüti malev malını veriyor diyor işte ta. Şimdi buradan ne delil çıkardı? Ala efdaliyeti Sıddık. Ne büyük bir istidlal ya hakikaten. İnsan yekten düşünemez bunu. Sıddık radıyallahu anh yani Ebu Bekir Efendimiz'in efdaliyet. Efdaliyet ne demek? Sahabedeki en üstün o. Hazreti Ömer bile ona yetişemez. Yetişemez. Bir muharebede Tebuk olacak belki. Hazreti Sıddık Efendimiz malını getirip koydu ortaya. Orduyu teçhiz için yani masraflar var tabii. Fakir, sahaben çoğusu fakir. Atı yok, devesi yok, memle neyle gidecek, neyle gidecek, suyu yok, yemeği yok. Maddi imkanlar lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etti. İnfak edin yani Allah yolunda cihat için. Hazreti Ömer radıyallahu anh da malını getirdi. Hazreti Sıddık'a sordu, ne getirdin? Ne bıraktın? Dedi ki bütün malımı getirdim. Peki çoluk çocuğuna bir şey bırakmadı mı? Bu dedi ki teraktü lehum Allah ve Resulü. Onlara Allah ve Resulü'nü bıraktım. Allah ve Resulü sahip çıkar. Hazreti Ömer Efendimiz'e döndü. Hazreti Ömer Efendimiz de O zaman biraz zengin zamanıma çattı diyor. Elimde de mal vardı diyor. Bunlar da her zaman mal bulunmaz. Dağıtıyorlar zaten. Onun için diyor yüklü bir miktar getirdim. Yani malının yarısını getirdim. Malının yarısı çok önemli. Zekat bile 1/40. Yarısı ne demek? 20/40 getirmiş malının. Ben de diyor şimdi Ebu Bekir hani hayırda yarışın buyuruyor ya. Yusari'une fil hayrat, hayırlarda yarışırlar diyor Kur'an. Peygamberler için. O da böyle bir rakabet anlamında değil. Hayırda yarışmak için getirdim diyor. Ama şimdi Ebu Bekir oldu ya Allah'ım diyor, malımın tümünü getirdim diye orantı nisbi şey mühim değil. Elinde ne varsa senin malın o. Senin malının tamamı 1000 lira ise, öbürünün yarısı 2000 lira ise mühim değil ki. O yine yarısını çoluk çocuğa bıraktı. Sen hiçbir şeyi bırakmadın. Onun için yine sen geçiyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz diyor, bir güçlü ses verecektim. İşte yarısını getirdim ya Rabbi diyecektim ama Ebu Bekir radıyallahu anh tümünü getirdim deyince sesim kısıldı diyor. Ne getirdin? Ya Resulallah malımın yarısını getirdim. Çoluk çocuğa ne bıraktın? İşte yarısını da çoluk çocuğa bıraktın. Hazreti Ömer çok meşru bir iş yapmış. Yarısını bile getirmekle mükellef değil. Bu bir sadaka. Zekat gibi farz-ı ayn değil. Ama işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mâ beynekümâ, mâ beyne kelâmeykümâ. Sizin aranızda ne kadar derece fark var biliyor musunuz? İkinizin sözü arasında ne kadar fark var? Faziletle dereceleriniz arasında o kadar fark var. Yani çoluk çocuğuna Allah ve Resulü'nü bıraktım sözüyle malımın yarısını bıraktım sözünün arasındaki efendim orantıyı kurabiliyor musunuz? Mukayese edilemeyecek kadar açık var. Açık ara fark var. Yani onun için bu ayetten diyor Fahru Razi Ebu Bekir en eftaldir diyor. Çünkü neden? İşte bu ayet ona el etka dedi mi? Velleyli suresi dedi. Peki fe inne ekrama hazil ümmeti. Bu ümmetin en keremlisi kim peki o zaman? Öyle ümmet gel muhatabeti. Muhatabı alınmış. Neyle bir kavli teala? Allah'ın kavli şerifinde Mevla bütün ümmete hitap etmiş. Hepimiz içine dahiliz. İnne ekramekum indallahi etkakum. Hucurat suresi diye hatırlıyorum. İnne ekramekum, sizin en keremliniz, en şerefiniz indallah, Allah'ın elinde etkakum. En ziyade haramdan kimse sakınınız. Bak kelime bile aynı. Etka, kelime etka. En son ziyade takva sahibi. Etkakum, sizin en ziyade takva sahibi olanınız ekrem ne demek? En şerefliniz demek. Şimdi bu o zaman bu ümmete Mevla böyle bir hitap yapmış. Kur'an'ında. Öbür ayetinde de buyurun seyirciye ne böyle etka? O etka cehennemde uzak tutulacak. O etka kim? Kesinlikle ittifakla Bilal Habeşi kölelikten kurtarmak için çok mal veren Ebu Bekir. Dolayalım. Burada da etka olanınız ekrem, eftal olanınızdır. Burada da etka olan kim diyor Kur'an'da? Hiçbir sahabe hakkında etka tabiri Kur'an'da yok. Hepsi takvadır, etkadır, takva sahibidir ama etka özellikle Sıddık hakkında kullanmış radıyallahu anh Efendimiz. O zaman bir hükmü azilati bu ayetin hükmüne bakarsan en faziletli, en takva olan kim olması lazım? Bir hükmü azilati bu ayetin hükmü yani verdiği karar neticesinde hüvetka hazil ümmeti. Bu ümmetin etkası kimse eftali de odur. O zaman ve haytukâne sıddîkû öbür hadde de anladık ki madem ki Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh etkâ hazil ümmeti. Bu ümmetin en takvası ne olduğu geçiyor. Neden? Bir nasıl Kur'an? O da Kur'an'ın açık ayetinin nasıl ve sarih beyanıyla çıktı. İkisini birleştirdiği zaman yenbeği inanmak gerekir ki en yekûne olduğuna ekrem muazil ümmeti bu ümmetin en keremlisi, en faziletlisinin indel hakkı celle ve ala, bir de Allah'ın nezdinde. Çünkü Allah'ın nezdinde kim daha fazilet diye biz karar veremeyiz. Ama Allah-u Teala kendi ayetlerinde buyurduğu için iki ayetin beyanını esas alarak birleştirdiğimiz zaman Allah nezdinde bu böyledir deme hakkı kazanıyoruz. Çünkü Allah'ın kelamının beyanından yola çıkıyoruz. Kendi kafamızdan kıyaslarla çıkmıyoruz. Hak celle ve ala indinde bu ümmetin en keremlisinin kim olduğuna inanmak lazım. Bi hukmin nas-ı lahik, eklenen diğer nas'ın hükmünce, anladın mı? Birinci nas etkakum. Etka kimse ekrem, eftal odur. Ve seyyücenne böyle etka. O etka bu Bekir cehennemde uzaklaştırılacak. Bu lahik yani. Buna eklenen nas'ın hükmüyle de efendim ve sıddık, o da sıddık olduğuna göre radıyallahu teala, o zaman yenbe enküne ekrem muazil ümmeti, yani onun haberini bulacağız şimdi. Bu ümmetin hak celle ve ala nezdinde en faziletlisinin kim olduğunu kabul etmek lazım. Bu eklenen nas'ın hükmünce huve sıddika, bu haberi mensube. Ancak ve ancak, başka yok. Hüve de geldi şimdi oraya. Hüve ancak o sıddika, sıddık olması lazım. Yekûne'nin haberi geldi. Radıyallahu teâlâ anhu. Allah ondan razı olsun. Eyza. Yine böylece. Ne demek yine böylece? Şimdi etka olduğuna göre, eyza etka olduğuna göre ekrem olduğuna inanmak lazım. Yani eftal olduğuna inanmak lazım. Tabi ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz gelir. İkisine birden şeyhain denir. Biraz yaşları ilerlemiş olduğu için sahabe içerisinde. Diğer gençlere nazaran şeyh burada iki büyük zat, iki yaşlı zat anlamına da gelir. Her manada şeyh kelimesinin lügat manası, istilah manaları hepsi Hazreti Sıddık'la Hazreti Ömer'e tutuyor. Ve esbete tespit etti. Yani hüküm olarak sabitledi. Kim ekâbiru eymmeti selefi, selef-i salihin, geçmiş büyüklerin, imamlarının büyükleri. Tabi selefin imamları çoktur, belki yüz binlerce vardır ama belki milyonlarca da vardır. Çünkü üç asırın hepsine selef deniyor ama bir de bunun ekâbiri vardır. Ekâbir en büyükler demektir. Yani İmam Malik, İmam Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel vesaire. Müçtehit imamlar, muhaddislerin büyükleri falan. Minhum onlardan biri mesela el imamu eşşafiiyyu, İmam Şafii'dir radıyallahu teala anhum. Allah hepsinden razı olsun tabi. Geçmiş büyüklerimizin. Ama burada imamlar var. Yüz binlerce milyonlarca var ama bir de bunun ekabiri var. Ekabiri en büyükleri yani. Artık dört müçtehit efendim kütüb-i site yazan muhaddisler falan, bunlar şimdi tabii onlar biraz da müteahhirdirler tabii. Ebu Hanifelerin dönemine göre radıyallahu anh mecmu. Aynı mahide ilk üç asırda yine toparlanıyor hepsi. Neyi tespit ettiler? Hüküm olarak sabit kıldılar. İcma'a sahabeti. Sahabenin icmanı. Davet tabi'ine. Tabi'nin ittifakını. Neye ala afdaliyeti şeyhayni. İki şeyhin yani Ebu Bekir ve Ömer'in radıyallahu teala anhuma efendilerimizin eftal olduklarına. Şey, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh mutlak manada eftal. Hazreti Ömer bile onun işte yarısına yetişemiyor. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Keşke benim bütün ömrümün ameli, bütün hasenatı, bütün ibadetlerimin sevaplarında Ebu Bekir Sıddık'ın mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geçirdiği bir geceye veririm diyor hepsini diyor yani. Ona bile değmez diyor. O kadar eftal diyor yani. Şimdi ondan sonra da Hazreti Ömer Efendimiz'in diğer iki halife ve diğer Aşer-i Beşşere, Bedir-i Ehli, Uhud-i Ehli hepsi dahil bütün sahabeden eftal olduğunun nasları çok, delilleri çok yani. Devkâne bâdî nebiyyülekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Daha ne buyuracak yani. Sonra iktedû billezeyni min bâdî Ebu Bekir ve Ömer'a. Benden sonra iki kişiye tabi olun. Biri Ebu Bekir, biri Ömer'dir buyurur. Bunlar hep Tirmizi vesaire kütüb-i sitte-i sahih hadisleridir. Onun için Hazreti Ömer'in de tartışması eftaliyeti var. Şimdi bu İmam Şafii'de ne buyurdu? Selef-i Salih'in geçmiş büyükle sen İmam Şafii'de neyi mi bileceksin yani? İmam Şafii ne demek? İmam Malik'in talebesi, hem İmam Malik'in dönemini de biliyor. Müçtehitlerin, bütün müçtehitlerin dönemini biliyor. Tabi sahabe görmemiş de o dönemde İmam Şafii döneminde onlarca yüzlerce müçtehit imam vardı yani. Şimdi mezhebi bize kadar intikal eden 4 tane müçtehit var ama mezhebi bize intikal etmeyen yüzlerden fazla müçtehit var. Çünkü o dönem müçtehit yetiştiren bir ortam var. İlim seviyesi, alimlerin yetiştikleri, sahabeye yetişmişler, tabiine yetişmişler. Onun için İmam Şafii o dönemin yıldızlarından. O bilmeyecekti, sen mi bileceksin? Selefin icmağını, o dönem ulemasının ittifakını İmam Şafii beyan ediyor. İcma sahabeti ve tabi'in, sahabe de ittifak etti. Kendi aralarında tabi'in sahabeyi gören tabaka en hayırlı dönem ehli. Onlar da ala afdaliyeti şeyhi. Bu Ebu Bekir Ömer en faziletli bir defa. Hazreti Ebu Bekir o özel bir üstünlüğü var. Ama ilk iki dediğin zaman Ebu Bekir ve Ömer giriyor. Ve hakem aliyum kerramallahu vecehu. Hazreti Ali de Allah zatını mükerrem kılsın. Eyza yani diğer sahabe gibi. Mesela burada Hazreti Ali tartışması çok çıkıyor. Yok hakkını yediler de bilmem neydi de Hazreti Ali onları aslında sevmiyordu da içten içe kızıyordu, buğz ediyordu da işte efendim takıya yapmak zorunda kaldı, gücü yetmedi de falan fişman. Şia'nın palavraları, acem palavraları Allah'ın aslanını korkak yaptılar. Met edeceğiz derken Hazreti Ali'yi ne duruma düşürüyorlar? Tabii. Şimdi bunların dayandığı Hazreti Ali Efendimiz de eyza diğer sahabenin cümlesi gibi hüküm verdi. Neyle? Bi eftaliyeti şeyheyni. Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en faziletlisi. Kendi sözü var. Ebu Bekir ve Ömer'u eftalü hazil ümmeti. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Ve bunu kendi şiasının, o zamanki şia tabi cemaatinin manasına geliyor. Aslında şia taraftarlar manasına geliyor. Ama tabi sonradan Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde başlayıp sonradan İbn-i Sebe Yahudisiyle mezhep haline dönüşen ve şu anda Yemen'i, Husileri, Lübnan'ı, Hizbullah'ı bilmem nesi Suriye'yi işgal edip bu kadar İslamcılar şu anda efendim ne bileyim sana Mekke'ye Medine'ye bombaları yağdıran bir zihniyet yani. İşte bu Şia-i Şenia, bu tayfa ne yaptılar? Hazreti Ali'ye de iftira yaparlar. Böyle bir uydurma mezhep kurdurdular. Hazreti Ali'ye iftira yaptılar. Ama Hazreti Ali Efendimiz o zaman kendi taraftarları, onu çok seven kendi ashabı arasında kürsüye çıktı. Bu kesin bütün kitaplarda kaynak geçiyor. Mektubatta başka mektubatta açıkça zikrediliyor. Kendi işte hatta ne diyor? Zemeni memleketi işte kürsüyü memleketi, memleketin kürsüsünde ne demek? Küfe'de, İslam devleti Küfe'ye taşınan Hazreti Ali Efendimiz zamanında orada kürsüye çıktı. Ne demek? Yönetim merkezinde yani. Etrafında da onlarca yüzlerce insan varken bunu söyledi. Ebu Bekir ve Ömer Öftali Adilüm'e Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Ve men faddaleni aleyma feve müfterin. Darabtu işte belki ilerisi kelime olarak şey demiyorum. Kim beni onlardan üstün bilirse ve böyle konuşursa o müfteridir. Bana da iftira ediyor. Onlara da iftira ediyor. Celettü de olabilir. Ben ona iftira sopası atarım. Semanine celdeten işte Kur'an'da da geçiyor. İftirası sabit olanlara 80 sopa atın. Yani bak şeriattaki fıkıh hükmü had cezasını da söylüyor. Yani hani böyle bir normal laf arasında ya iftira atma kardeşim yanlış konuşma gibi değil. Bunu yapan diyor müfteridir diyor. Yani şeriatta had cezası var ya bir adama zina iftirası attın ve bir kadına fahişe iftirası attın. Bunun karşılığı var İslam'da. Şimdiki gibi değil. Devlete 9 bin lira öde. Ondan sonra benim anama fahişe de. Ondan sonra hakaretten yırt. Herkes böyle yapıyor şimdi. Mahkeme sürmüyor. Bilmem ne yapmıyor. Devlet de bunu şahıslardan da aldı. Kendine tamam da sen 9 bin lira para yatırıp da adamın benim anama fahişe demeye ne hakkı var? Hakaret, makarete sokana bilmem ne. Benim anam fahişe miydi? Haşa. O zaman bu hakaret olmuyor ki. Ne oluyor? Kabirde yatan anama iftira oluyor. Tamam iftiranın cezası Kur'an'da 80 sopa. Şeriat yok diyorsun, bilmem ne yok diyorsun. Ondan sonra 9 bin liraya benim anam şey mi? Benim anamın namusu 9 bin lira mı? Bu kadar insan bana iftira atıyor. Bana bilmem ne diye sövüyor bilmem ne çocuğu diye. Tazminatı bilmem nesini bıraktık. Burada 80 sopa şeriat olsaydı atacaktı. İspat et anasının fahiş olduğunu diyecekti. Yani bu şeriatın bir cezasıdır. İftira öyle kolay bir şey değil. Şimdi bütün iftiralarda hakaret kapsamında soruyor. Hakaretin kapsamında 9.000 lira. Bir senelerdir bizimle uğraşan FETÖ döneminden beri 20 senedir iftiralar ve devamlı söven sayanlarla FETÖ'cüler zaten yurt dışında neler yapıyor. Şimdi ona Kuruş çetesi eklendi. Orada Kuytul çetesi eklendi. IŞİD, DAEŞ zaten vardı. Ondan sonra şimdi İsmail Ağa'nın bilmem kekemeleri bilmem neleri, Erenciler bilmem neciler, İptaciyeciler bilmem neler, Yavuz Selimciler, gençlikçiler hepsi eklendi. Sövüyor da elimizde belgeler var. Ses kaydı var adamın bilmem ne çocuğu diyor. Öbürün şey var, WhatsApp yazışması var bilmem ne olanı diyor. Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir memleket olur mu ya? Milletin ırzı, namusu, haysiyeti, şerefi, anasının, babasının bilmem namusu böyle bedava mıdır ya, müptezel midir ya? Yani onun için şeriat iftiraya 80 sopa koymuş. Kamçı cezasıyla, kamçıyla. Bir daha yapmasın diye. Şeriatta cezalar caydırıcıdır. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor ki radıyallahu teala. Yani bu diyor normal bir durum değil diyor yani. Yok bana göre Hazreti Ali üstün, öbürü bana göre Hazreti Osman üstün, bana göre bilmem ne, ona göre sana göre yok. Ayet var, hadis var. Ve seyyüce nebel etka. İnne ekremekum illallah etkaküm. Burada Kur'an'da iki ayetle beraber Hazreti Sıdk Neftaliyeti çıkıyor. Hazreti Ali burada nasıl ben etkayım, bu ayetteki etka benim veyahut da bu ümmeti Neftali benim diyebilir mi Hazreti Ali? Ya Hazreti Ali böyle bir yanlışa gider mi? En büyük alimi bu ümmetin ya. Bu ümmetin en büyük alimi. İbn Abbas tefsirde çok ileri ama burada, kadada, hükmü şer'ide, Ebu Bekir, Ömer, Osman zamanlarında radıyallahu anhüm, bütün mahkeme-i şeriyelerin kadısı, hakimi, en büyük alimi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Hazreti Ömer Efendimiz bile Hasan'ın babası da Ebu Hasan künyesi. Hazreti Hasan'ın babası orada künyeyle oluyor ya, ilk oğlan çocuğundan künye alıyor. Ebu Hasan diyor yani Hazreti Ali'yi kastederek. Ebu Hasan olmadığı bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım diyor. Bir müşkil fetva mesele çıkıyor, o çocuğu diyor. Yani Hazreti Ömer. Burada eftaliyet ilimle olsaydı Hazreti Ali olurdu. Ama eftaliyet ilimle değil. Eftaliyet takva ile. Takva ile olunca Hazreti Sıddık Nas-ı Kur'an ile birinciye geçti. Ondan sonra Hazreti Ömer'in eftaliyetine dair çok sayı hadis-i şerifler var. Bir de bu ikisi. En evminü bi Ebu Bekir ve Ömer ne olsa ben buna iman ediyorum. Ebu Bekir Ömer de diyor. Bütün hadislerde Ebu Bekir ve Ömer'i peşine zikrediyor. Burada Hazreti Ömer zaten o ekleniyor. Hazreti Ali de bunu itiraf ediyor. Şimdi burada ben alim olabilirim, şu olabilirim, bu olabilirim. Veli Efendi'nin, Kemal Efendi'nin, İbrahim Efendi hocamızın benimle ilimle yarıştırıp tokuşturmanın bir anlamı yok. Ama ben şimdi diyebilir miyim ki ya Efendi Hazretleri'nin müritlerinin, vekillerinin eftali benim. Nasıl diyeceğim ya, etka ben miyim? Değilim. Etka desem nasıl eftali olacağım? Herkes haddini bilecek. Ben bir Kemal Efendi'den, Veli Efendi, İbrahim Efendi'den haşa ve kella eftal olduğumu iddia edebilir miyim? Herkesin görüşü kendine tabii. Kim ne düşünüyor ben onu bilmiyorum. Ama işte Hazreti Ali de bu durumda olduğu zaman ben şimdi Kemal Efendi'den daha takvayım, İbrahim Efendi'den daha eftalim demem ne kadar bir saçmalık olursa Hazreti Ali Efendimiz de ben Ebu Bekir Ömer'den eftalim diyebilir mi yani şimdi burada? Ayet var, hadis var. Hazreti Ali Efendimiz bu ümmetin en alimidir. Ve kazâküm aliyyün. Kazâ-i şer'i en iyi bilen Ali'dir diyor. Hemen mu'alemûn bil helal vel haram Muazzim Cebel. Helal haram en iyi bilen Muazzim Cebel'dir diyor. Ve ekrâvû beybni Ka'b. Kur'an kıraatında en büyük alim Übey ibn-i Ka'b'dır diyor. Ve efradûm Zeyd ibn-i Sabit. Faraiz ilmini, miras ilmini en iyi bilen Zeyd ibn-i Sabit'tir diyor. Hadis-i şerif bu Tirmizi diye hatırlıyorum. Burada tespitler var. Ama sen şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e ne iftira atarsın? Bak Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu böyle diyor laf gelişi, bu bundan eftal, bu bundan fadıl, bu meftul. Böyle lafları konuşuyorsun da bu şeriatta ceza terettüp eder. Kamçıyla efendim celettü semane celdene 80 sopa vururum diyor. Normal bir benim anama senin babana iftira eden gibi yani. Öyle laf gelişi tamam, onun da görüşü öyle. Öyle görüşü mürüşü olmaz öyle. O senin benim hakkımda konuşmuyoruz burada. Ümmetin evvelleri, sabıkları hakkında konuşuyoruz. İtikadi konular bunlar. Onun için Hazreti Ali de neye hükmetti? Bi eftaliyeti şeyheyni. Ebu Bekir Ömer benden eftaldir dedi. Beni eftal bilen müfteridir dedi. Kale Zehebiyyü, İmam Zehebi söyledi. Ellezî ümine kâbiril muhaddisin. Muhaddislerin en büyüklerinden İmam Zehebi. Ravazel gâleyin. Hazreti Ali'nin bu sözü söylediğini kim rivayet etti? Nifun küsur ve semanune 80 küsur. Ne bakımdan? Neferan şahıs bakımından. 80 küsur sahabe ve tabiinde var tabi illa hepsi sahabe olmayabilir. 80 küsur kişi Hazreti Ali'den kulağı nedir? Oldu bu. Tevatür-ü manevi. Manen mütevatir. Ve Abdurrazzak. Abdurrazzak ellezi ve minekabir şia. Şianın en büyüklerinden. Abdurrazzak kim biliyor musunuz? Musannef sahibi bizim kaynaklarımızdan. Ahmed İbn Hanbel'in şeyhi. Bilmem İmam Şafii de ondan okumuş olabilir. Ama Ahmed İbn Hanbel Yemen'e gitti, yanında kaldı. Bütün hadislere ondan, yani bir kısım hadislere Ahmed İbn Hanbel güvenmediği adama gider mi? Ama Hazreti Ali'nin taraftarıydı. Ama insaflıydı. Çünkü o da beftaliyeti şeyhi, hakeme karar verdi. Beftaliyeti şeyhin. Ömer Osman, şey, Ebu Bekir ile Ömer, şeyhen dedi, Ebu Bekir Ömer eftaldir diye hüküm verdi. Niçin? Bir mucebi hazir nakli. Bu naklin mucebiyle. Yani Hazreti Ali'den 80 küsur kişi rivayet et. Abdurrazzak Hazreti Ali'ye çok yakın. İki raviyle, üç raviyle Hazreti Ali'ye ulaşıyor. Yani arada bir iki var. Abdurrazzak çok eski. 200'ler falan hicri. Yani arada iki raviyle, bazı üç raviyle Hazreti Ali'den direkt duyandan duyuyor. Bu naklin gerektirimi nedir? Hazreti Ali böyle buyurduysa Hazreti Ali'ye tekzip mi edeceksin diyor. En çok ben Hazreti Ali'yi seviyorum diyor. Ama diyor o dedi ki Ebu Bekir Ömer benden eftal. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Bu beni bağladı diyor. Ve kale söyledi. Beazil-i Barış. Bak şu ibareyi kullan diyor. Ufattilu üstün görüyorum. Kime? Eşşeyheyni. Ebu Bekir Ömer'i Ali'den de cümle sahabeden de taftil ediyorum. Üstün görüyorum. Ama niçin görüyorum? Litaftil-i Ali'yin. Ali üstün gördüğü için. İyyâhuma. O ikisini alâ nefsî kendinden. Ali dedi ki bunlar benden üstün. İki kişi var dedi. Bak Osman'ı demedi radıyallahu anh. Bize göre Hazreti Osman da Hazreti Ali'den eftal. Ama Hazreti Ali'nin sözünde Ebu Bekir ile Ömer geçiyor özellikle. Bu ikisi benden eftal dedi. Ve illa Hazreti Ali bunu demeseydi ve sabit olmasaydı bu hakikat diyor. Bak Şia'nın en büyüklerinde. Lema faddal diyor. Asla ben üstün görmezdim huma. Ebu Bekir ile Ömer'i de Ali'den üstün demezdim diyor. Ali hepsinden üstündür diyor. Derdim diyor. Ama şu anda benim itikadım ve kararım nedir diyor. Ebu Bekir Ömer Ali'den üstün. Neden? Çünkü o yalan konuşmaz diyor. Yalan konuşmayan bir insan böyle dedi. Ben de Hazreti Ali'ye inanıyorsam, güveniyorsam onun görüşü. Kefa yeter bi bana vizran günah olarak ve suç olarak en uhibbe hem seveceğim hu Hazreti Ali. Hazreti Ali her şeyden çok seviyorum. Allah peygamber neyse üçüncü Hazreti Ali'yi seviyorum. Tam seviyorum. Sümme sonra uhalife ters muhalefet edeceğimi ona. İşte bizim İsmail Hacılar gibi. Efendiyi ne kadar seviyordular. Aşun Efendi'nin kendi sesini duydular. Halife bırakmadım. Adam kalktı. Şeyh uydurdu. Para toplamak için. İşte onun için günah olarak ne, yeter. Nedir o? Hem bir kişiyi seveceksin. Sonra onun görüşüne ters çıkıp muhalefet edeceksin. Görüşü de sabit mi? Kendi sesi ve görüntü de sabit mesela. O zaman da diyor 80 küsur raviden gelmiş. Görüntüden daha kuvvetli bir kaynak. Onun için diyor bana günah olarak yeter. Hem Hazreti Ali'yi sevip nasıl ters düşeyim ona diyor. Onun için burada Hazreti Ali'ye de iftira ediliyor. Şia bu da büyük bir ifsat, iftiralar yapıyor. Sahabenin eftaliyeti Ebu Bekir Ömer'e aittir. Sonra Osman Ali'ye aittir. Sonra Aşer-i Beşer'e aittir. Sonra Beyat-ı Rıdvan'a Bedir ehlidir. Sonra Beyat-ı Rıdvan'a ehlidir. Sonra Uhud ehlidir. Böyle bir tasnif vardır. Allah Teala cümlesinin şefaatlerine nail eylesin. Devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A, frekans 12.422, sembol oranı 27.500.
2: polarizasyon, dikey.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi... 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'e seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He, siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim, rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya, niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15.000 kişi topluyorsun, utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun, he, kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zavfet talibu vel metlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ile. Zaten Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın durumuna bir baktılar. Musa aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? iki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar, biliyor musun? Niçin? Korktukları için. Ya iki kişi, arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar, bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman Melun demiyor ama da derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı, hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak, düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar, ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat, müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı, giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına, onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim, önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli, biliyor musun? Sonradan iman edecekler, onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi, bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet, maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak İmanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal elku. Musa aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendim mesela halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. Siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav saharu ayunen nasi vesterhabuhum, ellerindekilerini bir attılar. Atınca şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar efendim, boyadılar. Parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav saharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa aleyhisselamın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek. Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa. Musa Aleyhisselam'a vahyettik. En elka asak. Asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu. Bir ejderha oldu. He, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiye telkafu ma yefikun. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu, çok güçlü bir elektrik süpürgesi. Nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor. Demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam. Don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat erdentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldular kıymetli kardeşlerim. Evet tabi sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabii o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya, 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor, kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun, can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? İşler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 10 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu
6: namaz kılmamak konulu sohbetin 4. bölümü başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, namazın terkinin dünya ve ahirette başımıza açacağı belalar hakkında birkaç ders yaptık ve bunları sürdüreceğimizi söyledik. Kebair günahlar, büyük günahlarla ilgili bir seri derslere başladık. İnşallah birkaç sene tabii sürer. Şu anda namazla ilgili konular 3., 4., 5.

yapmıyor. %5, %10'a düşmüş. 5 vakitini vakti vaktine kılanlar belki %5. Ve bu hal böyle olunca bunun farzı, aynlığı, kifaliği kalmamış. Çünkü herkesin çevresinde dünya kadar bir namaz var. Namazsız, abdestsiz var, kimisinin kuşulsuz var. Ve bu noktada insanları herkes kendi çevresini uyandırmak zorunda. Neden? Zaten herkes vazifesini yapmıyor ki. Vazifeye yapılmayınca %5 namaza 5 vakit devam eden çıksa %5'in de yüzde kaçı efendim insanlara sohbet dinlemeyi tavsiye ediyor? Kaçı emri bil marif yapıyor? Kaçı kıl sana yavrum diyor? Yok. Onun için bela başımızdan kalkmıyor. Kıtlıklar, pahalılıklar, enflasyonlar, devalasyonlar, işte efendim denizler, işte salyalanmış denizler, bilmem ne, Marmara Denizi ölmüş. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Memleketimizin, milletimizin durumunun imanla, din ile, ehli sünnetle, Kur'an'la, şeriatla, namazla, abdestle bir ilişkisi var mı? Arttı mı, artmadı mı? Camiler çoğalıyor. Her cuma bir cami açılışı yapılıyor. Tamam, cemaat var mı? Camilerimiz mübarek olsun. Cemaat nerede? Yani sabah namazına, yatsı namazının cemaatini kaçıranların evlerini başlarına yakmak istedim diyor. Sahih Bukhari hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ya evlerini başlarına levharik aleyhim büyütevim diyor. Efendim, sümme uhalife ila ricalin fe uharrik aleyhim büyütevim buyuruyor. Cemaati kaçıranlar, cemaat namaz kılmayanları bırak. Bunlara gideyim de diyor, evlerini üzerlerine bak, aleyhim üzerlerine demek. Bu hadis Bukhari'dedir. Öyle kimse sahih mi mahi mi sorgulayamaz. Kur'an gibi. Hüccet, senet. Ulema ittifakla kabul etmiş Bukhari Müslüme. Üzerlerine evlerini yakayım istedim diyor bak. Lekat vedittü diyor. Lekat hememtü. En amura bi hatabin fe yuhtabe. Mahmud Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bu hadis-i şerifi. Yani odunlar yığdırmayı emretmek istedim. Kastettim diyor. Hem demek öyle aklımdan geçti geldi gitti değil. Hememtü. Yani kastettim diyor azim manasına. Ha. Odunları yığın şuraya bakalım da yığdıracağım. Sonra gelin bakalım. Kim cemaate gelmedi sabah namazına? Sümme uhalife ila ricalin. Sonra gideceğim bir takım adamlara. Yetekallefûne anil uşa. Yatsıdan geri kalıyorlar, cemaate gelmiyorlar. Ondan sonra ve sabah neyse manen rivat ediyorum buraları belki. Ama gerisi aynı böyle başlıyor. Lekat hememtü. En amura bi hatabin fe yuhtabe sümme uhalife ila ricalin. فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Yatsıdan sabahtan geri kalan cemaate gelmeyenlerin evlerini başlarının üzerine yakmaya niyetlendim de diyor, yani yapmadım diyor. Burada ne mana var? Bu adam Müslüman. Ve bu adam namaz da kılıyor. Ama cemaate gelmiyor diye bunu azmettiğini beyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem zaten yani Ruhul Beyan'da vesaire tefsirlerde, şerhlerde de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum olduğu için günaha, masiyete hemmetmesi, azmetmesi düşünülemez. Yani sanki bu işin meşru olduğuna delalet ediyor. Fakat yaptı mı yapmadı. Bunun manası nedir diyor. Bunun izahı şudur. Yatsı namazı, sabah namazını cemaatsiz kılan evde bile kılsa öyle bir zarar ve ziyana düşmüştür ki evini başına yaksalardı. Evi ocağı yansaydı. Çoluk çocuğu yansaydı. Bütün malları, mülkler işte evin içinde neleri varsa ziyan olsaydı daha az zarar ederdi. Cemaati kaçırmakla daha çok zarar etti. Manası bunu kastediyor. Anlıyor musun? Aynı bunun gibi var işte. Men fatehu salatün de var. Salatül asrı sahite meşhurdur ama men fatehu salatün fekenin mabutun alehu malum. İkindi için özel var. Genel 5 vakit içinde var. Onu da gördüm. Zaten öbürü Bukhari'de. Men fatehu salatül asrı fekenin mabutun alehu malum. İkindi namazını kaçırmış bir adam. Burada cemaat demiyor da. Yani ikindi namazını kılmadan güneş batmış. Sanki ehlini, çoluğunu, çocuğunu, eşini ve malını, dükkanı varsa, arabası varsa, işte ne tarlası varsa, köyde evi varsa, yazlığı varsa, nesi varsa, nesi yoksa hepsini kaybeden, yanmış, yakılmış, gitmiş, deprem, zelzele çökmüş, bitmiş mesela. Sigortası da yok yani. Ha öylesi. Ev yıkıldı ama sigortan vardı, bir daha ödeyecekler, öyle bir şey yok. Bedelsiz, bila bedel gitmiş yani. Karşılığında bir şeysi de kalmadı. Bu adamın zararı, ziyanı neyse İkindiyi kaçıranın zararı budur. Diğer hadis-i şerifte menfaatetü salatün. Herhangi bir namazda böyledir. Yani ikindi tabi hafızu ala salavat ve salatül usta, orta namaza muhafaza buyurun.
muhafaza edin, devam edin. Orta namaz özellikle salatil asr diye şaz kıraatlerde var, onu tefsir eden hadislerde de var. İki namazın önemi hiç beyan ediliyor.

0: Fakat her namaz böyle. Öğleni kaçırsan aşağı mı? Akşamı kaçırsan bütün ehlini, malını, ailesini helak olmuş gibidir. Onun için bak ne diyor? Evlerini başlarına yakmak istedim. İstedim. Vallahi diyor ya. Yemin ediyor istedim ha. Yani neyi anlatmak için? Neyi anlatmak için? Ey sabah namazında, yatsı namazında cemaate çıkmayan erkekler. Kadınları konuşmuyoruz. Kadınlar evinin en ücra köşesinin dibinin dibinde nerede kılarsa daha eftal. Mekke'de kılmasından eftal ha. Mekke'de, Kabe'de, Medine'de, Ravza'da, Mescid-i Eksa'da kılmasından daha sevap. Kadın gidecek evin en ücra köşesine. Kadında asıl olan tesettürdür. İnsanlara karışmamak, bulaşmamaktır. Emir buna göredir. Onun en eftal namazı o. Böyle o camiye gideyim, bu çeşmeye gideyim. Bırak o işlerse. Kadınlarda öyle bir rivayet yok. Fazilet. Ha camilerden men etmeyin. La temnehu ima Allah mesacide Allah. Allah'ın kadın kullarını mescid, Allah'ın mescidlerinden men etmeyin. Engelleme yok. Yani bir yere gitmişti. Namaz kılacak vakit gel geçiyor bilmiyorum. Sultanahmet Camisi'ne yakındı girdi oraya. Valide Sultan'a yakındı girdi oraya. Bu tamam bu. Camiye sen gelemezsin gidemezsin. Kadına böyle bir engel yok. Ama eftaliyet yok. Camide kılarsan 5 sevap, evde kılarsan 1 sevap. Böyle bir şey yok. Erkekler camide cemaatle kılsa 25 bir rivat 27 sayı hadiste kat katlanıyor. Ve Kabe'de 100 bin, Ravza'da 10 bin, bir rivat 1000 tabii sayı olan 1000. Zayıf rivatte 10 bin. Mescid-i Eksa'da 500 sahih rivat. Kuvvetli yani zayıf rivatlerde 50 bin rivatte var. Bu 3 mescitte zaten katlanma oluyor. Dünya üzerinde başka 3 mescidin dışında hiçbir mescitte katlanma olmuyor. Bir tek Kuba mescidinde tabii özel olarak 2 rekat kılmaya giden de fekennema felehu sevabı haccetin ve umratin bir hac bir ömre sevabı veriliyor. Kuba mescidi müstesna işte 3 mescidin dışında o da Medine'de Kuba'nın dışında da başka hiçbir mescitte şu mescitte namaz kılarsan burada kıldığın 2 rekat başkasında kıldığın 200 rekata bedel 10 rekata bedel böyle bir şey yok. La tuşeddu rihal illa ila selaseti mesacide el mescidi haram ve mescidi aksa ve mescidi ve benim mescidim mescidi aksa bir de mescidi haram dışında böyle özel sevaplar almak için katlamalara nail olmak için hiçbir mescide efendim yük bağlanıp da yani arabaya binilip de diyelim şimdiki tabiriyle o zaman tabii deveye meveye biniliyor gitmek için uzak mescitlere gidilmez. Yani gidilmez derken haram değil. Sen Edirne'deki Selimiye'yi görmek istiyorum gidersin. O caiz. Gittiğin zaman iki rekat kerahat vakti ise tahiyyetül mescid kılarsın. Bunlar tabii ki müstahap şeyler. Bunu yani mescide gitme. Ama ben Edirne'de Selimiye'ye gidersem bu cumayı Selimiye'de kılarsam efendim bizim Acarların mescidine kılmaktan 500 kat fazla sevap. 1000 kat fazla. Böyle bir şey yok. Ancak 3 mescid. Bir de dedim Kuba müstesna ediyor 4. Bunun dışında yok. Ama kadının Kabe'de kılmasındansa, Ravza'da kılmasındansa, Mescid-i Aksa'da kılmasındansa evinin köşesinde kılması ondan da eftal. Çünkü neden? Kadının mümkün mertebe erkekler arasında karışmaması, yollara çıkıp dolaşmaması, efendim mahremiyete riayet etmesi, zaruret miktarıyla gidişleri gelişleri çıkışa sınırlanması. İslam böyle. Ama şimdiki feministler, komünistler, şimdiki efendim dindar geçinen bilmem efendim soru işareti, çarpı işareti, ünlem işareti ne koyarsan koy kenarına, şey üstüne. Bunların Müslümanlığını boş veresiniz. Bunlar Kur'an'a göre, sünnete göre, ehl-i sünnete göre, şeriata göre değil. Başlarına bağlamışlar bir başörtü, cicili bicili. Ondan sonra zenginlikleri de furya, binmişler arabalara, jiplere. Kâsiyâtun, âriyâtun, mümîlâtun, rûsûne kesmetil buhti diyor hadis-i şerifte. Dev örgücü kafaları da böyle bir modeller yapıyorlar. Böyle kafalarını da yükseğe doğru çıkarıyorlar. Aynı hadis böyle söylüyor. Giyinmiş çıplaklar, daracık pantolonlar, döpyesler, ne diyorsun atlarına bilmiyorum. Atları da hep Fransızca bak. Pantolon Fransızca, döpyes Fransızca, manto Fransızca. Bak kelimelere bak hele ha. Kelimelere bak izahaya gel. Ondan sonra bunları giymişler falan. Vücut hatları belli. Ondan sonra kiloları belli, boyları belli. Neyse yani. Diyor giyinmiş çıplaklar. Kafalarını da hörgüç gibi yapmışlar diyor. Bir de diyor camilerin kapılarına gelirler diyor. O zaman develerle diyor. Hadis-i şerif bu sahih hadis. Yani şimdi develerle gelmeli falan. Şimdi de işte jiplerle, lüks arabalarla falan geliyorlar. Aa falan ailenin karısı kızı bilmem fişman bilmem ne. efendim şu zengin aile, şu memleket kadar Müslümanlar çok ilerledi ya. Müslümanlar maşallah bütün efendim başı kapalılar, jiplerle, miplerle camilere geliyorlar, gidiyorlar, viplerle falan. Ne alakası var? Kadınlarla ilgili böyle bir mesele caiz görülmüyor. Ancak çarşaf giyer veya tabii ferace giyer, neyse işte çarşaf, ferace, Efendi Hazretlerimiz böyle 3-5-6 şey sayardı örfi olarak da. Erzurum yöresinde ihramdır işte efendim. Anadolu'da atkışal var, bunlar hep kabul ederdi Üstadımız Hazretleri. Bunlar tabii ki Alaaddin Efendi babamız Osmanlı Meşayih'in uleması kabul eder. Ama kardeşim, bacağın belli olmayacak, göğsün belli olmayacak, omzun belli olmayacak. Allah Allah. Şimdi kocasının yanında anca duracağı kıyafetle köye başına bir başörtü örtmüş diye çıkmış, fırlamış dışarı. Ondan sonra camiye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eltime giydirem, seninle karışıyorsun. Kardeşim, böyle yok. Kadınlarla ilgili cemaat meselesi asla faziletli, sevaplı değil. Ama rast geldi, cemaate uyar mı? Uyar. Mekke Medine'de cemaate uyar mı? Uyar. Kadın cemaatle namaz kılabilir mi? Kılabilir. Ama fazilet var, eftaliyet var. Evde kılmayın, illa gidin camiye falan. Böyle teşvik. Bir de cumaya gelin. Cumada üst kat, alt kat. Erkekler sığmıyor. Erkekler kapının dışında zaten. Bir de cumaya gelin tam karışın yani. Ha, erkek kadın. Kapılar bir, iniş, giriş bir, çıkış bir falan. Böyle bir şeyler yapmaya çalıştılar. Maalesef bizim Müslüman geçinenlerimiz de bunlara iyi bir gaz verdiler. Ama tutmadı şimdiye kadar. İnşallah da tutmaz. Şimdi erkekler için konuşuyorum. Cemaate sabaha yatsıya çıkmayan erkekler bu kadar büyük tehlikedeyse, evleri yıkılmıştan, yakılmıştan, malları canları çıkmıştan beter bir felakete maruz kalmış durumda iseler maneviyatta. Maneviyat cephesiyle konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadisler okudum hepsi. Ha o zaman ya hiç kılmayan nasıl olacak? Biz cemaat konusuna özel kitap yazdım. Yani dinin direği mümini miraç namaz. O zaten muazzam bir kitap. 21. Risale. Risale derken yani Risale diyoruz da koca kitap yani. Adına Risale diyoruz. Bu koca kitap. 21. Çok güzel yeni baskısı da olmuştu. Birkaç sene evvel olmuştu ama o ilk baskı takoz gibiydi biraz, affedersiniz, şeydi yani. Sayfalar açılmıyor biliyor musun? Kalın olunca insan eline sığmıyor. Böyle güzel yapmıştık onu. Bu çok mühim. Bunsuz ev olmaz. Bunsuz ocak olmaz. Bunu okumamış durulmaz. Bundaki ayet hadisler bir yerde bulunmaz. Bu acayip bir kitap. Dinin direği, müminin miracı namaz. Hakikaten bu epey eski tabii. Ama güzel, baskısı çok güzel olmuştu. Yani son durumu bilmiyorum. Şu anda elimde benim bu. 21. Risale. Dinin direği diye aklınıza kalsın. Çünkü namazla ilgili benim birkaç tane var. Dinin direği. Adının yani namaz geçiyor da. Dinin direği müminin miracı namaz. Buradan okuyoruz. Bazı derslerde yapacağız. Daha yapmadım. Bu kitaptan tabii size ben kaç yüz sayfa kitabı şimdi ben nasıl size bir saatte, bir buçuk saatte. Okuyun. Namazla ilgili benim hatırladığım 5 tane kitabımız var en az. Ondan sonra bir de cemaatle namaz var. Onu da yazdım. Cemaatle namazı bir okusanız görseniz cemaatsiz kılanların durumunu. Cemaatsiz kılan böyleyse hiç kılmayan necidir arkadaş ya? Allah Allah. Yani bildiğiniz gibi değil. Namazsızın uğursuzluğunun üstüne ben bir uğursuzluk dahi bilmiyorum, duymadım, hiçbir kitapta da görmedim. Allah Allah. Hadis-i şerifler peş peşe geliyor. Bak, İsa Aleyhisselam'dan başlayayım. Bir kasabaya uğradı. Çok ağaçlık, sulak, ırmaklar gürül gürül akıyor. Ağaçları yemyeşil ürünler vermiş, mahsulleri taşıyor. Bu kariyenin ahalisi İsa Aleyhisselam gelince değer verdiler. Allah'ın peygamberine ikramda bulundular. O da baktı onların güzel ibadet yaptıklarından, teaccüp etti. Yani hayran kaldı. Çok memnun kaldı. Gel zaman git zaman İsa Aleyhisselam'a biliyorsunuz Mesih denmesinin manası seyahatten geliyor, Arapça kökü. Seyahat de Arapça zaten. Çok dururdu. İsa Aleyhisselam bir yerde durmaz. Çok gezer dururdu yani. Böyle bir belli yerde konaklamaz. Böyle bir meskeni yok. Kışlığı, yazlığı, ne kışlığı, yazlığı. Hiçbir şeysi yok. Bir gün o dağda, bir gün o bayırda, bir gün o kariyede böyle bütün ümmetleri, halkı, insanları uyarırdı. Tebliğ, davet yapardı. Aleyhissalatü vesselam, Rabbim şefaatlerine nail etsin. O değişik bir nebi zişan. Çünkü şu anda hayatta, şu anda hayatta olması çok acayip bir şey yani. Tavafta bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ederken İsa aleyhisselam geldi. Öbür peygamberler gibi ruhaniyeti değil, bedeniyle yaşıyor. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber tavaf ettiler. Ben sahih hadiste gördüm bunu. Yani onun için bize çok daha himmet buyurabilir. Ona aleyhissalatü vesselam dersek efendim, zaten biliyorsun kelime-i şehadetlerde de onun önemi var. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedikten sonra sahih hadiste ne geçiyor? Ve enne İsa abdullahi ve resuluhu ve ibnametihi ve kelimetuhu ve elgâhâ ilâ Meryem ve ruhum min vel cennetu hak ve nâru hak. Bu çok acayip bir hadistir. Bunu diyen adam hangi amel üzere ölse, hangi günahı yapmış olsa, yani hangi amel aklına gelemeyecek kadar ne yaparsa yapsın cennete girecek. Ama orada bak Allah'ın birliğinin şehadeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğin nübüvvetinin şehadeti, peşinde de İsa aleyhisselamın işte Allah'ın oğlu olmadığına dair Hristiyanlara reddiye olmak üzere Allah'ın kuludur, kelimesidir, ruhundan özel üflenmiştir, babasız kalk edilmiştir. Ondan sonra Meryem validemize Allah'ın ilka ettiği kelimesidir, kül emriyle ol buyurulmuş olmuştur. Cennet haktır, cehennem haktır yani. Bu demin okuduğum Arapçasının bu şart. Bak orada İsa aleyhisselam özellikle geçiyor. Tabi bazı dualarda diğer peygamberler hakkında da geçiyor. Mesela o duayı daha hiçbir kitapta yazmadım. Kendim okuyorum onun namını. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela orada da şöyle Nuh'a Resulullah, İbrahim Halilullah, Musa Neciyullah, Davud Halifetullah ve İsa Ruhullah ve kelimetuhu. Elqa ila Meryem ve Muhammeden Resulullah ve Hatemun Nebiyyin la Nebiyye ba'de diyor. Mesela o da bir koruma duası. Onu şimdi Ezkar'ın 3. cildinin başında sabah akşam okunacaklarda istidrakat bölümü yaptım. Yani 2'den kaçan sonra gördüklerim. Orada bir bunu da gireceğim konuya. Ama bu ikisini isterseniz dergide yazalım. Bilmiyorum, talep yaparsanız, işte efendim mesaj atarsanız falan aklımızda kalır, hatırımızda. Arz talep meselesi derler ya, yani millet meraklı olmayınca, ya bu duayı nerede buluruz diye sormayınca biz de ne yapalım yani, biz de ne yapalım? Bu kadar kitap çıkartmışık, millet okuyan yok, amel eden yok. Çok azınlık var, Allah onların mübarek eylesin. Mesela bu duada çok önemli. Sabah akşam okunan akşama kadar korunuyor. Akşam okunan sabaha kadar. Orada da Nuh aleyhisselam, Ülül Azim peygamberler olarak değerlendirirsek, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, ondan sonra Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak geçiyor. Burada bir ülül azim, Davud aleyhisselam ülül azim olmasa da kitap sahibi olması hasebiyle zikrediliyor. Bu duada da mesela Yusuf İbni Esbat diye hatırlıyorum, tabiinin ulularındandır. Bir gün unuttum diyor, 3 gün hapis yattım diyor. O kadar devam etmiş ki bu duayı, bu çok önemli bir kaynaklarda geçiyor. Yani bir gün unuttum diyor, nesitu yevmen hübistu eyyamen diyor yani. Bir gün unuttum, kaç gün hapis yattım. Onun için tabii bizim gibi itikatlı insanlar, dua ve zikirlere bağlı insanlar açısından önem arz ediyor. Yani peygamberlerin, demek istiyorum, bu eşhedülerde sadece Muhammedur Resulullah ile bitmiyor. Zaten bütün peygamberlerin hak olduğuna biz inanmışız. Amentü billahi ve melaketi ve kütübi ve rusuli derken amentü de zaten ve rusuli de hepsi giriyor. Ama özel bazı dua ve zikirlerde bu gibi isim şerifler geçiyor. Ama İsa aleyhisselam daha fazla geçiyor. Çünkü İsa aleyhisselamın şu anda hayatta olması hasebiyle, bir de Hristiyanların ona Allah diye haşa, tapmaları Allah'ın oğlu demeli hasebiyle haşa, büyük bir şirk malzemesi yaptıklarından onunla ilgili şehadetimiz Allah'ın kulu ve kelimesi olduğuna dair, mucizesi olduğuna dair şehadetimiz çok önem arz ediyor. Onu demek istiyorum. Şimdi ne anlatıyorum? İsa aleyhisselam bir kasabaya yolu düştü. Ağaçları çok, ırmakları bol. Oranın halkı ikram ettiler. O da baktı çok güzel itaat etmişler. Allah'a ibadet ediyorlar falan. Sonra 3 sene geçti. 3 sene sonra bir daha geldi. Baktı ki ağaçlar kurumuş. Allah Allah. Irmaklar sönmüş. Bir şey akan yok. Gürül gürül akan ırmaklar. Ve memleketin yapıları, binaları, işte oradaki halkın evleri çatıların üzerine çökmüş. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle haviyetun ala ruşya yani geçiyor. Çatıların üzerine bir şey çökmüş. Binalar çökmüş. Çok taaccüp etti. Şaştı kaldı yani İsa aleyhissalatü vesselam. Allah Allah. Ben bunu çok iyi görmüştüm, burayı, bu şimdi ne oldu ya? Bunun üzerine Allah-u Teala dikkat, İsa Aleyhisselam'a vahyet. Ne vahyetti? قَدْ مَرَّ عَلَى الْقَرْيَةِ رَجُلٌ تَارِكٌ لِلصَّلَاةِ فَغَسَّلَ وَجَهُ فِي عَيْنِهَا فَنَشِفَتِ الْاَنْهَارُ وَيَبِسَتِ الْاَشْجَارُ فَخَرِبَتِ الْقَرْيَةِ Allah Allah! Ey İsa! Biz nasıl yaşıyoruz? Piyangodan yaşıyoruz. Biz var ya, yok hastalık var, dert var, korona var, veba var, fakirlik var, açlık var, kıtlık var. Biz var ya, hem Müslümanız diyeceğiz hem de bu kadar namazsızlık oranı yüksek olacak. Biz nasıl yaşıyoruz be ya? Yani eski ümmetlerin belası peşin gelirdi de bizim ümmete biraz tehir verildi, ondan yaşıyoruz biz ha. Bizim belamız eski ümmetler gibi peşin verilse ben de yaşayamam, sen de yaşayamazsın. Hiç konuşma. Neden? Ben namaz kılıyorum. Kılıyoruz da benim evde namazsız var mı? Varsa ya bak kariye kariye. Kariyenin Türkçesi kasaba. Belde Arapça. Belde de Türkçe'de söyleniyor. İlçe. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a vahyetti. İsa Aleyhisselam teaccüp etti. Bu ne oldu ya buralara? Allah-u Teala vahyetti. Ey İsa! Bu kasabaya namazı terk etmiş. Bak şimdi bu ara sıra kılan, kazaya bırakan, sonra kılan konusunda değiliz dedim ya baştan. O konuya sonra geleceğiz. İleriki dersleri takip edin. Namazı tümden terk etmiş. Hiç namaz kılmayan bir adam geldi. Burada fışkıran göze ve pınar. Çünkü ırmaklar nereden akacak? Irmakların aslı bir gözelerden çıkıyor. Oradan birkaç gözeden toplanıyor. Bilmem ne ırmak oluyor aşağı. Yukarıda yaylada pınar göze halinde aşağıda dere oluyor. O gözenin başında, pınarın başında, yani ırmakların kaynadığı noktada yüzünü yıkadı namazsız adam. Namazsız, abdestsizin biri geldi. Tam namazsız, bir namaz. Yüzünü yıkadı. Yüzünü yıkayınca ırmaklar kurudu. Irmaklar söndü. Ağaçlar kurudu. Kariyenin tümü toptan harap oldu. Neden? Bir namazsızın, bir namazın uğursuzluğundan. Ya İsa! Ey İsa buyurdu. Lemma kâne terkus salâti sebeben li hedmiddin, kâne sebeben li harâbid dünya. Sen namazı ne zannediyorsunuz? Namaz ki, namazı bırakmak, namazı kılmamak, terk etmek, o namazsızlık ki, dinin yıkılmasının sebebidir. Bu bizim hadiste de var. Yani İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyle ilgili ki, özel bir konu değil ki bu. Es-salat umadüddin fe men ekâme fekat ekâmeddin ve men edeme fekat edemeddin. Sahih hadis. Namaz dinin direğidir. Onu efendim ayakta tutan, canlı tutan dinini ayakta tutmuş olur. Onu terk eden efendim dinini yıkmış olur. Namaz dinin direğidir. Bu zaten efendim benim kitabımın adı yani. Dinin direği ve müminin miracı namaz. Daha ne zannediyorsun? Ey İsa buyurdu. Namazı terk etmek dinin yıkılmasına sebep olduğuna göre dünyanın harap olmasına da sebep olur. Haydi haydi. Evleviyetle. Çünkü din dünya ve ahiretin teminatıdır. Din Allah'a taat ve ibadet ve kulluk demektir. Kulluğun en büyük göstergesi farz namazlardır. Kullarına farz ettiği namazlardır. İmandan sonra en büyük farz namazdır. Şirkten sonra en büyük günah adam öldürmek değil. Şirkten sonra en büyük günah zina değil. Şirkten sonra en büyük günah. Bak ne anlatıyorum, ne anlatıyorum? Faiz değil. Elbette zina en büyük günahlardan. Faiz kebair günahlı. Elbette ki bir ne diyeyim sana, faiz muamelesinin annesiyle 60 kere zina etmekten beter olduğuna dair bunca hadis-i şerif var sahih kaynaklarda. Annesiyle zina etmekten daha günah olduğuna dair faiz muamelesinin, haram olan bir faiz muamelesinin. Ama sen bana sorarsan namazın terki mi daha büyük günah, faiz yemek mi almak mı daha büyük günah? Ben sana ne demek zorundayım? Peki lazem be azam müneşşir, lazem be azam ba'de şirk min terki salah. Ulema cumhur icma etmiş, ittifak etmiş. Şirkten sonra onu konuşma. İmansızlık o, gavurluk. Ondan sonra namazın terkinden daha büyük bir günah yok. Peki faiz yemeği sahabe-i kiram kafirlik olarak sayıyorlar mıydı? Hayır. Zina etmeyi kafirlik olarak sayıyorlar mıydı? Hayır. Günah olarak sayıyorlardı. Had cezası uyguluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de maiz radıyallahu anh recmetti. Anladık da onun sahabeliği bile bozulmadı yani. Çünkü neden? Günah ayrı bir şeydir. Bir insanın imanı, dini ayrı bir şeydir. Vasfı ayrı bir şeydir yani. Günah Allah'la arasındadır. Zahire çıkarsa da şeriat devleti varsa had cezası tatbik edilir ki asr-ı saadette edilmiştir bunlar. Hırsızlık muamelesinden kolu kesilen de olmuştur. Zinadan recm edilen de olmuştur. Kadın da olmuştur, erkek de olmuştur. Ama onların sahabelik sıfatı, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından olup onu görerek iman etmiş olma sıfatları bundan bozulmamıştır. Ve kimse onları kafir olarak addetmemiştir. İstediğiniz kitabı, istediğiniz kaynağı gösterebilirim. Sahabe-i kiram, bunda Hazreti Ömerler de sahabe-i kiram derken normal vasat ortamdan bahsetmiyorum. Yani Hazreti Ömer gibi, İbn-i Mesud gibi vesaire sayıyor. Sahabe-i kiram namazın terkinden başka hiçbir günahı küfür ve kafirlik olarak, şirk olarak saymamışlardır. Ha şimdi biz Ehl-i Sünnet ulemasının cumhuruna göre, üç mezhepten dolayı cumhur diyorum. Çünkü Hanbeli buna dahil değil. Çünkü Hanbeli mezhebinde namazı terk eden kafir sayılıyor. Yani namaz kılmayan kafirdir Hanbeli mezhebinde. Hiç getirisi götürüsü yok. Yani bu nastır, hüccettir. Çünkü neden? Bu hadislere dayanıyorlar. Men terake salate müteammiden fakat kefere cihara. Dünya kadar hadis var. Kasten namazı, kasten özür yok, mazeret yok. Kasten namazı terk eden aşikare kafir olmuştur diyor. Ha şimdi biz Hanefi Maturidi itikadımızda Eş'ari de buna dahil oluyor Şafii ve Maliki'den dolayı. Bu üç mezhep uleması diyorlar ki namazı hafife alırsa, küçümserse, ya namazda farz değil derse veyahut farz olsa ne yazar gibi böyle bilmem dalga geçerse, ya ben zaten spor yapıyorum namaza ihtiyaç yok gibi böyle namazı efendim dalgaya alırsa bu noktada kafir olur. Burada ittifak var. Maturidi, Eş'ari, bütün Ehl-i Sünnet müttefiktir. Tembelliğinden kılmıyorsa yine kafir olmadığına dair, kafir olmayacağına dair ittifak. Çünkü ne? Farzdır. Allah'ın büyük farzıdır. Beş vakit İslam'ın beş şartının başında gelir. İmandan sonra kelime-i şehadet zaten. İslam o imana dahil. Farz olarak ilk namaz geliyor. Namaz, oruç, hac, zekat. Ama ben tembeliyim. Nefsime uyuyorum. Gevşek adamım. Abdest zor geliyor. Namaz zor geliyor. Falan falan böyle bir bahaneler ediyorsa falan. Ama Allah'ın farzına inanıyorsa buna üç mezhep kılmasa da alnını bir kere secdeye koymamış bile olsa biz maturidiler olarak kafir demiyoruz. Diyemeyiz. O hususta da başka delillerimiz var tabi ayetlerden, hadislerden. Delilleri var maturidin, eşari. Kafir demiyoruz. Çünkü hiçbir amelin terki insanı kafir etmez diye Ehl-i Sünnet bir kaide koymuş. Hiçbir amelin terki. Ve hiçbir günahın irtikabı. Velev ki cinayet, velev ki zina, velev ki faiz. Hiçbir günahın irtikabı adamı dinden çıkartmaz. Yeter ki yaptığı işin haram olduğunu bilmiş olsun. Ha, bu bir kaidedir. Yine Ehl-i Sünnet'in ikinci kaidesinde hiçbir amelin terki insanı kafir etmez. Yani ne gibi? Yani namaz da kılmasa, oruç da tutmasa, hacca da gitmese, zekat da vermese ki bunların hepsi ona farz da olsa ve hiç ömründe bir kere bile yapmış olmasa ama ben Müslümanım dese, amentü'yü konuşsa, kelime-i şehadet et, ben inanıyorum, bunların farz olduğuna inanıyorum işte. Yok cimriyim, yok tembelim, yok gevşeyim, yok bilmem neyim. Bu adama biz kafir demeyiz diyemeyiz. Ama Hanbeli mezhebi ki Ehl-i Sünnet mezheplerindendir, dört hak mezhepten biridir. İtikatta da tabii Eş'ari tarafı diye görülüyor ama biraz tam Eş'ari de kapsam. Eş'ari, Şafii, Maliki daha bir Eş'arilik ağır basıyor. Hanbeli de biraz değişik. Şuzuzat görüşler oluyor. Zaten bu da onlardan biridir. Hanbeli de namazı tembellikten de olsa, yani gevşeklikten de olsa terk eden edene kafir diyor. Direkt imansız muamelesi yapıyor. Direkt yani ne diyeyim sana? Müslüman mezarlığına gömmez yani ha. Ölürse cenaze namazını kılmaz, Müslüman mezarlığına gömmez. Kafir sayıyor ne demek? Bu sadece Hanbeli'ye mahsus. İşte Vehhabiler, Selefiler de buradan biraz o noktada, yani diğer noktalarda haşa Allah gökleri gibi haşa kabir ziyareti şirktirmektir. O noktalarda sapıktırlar. Ama bu noktada tabii Hanbeli'de bir fetva olduğundan dolayı namazsızı kafir sayılma durumuna gidiyor. Ama mesela sahabe-i kiramda hiçbir amelin terkini kafirlik saymazlardı. Ancak illa terke salat. Namazın terki müstesna. Şimdi buraya dikkat edeceksin. Namazın terki derken toptan terk manasına gelir. Fakat bazı tabii Hanbeli'deki bazı yorumlarda bir vakit namazın bile kasten. Anladın mı? Bir vakit namazın. Bu usta da çok acayip hadisler sahihte var. Beynel abdü ve beynel küfri terkü salat. Beynel abdü ve beynel şirki terkü salat da var. bir adamın şirke düşmesi, kafir olması arasında tek mania ve engel namazı bırakması. Namazı bıraktı mı şeyden efendim yardan atladı gitti karşı tarafa. Onun için bu hadis-i şerifler ama Ehl-i Sünnet ulemasının cumhuru, cumhur niye diyorum? Çünkü üç mezhep burada ittifaklı olduğu için orası dörtte bir kalıyor. Burada dörtte üç var. Cumhur ulema, Maturidi, Eş'ari, cumhur ulema göre tembellikten de terk etse, efendim hangi sebepten terk etse, farz olduğuna inanıyorsa, terkinin büyük haram olduğuna inanıyorsa, Kur'an'daki ayetlerde zaten namaz terk edenlere azap etme inanıyorsa zaten inanmasa Müslüman olmaz. İnanıyorsa buna biz kafir demiyoruz. Ama Hanbeli'de de şu, mesele şuna dayanıyor. Sahabe-i kiram diyor. Namazın terkinden başka bir şey küfürsen mesela bak ne diyorum zinaden oldu sahabe döneminde asr-ı saadette. Adama kafir demediler. İçki içen oldu kafir demediler. Anladın? Zekat vermeyen oldu kafir demediler. Şimdi mesela Ahmed bin Hanbel'in mezhebine gelelim. Hanbeli mezhebini konuşursak bir adam faiz yese Hanbeli kafir diyor mu? Demiyor. Çünkü Ehl-i Sünnet deminki dediğim kaide tümü arasında ittifaklı. Hiçbir günah adamı kafir etmez. Hiçbir günah. Mesela faiz yiyene kafir diyor mu? İçki içene kafir diyor mu? Zina edene kafir diyor mu? Haram olduğunu bilerek yaptıysa. Hanbeli de kafir demiyor. Bir tek namazın terki. Çünkü sahih rivayetler yani hadis-i şerif değerinde kütüb-i sitte'de geçen kaynaklarda sahabe-i kiram amellerden hiçbirini küfür ve şirk olarak kabul etmezler. İlla terkes salah. Yani sahabenin arasında bu yaygın bir görüş ve hem de çok demin dediğim gibi sahabenin fukaha ve müçtehitlerinden bahsediyor. Yani 4-5 satır sayıyor kitap. Yani hatırımda Abla İbni Mesud var, hatırımda Ömer bin Hattab var. Rıdvanullahi Mecmai düşünsene şunları. Ki birisi Hulefai Raşidinden, diğer sahaben de isimlerini sayıyordu. Ben şimdi ikisi kalmış kafama. Onun için namazsızlık bir acayip bir şey. Ey İsa! Madem ki namazın terki dini yıkmaya sebep oluyor, tabii ki dünyayı harap etmeye de sebep olur. Ne şaşırdın ya İsa? Neden şaşırdın? Ya bu adamların kendileri namaz kılıyordu. Çok güzel de ibadet ediyordu. Bu adamlara ne oldu? He o adamlar azaba düşer mi? O adamlar azaba düşmez. Yani şimdi çünkü o kariyerin halkı namazı terk ettiyse azaba düşer. Halk namazı terk etmediyse azaba düşmez. Ama ne oldu? Namaz terk eden biri geldi, gözede pınarda yıkandı. O çeşmeden işte su içti, yüzünü yıkadı. Onun uğursuzluğu yüzünden, böyle şeyler var mı İslam'da? Var. Var. Yani bu hadis-i şerifler ne buyuruyor? Vettekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâsâ. Hadis okuyorum, kaynak soruyorsun. Şimdi bu rivayetin kaynağını soruyorsun. Kaynağı, efendim, diyelim ki, Tahzirul Müslümin diye bir eser var. Ondan sonra Reşit Er-Raşid isimli bir zat bu eseri toplamış. Tamam da ben bunun kaynaklarını aradım. Kaynaklarını arayınca önemli kitaplarda çıktı. Mesela Meli Bari çok büyük ulemadan biridir. Onun kitabında çıktı. El Cevahir. Ondan sonra Fi Ukubeti Ehlil Kebair kitabın adı. Sayfa 18. Bu muteber bir kitap. Kebair günah sahiplerinin azabı hakkında yazılmış. El Cevahir isimli eserde sayfa 18'de bu rivayet çıktı. Sonra gelelim Bukhari şerhlerinden çıktı. Mesela İmam Sefiri var, Allame Sefiri. Onun eseri var, Şerhul Bukhari, Bukhari şerhi. Bir diğer ismi daha vardı. El Mecalisül Vaziye diye bir ismi daha vardı. İki türlü basıldı o kitap. İki baskısı da bende var. Bukhari'yi şerh etmiş. Onun ikinci cildinin 14. sayfasında var. Ondan sonra İmam Hamevi büyük ulemadan, fukahadan Esnel Mekasıt isimli eseri var. Onun sayfa 36'da. Bunları hep buldum. Yani çünkü neden bu kitap biraz tanınmamış bir kitap olabilir. Bu rivayetin aslı nedir, esas nedir baktım. Daha da tarasam kim bilir. Belki onlarca kitapta bulacağım. Burada 3 tane muteber alimlerin tanıdığımız, bildiğimiz ulemanın eserlerinden matbu eserler. Şimdi şaşırılacak bir şey yok ki. Bak ne buyuruyor Allah Teala? Öyle bir fitneden ve azaptan ve kargaşadan sakının ki sadece zulmedenlere, şirk edenlere, haram işleyenlere, günah işleyenlere veyahut milletin malını mülkünü gasp edenlere vurmaz. Niçin? Sen malına mülkünü milletin gasp ediyorsan, öbürü oraya çöküyorsa, öbürü mafya vari bilmem onu bunu korkutuyor, milletin parasını malını efendim alıyorsa, öbürü efendim kamu malını ihalelere fesat karıştırıyorsa bilmem ne bilmem ne. Bunu millet gören yok mu? Bilen yok mu? Var. Diyorlar mı ona yapma bu haramdır? Demiyorlar. Ya ne diyorlar? Abi sen götürüyorsun ben de şahit oldum. Biraz da bize getir diyorlarsa. Ne oldu bu zaman? Emri bil maruf terk edildi. Bak sadece zulmeden zalimlere vurmaz. Namazın terki zulümdür. Zekatın terki zulümdür. Kamu malını gasp, ihaleye fesat zulümdür. Bunların hepsi zulümdür. Ama diyor bela gelince sadece zalimlere vurmaz. Ne demek istiyor bu ayet? Bu şunu demek istiyor. Seyredene de, neme lazımcılara da, bana ne diyenlere de, öyle değil mi? Ya Kanuni Yahya Efendi'nin süt kardeşiydi. Ona bu devlet ne zaman batar diye, keşfiniz açık, zuhuratlarınıza göre nedir? Bu devletimizin durumu, istikbali nedir? Osmanlı devletimizin, Devleti Aliye Osmaniye'nin akıbeti hakkında ne buyuruyorsunuz, ne görüyorsunuz Efendi Hazretleri diye mektup yazdı. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahında yatan Büyük Veli Hazretleri'nin, Yahya Efendi Hazretleri. O da ne yazdı cevabında? Neme lazım. Gönderdi. Ya Allah Allah. Ben burada bu kadar sual soruyorum. Koca padişah olmuşum. Bu da buraya bir ayet hadise bir şey yazar. Bir keşfime göre şöyle, zuhurat böyle. Ebced hesabına göre öyle. Neyse ulemanın usulleri var. Ve o da bekledi bir bilgi. Kaç yüz sene daha gider mesela. Ne biçim cevabı ne bu? Neme lazım yani? Bana ne soruyorsun? Bana ne dediğini zannetti. Sonra bir daha elçi gönderdi. Ya biz bir şey anlamadık bundan. Tabii o ona biraz çok tazim hürmet ederdi. Yahya Efendi. Başkası olsa zaten iyi bir hırpalardı yani. Neyse dalgam geçiyorsun benden. Yahya Efendi bunu yapamaz. Dedi bu ne iştir ya bir şey anlamadık yani. Bir izah. Ya ne anlamıyorsun dedi ya. Neme lazım işte. Ne demek? Ha devlet-i aliyen umuru işleri. Neme lazımcılan ele kalırsa. Efendim vazifeli vezir, sadr-ı azam, Şeyhul İslam bilmem. Zaten ondan battı. Yağım Hasan Böreğe gibi koca devlet haliye gitti. Neme lazım? Görmeyeyim, duymayayım, üç maymunu oynayayım. Ondan sonra kim ne zulüm yapmış kime, kim ne haksızlık yapmış kime, kim tecavüz etmiş, kimin dosyası kapanmış adliyede, kim kızı öldürmüş, karı evinde öldü, ölü bulmuş, ondan sonra intihar etti, süsü vermiş. Ana! Zulümlere bak. Gör tanığı var, bilen var, eden var. Bana ne, ben şimdi buradan para alıyorum, ne diyormuşum. Orada ne oldu? Kan gitti, can gitti, mal gitti, ız gitti, bilmem ne gitti. Ya bunlar zulüm değil mi? Sadece zulmedenlere vurmaz. Seyredene, izleyene, bana ne diyene, neme lazım diyene, emri bil maruf terk eden, hepsine vuracak. Vurdu mu, vurmadı mı? Ve'lemu ennallâhe şedîdül ukâb. Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Şimdi orada... Aynı şeye getiriyor. İsa Aleyhisselam kıssasını anlamadınız. Acayip ya bu millet ibadet ediyor, namaz kılıyordu. Namazsızın biri geldi Gözde'de Pınar'da yüzünü yıkadı diye bunların niye memleketi harap olsun? Şimdi bunlar namaza devam ediyorsa, ibadete devam ettiyse, şey ettiyse bunlar buradan günahkar olmazlar. İçlerindeki namazsız abdestsizlere de namaz kılın diyorlarsa, emri bin hafta yapıyorlarsa bunlar vazifesini yapmış olur. Ama bela gelince toptan gelir. Zelzele toptan geldiği gibi. Efendim anladın mı? Yelsel toptan geldiği gibi, Hacı Hoca'nın evliyanın evini ayırmadığı gibi vazifesini yapanlar da bu arada toptan azaba uğrayabilir. Ama bu ahiret bakımından azap olunacağı anlamına gelmez. Burayı da belirtmemiz icap ediyor. Bu hususta ayet okudum size işte demin. Sahih hadiste de Müslüm hadisinde de ne buyuruyor? İşte Hazreti Mehdi'yi katletmek için Süfyani'nin 12 bin kişilik ordusu Medine'ye kadar gelmiş. Medine'den de Beyda denen vadide işte Mekke'ye doğru Hazreti Mehdi bulunsa da giderlerken birden yerin dibine batırılacak diyor Sahih Müslim hadisi. Yerin dibine batırılacak. O arada orada onların geçerken yoldan onlara katılan var veyahut su satan var. 12 bin kişilik millet. Şimdi nasıl ki arabalar yol tıkandı. Simitçisi, sucusu, peçetecisi doluyor. Orada da böyle insanlar gelmişler. 12 bin kişi. O bir ordu hareketli halinde. Efendim böyle gemilerle, uçaklarla değil ki. Normal karadan geliyorlar. Zaten teknolojinin yani birçok alameti var. Teknolojinin son zamanda, ahir zamanda kullanılmayacağına dair hadislerden biri de bu olsa gerektir. Bu ordu karadan hareket etmiş. Gelirken sümme yuksefü bim. Hepsi birden batırılıyor. Sahabe-i kiram soruyorlar. Ya Resulallah yoldan geçen var. Orada onlara diyelim bir şey satan var veyahut onlar orada Medine'nin köylerinden geçerlerken oldu bu Beyda Sahra'da oldu olacak buyuruyorsun. Ya bunlar onların ne günahı var? Onlar Mehdi'yi öldürmeye gitmiyor ki. Yoldan geçerken orada dururken onların battığı yere rastlamışlar. Veyahut onların bir işini görelim derken para alacak bir işlerini yapıyor falan. Sümme yub'asûne alâ niyyâtihim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani toptan batırılırken onlar da gider. Ama sonra diriltilirken niyetlerine göre diriltilirler. Ya öyle ya, milletin kamu mallarını yiyenle, öbürüne tecavüz eden, öbürü zina eden, bilmem neyle, ben bunları yapmamışım yani. Onun uğursuzluğu, İsa Aleyhisselam'ın uğradığı kariyerin durumu, o adamlar da o günahları yapmadılarsa, yapanlara yapma dedilerse o adamlar mesul olmayacak ki. Yani orada yanlış anlamayın diye bu konulara girdim. Yani bir kıssadan dünya kadar ayet hadise geçmek zorunda kaldım. Neden? Şimdiki mantık işte Fatih Altaylı mantığı tabii. Bu şimdi haksızlık olmuyor mu? Bu Allah da şimdi yanlış yapmadı mı haşa gibi bir kelam burada sudur ediyor. Bazılarının maalesef ağızlarından. Yani neden? Adam orada gitti gözenin başında abdest aldı. Buradan bu milletin abdest aldı diyorum. Yüzünü yıkadı diye. Buradan bu kariye niye böyle bassın arkadaş? Şimdi uğursuzluk ayrı bir şeydir. Bir namazsızlığın uğursuzluğu bütün haneye, beldeye tesir eder. Bereketsizliği. Bunlar ayrı bir şeydir. Bu eski ümmetlerin mevzusudur. Hayır efendim, bizim ümmetin de mevzusudur. Bak Mehdi'yi öldürmeye giden ordu hakkındaki hadis Sahih Müslim'dedir. Niyetlerine göre diriltilecekler ama batarken sucuğu, simitçiyi ayırmadı. Orada bulundu, denk geldi işte. Anladın mı? O hadis bizim ümmet hakkındadır. O zaman bu ayet de bizim ümmete söylüyor. Bir fitne gelirse sadece zulmedenlere isabet etmez. Ama tabii burada seyirci kalanla, neme lazım diyenle bil fiil müdahale eden, düzeltmeye çalışanlar da bir olmaz. Onu da söyleyeyim. Bu önemli bir konudur. Onun için biz şimdi emri bil marufa devam edeceğiz. Demin ne dedik? Ta denizin salyasından, sümüğünden girdik. Girdik buralara. Tabii. Ben ne diyorum size? Biz eşantiyondan yaşıyoruz. Biz hak ettiğimizden yaşamıyoruz. وَلَمْ وَاَخِذُ اللّٰهُ نَاسَ بِظُلْمِهِ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِدَابَّ İnsanların zulmü, şirki, günahları, masiyetleri, kulakları, zulümleri yüzünden cezalarını peşin verecek olsaydın. Bak bu ayette onu söylüyor. Yeryüzünde gezip dolaşan bir canlı karınca bile bırakmazdım. Şimdi ya, karıncanın ne günahı var? Böceğin ne günahı var? Sineğin ne günahı var? Ama ne diyor? Eğer zulümlerine tıpatıp mutabık ceza verecek olsaydım hak ettiklerini, bak yeryüzünde gezen canlı bırakmazdım. Demek ki burada hayvanların bir günahı yokken onlar da topa girdiriliyor. Velakin yuahhiru bil aceli müsemma. Onların muayyen vakti var. Saatli bombayı kurmuşum Allah buyuruyor. Herkesin zaten kendi ölümü, kendi kıyameti, bir de dünyanın kıyameti var. Patladı gitti. Ondan sonra görecekler diyor. Onların hesabını geciktiriyorum. Ama boş bırakıyorum, ihmal ediyorum. Zannetmesinler diyor. Ben imhal ederim, ihmal etmem buyuruyor. İnnallâhu yumhilu ve lâ yuhmilu. İmhal süre tanımak. İhmal başıboş bırakmak. Süre tanırım, başıboş bırakmam Allah buyuruyor. Onun için ne konuşuyorsun sen ya? İnnallâhu lâ yugayyiru mâ bikavmin hattâ yugayyiru mâ bi'enfusihim. Kendi güzel hallerini, meşru durumlarını, İslam'a bağlılıklarını, itaatlerini değiştirmedikçe ben onların iyi hallerini değiştirmem. Şimdi biz iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? Denizler iyiye mi gidiyor, kötü mü? Ziraat iyiye mi gidiyor, kötü mü? Dereler iyiye mi gidiyor, kötü mü? Kuyular iyiye mi gidiyor, kötü mü? Ekonomi iyiye mi gidiyor, kötü mü? Ha, o zaman biz kendimizi sorgulayacağız. Biz neyi değiştirdik de Allah bizim nimetlerimizi bozdu, değiştirdi? Kendi halimizi değiştirdik, sıfatımızı değiştirdik. Takva olduğumuz işleri bozduk, haramlara düştük. Rüşvete düştük, yalana düştük. Yani neyse, namazsızlık yapıyoruz. Tadil erkanı bozduk. Bir tadil erken. Tadil erken. O da ayrı bir konu tabii. Onu da bir sorma. Bu namazsızlık, bugün biraz namazsızlığın dışına çıktık. Biraz dalgalı oldu ama çok ilmi oldu, müfit oldu diye düşünüyorum. Efendim, biraz Zülfikar'a dokunduk. Ama bu tabii ki yani sorun bela toptan gelecek buyuruyor. Gelecek, hepimiz geminin içindeyiz. Kur'an sünnet böyle buyuruyor. Bunları da görmezden gelinmez yani. Bir şey demeyelim de ne diye. Ne okuyalım size yani? Martuval okuyacak halimiz yok. Şimdi tadil erkanda bile adam namaz kılsa, bak öbüründe cemaate gelmeyeni anlattık başından. Adam namaz kılsa bile, hızlı kılıyorsa, rükû secde aralığında durmuyorsa, pat küt kılıyorsa, buna tadil erkansızlık denir. Bunu sırf ya, kılanın bile, tadil erkansız kılana bile ne diyor? İbrahim Nehai radıyallahu anh, İzâ râite racülü hafifur rükû ve sücud feterahham alâ iyalihi. Bir adama bakarsanız ki diyor, rükû, çünkü camide kılınınca birbirini görüyorsun. Sen o sünnete duruyor falan. Sen durana kadar arada bir virtlerini okuyorsun. Orada bakıyorsun adama. Bak, gitmiş. Sen daha Ayetel Kürsi okuyana kadar 4 rekatı kıldı çıktı gitti. Bir adamın diyor rükû ve secdesini hafif yaptığını, hızlı yani orada hiffet, hızlılık, sürat, süratli bir şekilde yaptığını, aralarında durmadığını, yani o sekteleri yapmadığını görürsen diyor, çoluk çocuğuna acı merhamet eyle. Ne alakası var? Allah bu adamı ıslah etsin diye dua ile demesi lazım. Çoluk çocuğuna merhamet eyle. Ya bunun karısının, çoluk çocuğunun bununla ne alakası var, bu adam hızlı kıldı. Neden? Mutlaka geçimi dar olacak, bereketten mahrum olacak. Zengin bile olsa evinde çoluk çocuğuna fakirlik ve bereketsizlik arız olacaktır diyor. Tadili erkansızlık bile senin evinin geçimini, ekonomisini bozuyorsa, ki İbrahim Nakai İmam-ı Azam'ın hocası ya. Hadis hükmünde sözler bunlar. Hadis hükmünde. Dolayısıyla sen öyle. Bundan ne çıkar, ondan ne olur, onunla ne alakası var? Çok alakası var. Çok alakası var. İnsanların yaptıkları günahlarsa, ama ben tek taraflı namazsızlık, abdestsizlik, tadil erkansızlık, zina, içki, kumar, bak sohbetimi iyi dinleyin sen başından, onlara bağlamadım. Gasp da zulümdür, ona da bağladım. Çökme de zulümdür, ona da bağladım. Kul hakkı tecavüz, ona da bağladım. Ne me lazım, görüp de bana ne diyenlere de bağladım. Hepsi zulüm. Gayri meşru, münker, hepsi toptan Allah'ın dinde. Bunlar açıkça işlenirse, görenler de değiştirmezlerse, ama eliyle, ama diline, yeri gelir eliyle. Yetkili olur. Hakimdir, savcıdır, bürokrattır, bilmem nedir. Eliyle de müdahale edebilir olaya. Olmadı benim gibi olur diliyle. Kendi özelde görüp de ona özel nasihat eder. Ayrı dava diliyle. Olmadı en azından kalbimizle zulüm düzenine karşı, zalimlere karşı, efendim namazsız abdestsiz olup haram işleyip bize uğursuzluk getiren, bize hayırsızlık getiren, bizi toplumumuza bereketsizlik getiren, çocukça bereketsizliğine karşı mutlaka ya Rabbi bunların bu fiiliyatından, icraatından rahatsızız. Razı değiliz. Sen razı değilsin, biz de razı değiliz. Ama elimizden dilimizden bazı noktalarda bir şey gelmiyor. Bir kalbe iş düşüyor. Ve zelke adlaful iman, bu da imanın en zayıf tarafı artık telden tutuyor. Ve leyse ve râde elkemiz kâli habbetin min kardelin min iman. Bunun altında kardal tanesi kadar imandan eser kalmaz diyor. Çünkü neden? Bunun altı şu oluyor. Bunun altı aman adam da hayır yapıyor işte cami yapıyor, hayır yapıyor. Oradan da götürüyorsa götürsün boşver. İşte öyle o götürsün dediğin zaman o olmuyor işte. Çok hacca gidiyor, çok ömreye gidiyor bilmem ne. Oradan da biraz bir şeyler çalmış çalsın. Bunu yapamazsın. Burada kardal tanesi kadar iman yok. Veyahut işte efendim onun zinasına ya bu adam da ne yapsın, karısı işte hastadır bilmem nedir, onun için zina yapıyor, bunu da idare etmek lazım falan, böyle bir şey yok. O zaman evlensin, karısı hastaysa başka evlensin, o meşru bir surette evlensin. Şimdi hiçbir harama, hiçbir gayrimeşruya, hiçbir münkere, hiçbir bahaneyle, hiçbir mazeretle meşru gösterme çabaları insanı kafir eder. Çünkü orada elin ermiyor, dilin yetmiyor, bir tek kalp kalıyor, kalpten de aşağı iman kalmıyor. Çünkü neden? Ya Rabbi sen razı değilsin bu kadar meşru bir iştir. Ben de razı değilim Allah'ım diyorsun. Bunu dilinden Allah'ım yâca münkerun ve lâ erdâ diye bir tabiri de var. Veya Arapça bilmiyorsun, Türkçe söylüyorsun veya kalbinden bu işe katılmıyorsun, rıza göstermiyorsun. Buradan imanını kurtarıyorsun. Ama tabii ki toplum fesada uğruyor. Karalar, denizler, salle sümük her yer kusuyor. Bütün dünya zaten battı gidiyor. Bütün dünya zulüm düzeni, Yahudinin, Siyonist düzenin, dünya düzeni, Siyonist düzeni. Siyonist düzeninde adalet mi arıyorsun, şeriat mı arıyorsun, meşruiyet mi arıyorsun? 52 İslam ülkesi hepsi Siyonist düzenin elinde. Mısır'ı Siyonist düzeninde, Suud'u Siyonist düzeninde. Hepsi Siyonistler yönetiyor. Dubai zaten baş Siyonist. Dolayısıyla yani Kur'an, şeriat ve sünnet ve fıkha göre meşru gayrimeşru aranan bir dönemde değiliz. Artık bizim kendi vazifemiz, nefsimizde, hanımız, çocuğumuz, evimiz, dükkanımız, mahallemiz, kapımızın önü, ne yapacağız? Namazsız bırakmayacağız, imansız bırakmayacağız. Nasihat, sohbet, emri bil maruf. Benim Diyanette de bir görevim yok, hiçbir şeyim yok, muvazzafiyetim yok. Ya muvazzaf olanlar konulara girmiyor. Biz biraz kendimize giriyoruz, kendi çapımızda bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Millette dinleyen var. Allah o evimizde, ocağımızda namazsız bırakmasın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 10 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu namaz kılmamak konulu sohbetin 4. bölümü sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegür FM.
1: Bir kıssa, bir hisse başlıyor. İsa aleyhisselam bir gün insanları hak ve hakikate çağırmak için uzun bir yola çıkmıştı. Yolda giderken bir adamla karşılaştı. Adam Hazreti İsa'ya, "Ben de senin gittiğin yere gidiyorum. Sana arkadaş olabilir miyim? Zaten bu yol tek başına çekilmez," dedi. Hazreti İsa aleyhisselam da o adamın teklifini kabul etti ve beraberce yürümeye başladılar. Bir nehir kenarına varmışlardı. İki yolcu da yorulmuş ve karınları epeyce acıkmıştı. Hazreti İsa aleyhisselamın yanında üç çörek vardı. Birisini kendisi, diğerini de yol arkadaşı yedi. Susamışlardı. Hazreti İsa su içmek için biraz ilerideki nehre gitti ve suyunu içti. Geriye döndüğünde üçüncü çöreğin olmadığını gördü. Arkadaşına, "Burada bir çörek olacaktı. Herhalde sen yedin, afiyet olsun," dedi. Arkadaşı çöreği kendisinin yediğini inkar edip, "Hayır hayır, ben yemedim. Kimin yediğini bilmiyorum. Bir ara arkamı dönmüştüm. Herhalde bir hayvan alıp götürdü," dedi. Yol arkadaşının böyle bir yalana başvurması İsa aleyhisselamın hiç hoşuna gitmemişti. Çöreğin yenmesi hiç önemli değildi. Önemli olan yalan söylenmesiydi. Yemekten sonra yine birlikte yola koyuldular. Bir hayli ilerledikten sonra yolda iki yavrulu bir geyik gördüler. Hazreti İsa aleyhisselam yavrulardan birini çağırdı. O yanlarına gelince onu kesti. Etinin bir kısmını kızartarak yediler. Yemekten sonra Hazreti İsa aleyhisselam geyik yavrusunun kalıntılarına, "Allah'ın izniyle canlanıp kalk," dedi. Geyik yavrusu derhal canlanıp kalktı ve oradan uzaklaşıverdi. Bu olay üzerine Hazreti İsa, "Sana az önceki mucizeyi gösteren Allah için soruyorum. Çöreği sen mi yedin? Doğru söyle." Adam yine "Bilmiyorum dedim ya, yeseydim söylerdim," diye cevap verdi. Bir müddet sonra bir nehrin yanına vardılar. İsa aleyhisselam adamın elinden tuttu. Su üstünde yürüyerek karşıya geçtiler. Nehri aşınca adama, "Az önceki mucizeyi gösteren Allah hakkı için sana soruyorum. Çöreği sen mi yedin?" Adamın cevabı değişmemişti. Bir müddet sonra bir çöle vardılar ve uygun bir yere oturdular. Hazreti İsa bir yere kum ve toprak yığdı. Meydana gelen yığına, "Allah'ın izniyle altın ol," dedi. Yığında altın oluverdi. Hazreti İsa aleyhisselam yığını üçe bölerek adama şöyle dedi: "Üçte biri benim, üçte biri senin olsun. Diğer üçte birini ise çöreği alana vereceğim." Bu sözü duyan adam, "Evet evet, çöreği alan bendim," diyerek gerçeği itiraf etti. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam, "Al bunları. Altınların hepsi senin olsun. Senin gibi bir adamla ben daha fazla arkadaşlık yapamam," dedi ve onunla arkadaşlığını sona erdirerek oradan uzaklaştı. Adam da pek oralı değildi.
3: Zira derdi zaten parıl parıl parlayan altınlardı. Onun canına minnetti. Altınları hemen bulduğu bir çuvalın içine doldurmaya başladı. Altınları toplarken yanına iki kişi geldi. Adamın yanındaki altınları görmüşlerdi. Niyetleri iyi değildi. Adam da onların niyetini anladı. Ama her şey için geçti. Hemen kılıçlarını çekip adamı öldürmek istediler. Ama adam şöyle bir teklifte bulundu. Dünya malı için kan dökmeye ne gerek var? Gelin altınları üçe bölelim. Bu altınlar hepimize fazlasıyla yeter de artar bile. İki arkadaş adamın bu samimi gibi görünen teklifini kabul ettiler. Üçü de mutluydu. Lakin karınları acıkmıştı. Bu şekilde şehre gidemezlerdi. İki arkadaştan birisi yiyecek bir şeyler almak için şehre gitti. Dönüşte aklına şöyle bir şey geldi. Altınları niye onlarla bölüşeyim ki? Aldığım şu yiyecekler içine zehir atayım. Onlar bu yemekleri yiyip ölsünler. Altınlar da bana kalsın. Bu sırada altınların yanında kalan Hazreti İsa aleyhisselamın yol arkadaşıyla diğer adam kendi aralarında şöyle bir karar vermişlerdi. Altınların üçte birini niye ona verelim ki? Döndüğünde gel, onu öldürelim. Altınları ikimiz paylaşırız. Şehirden yemek getiren arkadaşı geldi. Hiçbir şey sormadan gördükleri gibi hemen onu oracıkta öldürdüler. Hem çil çil altınları vardı hem de arkadaşlarının getirdiği yemek. O zehirli yemeği afiyetle yediler. Tabii aradan çok geçmeden onlar da zehirlenip öldüler. Böylece altınlar o üç ölünün yanı başında sahipsiz kala kaldı. Aradan bir hayli zaman geçmişti. İsa aleyhisselam dönüş yolunda o altınların yanında o üç adamın cesedine rastladı ve şöyle dedi. İşte dünya budur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak şerrinden sakınmak gerekir. Mümin ahireti burada kazanır ve kulluk adına yapılması gereken her şeyin yeri tam da burası, dünya hayatıdır. Hayat ölümle noktalandıktan sonra kulluk adına yapılacak hiçbir şey zaten kalmamış olur. Aynı zamanda şu dünya, her insanın gözünü boyayan birçok ibretle doludur. Burada dikkat etmemiz gereken şey, dünya ile ahiret dengesini koruyabilmektir. Evet, belli şeyleri elde etmede dünya bir vasıtadır, evet vesileliği vardır. Ve bir insan bir taraftan dünyayı imar edebilir ama diğer taraftan da ahireti adına yatırımlar yapmalıdır. Gerçekten insan ne kadar garip bir varlık. Öyle değil mi? Bir misafir olarak gönderildiği dünyada sanki sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hareket etmekte. Dört elle sarılıp bir an önce dünyasını mamur edebilmek, bugünün tabiriyle köşeyi dönebilmek için var gücüyle çalışıp çabalamakta. Hatta bunun için kıssada duyduğunuz gibi haram mı helal mi demeden veya aşırıya kaçarak katil bile olabilmekte. Sabretmeden, acele ederek, ahireti düşünmeden kısa yoldan mal mülk sahibi olabilmek adına nice yanlış yollara girilebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuş. Eğer Ademoğlunun iki vadi altını olsaydı, muhakkak üçüncüsünü isterdi. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Ama bunu şöyle anlamayalım. Bu sözler insan çalışmasın, tembel tembel otursun. Elbette böyle değil. Ancak fani olan bu dünyaya gösterdiğimiz ilgi ve alaka belli sınırlar içinde olmalı. Haramdan taviz vermemeliyiz ve asıl gideceğimiz yer olan ahiret yurdu için de aynı gayreti göstermeliyiz. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: 91-80-80 0549-691-80-80 Burası Lale Gül FM.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli izleyenlerimiz, Eyüp Sultan semtinden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Birçoğunuzun malumu olduğu üzere Eyüp Sultan semtine ismini veren kişi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'tır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hicretten sonra Medine'de evinde misafir etmekle şereflenmiş, şerefyab olmuş yüce sahabidir. Kendisinin türbesi arkamızda. Kendi ismiyle müsemma olan camide, bu gördüğünüz camidir. Efendim, kendisi çok mühim bir zattır. İstanbul'umuz için çok büyük bir berekettir. Allah-u Teala şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Niçin bugün buradayız kıymetli izleyenlerimiz? Devlet-i Aliye'nin 8. Şeyhülislamı sayılan Eftalzade Hamidüddin Efendi rahmetullahi aleyhi dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret etmek için buradayız. Çünkü kendi kabri Eyüp Sultan Hazretleri'nin haziresinin hemen arka tarafında bulunmaktadır. Ayrıca bugün bizim için kendimizi başka bir bahtiyar hissettiğimiz gündür. Çünkü bu Eftalzade Hamidüddin Efendi hakkında Şeyhülislam hayat hikayelerini anlatan eserlere baktığınızda kıymetli izleyenlerimiz, kabri şerifinin kayıp olduğu, kabrini bulmak için derin saha araştırmalarına ihtiyaç olduğundan bahsedilir. Ben de bunu 2017 yılında dergiye yazarken efendim bu malumata sahip idim. Ama umarım bulursak bir gün bahsederiz demiştik. İşte o gün bugün oldu hamdolsun. Kendisinin taşı hakkında araştırma yaptım. Çünkü size biliyorsunuz çekimlerin başında söz vermiştim. Kabir taşlarını bulmak istiyorum ve kabir taşlarını okumak istiyorum diye. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin de kabir taşının bir kırık halini bu konuda araştırma yapan bir abimizden resim olarak almıştım o günlerde 2017 yılında. Türbenin arkasında şöyle, onun da resmini inşallah yayında koyarız, burada görürsünüz. Kırık bir taş, bir tarafında İbn-i Eftal yazıyor. Bu Eftalzade demektir. İbn Arapça'da oğlu olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Eftalzade, Eftal'in oğlu manasında. Taşın bir köşesinde kırık da olsa o isim gözüküyor. Ondan sonra yakın zamanda biliyorsunuz hazire arkasındaki taşların çoğu tamir edildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Taşların hepsi parlıyor. Çok güzel bir şekilde meydana çıkmışlar. Efendim taşların bu halinde kesin bu kırık taş yapıştırılmıştır diye düşündük ve umduğumuza nail olduk. O taş şu an yapıştırılmış ve inşallah içeride size göstereceğiz. Taşın arkasının önünü inşallah okumaya gayret edeceğiz. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin, bu büyük Şeyhülislamımızın kabir şerifinin taşı da efendim böylece ortaya çıkmış oldu. Allah-u Teala cümlemizi, önce bizleri sonra sizleri bu uzatların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin huzurunda olmamız hasebiyle hayatından biraz bahsetmek isterim. Çünkü Eyüp'te toplam 26 tane Şeyhülislam metfundur. İnşallah diğer zatları anlatırken de ara ara bu kıymetli sahabiden radıyallahu teala an bahsetmek elbette yerinde olacaktır. Şimdi bir miktar bahsetmek istiyorum. Kendisi efendim Hazreç kabilesinin Neccar oğulları kolundandır. Hicretten 2 sene kadar önce Müslüman olmuş efendim hanımıyla beraber. 2. Akabe biatında bulunmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün gazvelere katılmış. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber'in fethi, Huneyn, Mekke fethi, bunların hepsinde bulunmuş çok yüce bir sahabidir. Daha sonra bundan başka söyleyebileceğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerindendir. Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında büyük hizmeti sebkat etmiştir. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seferler esnasında, gazalar esnasında yakın korumalığını yapmış, çadırın önünde kendisini korumuştur. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala an Hazreti Ömer döneminde Suriye, Mısır efendim seferlerinde bulunmuş. Bununla da kal.

0: almayıp Kıbrıs fethine katılmış çok kıymetli bir sahabidir. Hatta Abdullah İbni Abbas Basra valisiyken kendisi Basra'ya gitmiş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhuma da kendisine sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok hizmet ettin. Buyur burada oturduğun sürece konak senindir demiş. Ayrılırken kendisine 40 bin dirhem de hediye vermiştir. İmam-ı Zehebi'nin nakline göre. Böyle büyük bir sahabidir kıymetli izleyenlerimiz. Asıl önemi birçoğunuzun bildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretlerinden sonra nerede kalacak ilk başta? Kimsenin gönlü kırılmasın. Hazreti Peygamber malumunuz innemâ bu'istü li ütemmime mekârimel ahlak. Ben ancak ve ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuş bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı o peygamberlik öncesi döneminde Kabe'ye Hacer-i Esved taşının yerleştirilmesinde çıkacak kavgayı engellerken nasıl zekice, aklı selimce bir yol bulmuş ise, hani efendim hırka açar, bir örtü açar, üzerine Hacer-i Esved'i koyar ve bütün kabile reislerine der ki hepiniz bir ucundan tutun, hep beraber bunu Kabe'ye yerleştirmiş olursunuz. Aynı onun gibi Medine'ye girdiklerinde de herkes kendi evinde misafir kalmasını hevesle beklerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesi Kusva'nın nerede çökerse orada yakın olan oradaki evde konaklayacağını buyurmuş. Onun için hallu sebilaha fe innaha me'muratun. Herkes böyle yiyecekler tutar. Deve benim evimin önünde çöksün. Hayvan yiyeceğe efendim teşne olur da oraya çöker diye heves ettiklerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hallu sebilaha fe innaha me'muratun. Devemin önünü açın. Çünkü o Allah'tan emir alıyor. O Allah'tan emir aldığı vecih ile emire uygun olan yerde duracaktır demek istemiştir. Sahabe Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratına ve deve Kusva efendim Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu teala anın evinin yakınlarında durur ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 ay kadar kendi evinde misafir etmiş olur Halid İbni Zeyd hazretleri. Kıymetli izleyenlerimiz, Ebu Eyyub El Ensari hazretlerinin Hazreti Peygamber'in sahabesi olduğu, Medineli olduğundan bahsetmiştik. Peki İstanbul'da ne işi var böyle yüce bir zatın? Hepimiz için ibretlik bir hikayesi vardır. Kısaca nakletmek isterim. Birçoğunuzun malumu, bilgisi olduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Letüftehennel Konstantiniyetü, elbette muhakkak Konstantin'in şehri yani İstanbul fetholunacaktır. فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. O rayı fethedecek ordunun kumandanı, ne güzel bir komutan, ne güzel bir kumandan, o ordu ne kadar güzel bir ordu diye böyle bir işarette, böyle bir müjdede bulunmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine o zamanın süper gücü diyebileceğimiz bu Bizans'ı fetih etmek için çok girişimlerde Müslümanlar bulunmuşlardır. İşte Halid İbni Zeyd Hazretleri'nin de bu girişimlerin ilkinde katılmış olduğu rivayet edilmektedir ki miladi 668 yılına tekabül etmektedir. Diğer bir rivayete göre ondan bir sene sonra efendim Muaviye bin Yezid, efendim Yezid bin Muaviye, özür dilerim, Yezid bin Muaviye, Muaviye'nin oğlu Yezid'in kumandasındaki orduyla takviye birlik olarak 669 yılında İstanbul'a geldi ve burada şehit olduğu rivayet edilmektedir. Diyeceksiniz ki nasıl buraya gelmiş ta Medine'den? Kendisinin yaşı bayağı fazla. O geç yaşına rağmen, hastalıklarına rağmen torunları demişler, evlatları demişler ki babacığım, dedeciğim, sen Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem başta bahsettiğimiz üzere bütün gazvelere, fetihlere katıldın. Hazreti Ebubekir'le, Hazreti Ömer'le, sahabelerle beraber birçok fetih hareketinde, birçok gazalarda, gazvelerde, savaşlarda efendim cihad ettin. Artık iş bize düşer. Sen artık hastasın, yorgunsun. Biz çıkalım. Ona nasihat etmek istediler dedesini durdurmak için, babalarını durdurmak için. Dediler ki babacığım, dedeciğim, Rabbimiz Bakara suresinde buyurmuyor mu? وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyurmuyor mu? Artık gitme, biz gideriz dediklerinde, bakınız kıymetli izleyenlerimiz, hepimiz için ne kadar ibretli bir söz söylemiştir. Buyurdular ki Halid bin Zeyd Hazretleri, ben o ayeti öyle anlamıyorum buyurdu. normalde ayet-i kerime işte göz göre göre canınızı tehlikeye atmayın, tedbiri elden bırakmayın manasında. Halid İbni Zeyd Hazretleri buyurdu ki, savaş yapmaya, cihad etmeye insanın gücü yetiyorsa, hali vakti yetiyorsa, yol bulup imkan buluyorsa, ben belki hastayım, hastaysam da bana bir sal yaparsınız, salla beni taşırsınız. Efendim, aklım başımda, iyi kötü gücüm var. Asıl o ayetin manası, cihad etmek varken, cihad etmeyip de dünyanızı, ahiretinizi helak etmeyin manasındadır. Ben cihad etme gücüne sahipken, kendi elimle niye kendimi cehenneme atayım? Ben bu ayeti böyle anlıyorum diyerek 669 yılındaki İstanbul fethinin o ilk fetih çalışmalarına, ya ilki 668, ikincisi 669 yılındaki o iki fetih hareketinden birine efendim sahabelerle Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazreti ile beraber buraya gelirler ve kendisi şu an metfun bulunduğu yerde şehit olur. Vebadan dolayı, salgın hastalıktan dolayı vefat ettiği, ahirete irtihal eylediği rivayetleri de mevcuttur. Buradan şu kısma geçmek istiyorum. Kendisi burada vefat ettiğinde efendim Bizans etlerini efendim hayvanlara yedireceğiz diye Müslümanlara tehdit etmişler. Bunun üzerine efendim o zamanın komutanı da biz de İslam ülkelerindeki, İslam diyarlarındaki kiliseleri rahat bırakmayız diye bir tehditte bulundu. Ve bunun üzerine Bizans'ın kendisinin burada kabrinin kalmasına, devam etmesine müsaade ettiği de kaynaklarımızda efendim zikredilmektedir. Bizans döneminde dahi buralarda böyle efendim kiliseler, manastırlar çok olduğu yerler, insanların böyle hastalıklarına şifa niyetiyle ziyaret ettiği ziyaretgahlar var imiş. Birçok yer burada var imiş. Mesela birçoğunuz duymuşsunuzdur, işte fetihten sonra Akşemseddin Hazretleri'nin Sultan Fatih'in isteğiyle Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini keşfettiği doğrudur. Ama öncesinde bir rivayetten bahsetmek isterim ki Ali bin Ebu Bekir el-Herevi'nin vefatı 1215'tir bu zat. Bu zatın Ziyarat diye bir eseri vardır. Bu ziyaret yerlerinden bahseder ve burada Halid bin Zeyd'in surların dibinde türbesini, kabrini ziyaret ettiğinden bahsetmektedir. Peki diyeceksiniz ki ondan kaç sene sonra, 200-250 sene sonra yaşamış Sultan Fatih döneminde bu kabir yine kayıp olmuş, Sultan Fatih hocası Akşemseddin'le burayı keşfetmiş, bu nasıl olmaktadır? Şundan olsa gerektir der eserlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Çünkü 1204 yılında İstanbul büyük bir Latin istilası görmüştür. Yani bugün Osmanlı'ya istilacı efendim yaftasını yakıştırmaya çalışanlar istila ve yağma nasıl yapılır görmek istiyorlar ise kendi dindaşları tarafından efendim İstanbul'da yapılan Latin istilalarına okumalarını hepsine tavsiye ederim. 3 gün boyunca İstanbul'u yağmalamışlar. Buradaki o Bizansların mübarek saydığı, kendilerince kutsal saydığı yerleri de yağmalamışlar. Birçok yeri yıkmışlar. Ayasofya'da bile ne efendim kötü işler işlemişlerdir. Latin istilasını okursanız göreceksiniz. Bu esnada, bu hengamede muhtemelen buranın da yıkıldığı, işte İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih Hazretleri burada otağı kurulmuş. Hocası Akşemseddin Hazretleri efendim Halid İbni Zeyd'in kabrini efendim bir keşfedebilseniz diye kendisine çok istirham etmiş. Daha sonra Akşemseddin Hazretleri seccadesini kaldırıp efendim kabir buradaymış, üstüne otağı kurmuşuz deyip efendim orayı kazmışlar. Birçok Osmanlı kaynağında zikredilir bu hikaye, bu mesele, bu kıssa. Ve kaldırdıklarında efendim mermer bir kitabeyle Ebu Eyyub el-Ensari, Halid İbni Zeyd Hazretleri'nin kabrinin burada olduğunu, Akşemseddin Hazretleri'nin de keşfettiği, Sultan Fatih Hazretleri'nin bu şekilde buraları ihya ettiği kaynaklarımızda vardır. Daha önce o Ali bin Ebu Bekir Helevi'nin ziyaret ettiği doğrudur, yazmış olabilir ama Latin istilalarında İstanbul çok perişan günler gördüğü için burası da heder olmuş ve Sultan Fatih tarafından hocasının keşfiyle yeniden bu şekilde türbe haline getirip ihya edilmiştir. Ve Sultan Fatih'ten sonra kıymetli izleyenlerimiz, Osmanlı sultanlarının burası kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı yer olmuştur. Nasıl ki Avrupa'da kralların taç giyme törenleri olur, Bizans'ta da kralların taç giyme törenleri var idi. Hatta bugün Ayasofya Camii'nin içerisinde böyle boş bir yer bırakmışlardır. Görürsünüz. Böyle yuvarlak yuvarlak efendim mermer kesme taşlar vardı içerisinde. Orası da zamanında Bizans krallarının taç giydiği yerdir. işte Osmanlı sultanları da Sultan Akşemseddin'in Sultan Fatih'e burada kılıç kuşandırmasıyla Sultan Vahdettin dönemine kadar arada Edirne'de taç giyen, kılıç kuşanan sultanlarımız hariç ki onlar da eski camide, daha önce anlattığımız Edirne eski camide kılıç kuşanmakta idiler. Sultan Fatih döneminden sonra Osmanlı sultanları bu mübarek zatın huzurunda bereketlenmek, devletlerinin ve saltanatlarının efendim onun huzurunda başlaması için burada böyle bir adet başlatmışlar idi. Sultan Vahdettin'e kadar bu devam etmiştir. Halid İbn Zeyd Hazretleri hepimiz için böyle bir öneme sahip çok yüce bir sahabidir. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. İstanbul'umuz için bereketini kıyamet gününe kadar daim eylesin. Amin. Halid İbn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın türbesinin arkasındaki hazirede, buna türbenin haremi derler. Hani türbenin yasak sahası, türbeye özel saha manasında. O türbenin hareminde kendileri metfundurlar. Sultan Fatih'in oğlu Veli lakaplı Sultan Beyazıt, yani Sultan 2. Beyazıt'ı Veli döneminde yaşamış ve Şeyhülislam olmuştur. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Vefatı ise 1503 tarihidir. 1496 yılında Şeyhülislam olmuş, yaklaşık 7 yıl bu vazifeyi deruhte etmiştir. Sultan Fatih'in babası 2. Murat Han dönemi alimlerinden Eftalüddin el-Hüseyni Hazretlerinin oğludur. İlk tahsini babasından almışlar. Sonra Devlet-i Aliye'nin 2. Şeyhülislamı sayılan Molla Yegan'da okumuşlar ve Molla Yegan'dan mülazımlık almışlar. Kıymetli izleyenlerimiz, mülazımlık Osmanlı Devleti'ndeki ilmiye sınıfı arasındaki bir ıstılah, bir tabirdir ki medreseyi bitirmiş ve kadılık ya da müderristlik kadrolarından boşalanlar için görev almayı bekleyenlere mülazım denirdi. Daha sonra ruus imtihanına girer. Onda başarılı olursa iptidai hariç rütbesiyle müderris olarak tayin edilirler idi. İşte Eftalzade Hazretleri de 2. Şeyhülislam olan Molla Yegan'dan mülazımlık almıştır. Daha sonra ilk medrese vazifesini Bursa'da 1. Murat Hüdavendigar, Kosova'da şehit olan Murat Hüdavendigar Hazretleri'nin türbesinin hemen yanında mevcut olan medresesindeki daha çok Kaplıca Medresesi adıyla maruftur. İlk müderrislik görevine burada başlamışlardır Eftalzade Hamidüddin Efendi rahmetullahi aleyh. Eftalzade Hamidüddin Efendi Sultan Fatih döneminde bir vesileyle görevinden azledilir. Sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da bir gün Eski Saray'ın önünden geçerken, ki Eski Saray Topkapı Sarayı yapılmadan önce devlet işlerinin yönetildiği, bugün İstanbul Üniversitesi'nin binasının olduğu yerde mevcut olan saraydı. Ona Sarayı Atik diyorlar idi. Sonra Topkapı Sarayı yapılınca ona da Sarayı Cedid, yani Yeni Saray manasında o isim verilmiş idi. İşte bu Sarayı Atik, yani Eski Saray civarında Eftalzade Bursa'daki görevinden azinden sonra buradan geçer iken Sultan Fatih birkaç baltacı ile beraber orada gezerlerken görür ve Sultan Fatih kendisini tanır. Daha sonra ertesi gün divana çağırır ve kendisini 50 akçe yevmiye ile babasının yine Bursa'da yaptırmış olduğu Muradiye Medresesi'ne müderris olarak tayin eder. Bugün Bursa'da daha yakın zamanda çok güzel tadilat gördü. Yapanlardan Allah razı olsun. Bursa Muradiye Külliyesi'nin içerisindeki Muradiye Medresesi'nde kendisine görev verir ve oradaki aşevinden de imaretten de belli miktarda kendisine bir iaşe teminini sağlar. Sultan Fatih kendisine bazı ilmi görevler verir. Eftalzade Hazretleri görevine çok sadık bir insandır. Biraz da stres mi yapmıştır nedir? Çok güzel bir şekilde bu vazifeye çalışırken saçlarının sakallarının döküldüğü ve ağırdığı rivayet edilir. Düşmanlarınca işte kocadı gibi eleştirilere sebep olmuştur bu hali. Ama asla çalışmaktan yılmamıştır Eftalzade Hamidüddin Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli izleyenlerimiz, Eftalzade Hamidüddin Efendi zamanında ilmiye sınıfının müderris olarak yükselebileceği en büyük seviyelerden Sultan Fatih'in Fatih Camii'nin etrafına inşa ettirmiş olduğu Sahn-ı Seman medreselerinin Karadeniz tarafındakilerin çifte ayak kurşunlu kısmında efendim müderris olmuştur. bu Fatih Camii'ne baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, kıble tarafından sağ ve solunda medreseler mevcuttur. Bunların en önde, en kıbleye yakın olanlarına efendim baş kurşunlu, bir geridekilere, yani uzaklaşıyorum kıbleden, çifte baş kurşunlu, sonra çifte ayak kurşunlu ve ayak kurşunlu şeklinde 8 tane medrese vardır. Bu şekilde isim verilmiştir. Kendisi Karadeniz tarafında çifte ayak kurşunluya müderris olmuştur. Fatih Camii'nin bir Karadeniz tarafında medreseler, bir de Akdeniz tarafında, o Yeni Kapı tarafına bakanlara da, efendim Akdeniz tarafına bakanlara da, Akdeniz tarafındakiler ve Karadeniz tarafındakiler de isim veriliyordu. Mesela bir not olarak söylemek isterim. Akdeniz tarafına bakanlar içerisinde bir de bu sahne semana yol olacak tetinme medreseleri var idi. Bu Fevzi Paşa Caddesi'nin olduğu yerde, daha o cadde açılmadan Osmanlı döneminde bile o tetinmelerin çoğu yıkılmış idi. Bununla alakalı bir resmi efendim burada görebilirsiniz. Velhasıl Efsanezade Hamidettin Efendi sahandaki görevinden sonra bir de Edirne'de bir kadılık yaptığından bahsedilmektedir ki o da şöyle: Şakaik-i Nomaniye, Taşköprüzade'nin Şakaik-i Nomaniye adlı eserini hem genişletmiş hem Osmanlıca'ya tercüme etmiş. Edirne'li Mecidi bir vakıf kaydından, Edirne'deki Deftina Mescidi'nin bir vakıf kaydından Efsanezade Hamidettin Efendi'nin Edirne kadısı olarak imzası bulunduğundan dolayı Edirne'de kadılık yapmış olduğundan bahseder. Efsanezade Hamidettin Efendi Hidaye Haşiyesi, efendim İnaye Müellifi, Ekmelüddin Baberti'yi bazı görüşlerinde eleştirmekle beraber şöhreti daha da artmıştır. Bu Edirne kadılığından sonra bir kere daha sahın müderrisliği vardır. Sultan Fatih'in çok gözüne girmiş, çok beğendiği bir alim olmuştur. Çünkü İstanbul'da o dönemlerde yine bir hastalık, yine bir veba salgını olduğunda kendisi İstanbul dışındaki bir köylere yerleşmiş. Bu köyden haftada 4 gün İstanbul'a ders vermeye, kendini bir şekilde muhafaza ederek efendim İstanbul'a haftada 4 gün ders vermeye gelmiş gitmiş. O tehlikeli günlerde bile ders ortamını, medrese tahsilini talebelere eğitimini bıraktırmamıştır. Bundan dolayı Sultan Fatih'in takdirini çok kazanmıştır ve işte Edirne kadılığından sonra muhtemel olduğu sayılan ikinci bir sahın müderrisliği daha mevzu bahistir Efsanezade Hamidettin Efendi için. Efsanezade Hamidettin Efendi rahmetullahi aleyh daha sonra İstanbul kadısı olmuş. Ardından Sultan Fatih'in oğlu 2. Beyazıt, yani Beyazıt-ı Veli döneminde de 1496 yılında Şeyhülislamlık makamına oturmuş. 7 yıl kadar bu vazifesini bir hakkın ifaya muvaffak olmuş ve 1503'te ahirete itihal elemişlerdir. Oğullarından Salahaddin Musa Çelebi ilmiye sınıfında yükselmiş, Sahn-ı Seman Medresesi müderrisliğine kadar yükselmiştir. Hakkında efendim Sicilli Osmani'de üzücü bir kayıt vardır, nakletmek isterim. Kendisi vesveseli bir zat imiş, abdest hususunda vesvesesi varmış. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu oğlu bir gün 20 kova kadar su kullanmış. Abdest esnasında üstü başı çok ıslanmış. Daha sonra ocakta üstünü kurutmaya çalışırken namaza yetişecek vesaire elbiseleri yanmaya başlamış ve bu şekilde vefat etmiştir. Allah-u Teala ona da, oğluna da, cümlesine, burada yatan birçok zevata rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün farklı bir bahtiyarlık hissettiğimden bahsetmiş idim. Çünkü bugüne kadar Şeyhülislamlar hakkında yazılan güncel eserlerde de, ki zaten çok bir eser yok ya, 2-3 tane, onda da Efsanezade Hamidettin Efendi'nin kabrinin efendim kayıp olduğundan ve bir geniş bir saha araştırmasına gerek olduğundan bahsedilmekte idi. Ben de bu zatın hayatını 2017'de dergi Lale Gül dergisine yazdığım zamanlarda ben de aynı akıbete uğramış idim. Daha sonraki araştırmalarımda kırık olan kabir taşının yapışması neticesinde kabir taşına tanımaya, bulmaya muvaffak olduk, hamdolsun ki Allah-u Teala o zatın şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Amin. Arkamda Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin türbesi var. Hemen türbesinin, siz türbesinin önünde durduğunuz zaman sağ çapraz tarafında bulunmaktadır. Kabir taşını zaten göreceksiniz. Eftazade Hamidüddin Hazretleri burada metfundurlar. Kabir taşı yapışmıştır ve kabrinde yani kabre bakmayan, dış tarafa bakan tarafta şöyle başlamaktadır yazısı. Haza kabrul mevla el fazil. Burası Efendimiz kıymetli zatın kabridir. Satır 2'de ve şeyhil ve şeyh üstad olan, öyle üstad ki el alimul amil, hem bilen, Allahu Teala'nın efendim bilmemizden memnun olduğu şer'i ilimleri bilen, hem de amil, bildiğiyle amel eden kimdir o? İbn-i Efval Hamidüddin el-Hüseyni, Efval'in oğlu efendim Hamidüddin el-Hüseyni'dir. El-Fakir ila rahmetihi ve gufranihi, Allahu Teala'nın rahmetine ve bağışlamasına muhtaç olan Eftalüddin Hamidüddin Eftalzade Hazretleri'nin kabri budur diye kabrin taşının dış tarafında böyle yazmaktadır. İç tarafında yazan yazı ise şöyledir kıymetli izleyenlerimiz. En üst satır bir dua cümlesiyle başlar. Eskenehullahu fasiha cinanihi. Allahu Teala bu kıymetli zatı cennetlerinin genişliğine yerleştirsin, geniş yerlerine yerleştirsin. Amin. Ne zaman vefat etmiş? Min'am seman ve tis'amie, Hicri 908 ki miladi 1503'e tekabül etmektedir. Sonunda da bu kabri ziyaret edenlere bir dua ile bitirmektedir ki önce biz, sonra siz, Allah-u Teala'nın rahmetiyle inşallah biz de bu duaya mülhak olur, katılmış oluruz. Amin. Rahimallahu men yezuru hazel harem. Diyor ki bu harem saha, yani türbenin özel sahasındaki bu zatı ziyaret eden, ona Fatiha okuyanlara Allah-u Teala rahmet etsin. Amin. Devamında da وَلَا يَنْسَاهُ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ بِالْكَرَمِ. İyilikle, güzellikle, rahmet niyazları ile bu zatın arkasından dua etmeyi unutmayanları da Allah-u Teala rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İleride kendisi de Şeyhülislam olan Fenerzade Muhyiddin ki Molla Fener Hazretleri'nin torunlarındandır. İşte bu zat da Eftalzade Hamidüddin Rahmetullahi Aleyh'in talebesidir. Hocası hakkında, hocasının efendim akli ve şer'i ilimlerde çok kuvvetli olduğunu, ilmi birçok meseleyi ezberlediğini, hatta ilim kitaplarının çoğu yansa hocam Eftalzade tümünü yazmaya Allah'ın izniyle kadirdir diyerek ala tarikil mübalağa kendisini met etmiştir. Eftalzade Hamidüddin Efendi yumuşak huyluluğuyla efendim vakarlılığıyla tanınmış, tebarruz etmiş bir zattır. Sinirlenmemesi, sinirlerine hakim olabilmesi kendisi hakkındaki en öne çıkan hususlardan biridir. Hatta bir mahkeme esnasında bir kadın haksız çıkmış. Haksız çıktıktan sonra efendim bağırarak, çağırarak mahkemeye zarar vermek ya da efendim hükmünü değiştirmeye çalışmış. Eftalzade Hamidüddin Efendi kendisine gayet sakin bir şekilde, hanım bu hareketlerinle hükmü değiştirmeye çalışıyorsan kanun neyse bu odur, ben bunu asla değiştirmem. Yok eğer beni kızdırmaya çalışıyorsan boşuna uğraşma, Allah'ın izniyle kızmam diyerek bu halini ispat etmiş bir zattır. Eftalzade rahmetullahi aleyhin ilmi eserleri. 1. Haşiye ala metali'il enzar ala tavali'il envar. Kadı Beyzavi'nin kelam yani itikat ilmine dair kaleme aldığı Tavali'ul Envar adlı eserinin İsfahani'ye ait en meşhur şerhi olan Metali'ul Enzar ala Tavali'ul Envar adlı eserine bir haşiyedir. 2. Haşiye ala Haşiyeti Seyyid ala Şerhi Muhtasaril Münteha İbnül Hacib'in kelamcıların metoduyla kaleme aldığı usulü fıkıh alanının orta dönem örneklerinden biri olan Müntehessul vel Emel fi ilmeyil usulü vel cedel adlı eserinin yine kendisine ait muhtasarı olup aslından daha fazla tutulan ve üzerine birçok şerh ve haşiye çalışması yapılan Muhtasarul Müntehası üzerine Seyyid Şerif Cürcani'nin yazmış olduğu haşiyenin üzerine Eftalzade Hazretleri'nin kaleme aldığı bir haşiyedir. 3. Talikat alel Hidaye Merginani'nin Hidaye adlı eseri üzerine kaleme alınmış bir talikat çalışmasıdır. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin hayır eserleri. Eftalzade Hamidüddin Medresesi. Bu zat bu medreseyi Fatih semtinde yaptırmıştır. Malta Çarşısı'ndan Fatih Camii'ne doğru giderken sağdaki Fevzi Paşa'ya inen cadde üzerindedir. Bu medrese binanın önünde dükkanlar bulunması hasebiyle sokaktan çok fazla görünmez. Arsanın küçük oluşu dolayısıyla dar bir mekana sıkıştırılmış olan medresenin girişinin karşısında 1914'te artık kullanılamayan bir dershane, yan cephelerde ise 11 oda bulunur. Bu cadde üzerinde bulunan Şekerci Han'ın yan tarafında kalmaktadır. Eftalzade Medresesi'ne ait 1870 yılına ait tek bir tamir kaydı bulunabilmiştir. Eftalzade Medresesi harap durumunu 1976'ya kadar sürdürmüş, bu tarihte bir tamir geçirmişse de usulüne uygun olmayan bu tamir sırasında avlu döşemesi şaplanıp duvarlar sıvanırken dershane büyütülmüş ve bir minare eklenerek mescit haline getirilmiştir. Vaktiyle geniş bir vakfiyesi vardır. Vakfiyesine göre medreseye 42 cilt kitap, nakit 200 bin akçe ile bitişiğindeki 6 dükkan, Galata'da 3 dükkan, 4 mahzen, 9 fevkani oda, yine aynı yerde efendim 2 dükkan ile tahtani ve fevkani 3 odayı Eftalzade Hazretleri bu medresesi için vaktiyle vakfetmiş idi. İkinci eseri Eftalzade, yani Keskin Dede Mescidi. Eftalzade Mescidi Beyceğiz Mahallesi'nde Nişancı Mehmet Paşa Camii'nin karşı tarafında bulunmaktaydı. Ayrıca Ayvan Sarayı'nın belirttiği üzere Eftalzade Mescidi'nin karşısında yer alan mezarlıkta aradaki otoparka geçilen yol üzerinde sağ tarafta kabri bulunan Sultan Fatih'in fetih ordusunda bulunan Keskin Dede'nin mezarından dolayı bu mescitte Keskin Dede Mescidi diye vaktiyle meşhur olmuştu. Vakfiye kaydında 30 bin akçe değerinde bir nakit kaydı bulunmaktadır. 1945 yılında yıktırılan mescitten eser kalmamış olup arsası üzerinde Ahmet Rasim Lisesi mevcuttur. Eftalzade Sebili. Fatih'te Nişancı Mehmet Paşa Camii yakınında Eftalzade Mescidi'ne bitişik bir su yapısı idi. Şeyhülislam Eftalzade Hamidüddin Efendi tarafından yaptırılan mescidin bitişiğinde inşa ettirilmiş idi. 1945 yılında yaptırılan Ahmet Rasim Lisesi bahane edilerek harap haldeki mescitle Sebil'de hiçbir iz kalmayacak şekilde ortadan kaldırılmıştır. Halid İbni Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh'ın türbesine giden yol üzerindeyiz. Haliç tarafından gelen yol bu ki Devlet-i Aliye'nin padişahlarının, Osmanlı Devleti'nin padişahlarının da kılıç kuşanma merasimlerine giderken kullandıkları yoldur. Hatta bakınız burada bir binek taşı var. Ata binerlerken kullandıkları basamaklı taş. Burada bu kadar kabristan var kıymetli izleyenlerimiz. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu diyarlardan. Biz de bir gün onların halleriyle halleneceğiz. Allah-u Teala rahmetiyle muamele eylesin cümlemizi. Amin. Şu manzaraya baktığı zaman insanın bugün Kabri Karacaahmet'te olan Divan Edebiyatı şuaramızdan, şairlerimizden Üstad Nedim'in şu sözü tam bu makama layıktır. Nedim şöyle der: "Ey Nedim, ey bülbülü şeyda, niçin hamuşsun? Sende evvel çok nevalar, güftügular var idi. Ey Nedim, ey çılgın bülbül, ey zamanında çılgınlar gibi şakıyan, neler neler söyleyen bülbül, bugün niçin suskunsun? Sende evvel çok güzel, senden evvelce çok güzel sözler sudur ederdi. Bak şimdi ölüm elbisesini sen de giydin. Sende semti hamuşana, suskunlar diyarına, ahirete irtihal eyledin." diyerek hepimize ibretli bir söz söylemiştir. İşte kıymetli izleyenlerimiz, bu zatlar buralara gelmişler, burada vefat etmişler, medfun bulunmuşlar buralara. Burada önemli bir şey vardır. Bazıları diyecekler ki bu kabirlere gidiyorsunuz, acaba o zatlar sizden haberdar oluyor mu? Elbette oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabire gittiği zaman şu duayı okurlar idi: "Esselamu aleykum dara kavmi müminin." Ey müminler diyarındaki kavim, size selam olsun. "İn ve inna inşaallahu biküm lahigun." İnşallah biz de bir gün size kavuşacağız. Es'elullâhe li ve lekumul afiye. Sizin için de bizim için de Allah'tan afiyet, dünyada ve ahirette belalardan kurtuluş istiyorum diye nida ederiz. Bu zatları anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. İnşallah kendileri bizden memnun olanlardandır. Allah-u Teala onlardan taraf bizleri, bizden taraf kendilerini memnun eylesin. Onları anlatmaya çalıştığımıza binaen Allah-u Teala bizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla bu zatların cümlesinin ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Kasas suresini dinliyorsunuz.